0: Trump, İran'ın askeri fabrikalarının enkaz halinde olduğunu, para birimlerinin değersiz olduğunu ve İran'ın pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi açıklamasında. ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı mesajda dikkat çeken bir diğer ayrıntıda İran'la iş yapan diğer ülke ve kurumlarında yine dolaylı yaptırım tehdidi altında olacak olması, finans kuruluşları, işletmeler, havalimanları veya devlet kurumlarının eğer İran'a bir tırnak içerisinde can simidi sağlamasına izin veren bir ülkenin de ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu ABD Başkanı Donald Trump. Özellikle petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları ve paravan şirketler, bunların derhal sona ermesi gerekiyor dedi ve ekonomik taarruz günü olarak değerlendirdi yönetim olarak attıkları bu adımı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklaması, yani İran'a yönelik bu ekonomik savaş ve izolasyon açıklaması, Trump'ın en azından şu an için askeriden ziyade ağır ekonomik yaptırım ve İran'ı bu şekilde sıkıştırma yolunu tercih ettiği şeklinde yorumlanabilir. Tabii ki amaç yine İran'ı ekonomik olarak sıkıştırıp anlaşmaya zorlamak. Diğer ülkelerden de bu beklenti içerisinde olduğu anlaşılıyor. Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri birkaç gün öncesinde İran'la mali ve ekonomik işlemleri askıya aldığını duyurmuştu ki Trump yönetiminden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik bu konuda bir baskı vardı. Ülke içerisindeki İran bağlantılı bir takım finans ağlarının, mali ağların hedef alınmasına yönelik Trump'ın yapmış olduğu açıklamasının ayrıntısına baktığımızda da anladığımız, daha çok bundan sonrasında yasa dışı finansal işlem ve paravan şirketler üzerinden İran'a para akışının hedef alınması isteniyor gibi görünüyor. Fakat tabii bunun uygulaması nasıl olacak, orası önemli. Çünkü bu yasa dışı finans faaliyetlerinin önemli bir kısmı zaten gizli. Amerika'nın son yıllarda yayımlamış olduğu yaptırım kararlarına baktığımızda İranlı kuruluşlara ait petrol gelirlerinin, döviz işlemlerinin uzun süredir Dubai'deki paravan şirketler üzerinden ve oradaki döviz büroları üzerinden gerçekleştiği biliniyor. Yani şeffaf olmayan ticari faaliyetler. Dolayısıyla Dubai'de bu para akışı bakımından önemli bir merkez. Bir yandan da tabii şöyle bir endişe de dile getiriliyor. Trump yönetiminin İran'a yönelik bu ekonomik baskıyı ve daha büyük bir ekonomik acı verme stratejisinin Körfez ülkelerinin turizm ve ticarete dayalı ekonomilerine zarar verebileceği endişesi de var. Hatta İran'ın bu gibi adımlardan sonra daha sert tavır alabileceği, İran'dan askeri bir misillemenin gelebileceğine ilişkin bir endişenin olduğu da belirtiliyor şu Körfez ülkelerinde. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamış olduğu bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyondan anladığımız daha çok İran'a ya da İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı finansal kaynakların, ağların hedef alınması talep ediliyor gibi görünüyor Korhan.
1: Begüm Dönmez sert söz aktardı. Begüm'ün de dediği gibi ABD Başkanı Donald Trump İran'a ekonomik savaş ilan etti. Amerikan The New York Times gazetesi bu yöntemin ne kadar işe yarayacağını mercek altına aldı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda elindeki askeri seçenekler sınırlı, bu nedenle ekonomik baskıyı artırma yöntemini seçti. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazetede yayımlanan analizde İran'ın ABD'nin ekonomik baskısına ne kadar dayanabileceği mercek altına alındı. Analizde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın daha önce görülmemiş önlemler alacaklarını söylediği hatırlatıldı. Bu çerçevede Çin gibi İran'dan petrol satın alan ülkelere yaptırım uygulamaya başlanabileceğine veya finansal işlemlere ilişkin ilave cezalar uygulanabileceğine dikkat çekildi. Gazete bu önlemlerin ne kadar işe yarayacağını şüpheli olduğunu yorumuna yer verdi. İran'ın 1979'dan beri ABD yaptırımları altında olduğu hatırlatıldı. İran'ın ekonomisinin ABD'den gelen baskıyla şekillendiğinin altı çizildi. İran'ın ABD'nin yaptırımlarını Çin ve Rusya'ya ucuza petrol satarak aşmaya çalıştığına vurguda bulunuldu. Çin'in İran'dan satın aldığı petrolü ABD yaptırımlarının kıskacına girmeyecek küçük rafinerilerde değerlendirdiği belirtildi. İran'ın petrolünü satabilmek için

0: sayesinde bu yılki petrol satışlarından öngörülenden daha çok gelir elde ettiğinin de altı çizildi. Bu veriler dikkate alındığında ABD'nin öngördüğü gibi İran'ın ekonomisindeki çöküşten dolayı teslim olmasının zor olduğu vurgulandı. İran uzmanı Veli Nasr'a göre İran için seçenekler tam teslimiyetle sonuna kadar mücadele arasında değişiyor. Nasr, onlar daha iyi bir anlaşma elde etmenin tek yolunun şimdiki bedelleri göze alıp küresel ekonomiyi ve Trump'ı köşeye sıkıştırmak olduğuna inanıyorlar dedi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeye devam edileceğini belirtti. Görüşmede ABD-İran gerginliği de ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini vurguladı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişleyince 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un İstanbul'daki mezarının açılmasına karar verilmişti. Karacaahmet mezarlığındaki kabir açıldı. Alınan örnekler de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
0: Şüpheli ölüm dosyası raftan indi, eski bakanın mezarı açıldı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Arif Ahmet Deniz Olgun'un kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla İstanbul Karacaahmet'te bulunan mezar açıldı. O sırada yoğun güvenlik önlemi alındı. Mezarlığa giriş çıkışlar kapatıldı.
2: Fethi kabir işlemleri için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir de Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ölümünün aydınlatılması için Adli Tıp Kurumu çalışanları tarafından örnekler alındı. Yapılacak inceleme ardından Deniz Olgun öldürüldü mü yoksa öldü mü gerçek ortaya çıkacak.
0: Peki 10 yıl sonra açılan mezarda bir kanıt bulunabilir mi? NTV yayınına katılan adli tıp uzmanı Hakan Karagöre bu hem mümkün hem de değil.
3: Bazı zehirler var, özellikle ağır metaller. Kurşun, civa, işte talyum, arsenik gibi ağır metaller on yıllarca hatta yüzyıllarca kalabilir. Kemik dokuda, saçta, tırnaktan alınan örneklerde mutlaka eğer bir ağır metal zehirlenmesi varsa tespit edilebilir. Kolay bozulan maddelerle olan zehirlenmeleri 10 yıl sonra kemikten tespit etmek pek mümkün değildir. Radyoaktif maddeyle bir zehirlenme, olası bir zehirlenme iddiası varsa kemikten de radyoaktif maddeyle ve etraftan alınan örneklerden de radyoaktif madde incelemesi yapılabiliyor.
0: Arif Ahmet Deniz Olgun 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde öldükten 3 gün sonra bulunmuş. Adli Tıp Kurumu o dönemde Deniz Olgun'un ölümünün doğal sebeplerle olduğuna dair rapor vermişti. Ölümünden sonra cemaatin başına yeğeni Alihan Kuriş geçti. Kuriş de suç örgütü kurma ve kara para aklama iddiasıyla 30 zanlıyla birlikte 16 Ağustos'ta tutuklandı.
1: Örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş, sorgusunda aktif olarak kullandığı bir cep telefonu olmadığını beyan etmişti. Çalışanı adına çıkartılan hattı kullandığı ortaya çıktı. Adına kayıtlı bir GSM hattı bulunmayan Kuriş, savcılık sorgusunda da aktif olarak cep telefonu kullanmadığını beyan etmişti. Kuriş'in takip edilmemek için kendi adına çıkartılan ya da tahsis edilen bir hattı kullanmadığı tespit edildi. Kuriş'e ait hissesi için tedbir kararı alınan bir şirkette sigortalı olan AK isimli çalışanın adına bir telefon hattı çıkarttığı ve örgüt lideri Kuriş tarafından bu telefonun kullanıldığı ortaya çıktı. Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 5 şirkete de kayyum atandı.
4: 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
5: Tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
4: Adana Cumhuriyet Başsavcı

0: Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmasında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı.
1: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
0: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
2: Bankada para bırakmasın.
0: Alparslan Kuytul 2022'de iş insanı Koray Sarısaçların kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında Sarısaçların ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca yargı hizmetlerinin etkinliği büroları rehberinin yayınlandığını duyurdu. Gürlek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu bürolarla uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edecek, hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edeceklerini belirtti. İdari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üretecek, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek, Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlarımızdan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendireceğiz dedi. Gürlek, tüm çalışmaları mahkemelerin bağımsızlığına, hakimlik teminatına ve yargısal süreçlere müdahale etmeme ilkesine titizlikle bağlı kalarak yürüteceklerini vurguladı. Teknolojinin imkanlarından da yararlanarak etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız dedi. Market raflarında aynı ürün grubunda onlarca farklı seçenek var ve bazen ambalajın ön yüzünde yazanla ürünün içeriği aynı olmuyor. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada dikkatleri gıda güvenliğine çevirdi. NTV yayınına katılan gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, şeker konusunda yapılan usulsüzlükleri, şeker içeren ürün alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
4: Tatlandırıcı, glukoz, fruktoz. Bunlar ürün etiketinde şeker için tüketicinin karşısına çıkan ifadelerden yalnızca birkaçı. Peki tüketici satın aldığı ürünün içinde gerçekte ne olduğunu biliyor mu?
5: Doğal şeker diye alıyorsunuz. İşte pancar şekerli, çocuğuma daha temizliği, bal yedireyim, balla yapılmış olanını alayım diyorsunuz ama esasında glukoz şurubu çıkıyor.
4: Nişasta bazlı şekerin farklı ürün adlarıyla piyasaya sürüldüğü iddiasıyla 8 ilde 25 şirkete soruşturma başlatıldı. Aralarında bilindik şirketlerin de olduğu operasyonda 47 yönetici ifadeye çağrıldı.
5: Şekerlerin neredeyse hepsi bir risk yaratıyor.
4: Tahşiş, bir üründe kullanılan içeriğin tüketiciye olduğundan farklı gösterilmesi anlamına geliyor.
5: Sorumluluğumuz, aldığımız ham maddenin üzerindeki etiket neyse aynısını beyan etmek zorundayız müşterimize. Orada siz glikoz şurubu kullanıp bal yazamazsınız ya da pekmez satamazsınız. Bu tamamen bir tahşiştir.
4: Peki nişasta bazlı şeker üreticiler tarafından neden tercih ediliyor?
5: Glikoz şurubu, nişasta bazlı şeker çok ucuz maliyet getiriyor.
4: Tüketici içinse ilk kontrol noktası etiket. İçindekiler listesini ve besin değeri tablosunu inceleyerek besinin içeriğini öğrenmek mümkün. Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için bu alışkanlığı kazanmak çok önemli.
3: Sivas'ta kene bir can daha aldı. Vücuduna kene yapışan bir çiftçi hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Aziz Kaya, Yıldızeli ilçesinde çiftçilik yapıyordu. 20 gün önce vücuduna kene yapıştı, bir süre sonra da rahatsızlandı. Yüksek ateş, kusma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Böylece Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı da 13'e yükselmiş oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu stajyer öğrencilerle buluştu. Pek çok konuda tavsiyelerini paylaşan bakan gençleri özellikle yapay zeka kullanımı konusunda uyardı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması kapsamında bakanlığının bağlı ve ilişkili kuruluşlarında staj yapan öğrencilerle buluştu. Her ne iş yapıyorsak en iyisini yapmak. Hedefimizin bu olması lazım dedi. Özellikle yapay zeka kullanımına ilişkin gençleri uyardı.
6: Yapay zeka bizim hayatımıza girmiş, onu her alanda kullanacağız ama bileceğiz ki o yapaydır. Değerli gençler, o insan ürünüdür. Onu üretenlerin, o yazılımı yapanların isteğine bağlı hareket edendir. Bu noktayı mutlaka kaçırmayalım diye bir kardeşiniz olarak tavsiye ederim.
0: Bakan Uraloğlu, öğrencilerden gelen soru üzerine Türkiye'yi 48 saatte dolaşabilmek için 10 bin kilometre daha demir yoluna ihtiyaç olduğunu söyledi.
6: 14 bin kilometre demir yolu ağımız var. Yapımı devam eden 4800 kilometre. 2028'e kadar 3000 kilometresini bitirmiş olacağız. Yani 17000 olacak. Biz Türkiye'yi 48 saatte gezebilmek için 28500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var. Kabaca söylüyorum, başlayıp bir 10000 daha bitirmemiz gerekir.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve aile sağlık merkezleri açılış töreninde konuştu. 25 yılda toplam yatak kapasitesini 271 bine çıkardıklarını söyledi. Memişoğlu, çağlı sağlık çalışanları için de kreş adımını anlattı.
7: Çeyrek asırda sağlık hizmetlerinin kapasitesini baştan aşağı değiştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerimizi Türkiye'nin gurur projeleri haline getirdik. Hastanelerimizin %80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Toplam yatak kapasitemizi 271 bine çıkarttık. Gece gündüz fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım da atıyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımızın bebeklerine, ailelerine ve kendilerine destek olacak yıl sonuna kadar 7 kreşimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunacağız. İlk etapta 2 ilimizde kreşlerimizin faaliyetlerine başlıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çocukları için güvenli ve nitelikli bir ortam oluşturacak kreşlerimiz 7 gün 24 saat hizmet verecektir.
3: Kanser tedavisinde umut vadeden bir haber var sırada. İlaç üreticileri Merck ve Moderna, kişiye özel olarak geliştirilen mRNA teknolojisi tabanlı kanser aşısının 3. aşama klinik deneylerinde olumlu sonuçlar elde edildiğini duyurdu. Intismeran adı verilen tedavi Merck'ün bağışıklık ilacı Keytruda ile birlikte uygulandı. 1137 yüksek riskli melanom hastasının katıldığı faz 3 çalışmasında kişiye özel geliştirilen mRNA aşısının kanserin nüks ve yayılma riskini belirgin şekilde azalttığı görüldü. Tedavinin 5 yıllık süreçte nüks veya ölüm riskini %49 azalttığı belirtilirken sonuçların ardından Moderna hisseleri %90, Merck hisseleri ise %7 değer kazandı. İki şirket tedavi için önümüzdeki aylarda ruhsat başvurusunda bulunmayı planlıyor. İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki elektrik direklerine tüneyen leyleklerin hayatını kaybetmesi üzerine bölgede pek çok tedbir devreye alındı. TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt o önlemleri anlattı.
0: İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün Tahtakale mevkisindeki göç yolu değişen leylekler elektrik direklerine konmaya başladı. Leyleklerin akıma kapılarak ölmesinin ardından Devlet Demir Yolları harekete geçti. 1984 yılından beri elektrik direklerinin bölgede olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt, doğa bilimcilerle konuyu araştırarak çözüm üretildiğini söyledi.
8: Leylek konmazlar geliştirmeye çalıştık. Şu anda belli noktalara onları monte etmeye çalışıyoruz. Genellikle 18-20 saatleri arasında bu kuşların geldiği değerlendirmesi yapıldı. O saatlere yakın o bölgede yol turnesi yaptık, oto turnesi yaptık. Kontrol mekanizması geliştirdik.
9: Leyleklerin göç güzergahı değişti. Ne yazık ki dinlenme alanı olarak da bu katener direklerini seçtiler. Son dönemde yaşanan leylek ölümleri nedeniyle bölgede çok sayıda tedbir devreye alındı.
0: TCDD ulaşım sistemlerinde hayvanları koruyan pek çok projeye sahip. Bu alanda kaplumbağa yolları ve ekolojik köprüler öne çıkıyor.
8: Rayların içine kaplumbağa girdikten sonra kaplumbağanın rahatlıkla çıkabileceği küçücük mini tüneller, mini yollar inşa ettik. Geyik benzeri diğer domuz ve benzeri hayvanların rahatça demiryol üzerinden geçebileceği köprüler yapıyoruz. Yani yaban hayatı köprüsü.
3: Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir asker takası gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'dan 103 Rus askerinin alındığını, karşılığında ise 103 Ukrayna askerinin teslim edildiğini duyurdu. Esir takası sonucu serbest bırakılan Rus askerlerinin şimdilik Belarus'ta bulundukları aktarıldı. Açıklamada esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğuyla yapıldığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de esir takasının yapılmasında rol oynayan ekiplere teşekkür etti. İki ülke arasında en son 26 Haziran'da 160 esir askerin takası yapılmıştı. Dünyanın gözü bir kez daha Karadeniz'de. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar Karadeniz'de seyri sefer güvenliğine ve özellikle tahıl ticaretine dair endişeleri arttırdı. NTV muhabiri Öykü Tüccar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile konuştu diyelim. Öykü'nün bu özel röportajıyla da bülteni noktalayalım.
10: Rusya-Ukrayna savaşında artık Karadeniz'de tansiyonun yükseldiği bir dönemdeyiz. Türkiye'de Karadeniz'deki bu tansiyonun artışıyla aslında savaşın doğrudan etkilerini daha yakından hissediyor. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de şu anda endişe verici unsurlardan biri haline geldi. Böyle kritik bir dönemde konuğumuz Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal. Sayın Büyükelçi, öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum vakit ayırdığınız için.
11: Siz de sağ olunuz.
10: İlk sorum Karadeniz'le ilgili. Karadeniz'de bir hareketlilik görüyoruz. Daha fazla yayıldığını, özellikle de Türk sahipli gemilerin de olduğu gemilere saldırılar gerçekleştirildiğini görüyoruz. Türkiye hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya seyri sefer güvenliğinin sağlanması için tedbir alınması çağrısında bulundu. Ukrayna Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini sağlamak üzere somut bir adım atacak mı?
11: Karadeniz'de sivil ticaret denizciliğin Ukrayna için bir hedef değildir. Evet, Türkiye bayrağı ile öyle bir gemilerine saldırıları var. Ama kim onlarını en fazla vurdu? Rusya. Ne yerde? Ukrayna limanları öyle bir alanında. Şu sebepten şimdi sanki böyle görünüyor, sanki Ukrayna onlarını vuruyor. Yok, hiç öyle değil. Bizim prezidentimiz söylüyor. Ben hazırım. Bir masaya oturacağız, konuşacağız, bitireceğiz bu savaşı. Ya da en azından bir ateşkes olsun. Rusya yok söylüyor. Yok, yok, yok. Onun için öyle bir kim sorumlu herkes anlamak gerek.
10: Peki Türk gemileri özelinde Türk bayraklı veya Türk sahipli gemilerin güvenliğine ilişkin iki ülkenin atabileceği bir somut adım var mı?
11: Evet var. Biz konuşuyoruz. Çünkü emin olsunlar Türkiye dostlarımız. Türkiye devleti her bir öyle olayların evet onlar bakıyorlar, bizden soruyorlar, beni çağırıyorlar. Biz hazırız. Doğrudan doğru bütün bu sorunların çözmeye gerçekten ama herkes anlamak gerek. Karadeniz'de bugün savaş var. Bu savaşını Rusya başlattı. Rusya'yı destekleyen, Rusya'ya para kazanmak yardım etken öyle bir gemiler olsun, kampanyalar olsun, şirketler olsun, biz bunu boş bırakmayacağız. Biz buna bir karşılık göstereceğiz. Maalesef, maalesef biz onu istemiyoruz ama Ukrayna bugün savunma savaşını yürütüyor.
10: Geçtiğimiz hafta özellikle Türkiye'nin Karadeniz'deki gemilerin geçişine dair bir kısıtlama, limitleme getirdiğine dair haberler de çıktı. Ukrayna bu adımı nasıl değerlendiriyor?
11: Sanki Türkiye bir Ukrayna ya da Rusya gemilerine boğazlardan vermeyecek, öyle bir doğru malumat değildir. Doğru bir haber değildir. Bir sorunlar vardı ama sanki bir bütün bu gemilerine öyle bir geçirmeyeceğiz. Hiç doğru değil. Doğrudan Dışişleri Bakanlığı'ndan bağlandık, konuştuk, meselelerini çözdük, gemi geçti Allah'a şükür ve öyle uluslararası ticaret devam etti. Şu sebepten biz Türkiye'ye çok güveniyoruz. Türkiye bu Montreux Sözleşmesi hiçbir vakit bozulmayacak. Siz bu savaş döneminin devamında doğru kararlar aldınız, doğru askeri gemilerini kapattınız ama ticaret devam ediyor. Aynı zamanda elbet ayrı ayrı sorunlar olabilir. Onların devlet arası öyle bir düzeyinde her zaman çözebilirik. Bize de satılacak ya da satıp alınacak öyle bir şeyler çok var. Biz de istiyoruz ve elbette bu ticarette öyle bir keder edecek bir şey çıkmasın. Ve Türkiye bunu yapmayacak, biz ona emin ediyoruz.
10: Vurulan gemiler arasında tahıl gemileri de var. Yeni bir olası tahıl krizi olması söz konusu olabilir mi Karadeniz'de artan tansiyon nedeniyle? Şu anda Moskova ve Kiev arasında müzakereler askıda, bunu biliyoruz. Taraflar bu krizi çözmeye yönelik masaya oturabilir mi?
11: Oturabiliriz. Prinsip olarak biz buna hazırız. Böyle tahıl krizi olana bir riski var. Gerçekten. Ben dün Türkiye'deki birkaç iş insanlarından görüştüm. Onlar da bunu söylüyorlar. Çünkü tahıllarını dünyada çok satan bu Rusya ve Ukrayna. Ve biz bundan bir karar tapmaya hazırız. Bir moratori koymaya hazırız. Ama bize güvenli bir mekanizma gerek. Eğer bir tarafı kaideleri ne bozulsa ne olacak? Arabuluculuk kim yapacak? Ve Türkiye'nin burada çok büyük tecrübesi var. Çünkü Türkiye'nin birlikte biz tahıl koridorunu biz yapkan edip. Evet, aynı bir mekanizma olmaz belki çünkü koşullar değişti şimdi. Ama buna çok yakın öyle olabilir. En önemlisi Türkiye bugün hem de Ruslardan hem de bizlerden konuşabilir. Böyle güvenli arabulucu ülkesi belki dünyada yoktur şimdi. Bu bölgede yoktur.
10: Ankara hem Kiev'le hem de Moskova'yla yakın ilişkiler sürdürebilen, iki tarafla da iletişim kanallarını açık tutan bir ülke. İlk tahıl anlaşmasından bu zamana Türkiye'nin arabuluculuk pozisyonu nasıl değişti? Türkiye hala iki ülke arasında arabuluculuğu sürdürebilecek bir ülke mi?
11: Beklentimiz bir. Türkiye olsun Ankara, Ostul, İstanbul ya da yer bir şehir, küçük büyük bir fark etmez. Putin'i buraya getirecek ve böyle bir lider düzeyinde bir toplantı yapacak. Bir beklentimiz var. Ve Türkiye'nin buna gücü de var, isteği de var, imkanları da var.
10: Güncel bir konu, o da Ukrayna'nın özellikle hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı. Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan önleme füzelerinin mühimmatlarında ciddi bir stok sıkıntısı yaşadığı ve 6 haftadır Patriotların ateşlenemediğine dair haberler var. Sayın Zelenski'nin NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede de bu başlığın ele alındığı biliyoruz. Bu konuya ilişkin bir gelişme oldu mu o günden bir yana?
11: İhtiyacımız var. Şu sebepten maalesef onu söylemek gerek, yakın zamanda böyle bir barış süreci devam edeceğini bekleniyorum. Ruslar şimdi bu sonki şansını kullanmak istiyorlar. Şu sebepten bizler Ukrayna'da bu kışa çok büyük hazırlık görüyoruz ve hazırlıkların büyük bir parçası bu füzelerine karşı kullanacak antibalistik silahları. Biz çok öyle konuşmalar alıp arıyoruz ama maalesef şimdi yok. ABD de çok hızlı oraya bir bu meselene bakma istemiyorlar. Ne sebeplerden olar biliyorlar.
10: Bugün bu röportajı aslında 24 Ağustos'ta kutlayacağınız Ukrayna'nın bağımsızlık günü vesilesiyle gerçekleştiriyoruz. Savaş altındaki bir ülke senelerdir bağımsızlık gününü bu savaşın gölgesinde kutluyor. Neden önemli bağımsızlık Ukraynalılar için? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
11: Bu yıl gerçekten Ukrayna'nın bağımsızlığın yeniden tesis edilmesi 35 yıl dönemi. Ve Türkiye dostlarımız o zaman da bizi destekleyen ve bağımsızlığını kabul etken birinci öyle bir ülkelerinden sırasındaydılar. Bağımsızlığını neden önemli olganını Atatürk ifadeyle bütün tarihi boyunca hürriyet ve istiklale temsil olunmuş milletini, Türk milletini uzun uzun anlatmak hiç gereği yoktu. Siz de kan toktunuz, kurbanlar verdiniz, şehitlerinizi ailede anıyorsunuz. Bu bağımsız mücadelesini çok iyi biliyorsunuz. Biz şimdi aynı dönemini yaşıyoruz. Bizde bizim toprak bütünlüğümüz, hürriyetimiz, özgürlüğümüz, insanlarımız için kurbanlar veriyoruz. Rusya ne kadar istese baskı bize yapabilir, zulümlük yapabilir. Ama bir şeyini anlamak gerekir. Ukrayna milleti başını hiç eğilmez. Ukrayna özgürdü, özgürdür ve özgür olacaktır.
10: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Büyükelçi. Ankara'dayız. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal yayın konuğumuzdu.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yakın plan başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Yakın plana hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Gündem son birkaç gündür yargı cephesinde başlatılan soruşturmalarla şekilleniyor. Bir süredir Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasını konuşuyoruz. Halk arasında Süleymancılar olarak bilinen bu yapılanmanın tepe yönetimine operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş ve beraberinde birçok kişi tutuklandı. İddialara bakıyoruz. Ortada anormal büyüklükte bir para ve organizasyon var. Yurt dışına 100 milyar lira kaçırılmış. Almanya'da dev bir merkez yapılmış. Örgüt üyeleri gizli bir haberleşme programı üzerinden konuşuyor. Daha bu olayı anlamaya çalışırken bu kez bir başka operasyon haberine uyandık bu sabah. Bu kez de Adana çevresinde faaliyet gösteren, kamuoyunda kuytulcular olarak da bilinen Furkan Vakfı yöneticilerine operasyon düzenlendi. Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi dahil çok sayıda şüpheli gözaltında. Benzer suçlamalar var. Bir örgüt hiyerarşisinden, dini istismar ederek elde edilen haksız kazançtan, para aklamadan bahsediliyor. Her ne kadar Adalet Bakanı bu iki olayda da bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır açıklaması yapsa da, bir tarafta Süleymancılar, diğer tarafta kuytulcular var. Bu iki soruşturma bize ne anlatıyor? Bu akşam yakın planda konuşacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa kabul edildi ve yasada yer bulan ilk kurul oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında ilgili bakanlar ve güvenlik bürokrasisinden isimler pazartesi günü ilk toplantıyı yapacak. Kurulun gündeminde ne olacak? Süreç nasıl ilerleyecek? Birazdan konuşacağız. Ve son bir başlık, tedirgin edici bir gelişme. İsrail dün Suriye'de Türk sınırına 70 kilometre uzaklıkta bir askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Bunu da Türkiye'nin bölgede etkisini kırmak için yaptıklarını açıkladılar. En sert tepki ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan geldi. Tel Aviv saldırı öncesi Ankara'yı haberdar etmedi. Türk jetleri hedef biziz diye düşünüp müdahale edebilirdi dedi. Yani bir anlamda Suriye'de Türk-İsrail çatışmasının eşiğinden dönüldü demek istedi. Tel Aviv bu saldırıyla ne amaçlıyor? Programda konuklarıma soracağım. Bu akşam İstanbul stüdyoda ben tek başımayım. Konuklarım uzaktan bağlantı ve Ankara stüdyodan yayına katılıyorlar. Ali Saydam bizimle birlikte, iletişim uzmanı, yazar. Hoş geldin Sayın Saydam.
1: Hoş bulduk efendim. Ahmet Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü. Hoş geldiniz Sayın Yeşiltaş.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar
0: diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ve Doçent Doktor Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Coşkun.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Sayın Yeşiltaş, sizinle başlamak isterim. Güvenlik Araştırmaları Direktörü olarak soruyorum. Bu iki soruşturma, açılışta bahsettiğim iki suç örgütüne yönelik soruşturma. Güvenlik açısından baktığımızda bize ne anlatıyor?
2: Yani tabii şimdi ortada soruşturmanın mantığı açısından ve içeriği açısından meseleyi doğrudan güvenlik temelli bir biçimde analiz etmek çok doğru olmayabilir. Çünkü bir taraftan sürecin hala devam ettiğini görüyoruz. Öte taraftan da güvenlikle ilgili doğrudan ortaya çıkabilecek boyutları henüz tam olarak görebilmiş değiliz. Meselenin aslında MASAK ayağı bağlamında incelendiğinde daha çok mali finansal şeffaflık boyutuyla ele alındığını görüyoruz. Elbette bu tür konular Türkiye'nin geçmiş tecrübesi, özellikle son 10 yılda yaşadığımız bu tür kapalı örgütlenmelerin neden olduğu güvenlik zaafları dikkate alındığında böylesi bir endişenin akılda tutulması her zaman çok normal karşılanmaktadır. Ancak şu anda karşı karşıya olduğumuz durumun bu ölçüde bir güvenlik eksenine doğru kaydırılabilecek bir boyuta ulaştığını görmüyoruz. Meselenin tabii ki birçok boyutu var bu anlamda. Türkiye'de bu meselenin tartışılma biçimi açısından da ele alındığında bir cemaat meselesi olarak, dini bir grup meselesi olarak ve devletin buna yönelik bir soruşturması şeklinde ele alınma eğiliminin ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki bu yaklaşım çok doğruyu yansıtmıyor. Meseleye devletin dini bir cemaate yaklaşması olarak ele almak çok mümkün değil açıkçası. Burada kapalı bir örgütlenme yapısının denetlenebilirliği sorunu olduğu anlaşılıyor. En azından şu anda kamuoyuna yansıyan açık bilgi ve belgelerden hareketle ve soruşturmaya konu olan özellikle ifadelere bakıldığında. Bununla birlikte tabii bu örgütlü kapalı yapılanmanın hesap verilebilirlikten ve şeffaflıktan uzak bir biçimde örgütün dini toplumsal temelindeki meşruiyeti kötüye kullandığı izlenimini ortaya koyan bir kanıtlar durumu söz konusu. Dolayısıyla mesele bu boyutuyla bir bütüncül bir cemaat soruşturma karşıtlığı üzerinden değil de bu Süleymancılar olarak ifade edilen grubun üst yönetiminin o çeşitli imkanları ki bu tür yapıların Türkiye'de gerçekten bakıldığında birçok alanda faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Ekonomi, cemaat yapılarının sürdürülebilirliği açısından kritik bir mesele alan olarak gözüküyor. Ancak bu ekonomik sürdürülebilirlik bağlamında elde edilen gelirlerin, toplanan bağışların ve hangi tür gelirler varsa ki bu soruşturmaya konu olan gelirler bakımından ele alındığında bunu aşan bir durum söz konusu olduğu anlaşılıyor. Birçok markanın, birçok şirketin, birçok başka gelir getirici faaliyetin de bu bağlamda yürütüldüğünü görüyoruz. Ancak bu noktada gerekli hassasiyetlerin gösterilmediği, hem örgütün kapalılık noktasında özellikle şu anda gözaltında bulunan veya tutuklu bulunan kişiler açısından, hem de yurt dışına para transferlerinin çok yüksek miktarda olduğu, bunun da denetimsiz bir biçimde yapıldığı ve çok büyük miktardaki servet kaynaklarının da açıklanmakta zorlandığı ortaya çıkıyor. Bu boyutuyla ekonomik bir şeffaflık problemi veya yasalardan uzaklaşma, legal zeminden uzaklaşma problemi gibi gözüküyor. Diğer yapı açısından bakıldığında tabii durum daha farklı gibi. Hem ölçek açısından daha küçük bir yapılanma, hem de Türkiye ölçeğine çok fazla derinlemesine nüfuz edememiş bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Ve elbette yine diğer yapıyla karşılaştırıldığında hem bölgesel hem de Avrupa küresel ölçeğe uzanamayan bir daha küçük ölçekli bir yapılanma olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu iki yapının bir takım ideolojik veya dini konulara yaklaşması, bir takım siyasal meselelere yaklaşması arasında da çok ciddi bir farklılık var. Öte yandan Adana merkezli yürütülen soruşturmada da bu yapının daha önce çeşitli defalar soruşturmaya tabi tutulduğunu da görebiliriz. Burada belki bazı noktalarda güvenlikle ilgili hususlar yer alabilir. Çünkü Türkiye'nin geçmiş 10 yıllık tecrübesine bakıldığında, özellikle Suriye İç Savaşı'ndan mütevellit ortaya çıkan meydan okumalara bakıldığında, burada çeşitli terör örgütlenmelerinin bu tür yapılara nüfuz etme ihtimalinin son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim. Nitekim bu konuda da bugüne kadar geçmiş kayıtlar dikkatli incelendiğinde buna dair bulguların ortaya çıktığı görülür. Orada dini istismar ederek radikal noktaya savrulan, aşırıcı şiddete yönelen, hatta sonunu terör örgütü DEAŞ'la noktalayan birçok tekil ve müstakil serüvenin olduğunu söyleyebiliriz. Ama özellikle de tabii ki 2014-2018 yılları arasında bu noktada terör örgütlerinin bu tür yapılara sızma girişimi, o tür yapıların söylemsel toplum üzerindeki veya kitle üzerindeki, gruplar üzerindeki söylemsel etkisini kullanarak topluluğu belli bir alana yönetme kabiliyet ve kapasitesinin oluştuğunu, bu tür yapılarda da buna bir zemin oluştuğunu, bir itici sebep meydana geldiğini söylemek mümkün olabilir. Tabii en kritik noktalardan bir tanesi de belki ileri bir yorum olabilir bu aşamada. Fakat eleman devşirme dediğimiz güvenlik açısından ve terör çalışmaları açısından son derece kritik olan bir havuzu da gündeme getirebilir. Özellikle ikinci soruşturmanın bağlamı açısından düşünüldüğünde. Bu yönde bir bulgu şu an itibariyle konuşulmamakla birlikte o örgütlenmenin de yine farklı ekonomik sektörlerde farklı şirketlenmeler, derneklenmeler ve yapılanmalar aracılığıyla benzer bir finansal birikimi ortaya koyduğunu ve bu finansal birikim üzerinden de yine denetimsiz, şeffaflıktan uzak, kanunun dışında gayri legal bir alanda hareket ettiğini söyleyebiliriz. Devletin tabii ki bu anlamda yaklaşımı dinin kendisine, dini yaşama biçiminin, yorumlanma biçiminin, pratik etme biçiminin evet. kendisine yönelik bir yaklaşım olarak değil. Bunu legal bir çerçevede, hukuki bir zeminde ele aldığını ve bu incelikle ve bu titizlikle şu anda soruşturmayı yürüttüğünü söyleyebiliriz.
0: Peki. Vahap Coşkun, şimdi bölgede, Doğu Güneydoğu bölgesinde görev yapan bir akademisyen olarak sormak isterim. Çünkü bu tür cemaatler, gruplar, yapılanmalar Doğu ve Güneydoğu bölgesinde de çok yoğun olarak gözlemlenmekte. Nasıl çalışıyor bu gruplar? Devasa bir para var ortada. Bu para nereden toplanıyor? Nereye harcanıyor? Nasıl bir örgütlenmeden ya da yapılanmadan bahsediyoruz burada?
3: Evet, şimdi bu cemaat yapılanması Türkiye sosyolojisinin bir gerçeği. Öncelikle onu tespit etmek gerekiyor. İnsanlar bir şekilde kendilerini bir cemaate bağlı görüyorlar. Bu cemaatlerin kendilerine kazandırdıkları da var ve dolayısıyla o yapının içerisinde varlıklarını idame ettirebiliyorlar. Şimdi bu son iki operasyonun bu operasyona baktığımızda birbirinden bence farklı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Süleymancılar olarak nitelendirilen grubun bir siyasi ağırlığı yok. Aynı zamanda bürokratik yapı içerisinde de bir ağırlığı yok. Dolayısıyla devlet açısından birinci derecede güvenlik tehdidi teşkil edebilecek bir yapıdan bahsetmemiz zor. Ama bu medyaya yansıyan haberlerden görebildiğimiz kadarıyla ciddi bir mali yapısı var ve bu mali yapısı üzerinden de bir takım işte hukuki ihlallerin gerçekleştirildiği, yolsuzlukların yapıldığına dair iddialar var. Öncelikle bütün bu soruşturmalar hakkında konuşurken temel hukuki ilkeleri aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bunlar iddialar ve aynı zamanda herkes suçu sabitleninceye kadar da masum. Ona göre konuşmamız gerektiği kanaatini evet. taşıyorum. Şimdi dolayısıyla bu iddialara yönelik kendilerinde cevap verecekleri hususlar var. İddialar ciddi. Bu iddialar özellikle bir cinayetle ilgili ilintilendirilen iddialar da var. Dolayısıyla adli makamların bütün bu iddiaları net bir şekilde ortaya koyup kamuoyunu bu anlamda da bilgilendirmesi gerekiyor. Fakat bu operasyonların yürütülmesi konusunda Ahmet Bey, benim bu operasyonların yürütülme tarzına dair toplumda da var olan ve benim de aynı zamanda paylaştığım bazı ciddi sıkıntılar var. Bunlardan bir tanesi, şimdi bu cemaatlere yapılan operasyonlarda seçici davranıldığına dair bir algı. Şimdi bu Süleymancılara yönelik olarak getirilen iddiaların büyük bir kısmı diğer cemaatler için de dile getirilebilir. Yani kapalılık, mali şeffaflıktan uzak olmak, cemaatin çok büyük bir ekonomik yapıya hükmetmesi, aşırı derecede toplumun da vicdan ölçülerini zorlayan işte menkul ve gayrimenkul yatırımlara sahip olunması vesaire. Bunların hepsi ciddi sorunlara tekabül ediyor. Ama bunlar diğer cemaatlerde de, yani diğer cemaatlere yönelik olarak da bir operasyon yapıldığında çok büyük bir ihtimalle buna dair bulgulara da orada rastlayabiliriz. Nitekim geçmişte yapılan operasyonlarda da, bugün de yapılan operasyonlarda bu iddiaları görüyoruz. Sorun şurada, yani bu cemaatler yapılırken bir seçicilik olduğuna dair toplumda bir algı var. Hükümete, iktidara muhalif olan cemaatlere yönelik bir operasyonlar yapılırken, onları üzerine gidilirken hükümetin yanında duran, onun politikasını benimseyen cemaatlere yönelik herhangi bir adli veya idari bir soruşturma yapılmıyor veya buna yönelik herhangi bir operasyon gerçekleştirilmiyor. Bu dolayısıyla cemaatlere yönelik olarak yapılan operasyonlar konusunda ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Furkan Vakfı'na yapılan operasyonlarla ilgili olarak ise bence çok daha büyük bir problem var. O da şu, Furkan cemaatinin işte lideri olan kişi bu Süleymancılara yapılan operasyonu eleştiriyor. Bu eleştirinin üzerinden hemen sonra Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı adeta vakfı ve o eleştiri yapan kişiyi tehdit eden bir ibare kullanıyor. Suyun ısındı gibi bir ifade kullanıyor ve bunun hemen ertesi günü bu operasyon yapılıyor. Sayın Adalet Bakanı bu operasyonun işte herhangi bir dini cemaate yönelik yapılmadığını, eldeki delillere göre yapıldığını söylüyor ama şimdi bu gelişim çizgisini izlediğiniz andan itibaren buna inanabilmeniz zor. Bu gerçekten hukukun bir gereği veya devam eden bir soruşturmanın gereği olarak yapılan bir operasyon yapıldığına, operasyon olduğuna inanmanız zor. Bu daha ziyade bir nevi yürütmenin isteğiyle ve yürütme içerisindeki güçlü aktörlerin bir nevi talebiyle gerçekleştirilen bir operasyon halini alıyor. Bu çok ciddi bir problem. Yani hem siyasi açıdan ciddi bir problem, anladım, hem de hukuk devleti algısı açısından ciddi bir problem. O nedenle yani bu operasyonlar yapılacaksa bir takım hususlara dikkat edilmeli. Yani bir kere bu iddialar net bir şekilde ortaya konulmalı. Bu iddialara yönelik olarak verilen cevaplar net bir şekilde ortaya konulmalı. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için herkes üzerine düşeni yerine getirmeli. Burada şöyle bir problem daha var Ahmet Bey. Bu cemaatlere yönelik olarak yapılan operasyonlarda bizim gerçeği öğrenmemizi engelleyen bir sosyal ruh hali de var. Şimdi mesela, bu cemaatler arasında çok yoğun bir rekabet var. Dolayısıyla bir cemaate operasyon yapıldığında diğer cemaatlerden herhangi bir şekilde ya buna ses çıkartılmıyor veya bunu bir nevi onaylayan bir tavır içerisine giriliyor. Hı. Bir taraftan bu var. Diğer taraftan özellikle laik toplumsal kesimlerde zaten cemaatlere yapılan operasyonlar geç kalınmış bir operasyon olduğu şeklinde bir algısı var ve bunu çok yoğun bir şekilde destekliyorlar. Dolayısıyla böyle bir ruh hali oluşuyor. Yine bu cemaatlerin içerisinde bir şekilde hayatları geçmiş veya yolu bir dönem bu cemaatlerden geçmiş, bu cemaatlerin içerisinde kötü tecrübeleri olan insanlar da bu operasyonlar yapıldığında operasyonları destekleyen bir tavır içerisine giriyorlar. Dolayısıyla hani neredeyse bir konsensüs ile gerçekleştirilmiş bir operasyon ortaya çıkıyor. Evet. Bu siyasal iktidara elbette üzerinde çok rahat hareket edeceği bir alan sağlıyor. Ama diğer taraftan hani bizim o maddi gerçeği ortaya çıkartmak, hukuk devletinin ilkelerini yürütmemiz açısından da son derece zor bir tablo ortaya çıkartıyor. Buna dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Peki Ali Saydam, Vahap Coşkun'un altını çizdiği son bölümdeki bu eleştiriler diyelim, yani ya da kamuoyunda oluşan algı, yani bu soruşturmaların bir anlamda siyasi sahiplerle yapıldığı algısı ya da inancı, ne dersiniz?
1: Efendim son derece önemli bir noktaya temas etti Üstad. Şu her zaman vardı. Yani ya her şey bu öbür tarafa yapılıyor, bu tarafa bir şey yapılmıyor falan filan. Şimdi öbür tarafa da bir şey yapılıyor. Fakat o zaman da hepsine yapılmıyor falan. Şimdi bu tartışma devam eder gider. Bundan kaçmak mümkün değil. Fakat ben meseleyi biraz daha biçim ve içerik açısından ziyade fenomenolojisi, öz Türkçesi görüngü diyorlar. Ne Latincesi anlaşılıyor ne öz Türkçesi. Belki şimdi de ifade etmeye çalıştığım zaman biraz daha aydınlatabilirim. Şimdi bu fenomenolojisi açısından, görüngüsü açısından meseleye baktığımız zaman Türkiye'de bundan 2 sene önce yapılmış olan 2 büyük araştırma var. Topluma soruyorlar. Efendim, adalet sistemine ne kadar güveniyorsunuz diye. Çok ciddi bir negatif rakam çıkıyor. %74 civarında bir rakam çıkıyor. Bir başka araştırma şirketi daha ki hükümete yakın olarak bilinen bir araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmadır. Orada da yapılan 84 çıkıyor. Yani toplumun %84'ü adalet sistemine güvenmiyor. Şimdi bakın ne oldu? Adalet Bakanı ve Akın Gürley'in yönettiği bir iletişim var ortada. Bu onun talimatıyla kapanmış olan dosyaların faili meçhulların araştırılması amacıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim kuruluyor. Bunun adı da faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı. Bu faili meçhul suçları da araştırma daire başkanlığı ülke genelinde 75 ilde 638 dosyayı mercek altına alıyor. Şimdi bakın 30 dosyada toplam 35 faili meçhul cinayet aydınlanıyor. Şimdi son günlerde bakın bu konuda inanılmaz ilerlemeler söz konusu. Şimdi biraz da bu bağlamda değerlendirmek lazım. Yani ya efendim işte Süleymancılara dokunuyorsunuz da Mezecilere dokunmuyorsunuz. Efendim o cemaate dokunuyorsunuz, bu cemaate dokunmuyorsunuz. Bu eleştirilerin hepsinde ben anlayışla karşılıyorum. Tabii ki daha bu konuda gidecek yol var. Fakat buradan bakarak Türkiye'de özellikle bir kere iletişime olağanüstü başarıyla yürüten bir Adalet Bakanı'nı takdirle karşılamamak yanlış olur. Bu çerçevede bakıldığı zaman önümüzdeki dönemde de başta faili meçhuller olmak üzere ve Adalet Bakanı defaatle altını çiziyor. Diyor ki bunun diyor dini inançla şununla bununla alakası yok. Eğer yasa dışı bir takım uygulamalar yapılıyorsa biz bunların peşindeyiz. Bunun inancıyla hiç ilgili değiliz diyor. Bu çok önemli. Toplumda bu Türkiye'deki adalet sisteminin işlemesiyle ilgili negatif algının giderek düzeldiğini görmek çok sevindirici olması gerekir. Benim de vurgulamak istediğim alan bu Ahmet Beyciğim.
0: Ali Saydam, peki bu ayrımı Sayın Bakan özellikle yapıyor. İki operasyonda da yaptığı açıklamasını ediyor ki biz bir dini grubu değil bir suç örgütünü yani hukuka aykırı fiilleri soruşturuyoruz diyor. Ama baktığımızda ben açılışları bunun altını çizdim. Bir tarafta şimdi Alihan Kuriç suç örgütü diyoruz ama Süleymancıların başı ve organizasyon orada ortada. Diğer tarafta işte Furkan Vakfı. Ya da işte Kuytul suç örgütü ama orada da bir başka yapılanma aslında dini yapılanmaların tepe yönetimi yani burada o ayrımı nasıl yapacağız yani cemaati değil de yöneticisini biz burada işte soruşturuyoruz demek ne anlama geliyor?
1: Şu anlama geliyor.
0: Yani sonuçta cemaatle eğer iddia edilen suçlar hayata geçiyorsa dini istismar ederek o inanç topluluğunu istismar ederek bir şekilde yapılmıyor mu bu suçlar?
1: Kesinlikle. %100 haklısınız tespitinizde Ahmet Bey. Ancak burada sırf bunlar dini inancı böyle ve de cemaat ilişkileri şöyle ve kendilerinin etrafında kendilerine inanmış olan insanların suistimali yüzünden bu böyle olmaz. Olmuş gibi bir noktaya temas etmeden meselenin özünde ortada kriminal bir durum olmasının ele alındığını ifade ediyor Adalet Bakanı ki bu çok önemli. Bir şey daha altını çizeyim. Adalet Bakanı olarak geçmişteki Adalet Bakanlarının hepsini saygıyla anıyorum ama ilk defa ben açık ve şeffaf. Bu iki kavram birbirlerinden farklıdır Ahmet Beyciğim. Açık olmakla şeffaf olmak farklıdır. Şeffaf olmak demek isterseniz gelin bakın benim kayıtlarıma her şeyi görebilirsiniz demek. Açıklık ise sorulmadan ifade etmektir ki Sayın Bakan şu son dönemde çok net bir şekilde bu uygulamaya yönelmiş vaziyette. Bu da adalet sisteminin hakikaten ciddi bir şekilde çalıştığına işaret ediyor bize. Bu nedenle buradan baktığımız zaman yani bunlar dini inanç sistemi üzerine kurulu cemaatler oldukları için bu suçları işliyorlar gibi bir algının önüne geçmeye çalışıyor Adalet Bakanlığı. Yani diyorlar ki bu bir kriminal vakadır ve bu kriminal vakanın tek sebebi dini inanç değildir. Bu da çok önemli. Yani bunun vurgulamalarını ben anlayışla karşılıyorum.
0: Yani dini bir saikle bu suçu işlemiyorlar, dini istismar ederek bu suçu işliyorlar.
1: Bravo.
0: Demek aynen Sayın Bakan evet. Anladım. O ayrımı yapıyor.
1: Evet.
0: Peki devam et. Buyurun. Tamamlayın lütfen. Buyurun Ali Saydam.
1: Buyur, tamamdır. Buyurun Ahmet Bey.
0: Tamam. Teşekkür ederim. Bir kısa ara vermem gerekiyormuş. Arkadaşlarım uyardı. Bir reklam arası verelim. Devam edeceğiz sonra.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık 31 derece. Bursa 35 derece. Ankara güneşli, 31 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in batısı güneşli. Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Rize, Artvin, Gümüşhane arasında kısa süre yağış geçişi görülebilir. Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar karayelden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saatler 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump İran'a dışarıdan para akışını kesmek istiyor. Trump İran'a yönelik şimdiye kadarki en ezici ekonomik yaptırımları ilan edeceğini açıkladı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran'a yönelik en ezici ekonomik operasyonu ilan ettiğini açıkladı. Hiç kimse benim kadar İran'a anlaşma yapılmasına yönelik büyük bir fırsat vermedi ama onlar bu fırsatı değerlendirmeyi başaramadılar dedi ve en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ifadesini kullanıyor ABD Başkanı Donald Trump. İran'ın askeri fabrikalarının enkaz halinde olduğunu, para birimlerinin değersiz olduğunu ve İran'ın pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi açıklamasında. ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı mesajda dikkat çeken bir diğer ayrıntı da İran'la iş yapan diğer ülke ve kurumlarında yine dolaylı yaptırım tehdidi altında olacak olması, finans kuruluşları, işletmeler, havalimanları veya devlet kurumlarının eğer İran'a bir tırnak içerisinde can simidi sağlamasına izin veren bir ülkenin de ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunduğu ABD Başkanı Donald Trump. Özellikle petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları ve paravan şirketler, bunların derhal sona ermesi gerekiyor dedi ve ekonomik taarruz günü olarak değerlendirdi yönetim olarak attıkları bu adımı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklaması, yani İran'a yönelik bu ekonomik savaş ve izolasyon açıklaması, Trump'ın en azından şu an için askeriden ziyade ağır ekonomik yaptırım ve İran'ı bu şekilde sıkıştırma yolunu tercih ettiği şeklinde yorumlanabilir. Tabii ki amaç yine İran'ı ekonomik olarak sıkıştırıp anlaşmaya zorlamak. Diğer ülkelerden de bu beklenti içerisinde olduğu anlaşılıyor. Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri birkaç gün öncesinde İran'la mali ve ekonomik işlemleri askıya aldığını duyurmuştu ki Trump yönetiminden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik bu konuda bir baskı vardı. Ülke içerisindeki İran bağlantılı bir takım finans ağlarının, mali ağların hedef alınmasına yönelik Trump'ın yapmış olduğu açıklamasının ayrıntısına baktığımızda da anladığımız daha çok bundan sonrasında yasa dışı finansal işlem ve paravan şirketler üzerinden İran'a para akışının hedef alınması isteniyor gibi görünüyor. Fakat tabii bunun uygulaması nasıl olacak, orası önemli, çünkü bu yasa dışı finans faaliyetlerinin önemli bir kısmı zaten gizli.
0: Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk toplantılarını yapacak. Kurul, örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma, adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurul, silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.
0: Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırgan milletvekilinin kendisine saldırdığını, kendisini savunmak için Melih Meriç'i bıçakladığını söyledi.
3: Alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve delilleri gizlediği gerekçesiyle oğlu tutuklandı.
4: Pişmanım arkadaşım. Çok tahrik etti. Bilerek yapmadım. Pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum.
3: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karataş Mahallesi'ni ziyaretteydi. Korumasına özel işler için izin vermişti. Ziyareti sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş Meriç'e tepkiliydi. Keleş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Keleş de bir

0: gerçekleştirdiğini savunmuştu. Ancak soruşturma tutanağında bu makam ve mevki beklentisinin detayları konusunda herhangi bir bilgim yoktur dediği ortaya çıktı. Saldırıyı siyasi bir zemine oturtan Erhan Deniz Güngen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla işlem yapıldı. Güngen kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Yaptığı açıklamanın iktidarı ya da herhangi bir kesime hedef almadığını savundu. Melih Meriç ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
1: Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma sürüyor. CHP ve Yeni Parti AK Parti'nin adayının kazanmasıyla ilgili birbirine suçlamaya devam ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi yargıya taşımaya hazırlanıyor.
2: İradenin sakatlandığını bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Menderes ilçesinde AK Parti'nin kazandığı belediye başkanlığı seçimine itiraz edecek. CHP ve Yeni Parti arasındaki polemik de sürüyor.
2: Bizim buradaki 5 belediye meclis üyemizin bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin talimatına rağmen geçersiz oy kullanmıştır. Geri kalan 4 üyemiz Yeni Parti'nin adayına oy vermiştir. Ancak Yeni Parti'nin 10 tane belediye meclis üyesinin 2 tanesi AKP'nin adayına oy vermiştir.
4: Çok tepki olunca inkar etmek olayın özünü, gerçeğini değiştirmiyor. Yapılan açıklamalar, konuşmalar, ülkede gerçek anlamda bir muhalefetin kalmaması, süreç bunu gösteriyor.
3: CHP sözcüsü Müslüm Sarı gelecek hafta il başkanları toplantısı yapılacağını söyledi. Eylül ayı içinde de kurultay takviminin başlayacağını duyurdu. Yeni Parti'de de kurultay takvimi başlıyor. İl kongrelerinin tarihi 22 Ağustos'ta netleşecek. Kongrelerin Ekim sonunda bitmesi ardından kurultay tarihinin ilan edilmesi planlanıyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erşehit Aileleri ve Ergaziler Platformu temsilcilerini kabul etti. Gaziler ve aileleri bir süredir Ankara'da eylemdeydi. İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Necdet Saraç ile Erşehit Aileleri ve Ergaziler Platformu Sözcüsü Erdem Çerçioğlu ve diğer gaziler katıldı. Bakan Çiftçi görüşmede Ergazilerin taleplerini dinledi. Görüşmelerin ardından konuşan Çerçioğlu, Bakan Çiftçi'nin problemleriyle ilgili bir dosya vermelerini, bunu da muhataplarına ileteceğini söylediğini aktardı. Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan 20 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak. Heyecanla beklenen festival öncesi Türk donanmasının gururu gemiler İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı.
5: Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, kurtarma gemisi TCG Alemdar, korvetler, fırkateynler ve denizaltılar. Türk donanmasının gururu gemiler Teknofest Mavi Vatan için İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı. Türk bayrağını al, körfeze gel çağrısıyla sahillere koşanlar gemilerin geçişini gururla izledi.
6: Bayrağımızı aldık, indik. Haberimiz vardı zaten. Milliyetçi duygularımız kabardığı için.
7: Özellikle gemileri seyretmek için geldik. Oğlum da görsün istedim.
5: Gemi geçişi sonrası hava araçları da bir bir gökyüzünde belirdi. Deniz karakol uçakları helikopterlerle birlikte insansız hava araçları Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı festival alanındaki yerlerini aldı.
8: Zaten burada oturuyoruz da saati iple çekiyordum. İnşallah açıldığında Teknofest'e de gideceğiz.
5: Selamlama geçişine katılan gemiler ve hava araçları Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan'da boy gösterecek. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflarındaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürünme teknolojiler sergilenecek.
9: Osmaniye'den geldik. Yaklaşık 1000 kilometre Teknofest Mavi Vatan'ı görmek için. Ve şu anda da çok gururlanıyoruz. Yarın için de kayıt yaptırdık. May Vatan'a gideceğiz.

0: Ege Anadolu'yu göreceğiz.
1: 20 Ağustos'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak. Ziyaretçiler gün boyu karşılıklı düzenlenecek ücretsiz vapur seferlerinin yanı sıra 9 farklı noktada oluşturulan otopark alanlarından kalkacak ring araçlarıyla festival alanına ulaşabilecek.
2: ...19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde İstanbul Üsküdar'da Gazze için küresel yardım çağrısı yapıldı. 5 kıtada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğe birçok sivil toplum kuruluşu da katıldı.
3: Nehirden denize özgürlüğün içti!
4: Gazze'ye destek çağrıları İstanbul'dan yükseldi. Filistin'e destek platformu 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde Gazze için küresel çağrı yaptı. Üsküdar'da onlarca kişi Gazze için bir araya geldi.
5: Ateşkes anlaşması imzalandığında 600 tır dendi. O günden bugüne yanlış hatırlamıyorsam 187 bin tırın şu an Gazze'nin içine girmiş olması lazım. Yani Kasım 2025'ten bugüne kadar. Ama giren tır 50 bin değil. Yani 600 tır zaten yeterliydi. En az 3 bin tırın girmesi lazım.
4: Etkinliğe çok sayıda vatandaş da ellerine Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.
6: Herkesin buna destek olması gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorlarsa boykota bari destek olmaları gerekiyor.
7: Biz bütün dünyadaki mazlumları desteklemek zorundayız.
4: Katılanlar arasında Filistinli bir genç de vardı.
8: İsrail işgali nedeniyle kapatılan sınır kapıları ve aradaki üzüm misafirler yüzünden Gazze'de mahsur kalan ailelerimizi yardım ulaştırılmasının ve para gönderilmesinin engellenmesinden muzdaribiz.
2: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangını sürüyor. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bursa'daki yangınsa kontrol altına alındı.
4: Bir kamyonda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden yükselen alevler Kütahya yönünde ilerledi. Yangın dün saat 14'te başladı. Sıcak ve kuru havanın etkili olduğu bölgede rüzgar da şiddetliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Yaklaşık 300 personelle söndürme çalışması başlatıldı. Hava kararına kadar ekiplere 7 uçak ve 8 helikopter de destek verdi. Yangında mücadele sürerken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Vatandaşlara Sındırgı Simav yolunun kullanılmaması yönünde anonslarla uyarılarda bulunuldu. Alevlere müdahale sürüyor. Yangının Kütahya yönünde ilerlediği belirtiliyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde de yangın vardı. Orman dışı alanda başlayan yangın ilçeye bağlı Çekrice Mahallesi'ndeki ağaçlık alana sıçradı. Yangına havadan 3 helikopterle karadan 9 aravöz, 3 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, dozer ve 78 personelle müdahale edildi. Alevler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
2: İstanbul Zeytinburnu'nun 9 mil açığındaki gemide personel zehirlenme şüphesiyle yardım çağrısında bulundu. Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemide personelin yardım talebine AFAD, UMKE ve kimyasal olaylara müdahale ekibi cevap verdi. Gıda zehirlenmesi yaşayan 3 Çinli, biri Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı 4 kişi sahil güvenlik botuyla karaya çıkartıldı. 4 personel de hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'daki bir kapalı spor salonunda üzerine portatif kale devrilen 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Akabe Toki Anadolu Lisesi spor salonunda meydana geldi. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali Yavuz'u yanında kapalı spor salonunda götürmüştü. Babası kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırırken küçük çocuk da salondaki portatif kale direğiyle oynamaya başladı. Pilesine tırmanmaya çalıştığı kale Mert Ali'nin üzerine devrildi. Ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı. İstanbul Küçükçekmece'de kontrollü yıkım yapıldığı sırada bina iş makinesinin üzerine çöktü. Operatör ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
4: Kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı. Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılıyordu. Mahalle sakinleri bir anda büyük bir gürültüyle karşılaştı.
9: Balkondaydım, balkondayken izliyorduk oğlumla beraber. Evet. Birden dozerin kaçasını almış şey yaparken birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktük.
4: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alındıktan sonra enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından operatör çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
10: Kepçe operatörümüzün durumunun iyi olduğunu bildirmek istiyorum. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şu an durumunu takip ediyoruz.
4: Enkazın bulunduğu alanla tedbir amacıyla termal cihazlar ve dedektör köpeklerle arama çalışması yapıldı. Kimsenin olmadığı anlaşılınca çalışmalar sonlandırıldı. Yıkım işleminin güvenlik önlemleri tekrar alındıktan sonra başlayacağı öğrenildi.
2: İstanbul Zeytinburnu'nda bir evde ruhsatsız tabanca atölyesi kurulduğuna dair ihbar ekipleri harekete geçirdi. Adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 100 adet tabanca ve şarjör ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu'nda tabanca atölyesi olduğuna yönelik ihbar aldı. Harekete geçen ekipler Telsiz Mahallesi'nde bulunan adrese baskın düzenledi. Baskında 100 tabanca ve 100 şarjörle hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi de aranıyor. Adana'da yaşayan bir iş insanı inşaat malzemeleri götürmek için fil dişi sahiline gitti. Ancak iddiaya göre orada kaçırıldı. Ailesi kaçıran kişilerin kendilerini de tehdit ettiğini öne sürdü. 2 aydır haber alınamayan iş insanından iz aranıyor.
4: Fil dişi sahiline inşaat malzemesi götürdü. Bir süre sonra kayboldu. Kayıp iş insanından 2 aydır haber alınamıyor.
11: Malzememizi kaçırmışlar. Arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı ben Facebook'ta gördüm. Satlığa sunmuşlar kaçıran kişiler. Onu da aldırttım. Karakola getirttim onu.
4: Adana'da yaşayan 52 yaşındaki Süleyman Kaplan inşaat malzemeleri ticareti yapıyor. Mayıs ayında malzeme götürmek için fil dişi sahillerine gitti. Ancak bir süre sonra ailesinin kendisiyle iletişimi kesildi.
11: 5 Mayıs'ta fil dişi sahillerine gitti. 18 Haziran'da kardeşim beni tehdit ediyorlar dedi malzeme hakkında araba için. 19 Haziran'da da haber alamadık abimden. Kaçıranlar bana ulaşıyor. İşte abin bizim elimizde. Alamazsınız gibi laflar kullanıyorlar.
4: Ailesi Süleyman Kaplan'ın kaçırıldığını öne sürüyor. Ayrıca iddiaya göre kaçıran kişiler Kaplan ailesini de tehdit etti. Aile fil dişi sahilinde Türk yetkililerle görüştü. Ancak 2 aydır herhangi bir ize rastlanmadı. Aile bir an önce Süleyman Kaplan'dan gelecek güzel haberi bekliyor.
2: Üniversite yerleştirme sonuçlarıyla birlikte istatistikler de ortaya çıkıyor. En yüksek üniversite yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde. Bu okulları da fen liseleri izledi.
12: Yüksek Öğretim Kurumları sınavına en yüksek yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde. Tercih yapan öğrencilerin %85,73'ü üniversiteye yerleşti. İkinci sırada %82,68'lik oranla fen liseleri yer aldı. Yabancı dilde eğitim veren özel liseler %75,83'lük yerleşme oranı elde etti. Anadolu liselerinde yerleşme oranı %65,02, İmam Hatip liselerinde %59,47, mesleki eğitim veren liselerde ise %39,09 oldu. İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı. İlk 100'e 22 öğrenci girdi. 29 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne ve 18 öğrenci de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya gidecek. İstanbul Erkek Lisesi'nden de 21 öğrenci ilk binde yer aldı. Öğrenciler tıp fakülteleriyle Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Koç Üniversitesi Ekonomi programlarını tercih etti. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden ise 24 öğrenci İTÜ'ye, 22 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 7 öğrenci İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya, 7 öğrenci ise Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleşti. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından 13 öğrenci ilk bine girdi. 5 öğrenci hukuk, 3 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık, 12 öğrenci tıp, 45 öğrenci mühendislik tercih etti. Ankara Fen Lisesi'ne tercih yapan öğrencilerin tamamı üniversiteye yerleşti. En yüksek puanı alan öğrencinin tercihi Bilkent Elektrik Elektronik Mühendisliği oldu. İzmir Fen Lisesi'nde öğrencilerin 29'u mühendislik, 23'ü tıp fakültelerini tercih etti. 10 öğrenci ODTÜ'yü kazandı.
2: Üniversite kazanmanın sevinciyle yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarını sosyal medyadan paylaşanları uzmanlar uyarıyor. Sonuç sayfasında yer alan kişisel bilgiler üzerinden dolandırılabilirsiniz.
1: Yükseköğretim kurumları sınavı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Birçok aday mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Ancak uzmanlara göre paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Çünkü o sayfalarda kişisel bilgiler de yer alıyor.
13: Ya sınav formu, ya YÖK'ten alınan form, ya da E-Devlet üzerinden alınan formlar, bunların tamamında maalesef ciddi sayıda kişisel veri maalesef herkesle açık bir şekilde paylaşılabiliyor. Bu noktada aslında biz doğrudan potansiyel olarak dolandırıcıların eline ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz.
1: Kişisel veriler üzerinden dolandırıcılar farklı yöntemlerle gözlerini kestirdikleri kurbanlarıyla iletişime geçiyor.
13: Bankacılık işlemi için aranıyor olabilirsiniz dolandırıcılar tarafından. Ya da sigortacılık işlemleri için yine dolandırıcılar sizi arayabilir ve kendilerini gerçekten bankacı ya da sigortacıymış gibi göstermek için sizin orada paylaştığınız kişisel verilerinizi size söyleyerek aslında güven elde edebilirler.
1: Dolandırıcılar kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirleyebiliyor.
13: Örneğin Kütahya'da bir üniversiteyi kazandığınızı varsayalım. Verilebilecek burslar ya da Kütahya'da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilmeye başlanıyor olabilir. Bu ciddi anlamda da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalıştığınızın en büyük ispatı olacaktır.
1: Peki dolandırıcıların radarına girmemek için ne yapılması gerekiyor?
13: Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin kapalı olması, TC kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması, yani kimseyle paylaşılmaması, ilerleyen zamanlarda herhangi bir şekilde dolandırılma riskini de en düşük seviyeye düşürecektir.
2: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 artış gösterdi. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde, en düşük artış ise Balıkesir ve Çanakkale'de kaydedildi.
14: Konut kirasında en yüksek artış Doğu Karadeniz'de. Kiralardaki artış hızı yavaşlasa da hala yüksek. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. Kiraların en fazla arttığı illerse Karadeniz'de. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Onları %32,4 ile İstanbul takip etti. Üçüncü sırada %30,5 ile Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş var. En düşük kira artışının yaşandığı illerse Balıkesir ve Çanakkale. Bu iki kentte kiralar %18,8 artarak enflasyonun oldukça altında kaldı. Konya ve Karaman %20,9'da en düşük artışta ikinci, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ %22,6 ile üçüncü oldu.
2: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de bitecek. Geçen sezon balıkçıların yüzü hamsiden gülmüştü. Yeni sezonda palamudun bol olacağı düşünülüyor.
14: Önceki sezon hamsi, bu sezon palamut. Tezgahlarda balığın bol olması bekleniyor. Denizlerde av yasağının bitmesine sayılı günler kaldı. Balıkçılar 1 Eylül'de denize açılacak. Karadeniz'de balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Tekneler tamir ediliyor, ağlar onarılıyor.
15: Ağın tadilatını yapıyoruz. Bunun içerisinde değişecek yanmış ağlar var. Onları değişiyoruz, yeniliyoruz. Haliyle küçük küçük delikleri var. Bunları kapatmaya çalışıyoruz. Sardığın balıktan fazla alabileyim. Boşalmasın. Şu anda biz bakımdayız.
14: Geçen sezon tezgahlarda hamsi bereketi vardı. Son yılların en iyi dönemi geçirildi. Balıkçılar bu sezonda palamuttan ümitli.
16: Gelen bilgilere göre palamutçılıkta olacak gibi gözüküyor yani. İnşallah bu sene palamutta ve hamsıda bol bereketli olur. Hem vatandaşlarımız hem çalışanlar gözüküler diye düşünüyorum.
17: Doğu ile batı arasında aldığımız kooperatif başkanları, gerek balıkçı arkadaşlar, hepsinden haber alıyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin tüm sahillerinde palamut biraz yoğun gözüküyor.
2: Sinema dünyasındaki gelişmelerle bülteni noktalıyoruz.
18: What is happening to me?
19: Did you miss me, Spidey?
20: Dünya genelinde 2 milyar doların üzerinde hasılata ulaşan Örümcek Adam yepyeni bir gün ülkemizde de yoluna başarıyla devam ediyor. Film Türkiye'de 17 günde 2 milyon seyirci barajını aştı. Gösterimdeki 3. hafta sonunda 151 binin üzerinde bilet satan film Odise'yi geride bıraktı. Barbie'nin devam macerası için yapımcılarla ücret konusunda anlaşamayan Margot Robbie, Karayip Korsanları ile anlaşmış görünüyor. Johnny Depp'in seriye yan rolde döneceği resmi olarak açıklanırken, Margot Robbie'nin yeni filmde başrole hazırlandığı söyleniyor. Hızlı ve Öfkeli serisinin 11. filmi geliyor. Bu aynı zamanda serinin son macerası anlamına geliyor. Fast Forever isimli film için çekimler başlarken başroldeki Vin Diesel okuduğu son senaryonun onu gözyaşlarına boğduğunu söylüyor. Hanedanlar arası savaşlar, casusluklar ve asil ailelerin güç mücadelesi. Dune serisinin hayranları 3. macera için heyecanla bekliyor. Dune 3 için yeni bir fragman paylaşıldı. Bu tanıtım hayranların uzun zamandır beklediği Edric karakterine ilk kez ışık tutuyor. Öte yandan Dune 3, Avengers Doomsday ile aynı gün vizyona girecek. 18 Aralık'ta sinemalara konuk olacak bu iki yapım arasındaki rekabet nedeniyle Dune 3 filmi Doomsday olarak anılmaya başlandı.

0: Yakın plana devam ediyoruz. Son günlerde konuştuğumuz iki soruşturmayla başladık. Bir tarafta Alihan Kuriş Suç Örgütü, diğer tarafta Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyon. Murat Yeşiltaş, sizinle devam edelim. Bu Kuriş Suç Örgütü'nde tabii iddialar ortaya döküldü, soruşturma derinleşiyor ve bu yapılanmanın bir haberleşme programı kullandığını da gördük ki FETÖ'den hatırladığımız Baylok'a benzer bir sistem anladığımız kadarıyla. Yani bu uygulama mağazalarında satılmayan, doğrudan gönderilen kullanıcıya, sonrasında işte bir takım doğrulama yöntemleri var ve en nihayetinde yine size referans olan kişinin onayıyla giriyorsunuz. Üçlü bir doğrulama sistemiyle girilen bir gizli haberleşme sistemi. Bir yapılanma ya da ne diyelim, yani dini duygularla olduğunu söyleyen bir yapılanma neden böyle gizli bir haberleşme sistemi kullanır?
1: Tabii bu da kuşkuları arttırıyor. Buna gelmeden önce belki şu çerçeveyi çizersek bu daha net bir bağlamına oturtulabilir diye düşünüyorum. Yani kesinlikle hem Vahap Hoca'nın hem de Ali Hoca'nın yaklaşımlarını doğru buluyorum. Yani kuşkusuz prosedürler çok önemli. O prosedürler de hukuki zemin. Ama bunu bir iletişim meselesi problemine indirgemenin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani tamamıyla bu meselenin özünü anlamaktan bizi uzaklaştıracak bir eleştiri olabileceği riskini de taşıdığını düşünüyorum açıkçası. Evet, elbette iletişim, siyasal iletişim boyutu bu noktada çok çok önemlidir. Fakat özüne baktığımızda elimizdeki verilere veya şu anda soruşturmaya konu olan verilere odaklanmanın çok daha doğru bir yaklaşım olduğunu, iletişimin bunu tamamlayıcı bir unsur olduğu kanaatini taşıyorum. Ali Hocam beni bağışlasın lütfen, onun karşısında bu şekilde bir izahat yapmak durumunda kalmam, istemem ama genel olarak bu iletişim meselesine bu şekilde yaklaştığımı ifade etmem lazım. İkincisi de şu, birçok kurumun burada birlikte bir soruşturmayı yürüttüğünün de altını çizilmesi lazım. Meselenin Adalet Bakanlığı boyutu olmakla birlikte meselenin Emniyet, Polisiye, İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren bir boyutu da var. Hatta daha ötesini söylemek gerekirse istihbarat teşkilatını ilgilendiren bir boyutunun olduğunu da kuşkusuz söylemek lazım. Bir önceki aşamaya gidersek meselenin belki de MGK boyutunun da olduğunu söylemek lazım. Yani burada dolayısıyla kapsamın genişliğini ve ortaya dökülen bilgilerin muhtevasına bakıldığında olayın derinliğini açıklamak açısından son derece bence önemli. Hı hı. Bir başka husus da şu. Yani şimdi cemaatler, tarikatler, bütün bunlar nihayetinde bir yapılanma üzerine inşa ediliyor. Bir örgütlenme var burada, bir örgütlenme var. Buradaki örgütlenmeyi tabii biz artık Galat'ı meşhur haline getirdiğimiz için çok pejoratif bir kavram olarak anlıyoruz ama örgüt denince aklımıza terör örgütü, örgüt denince aklımıza suç örgütü geliyor ama örgüttür nihayetinde. Çünkü binlerce üyesi olan, yüz binlerce üyesi olan, belki milyonlarca üyesi olan cemaatler, tarikatlar var Türkiye'de. Böylesi bir toplumsal zemini belli ölçülerde yönetmeniz açısından bir örgütlü yapıya da ihtiyacınız var. Şimdi dolayısıyla bu örgütlü yapıyı ayakta tutmak için de bir organizasyona ihtiyacınız var. Buradan iki temel sonuç çıkıyor aslında bu yapılara bakıldığında. Bunun bir dini bir tarafı var. Yani bir teolojik tutarlılık açısından örgütün ya da cemaatlerin, tarikatların içerisindeki liderlerin konumlanması, transferler, geçişler, kim bir sonraki cemaatin, tarikatın lideri olacak, orada ortaya çıkan tartışmalar, kavgalar, cinayetler boyutu var. Bu açıdan bir tutarlılık ortaya koyması lazım. İkincisi de bunun başka türlü sivil alanda bir faaliyet yürütmesi için bir örgütlü yapı oluşturması lazım. Burada da karşımıza bir piramit usulü çıkabilir. Örgütün lider kadrosu en tepesindedir. Cemaatin tabanı en alt. Arada kolaylaştırıcı unsurlar vardır. Ya da işte başka şemalarla açıklanabilecek. Örneğin FETÖ'de bir üzüm bağı modelinden bahsetmiştik hatırlarsanız. İç içe geçmiş, son derece girift. Şimdi bütün bunlar belli prosedürlere bağlı olmak zorunda. Şimdi bu prosedürler açısından bakıldığında hem kendi işleyişi açısından hem de devlete, kurumlara, hukuka normatif düzeyde bağlılık göstermesini gerektiren bir mekanizma da oluşturması gerektiğini görüyoruz. Türkiye'deki sorun zaten bu bağlantının kopuk olması. Bu bağlantı kopuk olduğu zaman binlerce, yüz binlerce, milyonlarca örgütlü yapıyı ayakta tutabilmek için muhtemelen örgütün veya cemaatlerin üst yapıları da bir noktada kendilerini belli alanlarda gayri legal unsurlarla ilgilenmek durumunda kalıyor ve bir anlamda kanun dışına çıkıyorlar. Tabii ki bu bağlamda, bu yapı bağlamında ortaya çıkan, sizin de sorunuza kaynaklık teşkil eden mesele burada kuşkuları daha fazla arttırıyor. Örneğin bir şirket yapılanmasının örgütlenmesine baktığımız zaman o şirket yapılanmasının gizli bir telefon mesajlaşma sistemini kullandığını ben çok fazla duymadım. Çok duyduysak bile marjinal örnek olabilir. Bir devlet yapılanmasının içerisinde örneğin, yani şu anda mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanlığı'nda ayrı bir gizli şekilde tamam bir takım mesajlaşmanın güvenliği sağlanması açısından prosedürler vardır her yerde olduğu gibi, ama böyle paralel bir sistemin olduğunu ben görmedim. Veya başka bir şeffaf bir sivil toplum örgütlenmelerinde, Türkiye'de mesela onlarca sivil toplum örgütü var. Bunları bir araya getiren bir takım platformlar var. Ben bunlarda o tür mesajlaşmaların, o tür yapılanmaların olduğunu görmedim. Böyle bir şey varsa o zaman gizlenen, saklanmaya çalışılan bir mevzunun da ortada olduğu anlaşılabilir ve bu açıkçası Türkiye'nin tecrübesi açısından düşünüldüğünde bizi şaşırtmayan bir sonuç ortaya çıkarır. Dolayısıyla ben buranın meseleyi mali finansal boyuttaki işlenen suçlardan, hukuk dışılıktan, kanun dışılıktan daha istihbari bir boyuta taşıyabilecek bir takım doneler oluşturduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan bu şifreleme meselesine o yönde bakmak, yani basit bir ekonomik ticari işlemi saklamanın ihtiyacıyla ortaya çıkmış bir programlama olamaz o. Onun daha ötesinde düşünülmesi gereken, dediğim gibi belki güvenlik boyutları, belki istihbari boyutları, ki bu konuyla ilgili konuşulduğunda yine elbette toplumsal tabanını, dini tabanını ayrı tutmak kaydıyla böyle bir durumun da tartışılabileceğini, belki de buna dair ciddi verilerin de şu anda ortada konuşulduğunu söyleyebilirim.
0: Yani tabii bu haberleşme sistemini bu yapı ne kadardır kullanıyor? Acaba FETÖ bir şekilde bu organizasyonlar içinde bir tırnak içerisinde öğretici yol oldu mu olmadı mı, bu da tartışılır. Hani dediniz ya, yani ben hiç görmemiştim, duymadım böyle bir haberleşme sistemi kullanıldığını. Belki bundan iki hafta önce Süleymancıları konuşsak haberimiz olmayacaktı. Kullanmıyorlar diyecektik. Belki şu anda mevcut bir takım yine bu tür yapılar, belki kullanıyorlar, belki kullanmıyorlar. Evet. Soruşturma derinleştikçe ortaya çıkıyor. Tabii şunu da belki konuşmak gerekir. FETÖ ile mücadele çok özellikle 15 Temmuz sonrasında çok gündemde, çok ciddi bir mücadele söz konusu, ama o dönemde Vahap Coşkun, sizle devam edelim. Çok bunun uyarısı da yapılmıştı. Yani tamam FETÖ evet ortaya çıkarıldı. Onunla bir mücadele sürüyor ama bazı dini yapılanmalar var ki işte inanılmaz ekonomik boyutlara ulaşmış. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, devlete ne kadar girdiler, ne kadar çıktılar. Bir yerde bir açık mı vardı da bu kadar bu gruplar, mesela Süleymancıları konuştu, bu kadar büyük bir ekonomik güce sahip oldular ve buraya kadar geldiler?
2: Tabii bu kısa sürede olan bir olay değil. Yani Süleymancıların tarihine baktığınızda bile oldukça uzun bir tarihsel süreçleri var ve bu tarihsel süreç içerisinde bir ekonomik birikimlerinin olması doğal. Ama bu kadar büyük bir birikimin olması elbette ki bir takım şüpheleri beraberinde getiriyor. Yine bu dosya kapsamında dile getirilen bazı hususların, örneğin gizli bir haberleşme ağının kurulmasının veya çok yüksek miktarda paranın yurt dışına aktarılmasının, bu ve benzeri gibi olayların da çok net bir şekilde araştırılması ve gerçek bir tavrının ortaya konulması gerekiyor. Hiç kuşkusuz bu tür süreçlerde hem örgütlerin öğrendiklerini, bir şeyler öğrendiklerini, hem devletin bir şeyler öğrendiklerini anlıyoruz. Yani herkes çıkan tecrübelerden bir takım dersler çıkartıp onun üzerinden harekete geçiyor. Fakat Fakat yine mesela burada toplumda var olan sorulardan bir tanesi bu. Şimdi bu kadar devasa bir örgütlenmeden bahsediliyorsa eğer, bugüne kadar neden buna yönelik herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma yapılmadığı sorusu önemli bir soru. Yani bu kadar devasa bir ağa ulaştıktan sonra mı devlet müdahale ediyor, yoksa burada başka bir husus mu var? Bunun da net bir şekilde araştırılması gerekiyor. Teknoloji çok artıyor ve teknolojinin artmasına paralel olarak bu tür yapıların, bu tür bir takım haberleşme ağlarını elde etmeleri, yazılımları elde etmeleri de giderek kolaylaşıyor. Elbette buna karşılık olarak da devletin istihbari anlamdaki faaliyetleri de yoğunlaşıyor. Dolayısıyla bu burada hem işte bu gizliliği isteyen, gizliliği talep eden örgütlerin bir takım öğrendikleri var. Hem buna karşı devletin de öğrendikleri var. Şimdi siz Ahmet Bey başından itibaren sürekli sordunuz. Bence o çok önemli bir soru. Yani devlet de buna çok dikkat ediyor. Bu bir herhangi dini örgütlenmeye yönelik bir yapılanma değil. Bir suç yapılanmasına, bir hukuk dışılığa yönelik bir yapılanmadır şeklinde açıklama yapılıyor. Hem Adalet Bakanı hem devletin diğer yöneticileri bunu ifade ediyorlar. Bu doğru. Ancak buna muhatap olan yapıda bu tür bir algılamanın olduğunu ben zannetmiyorum. Onlar bu yapılanmanın, bu operasyonun doğrudan kendilerinin cemaatsel yapılarına yönelik bir müdahale olduğunu ve bunun asli nedeninin de kendilerinin iktidar karşısındaki konumlanışları olduğunu düşünüyorlar. Bence iktidar özellikle işte muhafazakar ve dindar camianın içinden çıkan, o camiayı çok yakından tanıyan bir iktidar olduğu için özellikle bu konuya dikkat çekiyor. Yani bunun bir cemaate yönelik, bir cemaat yapılanmasına yönelik bir operasyon olmadığını çekiyor. Ama ilk bölümde bence Ali Bey'in işaret ettiği husus, kendisi adalete olan güvenin ilerlediğini, iyileştiğini ifade ediyor. Ondan çok emin değilim ben.
0: Vahap Coşkun, şunu da sormak gerekir. Yani siz dediniz ya hani operasyonu konu olan cemaat bunu işte kendine, cemaate yönelik bir operasyon olarak algılıyor dediniz. Acaba diğer cemaatler bu operasyonu nasıl algılıyor? Bu da bir soru işareti bence.
2: Ya diğer cemaatler, programın başında ifade etmeye çalıştım Ahmet Bey. Diğer cemaatler genellikle bu tür operasyonlar yapıldığında ya sessiz kalan bir tavır içerisine giriyorlar veya bu tür operasyonları onaylayan bir tavırda yer alıyorlar. Bunun çeşitli nedenleri var. En önemli nedenlerinden bir tanesi bu cemaatler arasındaki muazzam bir rekabet, bir çekişmezlik hali ve bu nedenle birisine yapılanın daha sonra kendisine alan açacağına dair olan düşünce. O nedenle diğer
0: boşalan alan doluyor sonuçta bir şekilde.
2: Evet, yani nihayetinde orası orada bir alan var, işleyen bir saha var. O sahayı bir şekilde kendilerini doldurabileceklerine dair olan bir inanç var. O nedenle buna çok karşı çıkmıyorlar. Bu da tabii önemli bir problemi meydana getiriyor. Şimdi bu tür operasyonların bence bir diğer mesajı da var. O mesaj da şu: yani cemaatler bunu ister istemez algılıyorlardır. Eğer belirli hudutların dışına çıkarlarsa, belirli sınırları aşarlarsa, o zaman bu tür operasyonlar kendilerine de yönelebilir. Yani bunu açık, net bir şekilde kimsenin söylemesine gerek yoktur. Ama operasyonun yapılış tarzı, operasyonun muhatap aldığı yapının duruşu, siyasal duruşu bunu net bir şekilde ortaya koyuyordur. Yani o nedenle ben örneğin diğer cemaatlerin, diğer tarikatlerin de bundan kendileri için gerekli mesajları aldıkları kanaatini taşıyorum. Burada bir bence yani Süleymancılarla ilgili olarak üzerinde durulacak hususlardan bir tanesi bu. Belki devletin teyakkuza geçmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Bir Almanya bağlantısı. Yani Almanya'da çok büyük, evet, Almanya'da çok büyük işte mali bir güçlerinin olduğu ifade ediliyor. Aslında öteden beri bu cemaat Almanya'da Türkiye'li işçilerin Almanya'ya göçmesiyle birlikte orada yapılanan bir hikaye. Ama son dönemlerde birden daha görünür bir hale gelmesi devleti teyakkuza geçirmiş olabilir. Demin sizin bahsettiğiniz geçmişten öğrenme. Yani özellikle geçmiş dönemlerdeki acı tecrübeler bu nedenle devletin daha teyakkuz haline gitmesine sebebiyet vermiş olabilir.
0: Peki Ali Saydam biraz önce Murat Yeşiltaş altını çizdi. Yani bu gizli haberleşme programı kullanılması, yani mali konuları mı böyle gizli bir haberleşme programı üzerinden konuşacaklar? Acaba ortada bir istihbari faaliyet de mi var sorusu akla geliyor demişti. Almanya bağlantısı da tabii Vahap Coşkun'un da altını çizdiği gibi biraz devletin de o alarm zillerini biraz daha böyle işin üzerine gitmesini sağladı. Siz nasıl yorumlarsınız bu istihbarat iddiasını mesela?
3: Efendim, Yeşiltaş Hocam'ın ifade ettiklerini dikkatle dinlerim. Ortada tabii altını çizdiği şeyler son derece kıymetli. Ortada kriminal bir olay var mı? Var. Peki bu kriminal olayın önde bunu efendim kamufle edecek duygusal ve diyelim ki algısal ortam ne? Dini inanç sistemi üzerine kurulu bir tarikat yapısı, mutabıkız. Şimdi burada benim vurgulamak istediğim husus, bu her zaman var mıydı? Vardı. Peki şu anda olan ne? Şu anda sürecin bir ciddi yönetimi söz konusu. Yani bakın bu zamanda ilk defa bir Adalet Bakanı neredeyse haftada 3 gün 4 gün çıkıyor. Ha bakın faili meçhulleri ele alın. Yani Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasından tutun da Tunceli valisiyle işte oğluyla ilgili davalara kadar böyle bir şekilde kenara atılmış dosyalar ortaya çıkarıp onlarca yüzlerce meseleyi ele almasını görmemezlik etmemek lazım. Temel benim altını çizmek istediğim husus bu. Türkiye'de adalet sistemiyle ilgili inancın, bakın ben ölçümlemelerle konuşmayı tercih ederim. Yani hani Amerikalıların ceiling watching dediği böyle tavana bakıp olsa olsa demeyi tercih etmem. Şu anda yeni yapılan ölçümlemelerde bu adalet sistemine inanç bir yani negatif 74'ten tutup bir anda sıfıra inmiş değil tabii ki. O da algılamaları yönetmek bu kadar kolay değil mi yani? Yani bu belli bir zaman alır. Bu nedenle bu ama burada ciddi bir yola çıkılmış gibi gözüküyor. Ve de gerek aydınlatma gerekse iletişimin merkezi olarak yönetilmesini ben saygıyla ve kıymetli bir şey olarak karşılıyorum. Şimdi burada kriminal boyutunu işin bakıp sadece o boyutuyla değerlendirmenin yanlış olacağı düşüncesindeyim. Tabii ki bakın baylok kullanılması olsun 200 kilo altın çıkmasını hiçbir Allah'ın kulu izah edemez. Bir de saçma sapan bir şekilde yok hediyeler gelmiş de bilmem bu şekilde
0: önlerde gelen altınlar açıklaması yapmıştı.
3: Öyle bir abuk subuk bir şey olabilir mi? Yani bu Türkiye'de bu kadar açık ve net ortaya konmuş bir adalet durumuyla ilgili, takip durumuyla ilgili bir durum. Türkiye açısından bence daha hakikaten ciddiye alınması ve düşünülmesi gereken bir ortam. Tabii ki ben katılıyorum hocalarıma. Yani böyle daha bitmiş değil bu. Daha yeni başındayız bu işin. Öyle bir günden ertesi güne bitmez. Hasar uzun yıllardır oluşmuş bir hasar söz konusu. Bir ülke düşünseniz ya %84'ü halkın Türkiye'de adalet sisteminin çalışmadığını iddia ediyordu. Yakın zamana kadar.
0: Evet.
3: 2 ay öncesine kadar, 3 ay öncesine kadar. Bu birdenbire %84, %10'a düşmez. Katılıyorum arkadaşlara. Ama sayın hocalarım şunu da lütfen ihmal etmesinler. Bu konudaki ölçümlere baksınlar. Burada bir progresyon, bir ilerleme var mı? Ve bu ilerleme olumlanması gereken bir tekamül müdür, değil midir? buna bakmak yerler var. Şimdi bakın, bu hatırlayın, hepimiz de hatırlıyoruz. Yani hükümete eleştirel yaklaşan kararlarda ve mecralarda ne deniyordu? Yani habire bu laik kesimden işte belediye başkanları, şunlar bunlar suçlanıyor. Bu tarikatlar, marikatlar dini inanç doğrultusunda ekonomik suçlar işleyen insanlara değinilmiyor, dokunulmuyor. Bakın son günlerde buna yönelildi. Bu sefer şöyle bir itiraz var. Ya gene bunların bazılarına dokunuyor da hepsine dokunulmuyor falan. Yani birazcık toplumu dikine kesen bir yaklaşım sergilemekte yarar var. Öyle bir tekamül var Türkiye'de şu anda. Bunu yakalamak lazım diye düşünüyorum. Yani öyle veya böyle %50'sini şöyle, %50'sini böyle demeden toplumun dikine bir şekilde ele alınıp bu algılamanın birlikte yönetilmesi gerektiğine inançla ister dini inanç nedeniyle olsun, ister dini inanç nedeniyle olmasın, her türlü suistimal, irtikap, rüşvet, kara para aklama, efendim kumar gibi saçma zaman kriminal ve olaylarla toplumu sömürmeye çalışan kesimlerin üzerine gidilmesini savunmak lazım. Peki. Nasılsın, görüşüm bu Ahmet Beyciğim.
0: Peki, teşekkür ederim. Murat Yeşiltaş, ben yine sizin bu Glopper kullanımı, yani işte bu Baylok benzeri program kullanımı, acaba bir casusluk faaliyeti mi sorusu. Tabii Almanya bağlantısı dediniz. Alman istihbarat servisi acaba bir şekilde bu örgüte yapılanmaya nüfuz etmiş midir, temas etmiş midir? Eğer öyleyse bu yapılanma devlet içerisinde bir yerlere aynı FETÖ gibi sızma girişiminde bulunmuş mudur? Sızmış mıdır? Bürokrasi de var mıdır? Yok mudur? Ne dersiniz? Tamam, şimdi mali suçlar evet araştırılıyor ama bununla birlikte devletin radarı bir şekilde devlet kurumlarında taramaya başlamış mıdır?
1: Şimdi bunları bir konuşma başlığı olarak ele almak lazım. Bunlar çok meşru ve makul sorular ve toplumun da gerçekten merak ettiği sorular bunlar. Fakat bunların özellikle istihbarat bağlantısı üzerinde benim net bir çerçeve ortaya koymam mümkün değil. Çünkü buna dair şu anda daha çok mali boyutuyla yürütülen ve örgütlü bir mali yolsuzluk, usulsüzlükle yürütülen bir meselenin içerisine bu noktada bir değişkeni ekleyerek somut bir şey size söyleyemem açıkçası. Çünkü elimde böyle bir veri yok. Ama bu biraz
0: peki,
1: önce ifade ettiğimiz...
0: Peki devlet refleks olarak nasıl çalışır bu durumlarda?
1: Geleceğim. Yani şöyle, tabii ki bakın, yani bir tecrübe var. Ya bu tecrübe de yadsınamaz bir tecrübe ve evet, çok kritik bir tecrübe. Bize 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi, hain bir darbe girişimiyle ve 252 vatandaşımızın şehit olmasıyla sonuçlanmış ve gerçekten büyük maliyetler üretmiş Türkiye'ye bir yapılanmadan bahsediyoruz ve bunun temerküz ettiği alan ise devletin kritik kurumlarında bir şekilde faaliyet göstermek. Orada örgütlü yapıyı devlete bağlılıktan bir cemaate, bir dini yapıya, sözde bir dini yapıya bağlamak şeklinde ortaya çıkmış ama toplumun kılcal damarlarına kadar nüfuz etmeye çalışmış. Ekonomik olarak, sivil toplum olarak, medya olarak, finansal mali sistem olarak, büyük ticari yapılanmalar olarak, uluslararası ağlar olarak ve bunun elbette bu boyutuyla çok ciddi anlamda sorunlar ortaya çıkardığını, bir beka problemine götürecek kadar bir sorun ortaya çıkardığını biliyoruz. Ancak bu noktada şu anki bilgilerle, elimizdeki var olan bilgilerle istihbari boyutunu derinlemesine analiz etmek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Ama devletin bir refleksi o anlamda mutlaka olacaktır. Bu yapılanmanın tabii ki şöyle karakteristik özelliklerine baktığımız zaman bazı ayırt edici, onu tefrik edici özelliklerin olduğunu söyleyebiliriz. O anlamda FETÖ ile karşılaştırılabilir bir örgütlenme biçimi değil. Bunun için bir yorum yaparsak çok abartılı bir yorum yapmış olabiliriz. Çünkü bu yapılanmanın bir kadrolaşma noktasında bir derinlik oluşturabildiğini henüz tam teyit ve tespit edebilmiş değiliz. Elbette devletin kurumları içerisinde söz konusu cemaate mensup olan insanlar bulunabilir. Mutlaka vardır. Çünkü eğitim meselesine dair tartışmaları hatırlıyorum. Örneğin belli bir dönem kızların üniversiteye gitmesi, kız çocukların üniversiteye gitmesi konusunda cemaat içerisinde çok ciddi bir direnç oluştuğunu biliyoruz. Ancak büyük tartışmalar sonrasında ve toplumun, sosyolojinin, taleplerin, cemaatin taleplerinin değişmesi sonucunda buna yeşil ışık yakmak suretiyle geniş bir kitlenin o anlamda üniversiteli olabilmeye başardığını görüyoruz. Diğer alanlarda da baktığımızda üniversitelerde okuyan haliyle bu anlamda üniversite sonrasında mezun olmuş ve devletin çeşitli kurumlarında şu anda devlete bağlı bir şekilde görevini yürütmekte olan cemaat mensupları söz konusu olabilir. Önemli olan mesele devletin burada ayırt etmesi gereken, tespit, tayin etmesi gereken, istihbari açıdan, güvenlik, adli, hukuki açıdan tespit etmesi gereken bu bağlılığın hukuki bir zeminde ne kadar olup olmadığı, normatif zemininin burada cemaate bağlanıp bağlanmadığı ve bu bağlılık esnasında ortaya çıkabilecek bir takım komplikasyonların olup olmadığını. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'deki, Türkiye özelinde bakıyoruz tabii ki. Evet. Türkiye özelinde hangi bölgelerde kendilerine bir dini toplumsal bir havza oluşturduğu belli açıkçası. Bu bağlamda buralarda hangi yapıların içerisinde cemaatin mensubu olan kişilerin de yer aldığı aşağı yukarı bellidir diye düşünüyorum. Fakat bunun örgütün tepe başında bunu mali, finansal, örgütlü, belki istihbari, belki güvenlik problemi teşkil edebilecek, devleti bir takım süreçlerini zaafa üretebilecek, operasyonalize hale getirebilecek bir kabiliyetiyle ilişkisi var mıdır? Bunu açıkçası söylemek şu anda hem doğru değil hem de eldeki veriler bağlamında mümkün değil. Ama elbette bu gözle artık devletin bu meseleye yaklaşımında bu mali finansal tarafının ötesinde böyle bir hassasiyet oluşması çok çok normaldir. Biraz önce Vahap Hoca'nın söylediği örgütler, yapılanmalar, cemaatler, tarikatlar dönüşüyor ama öğrenerek dönüşüyor. Ama devlet de öğreniyor. Devlet de öğrendiklerini, alınan dersler diye bir şeyimiz var, yani kavramımız var. O anlamda daha hassas meseleye yaklaşacaktır diye ben düşünüyorum.

0: Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık 31 derece. Bursa 35 derece. Ankara güneşli, 31 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in batısı güneşli. Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Rize, Artvin, Gümüşhane arasında kısa süre yağış geçişi görülebilir. Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar karayelden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, saatler 5 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaşın düğmesine bastı. Trump, İran'a yönelik şimdiye kadarki en ezici ekonomik yaptırımları ilan edeceğini açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, İran'la bir anlaşma yapmak için kimse benden daha büyük bir fırsat sunmadı, onlar bu fırsatı değerlendiremedi dedi. Amerikan Başkanı İran'a herhangi bir ülkeye karşı uygulanan en ezici ekonomik operasyonu başlatacaklarını açıkladı. Bunu benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olarak tanımladı. Trump'ın asıl hedefi İran'a dışarıdan giden para akışını kesmek. ABD Başkanı İran'a her türlü can simidini sağlayan ülkeleri tehdit etti. Finans kuruluşları, şirketler, havalimanları ve devlet kurumları üzerinden İran'a destek verilmesine izin veren ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını savundu. Ülke ismi vermedi ama siz kendinizi biliyorsunuz dedi. Trump yönetiminin son dönemde İran'ı teslim olmaya zorlamak için ekonomik baskıyı arttırma yöntemini seçtiği belirtildi. Amerika'da New York Times gazetesi bu yöntemin ne kadar işe yarayacağını mercek altına aldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda elindeki askeri seçenekler sınırlı, bu nedenle ekonomik baskıyı arttırma yöntemini seçti. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazetede yayımlanan analizde İran'ın ABD'nin ekonomik baskısına ne kadar dayanabileceği mercek altına alındı. Analizde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın daha önce görülmemiş önlemler alacaklarını söylediği hatırlatıldı. Bu çerçevede Çin gibi İran'dan petrol satın alan ülkelere yaptırım uygulamaya başlanabileceğine veya finansal işlemlere ilişkin ilave cezalar uygulanabileceğine dikkat çekildi. Gazete bu önlemlerin ne kadar işe yarayacağını şüpheli olduğunu yorumuna yer verdi. İran'ın 1979'dan beri ABD yaptırımları altında olduğu hatırlatıldı. İran'ın ekonomisinin ABD'den gelen baskıyla şekillendiğinin altı çizildi. İran'ın ABD'nin yaptırımlarını Çin ve Rusya'ya ucuza petrol satarak aşmaya çalıştığına vurguda bulunuldu. Çin'in İran'dan satın aldığı petrolü ABD yaptırımlarının kıskacına girmeyecek küçük rafinerilerde değerlendirdiği belirtildi. İran'ın petrolünü satabilmek için kaçakçılık ağlarını genişleterek gölge bir filo oluşturduğu da hatırlatıldı. Petrolü mal karşılığında takas ederek sanayi sektörünü geliştirdiği, ithalatını ve dolar kullanımını ise büyük ölçüde azalttığı belirtildi. Savaş ve ABD ablukasından bu yana İran'ın petrolün bir kısmını kara ve demir yoluyla naklettiğine de dikkat çekildi. İran'ın Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat zaptı imzaladıktan sonra sakin dönemi de titizlikle değerlendirdiği belirtildi. İran'ın abluk öncesinde boğazın dışında satmaya hazır beklettiği petrolü bulunduğuna dikkat çekildi. Mütabakat zaptının hemen ardından İran'ın 80 milyon varil petrol ihraç ederek depolama üzerindeki baskıyı hafiflettiği vurgulandı. İran'ın yükselen petrol fiyatları sayesinde bu yılki petrol satışlarından öngörülenden daha çok gelir elde ettiğinin de altı çizildi. Bu veriler dikkate alındığında ABD'nin öngördüğü gibi İran'ın ekonomisindeki çöküşten dolayı teslim olmasının zor olduğu vurgulandı. İran uzmanı Veli Nasr'a göre İran için seçenekler tam teslimiyetle sonuna kadar mücadele arasında değişiyor. Nasr, onlar daha iyi bir anlaşma elde etmenin tek yolunun şimdiki bedelleri göze alıp küresel ekonomiyi ve Trump'ı köşeye sıkıştırmak olduğuna inanıyorlar dedi.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişleyince 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un İstanbul'daki mezarının açılmasına karar verilmişti. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabir açıldı. Alınan örneklerde incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
1: Şüpheli ölüm dosyası raftan indi, eski bakanın mezarı açıldı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Arif Ahmet Deniz Olgun'un kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla İstanbul Karacaahmet'te bulunan mezar açıldı. O sırada yoğun güvenlik önlemi alındı. Mezarlığa giriş çıkışlar kapatıldı.
2: FETÖ haberi işlemleri için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir de Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ölümünün aydınlatılması için Adli Tıp Kurumu çalışanları tarafından örnekler alındı. Yapılacak inceleme ardından Deniz Dolgun öldürüldü mü yoksa öldü mü gerçek ortaya çıkacak.
1: Peki 10 yıl sonra açılan mezarda bir kanıt bulunabilir mi? NTV yayınına katılan adli tıp uzmanı Hakan Karagöre bu hem mümkün hem de değil.
3: Bazı zehirler var, özellikle ağır metaller, kurşun, civa, işte talyum, arsenik gibi ağır metaller 10 yıllarca hatta yüzyıllarca kalabilir. Kemik dokuda, saçta, tırnaktan alınan örneklerde mutlaka eğer bir ağır metal zehirlenmesi varsa tespit edilebilir. Kolay bozulan maddelerle olan zehirlenmeleri 10 yıl sonra kemikten tespit etmek pek mümkün değildir. Radyoaktif maddeyle bir zehirlenme, olası bir zehirlenme iddiası varsa kemikten de radyoaktif maddeyle ve etraftan alınan örneklerden de radyoaktif madde incelemesi yapılabiliyor.
1: Arif Ahmet Deniz Olgun 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde öldükten 3 gün sonra bulunmuş. Adli Tıp Kurumu o dönemde Deniz Olgun'un ölümünün doğal sebeplerle olduğuna dair rapor vermişti. Ölümünden sonra cemaatin başına yeğeni Alihan Kuriş geçti. Kuriş de suç örgütü kurma ve kara para aklama iddiasıyla 30 zanlıyla birlikte 16 Ağustos'ta tutuklandı.
0: Örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş, sorgusunda aktif olarak kullandığı bir cep telefonu olmadığını beyan etmişti. Çalışanı adına çıkartılan hattı kullandığı ortaya çıktı. Adına kayıtlı bir GSM hattı bulunmayan Kuriş, savcılık sorgusunda da aktif olarak cep telefonu kullanmadığını söylemişti. Kuriş'in takip edilmemek için kendi adına çıkartılan ya da tahsis edilen bir hattı kullanmadığı tespit edildi. Kuriş'e ait hissesi için bir tedbir kararı alınan şirkette sigortalı olan AK isimli çalışanın adına bir telefon hattı çıkartıldı ve o hattın da örgüt lideri Kuriş tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
4: Altı ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan

0: Somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
1: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
2: Bankada para bırakmasın.
1: Alparslan Kuytul, 2022'de iş insanı Koray Sarısaçların kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında Sarısaçların ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
3: Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırgan milletvekilinin kendisine saldırdığını, kendisini savunmak için Melih Meriç'i bıçakladığını söyledi.
4: Alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve delilleri gizlediği gerekçesiyle oğlu tutuklandı.
5: Pişmanım arkadaşım, çok tahrik etti, bilerek yapmadım, pişmanım ama yaşadığına da çok seviyorum.
4: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Karataş Mahallesi'ni ziyaretteydi. Korumasına özel işler için izin vermişti. Ziyareti sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş Meriç'e tepkiliydi. Keleş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Keleş'le birlikte bindiği iki aracın şoförleri, bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Seydi Ahmet Keleş'te suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Saldırgan ifadesinde Meriç'in olay günü kendisini arayarak küfür ettiğini, konumat geliyorum dediğini öne sürdü. Evinin önüne geldikten sonra kendisine yumruk attığını iddia etti. Bıçağı ise kendini korumak için savurduğunu söyledi. 27 suç kaydı olan Seydi Ahmet Keleş'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi. Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen olayla ilgili açıklamasında partimizin büyümesini hazmedemeyen bazı kesimler bu saldırı yöntemiyle partimizin önünü kesmeye çalışmıştır demişti. Güngen saldırının Keleş'in makam ve mevki beklentisi nedeniyle gerçekleştirdiğini savunmuştu. Ancak soruşturma tutanağında bu makam ve mevki beklentisinin detayları konusunda herhangi bir bilgim yoktur dediği ortaya çıktı. Saldırıyı siyasi bir zemine oturtan Erhan Deniz Güngen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla işlem yapıldı. Güngen kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Yaptığı açıklamanın iktidarı ya da herhangi bir kesime hedef almadığını savundu. Melih Meriç ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
3: Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurul, örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığına bakacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak.

0: Adalet Bakanlığı yetkileri de uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurul, silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.
1: Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma sürüyor. CHP ve Yeni Parti, AK Parti'nin adayının kazanmasıyla ilgili birbirlerini suçluyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi yargıya taşımaya hazırlanıyor.
2: İradenin sakatlandığını bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Menderes ilçesinde AK Parti'nin kazandığı belediye başkanlığı seçimine itiraz edecek. CHP ve Yeni Parti arasındaki polemik de sürüyor.
2: Bizim buradaki 5 belediye meclis üyemizin bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin talimatına rağmen geçersiz oy kullanmıştır. Geri kalan 4 üyemiz Yeni Parti'nin adayına oy vermiştir. Ancak Yeni Parti'nin 10 tane belediye meclis üyesinin 2 tanesi AKP'nin adayına oy vermiştir.
4: Çok tepki olunca inkar etmek olayın özünü, gerçeğini değiştirmiyor. Yapılan açıklamalar, konuşmalar, ülkede gerçek anlamda bir muhalefetin kalmaması, süreç bunu gösteriyor.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı gelecek hafta il başkanları toplantısı yapılacağını söyledi. Eylül ayı içinde de kurultay takviminin başlayacağını duyurdu. Yeni Parti'de de kurultay takvimi başlıyor. İl kongrelerinin tarihi 22 Ağustos'ta netleşecek. Kongrelerin Ekim sonunda bitmesi ardından kurultay tarihinin ilan edilmesi planlanıyor.
1: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangını sürüyor. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
5: Bir kamyonda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden yükselen alevler Kütahya yönünde ilerledi. Yangın dün saat 14'te başladı. Sıcak ve kuru havanın etkili olduğu bölgede rüzgar da şiddetliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Yaklaşık 300 personelle söndürme çalışması başlatıldı. Hava kararına kadar ekiplere 7 uçak ve 8 helikopter de destek verdi. Yangında mücadele sürerken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Vatandaşlara Sındırgı Simav yolunun kullanılmaması yönünde anonslarla uyarılarda bulunuldu. Alevlere müdahale sürüyor. Yangının Kütahya yönünde ilerlediği belirtiliyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde de yangın vardı. Orman dışı alanda başlayan yangın ilçeye bağlı Çekrice mahallesindeki ağaçlık alana sıçradı. Yangına havadan 3 helikopterle karadan 9 arazöz, 3 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, dozer ve 78 personelle müdahale edildi. Alevler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
1: Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılına ilişkin genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Bakanlık okulları kayıt ücreti alınmaması için bir kez daha uyardı.
0: Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına dair iş ve işlemler konulu genelgesini yayımladı. Genelgede okul güvenliği ve kayıt ücreti alınmasına dair uyarılar dikkat çekti. 81 ile gönderilen yazıda okul güvenliğine dair hazırlanan genelgelerin eksiksiz olarak uygulanması istendi. Rutin aralıklarla okulların denetleneceği bilgisi paylaşıldı. Buna göre okul ve çevresine yönelik olası riskler gözden geçirilecek, gerekli planlamalar yapılacak. Okula giriş çıkışlar kontrolü sağlanacak. Kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli terliyeyi sağlayacak, bakım ve onarım çalışmaları hızla tamamlanacak. Okullardan güvenlik riski içeren her türlü ihbar ve şikayetleri değerlendirerek önlem almaları da istendi. Genelgeye göre veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Randevusuz ziyarete gelen veli içeri alınmayacak. Öğretmenlerin önlük giyme zorunluluğu da genelgede hatırlatıldı. Okullarda cep telefonu yasağı da sürüyor. Bakanlık her yıl olduğu gibi bu yılda okulları kayıt esnasında velilerden ücret almamaları için uyardı. Kayıt bölgesi dışında öğrenci alınmaması istendi. Bakanlık velilerden bu yönde gelen şikayetlere ilişkin de gereğinin yapılacağını belirtti.
1: Okulların açılmasına bir aydan az bir süre kaldı. Her gün milyonlarca öğrenciyi okullara taşıyan servislerin yeni ücretleri de açıklanmaya başladı. İstanbul'da servis ücretlerinde %10 zam geldi.
6: Geçen sene 7 bin lira veriyordum. İki çocuğa 800 metre falan.
7: Çok yüksek, çok. Ya gelirimize göre çok yüksek ya.
3: Okul servis ücretleri açıklanmaya başlandı. Ücretler yıllık 90 bin lirayı da aştı.
8: Geçen sene 7 bin civarında vermiştim. Yakın olmasına rağmen, kilometresi düşük olmasına rağmen servis masrafları bizi tabii ki zorluyor.
3: İstanbul'da servis ücretlerine %10 zam yapıldı. 1 kilometreye kadar yıllık servis ücreti 39.950 liraya, 1-3 kilometre arası 42.804 liraya yükseldi. En uzak mesafelerde ise 21-23 kilometre arası 90.112 liraya, 23-25 kilometre arası ise 93.610 liraya çıktı.
9: Akaryakıtta gelen artışlar, yedek parça, lastik, kasko, trafik sigortası, tamir bakım gibi kalemlere gelen artışlar %10'un çok üstünde. Rehber personel ücreti ilave edilecek.
10: Okul servis ücretlerindeki artış pek çok aileyi arayışa itti. Çoğu kişi yeni dönemde çocuklarını okula kendi imkanlarıyla götürmeye hazırlanıyor.
11: Ben çocuğumu kendim götürüyorum. Anaokuluna gönderiyorum şu an.
3: Veliler servis ücretlerine tepki gösterse de servisçiler tam aksine fiyatların ucuz kaldığı görüşünde. Ankara'da da okul servisi ücreti %25 zamlandı. 0-3 kilometre arası 21.780 liradan 27.332 liraya çıktı. 10-15 kilometre arası ise 40.433 lira oldu.
1: Üniversite yerleştirme sonuçlarıyla birlikte istatistikler de ortaya çıkıyor. En yüksek üniversiteye yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde. Bu okulları da fen liseleri izledi.
12: Devam edin arkadaşlar.
3: Yüksek Öğretim Kurumları sınavına en yüksek yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde. Tercih yapan öğrencilerin %85,73'ü üniversiteye yerleşti. İkinci sırada %82,68'lik oranla fen liseleri yer aldı. Yabancı dilde eğitim veren özel liseler %75,83'lük yerleşme oranı elde etti. Anadolu liselerinde yerleşme oranı %65,02, İmam Hatip liselerinde %59,47, mesleki eğitim veren liselerde ise %39,09 oldu. İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı. İlk 100'e 22 öğrenci girdi. 29 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne ve 18 öğrenci de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya gidecek. İstanbul Erkek Lisesi'nden de 21 öğrenci ilk 1000'de yer aldı. Öğrenciler tıp fakülteleriyle Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Koç Üniversitesi Ekonomi programlarını tercih etti. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden ise 24 öğrenci İTÜ'ye, 22 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 7 öğrenci İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya, 7 öğrenci ise Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleşti. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından 13 öğrenci ilk 1000'e girdi. 5 öğrenci hukuk, 3 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık, 12 öğrenci tıp, 45 öğrenci mühendislik tercih etti. Ankara Fen Lisesi'ne tercih yapan öğrencilerin tamamı üniversiteye yerleşti. En yüksek puanı alan öğrencinin tercihi Bilkent Elektrik Elektronik Mühendisliği oldu. İzmir Fen Lisesi'nde öğrencilerin 29'u mühendislik, 23'ü tıp fakültelerini tercih etti. 10 öğrenci ODTÜ'yü kazandı.
1: Adana'da yaşayan bir iş insanı inşaat malzemeleri götürmek için fil dişi sahiline gitti. Ancak iddiaya göre kaçırıldı. Ailesi kaçıran kişilerin kendilerini de tehdit ettiğini söylüyor.
5: fil dişi sahiline inşaat malzemesi götürdü. Bir süre sonra kayboldu. Kayıp iş insanından 2 aydır haber alınamıyor.
13: Malzememizi kaçırmışlar. Arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı ben Facebook'ta gördüm. Satlığa sunmuşlar kaçıran kişiler. Onu da aldırttım. Karakola getirttim onu.
5: Adana'da yaşayan 52 yaşındaki Süleyman Kaplan inşaat malzemeleri ticareti yapıyor. Mayıs ayında malzeme götürmek için fil dişi sahillerine gitti. Ancak bir süre sonra ailesinin kendisiyle iletişimi kesildi.
13: 5 Mayıs'ta fil dişi sahillerine gitti. 18 Haziran'da kardeşim beni tehdit ediyorlar dedi malzeme hakkında araba için. 19 Haziran'da da haber alamadık abimden. Kaçıranlar bana ulaşıyor. İşte abin bizim elimizde. Alamazsınız gibi laflar kullanıyorlar.
5: Ailesi Süleyman Kaplan'ın kaçırıldığını öne sürüyor. Ayrıca iddiaya göre kaçıran kişiler Kaplan ailesini de tehdit etti. Aile fil dişi sahilinde Türk yetkililerle görüştü. Ancak 2 aydır herhangi bir ize rastlanmadı. Aile bir an önce Süleyman Kaplan'dan gelecek güzel haberi bekliyor.
1: Bir ressamın başına gelebilecek en kötü olaylardan biri de yıllardır emek verdiği tabloların kül olması. Tam da böyle bir olay yaşandı. İstanbul'da ressam Murat Melih Özer'in evi Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle yandı.
14: Hiçbir şeyim yok benim. Her şeyim bitti yani.
15: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
3: 20 yıllık emeği havai fişekle küle döndü. Tabloları, hatıraları yok oldu. Eşyaları kullanılamaz hale geldi.
15: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
3: Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in evi Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında bu hale geldi.
15: Emeğim, resimlerim yandı, malzemelerim gitti, stüdyo ekipmanım gitti, her şeyim gitti yani.
3: Yangın sırasında ailesinin yanında Dalaman'da olan Murat Özen, olayı haber alır almaz İstanbul'a geldi. Sergi açmaya hazırlanırken gördüğü manzara karşısında şok oldu.
15: Hepsini bir kenara bırakın. Burada bir hayat var, bir yaşantı var, bir mücadele var. Her şeyimi kaybettim maddi olarak ama manevi şeylerimi de kaybettim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Kimse istemez yani. Sağlıklı bir insan aylarca bir resme çalışıp zorluk içinde bu halde görmek istemez. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok. Sadece diyorum ki bu olay çözülsün ve ben fazla bir şey istemiyorum.
3: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Melih Özen sorumluların yakalanması ve zararının karşılanmasını istiyor.
1: 5 yaşındaki Karan müstakil bir evin havuzunda arkadaşlarıyla oynadığı sırada 17 yaşındaki çocuk silahla ateş açmış. Kurşunlardan biri küçük çocuğun sırtına isabet etmişti. Kalbine çok yakın bir noktadan duran kurşun Karan'ın bedeninden olaydan tam 42 gün sonra çıkartıldı.
16: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü anne?
17: Gerçekten inanamıyorum ya. Yani bu kurşun nasıl ya? Ben konuşacak bir cümle yok yani.
3: Karan'dan gelen sevindirici haber aileyi yeniden hayata döndürdü.
17: Gerçekten çok acı geçti. Benim oğlum yine mucizesini bize verdi.
3: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Aydınlısoy ailesi bir arkadaşlarının evine yaptıkları ziyaret sırasında 5 yaşındaki ikizleri Han ve Karan arkadaşlarıyla birlikte müstakil evin havuzuna girdi. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu. O kurşunlardan biri minik Karan'ın sırtına isabet etti.
17: Çok büyük bir şok ve acıydı yani bizim için. Çok acı günler geçirdik.
18: O anı hayatımız boyunca biz unutamayız. Çünkü o olay öyle bir olay ki her saniyesi aklımızda.
3: Karan'a isabet eden kurşun akciğerini parçalamış, kalbe çok yakın bir noktada durmuştu. Ağır yaralanan çocuk hastane sürecinin ardından taburcu edilse de kurşun çıkarılamadı. Karan bu sebeple yeniden ameliyat edildi.
19: Hiçbir organa bir zarar vermeden mermi çekirdeğini çıkarttık ve oraları tamir ettik. Her şey olumlu gidiyor. İnşallah bundan sonrası da iyi olacak.
17: Sağlığıyla bize geri döndüğü için şükrediyorum.
3: Olayla ilgili hazırlanan iddianamede silahı ateşleyen 17 yaşındaki tutuklu hakkında kasten yaralama suçlamasıyla hapis cezası istendi. Karan'ın ailesi bu duruma tepki gösterdi.
18: İddianameye göre kasten yaralamadan tutuklu. Aslında bu bir cinayete teşebbüs. O sırada yapmış olduğu bir eylem değil. Bunu hep yapıyormuş. Bizim çocuğumuz ölmedi diye mi kasten yaralamada şu an yargılanıyor?
17: Adalet yerini bulacağını, buna inanmak istiyorum.
3: Aile sadece silahı ateşleyen zanlının değil, silahın sahibi olan babasının da yargılanmasını istiyor. Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de görülecek.
1: Market raflarında aynı ürün grubunda onlarca farklı seçenek var ve bazen ambalajın ön yüzünde yazanla ürünün içeriği aynı olmuyor. Nişansta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma dikkatleri yeniden gıda güvenliğine çevirdi.
3: Tatlandırıcı glukoz, fruktoz. Bunlar ürün etiketinde şeker için tüketicinin karşısına çıkan ifadelerden yalnızca birkaçı. Peki tüketici satın aldığı ürünün içinde gerçekte ne olduğunu biliyor mu?
17: Doğal şeker diye alıyorsunuz. İşte pancar şekerli, çocuğuma daha temizliği, bal yedireyim, balla yapılmış olanını alayım diyorsunuz ama esasında glukoz şurubu çıkıyor.
3: Nişasta bazlı şekerin farklı ürün adlarıyla piyasaya sürüldüğü iddiasıyla 8 ilde 25 şirkete soruşturma başlatıldı. Aralarında bilindik şirketlerin de olduğu operasyonda 47 yönetici ifadeye çağrıldı.
17: Şekerlerin neredeyse hepsi bir risk yaratıyor.
3: Taşiş, bir üründe kullanılan içeriğin tüketiciye olduğundan farklı gösterilmesi anlamına geliyor.
17: Sorumluluğumuz, aldığımız ham maddenin üzerindeki etiket neyse aynısını beyan etmek zorundayız müşterimize. Orada siz glikoz şurubu kullanıp bal yazamazsınız ya da pekmez satamazsınız. Bu tamamen bir taşiştir.
3: Peki nişasta bazlı şeker üreticiler tarafından neden tercih ediliyor?
17: Glikoz şurubu, nişasta bazlı şeker çok ucuz maliyet getiriyor.
3: Tüketici içinse ilk kontrol noktası etiket. İçindekiler listesini ve besin değeri tablosunu inceleyerek besinin içeriğini öğrenmek mümkün. Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için bu alışkanlığı kazanmak çok önemli.
1: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan 20 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak. Heyecanla beklenen festival öncesi Türk donanmasının gururu gemiler İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı.
20: Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, kurtarma gemisi TCG Alemdar, korvetler, fırkateynler ve denizaltılar. Türk donanmasının gururu gemiler Teknofest Mavi Vatan için İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı. Türk bayrağını al, körfeze gel çağrısıyla sahillere koşanlar gemilerin geçişini gururla izledi.
21: Bayrağımızı aldık, indik. Haberimiz vardı zaten. Milliyetçi duygularımız kabardığı için.
22: Özellikle gemileri seyretmek için geldik. Oğlum da görsün istedim.
20: Gemi geçişi sonrası hava araçları da bir bir gökyüzünde belirdi. Deniz karakol uçakları, helikopterlerle birlikte insansız hava araçları Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı festival alanındaki yerlerini aldı.
23: Zaten burada oturuyoruz da saati iple çekiyordum. İnşallah açıldığında Teknofest'e de gideceğiz.
20: Selamlama geçişine katılan gemiler ve hava araçları Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan'da boy gösterecek. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflarındaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilenecek.
24: Osmaniye'den geldik. Yaklaşık 1000 kilometre Teknofest Mavi Vatan'ı görmek için. Ve şu anda da çok gururlanıyoruz. Yarın için de kayıt yaptırdık. Mavi Vatan'a gideceğiz. TCG Anadolu'yu göreceğiz.
20: 20 Ağustos'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak. Ziyaretçiler gün boyu karşılıklı düzenlenecek ücretsiz vapur seferlerinin yanı sıra 9 farklı noktada oluşturulan otopark alanlarından kalkacak ring araçlarıyla festival alanına ulaşabilecek.
1: Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Adaylar geleceklerine yön çizmek ve iş bulabilmek için fakültelere yerleşti. Diğer taraftansa Türkiye'de önemli bir ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Pek çok alanda şirketler ve esnaf özellikle genç personel bulamadıkları için eksik kadrolarla çalışıyor.
0: Bizim çok ciddi anlamda bir servis personeli ihtiyacımız var. Mekaniker, kaportacı, boyacı.
5: Türkiye'de yılda 1,5 milyona yakın araç satılıyor. Ancak çoğu otosanayi sitesinde ustalar çıraksız çalışıyor.
2: Abi çoğunlukla evde oturuyor arkadaşlarım ya.
5: Sektör temsilcilerine göre gençlerin otosanayinde çalışmaya uzak durmasına başta meslek algısı yol açıyor. Meslek liselerindeki staj döneminin de geç başladığına dikkat çekiliyor.
4: Lise çağındaki bir öğrencinin buraya gelip esnaflığa ilk adım olarak başladığı çıraklık mesleğine nesil olarak biraz zorlanıyorlar açıkçası. Hemen isteniyor ki yükseleyim, işte yönetici olayım, müdür olayım veya beyaz yakalı olayım. Sanki son çareymiş gibi, sen artık otosanayidesin, bak başını çaresine değil de aileler desteklerlerse en büyük görev ailelere düşüyor.
5: Otosanayide çıraklığa başlayıp mesleği sevip devam eden gençler de var.
2: Lise zamanında girdim abi. Meslek lisesiydi. O zaman girdim atölyeye. O zamandan beri çalışıyorum. 3 yıl olacak. Bakım, disbalata onları yapabiliyorum. Ustalık belgesini aldım daha geçenlerde. Altın bir bilezik olarak görüyorum abi.
21: İlk başlarda maaş beklentisi pek yüksek olmaması gerekiyor. Çünkü burada iş öğrenmeye geliyoruz. Kazanç da böyle 4-5 yılını devirmiş. Artık kalfalık, ustalık seviyesine gelmiş. Yani o zaman artış gözükebiliyor. Günümüzde usta maaşları 50-60 binden başlar gider yani yukarı doğru.
4: Bu mesleği yaptıkları takdirde birçok o kurumsal firmalarda çalışan insanlardan çok daha iyi imkanlara ve iyi maaşlara sahip olabilirler.
5: Türkiye'de faaliyet gösteren sanayi odaları raporlarına göre çırak sorunu farklı meslek gruplarında da yaşanıyor.
1: Bir sohbet sonrasında cep telefonuna gelen reklamlar kullanıcıların dikkatini çekiyor. O reklamlara bakılınca sohbet konusuyla ilgili reklamlar olduğu görülüyor. Bu durumda akıllara acaba dinleniyor muyuz sorusunu getiriyor.
6: Dinliyor, bir şey söylesek orada çıkıyor. Dinlemese çıkmaz herhalde.
7: Hem de nasıl dinliyor ya? Ne söylersek o çıkıyor.
5: Birçok kişi aynı fikirde. Konuşulan konu neyse telefonla karşımıza reklam olarak çıkıyor. Bu durum akıllara akıllı telefonlar bizi dinliyor mu sorusunu getiriyor.
25: Bazen o kadar tereddütte kalıyorsun ki artık güven denen bir şey kalmadı zaten.
7: Neden dinlersin? Benim özelim her türlü tehlikeye açığız demektir bu.
26: Uzmanlara göre dijital dünyada tamamen görünmez olmak neredeyse imkansız. Ancak güvenliğimizi kontrol altında tutmak bizim elimizde. Bu konuda yapabileceğimiz en basit şey ise telefonlarımıza uygulama yüklediğimizde bizden istenen izinleri dikkatlice okumak.
27: İndirdikten sonra da o ses ayarlarını kapatmıyoruz genelde. Mikrofon servislerine girip oradaki bütün ayarlardan gerçekten hangi uygulamayı kullanıyorsak sadece onu açık bırakıp geri kalanını kapatmak gerekiyor. Sosyal medya tarafında kişiselleştirilmiş reklamlar mevcut. Onu kapatırsanız aslında karşınıza bu veriler çok çıkmayacaktır.
5: Telefonlar bizi gerçekten dinliyor mu sorusunun cevabı ise hayır. Uzmanlara göre akıllı telefonlar bizleri dinlemiyor. Ancak her işlemi takip ediyor.
1: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madeninin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi. Meydana gelen göçük sonrası toprak kayması oluştu. Kayan toprak madencileri sürükledi. Ülkede geleneksel yöntemlerle işletilen altın madeninde göçük meydana geldi. Göçen madenin üzerinde toprak kayması da oluştu. Çok sayıda madenci göçük altında kaldı. Arama kurtarma ekipleriyle bölge sakinlerinin çalışmaları sonucu şu ana kadar 107 işçinin cesedi çıkartıldı. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Şili ise sel felaketi vurdu. Ülkenin kuzey eyaletlerinde aşırı yağış nedeniyle şehir ve köyler boşaltıldı. Sokakların şelaleye çeviren yağış öylesine arttı ki araçlar sürüklendi, evleri su bastı, caddeler göle döndü. Çiftçiler kamyonetlere yüklenerek hayvanlarını korumaya çalıştı. Şili Devlet Başkanı Kast, Tocopilla'da acil durum ilan etti. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Etkilenen alan Şili'nin kuzey eyaletlerini kapsıyor. Kast, büyük hasar meydana gelen şehirler için tüm kaynakların seferber edilmesi talimatını verdi. Ukrayna'da savaşın başlaması seçimlerin yapılmamasına yol açtı. 2024'te görev süresi biten devlet başkanı Volodymyr Zelenski ciddi bir meydan okuma ile karşı karşıya. Eski savunma bakanı seçim çağrısı yaptı.
8: Sistemsel bir yönetim krizi yaşıyoruz. Eski sistem çok sık kendi kurallarına göre yaşıyor. Kendini koruyor. Değişimden korkuyor. Kararları yavaş alıyor. Girişimciliği cezalandırıp sadakati ödüllendirebiliyor. Verimsiz yapıları yıllarca koruyabiliyor. Çünkü herkes bunlara alışmış durumda.
5: Ukrayna'da devlet başkanı Volodymyr Zelenski'ye zaman zaman eleştiriler geliyordu. Ancak ülke içerisinde bu ciddiyette bir meydan okumayla ilk kez karşı karşıya. Eski savunma bakanı Mikhailo Fedorov, Zelenski'yi son dönemde bürokraside ortaya çıkan yolsuzluklar nedeniyle eleştirdi. Seçim çağrısı yaptı. Fedorov, savunma bakanı olarak atanmasından sadece 6 ay sonra geçen ay beklenmedik şekilde görevden alınmıştı. Bakanlık sürecinde yolsuzlukla mücadeleyle öne çıktı. Görevden alınmasının ardından Zelenski'ye ülke genelinde tepkiler yükseldi. Devlet Başkanı Zelenski, Fedorov'u göreve iade edebileceğini söylemişti ancak kısa süre içinde yeni bir atama yapacağı ortaya çıktı. Fedorov bu kararın ardından kamera karşısına geçti. Ukraynalılarsa seçimlerin yapılmasını isteseler de savaş zamanında zor olduğunu düşünüyor.
9: Seçimler gerekli olabilir ancak aktif çalışmalar devam ederken seçim yapmak çok zor. Hele ki şu anda 8 milyondan fazla insanımız yurt dışında.
5: Peki böyle bir dönemde Ukrayna seçim yapmaya hazır mı? İngiltere Chatham House'daki Ukrayna Forum Başkanı Orisa Lutsevich'e göre şu anda seçim yapmak neredeyse imkansız. Bunun nedeni ise teknik zorluklar.
10: Riskler çok büyük. Her şeyden önce Rusya'nın müdahalesi mümkün. Rusya tüm süreci baltalamak, Ukraynalıların dış düşmanla savaşmak yerine kendi aralarında savaşmasına yol açacak bir durum yaratmak için çok acımasız bir oyun oynayacak.
5: Lutsevich ayrıca Ukraynalıların çoğunluğunun yerinden edilmiş olduğunu belirtti. Bu nedenle hem seçmen kayıtlarının baştan yapılması gerekecek hem de yurt dışındaki Ukraynalılar için yeni bir seçim sistemi kurulması gerekecek. Lutsevich araştırmalar sadece Ukraynalıların %15'inin hemen seçim istediğini gösteriyor dedi. Seçmenin %60'ı ise seçimlerin savaş bitince yapılmasını doğru buluyor.
1: İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan'ın İngiltere'ye geri dönmeye hazırlandığı iddia edildi. Kraliyet ailesinden ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan çiftin bu ay sonunda İngiltere'ye geri taşınmayı planladığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Harry ve Meghan'ın kraliyet görevlerini yeniden üstlenmesi öngörülmüyor. Çiftin Londra dışında kraliyete ait olmayan şahsi evlerine taşınması bekleniyor. Prens Harry ve Meghan'ın çocuklarının İngiltere'deki bir okula kayıtlarının yapıldığı belirtildi. 2020'de Kaliforniya'ya taşınan Harry ve Meghan, Kraliçe Elizabeth'in 2022'deki cenazesi sonrası geçen ay ilk kez İngiltere'de Kral Charles'la bir araya gelmişlerdi. İngiliz medyasında bu görüşme gergin seyreden aile ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak değerlendirilmişti. Robot teknolojisi yapay zekanın da entegrasyonuyla büyük bir hızla gelişiyor. Bu alanda başı çeken ülkelerden biri de Çin. Başkent Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda Çinli şirketler adeta gövde gösterisi yaptı.
3: Atlet, boksör, barista, garson. Ellerinden neredeyse her iş geliyor. Hem insanların işlerini kolaylaştırmak hem de onları eğlendirmek için tasarlandılar. Robot teknolojisinde gelinen son nokta için gözler Çin'e çevrildi. Başkent Pekin Dünya Robot Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Konferansa bu yıl 16 ülkeden 666 ekip katılıyor. 2000'den fazla robot konferansta sergilenecek. Pekin merkezli bir şirketse konferansın hemen öncesinde robotlarını atletizm pistine çıkardı. Robotlar senkronize hareketleriyle dikkat çekti. Fuarda özellikle insansı robot üreticisi Unitree ilgi odağı. Koşan, masa tenisi oynayan ve çevikliğiyle dikkat çeken Unity robotları Çin borsasını da kasıp kavurdu. Şirketin Şangay borsasındaki ilk işlem gününde hisseleri %600 değer kazandı. Fuarda Flash isimli koşucu robot da dikkat çekti. 50 bin metrekareye yayılan fuar alanında boks ve kickboks yapan robotlar da hünerlerini sergiliyor. Görücüye çıkan robotlar arasında masa tenisi oynayanlar da var, piyano çalanlar da. Yapay zeka teknolojisiyle donatılan robotlar ev işlerinde de iddialı. Yatak toplayan, çiçekleri sulayan ve sandviç yapan robotlar insanların günlük işlerini kolaylaştırmak için geliştirildi. İnsanlar insansı robot endüstrisinin henüz yapay zeka alanında olduğu gibi bir atılımı gerçekleştiremediğini düşünüyor. Ancak robotik alanındaki yatırımların bu hızla sürmesi halinde robotların önümüzdeki 3 yıl içinde hem şirketlerde hem de evlerde yaygınlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.
1: Kanser tedavisinde umut vadeden bir haber var sırada. İlaç üreticileri Merck ve Moderna kişiye özel olarak geliştirilen mRNA teknolojisi tabanlı kanser aşısının 3. aşama klinik deneylerinde olumlu sonuçlar elde edildiğini duyurdu. Intismeran adı verilen tedavi Merck'ün bağışıklık ilacı Keytruda ile birlikte uygulandı. 1137 yüksek riskli melanom hastasının katıldığı faz 3 çalışmada kişiye özel geliştirilen mRNA aşısının kanserin nüks ve yayılma riskini belirgin şekilde azalttığı görüldü. Tedavinin 5 yıllık süreçte nüks veya ölüm riskini %49 azalttığı belirtilirken sonuçların ardından Moderna hisseleri %90, Merck hisseleri ise %7 değer kazandı. İki şirket tedavi için önümüzdeki aylarda ruhsat başvurusunda bulunmayı planlıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano yeni transfer Dusan Vlahovic'in maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.
11: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlılar playoff turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Lisansa çıkan Dusan Vlahovic ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Ottara görev yapabilecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano turun favorisi olmadığı görüşünde.
12: Henüz maça çıkmadık. İki takımın da %50 şansı var. Vlahovic maça yedek kulübesinde başlayacak. Ancak verebileceğim kadar çok süre vermek istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımda herkes onun neler yapacağını merak ediyor. Gol yemiyoruz. Ancak bitiriciliğimizi artırmamız gerekiyor. Nübel'in performansından çok memnunum. Bu maça da onunla başlayacağız. Umarım şu ana kadarki iyi oyunumuzu devam ettirebiliriz.
11: Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olayitan, Orkun, Trossar ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Dolmabahçe'deki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stiller yönetecek. UEFA Avrupa Ligi vizesini alacak taraf haftaya Perşembe günü Litvanya'daki rövanşta belli olacak.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunun ilk maçına seyircisi önünde çıkacak. Bordo Mavililer Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek.
11: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde.
13: Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek.
11: Karadeniz ekibi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okayo Kuştu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi forma giyemeyecek.
13: Zor bir karşılaşma oynayacağız tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek. Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Önlem alacağımız dediğimiz öyle bir kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Saygı duyacağımız bir takım ama Biz de Trabzonspor'uz.
11: Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Vujicic, Cabral, Bukari, Malinovski, Salah, Aral, Savioğlu, Onuachu ilk 11 ile çıkarması bekleniyor. Papara Park'ta oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Hırvat hakem Igor Piaç yönetecek. Rövanş gelecek hafta Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
1: İstanbul, Filenin Sultanları'nın üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için hazır. Federasyon baş antrenör Daniela Santarelli'nin belirlediği 14 kişilik kadroyu özel bir videoyla duyurdu.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Ağustos ayının önemli günlerinden biri Dünya Fil Günü'ydü. 12 Ağustos filleri tanımak, varlığını takdir etmek, onlara yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiş bir gün. Sürü halinde yaşayan filler birbirlerine güçlü bağlarla bağlıdır ve hortumlarıyla dokunarak, sarılarak sevgilerini gösterir, üzüntülerini paylaşır, ölenin arkasından birlikte yas tutarlar. Gelişmiş işitme duyusuna sahip olmaları yanında sesleri de özeldir. Mesela çok düşük frekanslı sesleri çıkarmakta ustadırlar. Öyle ki o sesi sadece kendileri duyabilir. Ayrıca bir fil ayağıyla yere vurarak kilometrelerce ötedeki bir başka file yine sadece kendilerinin duyup anlayacağı mesajlar gönderebilir. Diğer filler yere basan ayaklarıyla topraktaki titreşimi hisseder, mesajı alırlar. Önemli bir başka özellikleri hafızalarının güçlü olması. Su kaynaklarının yerini, kritik anlarda kullanacakları alternatif yolları, insanların yüzünü ve hatta sesini bile hatırlarlar. Daha da etkileyici olan aradıkları yiyeceğe, mesela meyveye tam olgunlaştığı, yemeğe hazır olduğu ilk anda ulaşırlar. İnsanlarla iletişimleri de çok güçlüdür. Kayıtlara göre bakıcılar tarafından büyütülen bir Asya fili Korece kelimeleri taklit edebiliyor. Turizm, eğlence ve fil dişi için öldürülen, işkence edilen fillerin neslinin tehlikede olduğunu belirtelim. Fil dişi için yılda yaklaşık 20 bin filin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu düzeydeki öldürme fillerin genetiğini bile değiştirebilir.
1: Doğa takvimi.
3: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık 31 derece. Bursa 35 derece. Ankara güneşli 31 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağlı nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in batısı güneşli. Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Rize, Artvin, Gümüşhane arasında kısa süre yağış geçişi görülebilir. Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar karayelden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
4: Hava durumu.
5: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 6.
1: Mutlu sabahlar. Saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı görüşmede ABD-İran gerginliği de ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı görüşmede Kumamoto'da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaichi'ye bir kez daha taziye dileklerini iletti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik şimdiye kadarki en ezici ekonomik yaptırımları ilan edeceğini açıkladı. Trump, İran'a para akışını sağlayan ülkeleri de tehdit etti. Ayrıca Washington'ın Tahran'ın dünyaya açılan finans kapısı olan Dubai'deki paravan şirketlerin kapatılması için Abu Dhabi'ye baskı yaptığı öne sürüldü.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaşın düğmesine bastı. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, İran'a bir anlaşma yapması için kimse benden daha büyük bir fırsat sunmadı. Onlar bu fırsatı değerlendiremedi, ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, İran'a herhangi bir ülkeye karşı uygulanan en ezici ekonomik operasyonu başlatacağını açıkladı. Bunu benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olarak tanımladı. Trump'ın asıl hedefi İran'a dışarıdan giden para akışını kesmek. ABD Başkanı, İran'a her türlü can simidini sağlayan ülkeleri tehdit etti. Finans kuruluşları, şirketler, havalimanları ve devlet kurumları üzerinden İran'a destek verilmesine izin veren ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını savundu. Ülke ismi vermedi ama siz kendinizi biliyorsunuz dedi. Bu operasyonu da ekonomik taarruz günü olarak ilan etti. Trump yönetiminin planında Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle de Dubai kritik önemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Washington haftalardır Abu Dhabi yönetimine İran'ın finansal ağlarını sıkılaştırması için baskı yapıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri de bu hafta İran'la tüm ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri askıya aldığını açıkladı. Zira Dubai, İran'ın yaptırımları aşarak dış dünyayla ticaret yapmasında önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Ayrıca Körfez ülkesi aynı zamanda 2024'te İran'ın en büyük ithalatçısı olmuştu. İran dış alımların %30'unu Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapmıştı. Analistlere göre İran'ın petrol gelirleri, döviz işlemleri ve ödemeleri Dubai'deki paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden yürütülüyor. Washington'ın hedefi Tahran'ı nefessiz bırakarak yeniden müzakere masasına çekmek. Ancak uzmanlar Dubai'deki İran bağlantılı gizli finans ağlarının tamamen kesilmesinin kolay olmayacağına dikkat çekiyor.
1: Körfez bölgesinde tansiyon yine yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri önceki gün İran'dan atılan füzelere tepki olarak Tahran'la tüm ticari ve mali anlaşmalarını askıya aldı. Hürmüz Boğazı'nda ise İran'ın kontrolünü kaybetmeye başladığı iddia edildi.
3: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mayıs'tan bu yana ilk kez füze alarmı verildi. İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne iki balistik füze atıldığı açıklandı. Füzelerin gemi trafiğini hedef aldığı belirtildi. Füzelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara suları içine, diğeri kara sularının dışına düştü. Tepki olarak Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ticaretini askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'la tüm ticaret ve finansal işlemler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur denildi. İran ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı düzenlemediğini duyurdu. Abu Dhabi geçen haftalarda da İran'ı tankerlerini hedef almakla suçlamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki doğrudan gemiyle kargo taşımacılığı Haziran ayı sonlarında Dubai'deki Jebel Ali Limanı üzerinden yeniden başlamıştı. İran, savaşın ilk dönemlerinde yaklaşık 3000 İHA ve füze fırlatmış, en çok Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef almıştı. Tahran ve Washington arasında Haziran'da mutabakat zaptı imzalanmasının ardından İran, diğer Körfez ülkelerinin aksine Birleşik Arap Emirlikleri'ne hiç füze fırlatmadı. Birleşik Arap Emirlikleri savaştan önce Amerika Birleşik Devletleri ambargosu altındaki İran'ın en önemli ticari ortaklarından biriydi. İran, Hürmüz Boğazı'nda da Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemi ve tankerlere saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Amerikan CNN kanalı ise bu dönemde dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrolü büyük ölçüde kaybettiğini iddia etti. Uluslararası Enerji Veri Şirketi KİPNER'e göre Hürmüz'de son 2 haftadır geçen gemilerin %80'den fazlası Umman rotasını kullandı. Boğaz'ın kontrolün kendisinde olduğunu söyleyen İran, bu rotanın kullanılmasına karşı çıkıyor ve bu rotayı kullanan gemileri hedef alıyordu. Saldırı riskine rağmen gemilerin Amerika Birleşik Devletleri donanmasının korumasına güvenerek Umman rotasından geçtikleri belirtildi. Bir ay önce ise Umman rotasını neredeyse hiçbir gemi kullanmıyordu.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu önemli telefon görüşmeleri yaptı. ABD'li, Suudi Arabistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Bayraktaroğlu ayrıca Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad Bin Hamed Al Ruvayli, Katar, Umman Genelkurmay Başkanlarıyla da ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişleyince 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul'daki mezarının açılmasına karar verilmişti. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabir açıldı. Alınan örnekler de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
4: Şüpheli ölüm dosyası raftan indi, eski bakanın mezarı açıldı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla İstanbul Karacaahmet'te bulunan mezar açıldı. O sırada yoğun güvenlik önlemi alındı. Mezarlığa giriş çıkışlar kapatıldı.
5: Fethi kabir işlemleri için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir de Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ölümünün aydınlatılması için Adli Tıp Kurumu çalışanları tarafından örnekler alındı. Yapılacak inceleme ardından Denizolgun öldürüldü mü yoksa öldü mü gerçek ortaya çıkacak.
4: Peki 10 yıl sonra açılan mezarda bir kanıt bulunabilir mi? NTV yayınına katılan adli tıp uzmanı Hakan Karagöre bu hem mümkün hem de değil.
6: Bazı zehirler var, özellikle ağır metaller. Kurşun, civa, işte talyum, arsenik gibi ağır metaller 10 yıllarca hatta yüzyıllarca kalabilir. Kemik dokuda, saçta, tırnaktan alınan örneklerde mutlaka eğer bir ağır metal zehirlenmesi varsa tespit edilebilir. Kolay bozulan maddelerle olan zehirlenmeleri 10 yıl sonra kemikten tespit etmek

0: Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 5 şirkete de kayyum atandı.
1: Buyurun. 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmasında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı.
3: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
1: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
2: Bankada para bırakmasın.
1: Alparslan Kuytul 2022'de iş insanı Koray Sarısaçların kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında Sarısaçların ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
0: Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurul, örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek.
1: Teröristsiz Türkiye sürecinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma, adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileri de uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurul, silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi. Bu süreçte kısır tartışmalara ihtiyaç olmadığını söyledi. CHP'deki ayrışma tasvip ettiğimiz bir durum değil diye konuştu.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gerginlik ve kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini söyledi. CHP'de mutlak bulttan tartışması ve yeni partinin kuruluşunu değerlendirerek Türkiye siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya ihtiyaç var dedi.
4: CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışma

0: ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediği görülmüştür.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi. Terörden inilebet kurtulma fırsatı neden rahatsızlık verici olsun diye de sordu.
0: Terörsüz Türkiye yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğin insan kaynağına, toplumsal düzenine ve kalkınma hedeflerine yapılan en önemli yatırımdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ve Türk milletinin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmamıştır, olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir.
1: Bahçeli, Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
2: İstanbul Küçükçekmece'de kontrollü yıkım yapıldığı sırada bina iş makinesinin üzerine çöktü. Operatör ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
3: Kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı. Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılıyordu. Mahalle sakinleri bir anda büyük bir gürültüyle karşılaştı.
4: Balkondayken izliyorduk oğlumla beraber. Evet. Birden dozerin kapçasını almış yaparken birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktü.
3: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alındıktan sonra enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından operatör çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
5: Kepçe operatörümüzün durumunun iyi olduğunu bildirmek istiyorum. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şu an durumunu takip ediyoruz.
3: Enkazın bulunduğu alanla tedbir amacıyla termal cihazlar ve dedektör köpeklerle arama çalışması yapıldı. Kimsenin olmadığı anlaşılınca çalışmalar sonlandırıldı. Yıkım işleminin güvenlik önlemleri tekrar alındıktan sonra başlayacağı öğrenildi.
2: İstanbul Zeytinburnu sahilinden 9 mil açıktaki gemide personel zehirlenme şüphesiyle yardım çağrısında bulundu. Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemide personelin yardım talebine AFAD UMKE ve kimyasal olaylara müdahale ekibi cevap verdi. Gıda zehirlenmesi yaşayan 3 Çinli, biri Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı 4 kişi sahil güvenlik botuyla karaya çıkartıldı. 4 personel de hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'daki bir kapalı spor salonunda üzerinde portatif kale devrilen 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Akabe Toki Anadolu Lisesi spor salonunda meydana geldi. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali Yavuz'u yanında kapalı spor salonuna götürmüştü. Babası kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırırken küçük çocuk da salondaki portatif kale direğiyle oynamaya başladı. Filesine tırmanmaya çalıştığı kale Mert Ali'nin üzerine devrildi. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Sırrın Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova motosikletiyle yaptığı kazanın ardından hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Ceyda Yakova motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Şile Darlık Mahallesi'nde motosiklet kullandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazanın etkisiyle motosikletten düşen Yakova hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesinde taziyeleri ailesi kabul etti. Yakova sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Üniversite kazanmanın sevinciyle yükseköğretim kurumları sınav sonuçlarını sosyal medyadan paylaşanları uzmanlar uyardı. Sonuç sayfasında yer alan kişisel bilgiler üzerinden dolandırılabilirsiniz.
6: Yükseköğretim kurumları sınavı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Birçok aday mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Ancak uzmanlara göre paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Çünkü o sayfalarda kişisel bilgiler de yer alıyor.
7: Ya sınav formu ya YÖK'ten alınan form ya da E-Devlet üzerinden alınan formlar, bunların tamamında maalesef ciddi sayıda kişisel veri maalesef herkesle açık bir şekilde paylaşılabiliyor. Bu noktada aslında biz doğrudan potansiyel olarak dolandırıcıların eline ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz.
6: Kişisel veriler üzerinden dolandırıcılar farklı yöntemlerle gözlerini kestirdikleri kurbanlarıyla iletişime geçiyor.
7: Bankacılık işlemi için aranıyor olabilirsiniz dolandırıcılar tarafından ya da sigortacılık işlemleri için yine dolandırıcılar sizi arayabilir ve kendilerini gerçekten bankacı ya da sigortacıymış gibi göstermek için sizin orada paylaştığınız kişisel verilerinizi size söyleyerek aslında güven elde edebilirler.
6: Dolandırıcılar kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirleyebiliyor.
7: Örneğin Kütahya'da bir üniversiteyi kazandığınızı varsayalım. Verilebilecek burslar ya da Kütahya'da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilmeye başlanıyor olabilir. Bu ciddi anlamda da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalıştığınızın en büyük ispatı olacaktır.
6: Peki dolandırıcıların radarına girmemek için ne yapılması gerekiyor?
7: Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin kapalı olması, TC kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması, yani kimseyle paylaşılmaması, ilerleyen zamanlarda herhangi bir şekilde dolandırılma riskini de en düşük seviyeye düşürecektir.
2: Bu yıl yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre vakıf üniversitelerinde 35 binin üzerinde kontenjan boş kaldı. Hiç tercih edilmeyen bölümler olduğu gibi bir ya da iki kişinin tercih ettiği bölümler de var. Peki devlet üniversiteleri neredeyse %100'e yakın bir doluluğa ulaşırken vakıfta durum neden böyle? Bu tablo neyi anlatıyor?
8: Çocuklar biz 4 yıl bir üniversiteyi bitirdik. Ne yapacağız kaygısına düştükleri için garanti bölümlere yönelttiler.
1: Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı yaklaşık %80'de kaldı. 176.080 kontenjanın 35.706'sı tercih edilmedi.
8: Türkiye'de vakıf üniversitelerinin ücretlerinin kontrol altında tutulamaması, nereye gideceğinin belli olmaması, belirsizlik ve aileler özellikle önünü görmek istedi.
1: Bazı vakıf üniversitelerinde ise yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik, lojistik yönetimi, psikoloji, diş hekimliği gibi bölümlerin ya hiç tercih edilmediği ya da en fazla 6-7 kişi tarafından tercih edildiği görüldü.
8: Bu kadar çok vakıf üniversitesi, bu kadar çok öğrenci alımı sistemi zorlamaya başladı. Sonuçları itibarıyla işsizliğin artması, mezunların iş bulamaması vakıflardaki bu eksikliği doğurmuş oldu.
1: Devlet ve vakıf üniversitelerinde bazı bölümler karşılaştırıldığında ise puan farkı şaşırtıcı seviyeye ulaştı. ODTÜ Psikoloji bölümüne en üst sıradan giren kişi 545 puan alırken, İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine son sıradan giren kişi 149 puan aldı. Benzer tabloyu birçok bölümde görmek mümkün.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu stajyer öğrencilerle buluştu. Pek çok konuda tavsiyelerini paylaşan bakan gençleri özellikle yapay zeka kullanımı konusunda uyardı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması kapsamında bakanlığının bağlı ve ilişkili kuruluşlarında staj yapan öğrencilerle buluştu. Her ne iş yapıyorsak en iyisini yapmak. Hedefimizin bu olması lazım dedi. Özellikle yapay zeka kullanımına ilişkin gençleri uyardı.
9: Yapay zeka bizim hayatımıza girmiş, onu her alanda kullanacağız ama bileceğiz ki o yapaydır değerli gençler. O insan ürünüdür. Onu üretenlerin, o yazılımı yapanların isteğine bağlı hareket edendir. Bu noktayı mutlaka kaçırmayalım diye bir kardeşiniz olarak tavsiye ederim.
1: Bakan Uraloğlu, öğrencilerden gelen soru üzerine Türkiye'yi 48 saatte dolaşabilmek için 10 bin kilometre daha demir yoluna ihtiyaç olduğunu söyledi.
9: 14 bin kilometre demir yolu ağımız var. Yapımı devam eden 4800 kilometre. 2028'e kadar 3000 kilometresini bitirmiş olacağız. Yani 17000 olacak. Biz Türkiye'yi 48 saatte gezebilmek için 28500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var. Kabaca söylüyorum, başlayıp bir 10000 daha bitirmemiz gerekir.
2: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 arttı. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde, en düşük artış ise Balıkesir ve Çanakkale'de kaydedildi.
1: Konut kirasında en yüksek artış Doğu Karadeniz'de. Kiralardaki artış hızı yavaşlasa da hala yüksek. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. Kiraların en fazla arttığı illerse Karadeniz'de. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Onları %32,4 ile İstanbul takip etti. Üçüncü sırada %30,5 ile Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş var. En düşük kira artışının yaşandığı illerse Balıkesir ve Çanakkale. Bu iki kentte kiralar %18,8 artarak enflasyonun oldukça altında kaldı. Konya ve Karaman %20,9'da en düşük artışta ikinci, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ %22,6'yla üçüncü oldu.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve aile sağlık merkezleri açılış töreninde konuştu. 25 yılda toplam yatak kapasitesini 271 bine çıkardıklarını söyledi. Memişoğlu, sağlık çalışanları için kreş adımını da anlattı.
10: Çeyrek asırda sağlık hizmetlerinin kapasitesini baştan aşağı değiştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerimizi Türkiye'nin gurur projeleri haline getirdik. Hastanelerimizin %80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Toplam yatak kapasitemizi 271 bine çıkarttık. Gece gündüz fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım da atıyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımızın bebeklerine, ailelerine ve kendilerine destek olacak yıl sonuna kadar 7 kreşimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunacağız. İlk etapta 2 ilimizde kreşlerimizin faaliyetlerine başlıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çocukları için güvenli ve nitelikli bir ortam oluşturacak kreşlerimiz 7 gün 24 saat hizmet verecektir.
2: Ankara Üniversitesi ve TİKA işbirliğiyle Tanzanya'da çocukların diş tedavisi için yeni bir ünite kuruldu.
11: Tanzanya'da TİKA desteğiyle çocuk sedasyon diş tedavi merkezini açacağız. Muhas Üniversitesi ile de ATT acil tıp teknikleri yetiştirmesi ile ilgili bir protokolümüz olacak ve Tanzanya'nın bütün acil tıp tekniklerini yetiştirmesi ile ilgili bir çalışmayı başlatacağız. Yine TİKA vasıtasıyla bunu yapıyoruz.
1: Ankara Üniversitesi ve TİKA işbirliğiyle Tanzanya'da kurulan pediatrik dental sedasyon ünitesi törende hizmete açıldı. Çocuklara diş tedavisi yapılırken sakinleştirici ilaçların kullanıldığı özel diş tedavi bölümü Muhimbili Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde hizmete girdi. Ünitenin açılış töreninde Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Bekir Gezer ve TİKA Tanzanya Koordinatörü Halim Ömer Söğüt de katıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Mozambik'te anne ve bebek sağlığı için başlattıkları çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.
11: Mozambik'te yaklaşık bir yıl önce başlattığımız bir anne ve bebek sağlığını koruma projemiz var. O projemizin ikinci aşaması ile ilgili temaslarımız olacak. Sonra da üçüncü aşamayı başlatacağız.
2: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Ankara Güven Park'ta eylem yapan Ergazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Merkezden yapılan açıklamada Ankara Bilkent'te bulunan Gazi Uyum Evi tüm gazilerimizin kullanımına amasız ve fakatsız açıktır. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir ifadesine yer verildi. Kamuoyunu yanıltmak ve gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde ilan edilen yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Keçeli, çerçevenin Yunanistan'ın diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki süre sonuç doğurmayacağını söyledi. Dışişleri Sözcüsü açıklamasında geçmişte çeşitli vesilelerde vurguladığımız gibi bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le görüştü. Görüşme kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiber projesine ilişkin ek protokol imzalandı.
12: Fiber projesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital egemenliğini tahkim edecek, ekonomik gücünü arttıracak ve dünya ile bağlantılarını kuvvetlendirilecek stratejik bir kalkınma hamlesidir.
13: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiber projesine ilişkin ek protokol imza altına alındı.
12: Kıbrıs Türk'ünü dünyadan tecrit etmeyi amaçlayan haksız izolasyonlara karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ile bağlarını en ileri teknolojilerin sunduğu imkanlarla güçlendiriyoruz.
13: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de fiber optik altyapının Kıbrıs'ın kamu hizmetlerinin dijitalleşmesini hızlandıracağını söyledi.
14: Fiber optik altyapı yatırımı bizim için yalnızca hızlı internet projesi değildir. Bu proje ülkemizin dijital dönüşümünün temel altyapısını oluşturacak stratejik bir yatırımdır. Kamudan eğitime, sağlıktan turizme, ticaretten finans sektörüne kadar hayatın her alanını doğrudan etkileyecektir.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalayan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının ay sonunda İstanbul'da toplanacağı belirtildi. Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı'nın da davet edildiği yönünde haberler var. Reuters haber ajansına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı telefon görüşmelerinde Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarını ay sonunda Türkiye'ye davet etti. Fidan aynı daveti Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdullati'ye de yaptı. Bakan Fidan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasından günler sonra Mısır'a gitmişti. Ziyaretin ana başlıklarından biri Kahire'nin savunma anlaşmasına olası katılımıydı. ABD ile İran arasındaki gerilimin dozu yükselirken çatışmanın Orta Doğu sınırlarını aşabileceği belirtiliyor. İngiliz The Financial Times'ın özel haberine göre ABD İran'a yeniden saldırı başlatarak çatışmayı tırmandırma yoluna girerse Tahran yönetimi ABD'nin Avrupa'daki askeri hedeflerini vurmayı bir seçenek olarak değerlendiriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri gerilimi tırmandırırsa İran Avrupa'daki Amerikan hedeflerini vurmayı değerlendiriyor. İran'ın potansiyel hedefleri arasında Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü ve Kıbrıs'taki İngiliz Akrotiri Hava Üssü'nün de bulunduğu belirtiliyor. Bu iddialar İngiliz Financial Times gazetesinin haberinden. Gazete haberini rejime yakın iki kaynağa dayandırıyor. Bulgaristan'ın geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yakıt ikmal uçaklarının Bezmer hava üssünü kullanmasına izin verdiği için İran'ın hedefi olabileceği belirtiliyor. Ayrıca İran'ın çatışmanın tırmanması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki denizaltı fiber optik kablolarına saldırmayı da masadaki seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. İran'ın Orta Doğu dışındaki hedefleri vurabileceğinin sinyali daha önce verilmişti. İran devrim muhafızları geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiliz askeri üslerini kullanması nedeniyle İngiltere'yi tehdit etmiş ve İran topraklarına yönelik saldırı başlatmak için kullanılan her üssün meşru hedef olarak kabul edileceği konusunda uyarmıştı. Uzmanlar İran'ın Avrupa ve diğer bölgelerdeki hedeflere yönelik füze tehdidini gerçek ancak sınırlı olarak nitiliyor. İran'ın Şahap serisi gibi orta menzilli balistik füzeleriyle Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri unsurlarını hedef alabileceği, ancak daha uzak mesafelerdeki noktalara etkili hasar verme konusunda zorlanacağı belirtiliyor. Washington yönetimi, savaşın başladığı Şubat ayında İran'ın yaklaşık 4000 kilometre mesafedeki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ortak kullandığı Diego Garcia üssüne birden fazla füze fırlattığını açıklamıştı. Ancak füzelerin hiçbiri hedefe ulaşmadı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanlarından Douglas Berry, bu saldırının İran'ın elinde 2000 kilometreden daha uzun menzilli füzelerin olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söylüyor. Berry, İran'ın elinde bu kadar uzun menzile sahip kaç füzenin olduğununsa kesin olarak bilinmediğine işaret ediyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceği karşılığın Washington'ın atacağı adımlara bağlı olacağı vurgulanıyor.
2: Dünyada 2025 yılında insani yardım görevlilerine yönelik şiddet olaylarında yeni bir rekor kırıldı. Bine yakın yardım çalışanı öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı. Listenin başında ise Gazze bulunuyor.
1: Gazze'de hayat kurtarmak için çalışanlar da hedefte. Bölge 2025'te en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yer oldu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yeni bir rapor paylaştı. Rapora göre dünyada 2025'te öldürülen, yaralanan ya da kaçırılan insani yardım çalışanı sayısı 907. Bunun 350'si can kaybı olarak kayıtlara geçti. Listenin başında ise Gazze yer alıyor. İsrail saldırılarının ve ablukasının hedefindeki Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü. Gazze'yi 71 yardım çalışanının öldüğü Sudan izledi. Birleşmiş Milletler raporunda silahlı insansız hava araçlarının çoğalmasını endişe verici olarak nitelendirdi. İnsani yardım çalışanlarının giderek daha fazla SİHA'nın hedefinde yer aldığı da aktarıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mart ayında düzenlenen İHA saldırısında bir yardım görevlisinin öldürüldüğü, Ukrayna'da da Mayıs'ta sadece bir hafta içinde 4 insani yardım konvoyunun vurulduğu belirtildi. Rapora göre 2026'da ise şu ana kadar dünya genelinde 82 yardım görevlisi öldürülmüş durumda. Yetkililer, insani yardım çalışanlarına yönelik genel şiddet düzeyinin devam ettiğine dikkat çekiyor.
2: İlhan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun yeniden mezarının açılması ve Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon NTV'de yakın plan programında değerlendirildi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım. Saat başında Osman Girgin güne başlarken ne karşınızda olacak? Hoşçakalın.
15: Soruşturmanın mantığı açısından ve içeriği açısından meseleyi doğrudan güvenlik temelli bir biçimde analiz etmek çok doğru olmayabilir. Çünkü bir taraftan sürecin hala devam ettiğini görüyoruz. Öte taraftan da güvenlikle ilgili doğrudan ortaya çıkabilecek boyutları henüz tam olarak görebilmiş değiliz. Meselenin aslında MASAK ayağı bağlamında incelendiğinde daha çok mali finansal şeffaflık boyutuyla ele alındığını görüyoruz. Elbette bu tür konular Türkiye'nin geçmiş tecrübesi, özellikle Son 10 yılda yaşadığımız bu tür kapalı örgütlenmelerin neden olduğu güvenlik zaafları dikkate alındığında böylesi bir endişenin akılda tutulması her zaman çok normal karşılanmaktadır. Ancak şu anda karşı karşıya olduğumuz durumun bu ölçüde bir güvenlik eksenine doğru kaydırılabilecek bir boyuta ulaştığını görmüyoruz. Meselenin tabii ki birçok boyutu var bu anlamda. Türkiye'de bu meselenin tartışılma biçimi açısından da ele alındığında bir cemaat meselesi olarak, dini bir grup meselesi olarak ve devletin buna yönelik bir soruşturması şeklinde ele alınma eğiliminin ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki bu yaklaşım çok doğruyu yansıtmıyor. Meseleye devletin dini bir cemaate yaklaşması olarak ele almak çok mümkün değil açıkçası. Burada kapalı bir örgütlenme yapısının denetlenebilirliği sorunu olduğu anlaşılıyor. En azından şu anda kamuoyuna yansıyan açık bilgi ve belgelerden hareketle ve soruşturmaya konu olan özellikle ifadelere bakıldığında. Bununla birlikte tabii bu örgütlü kapalı yapılanmanın hesap verilebilirlikten ve şeffaflıktan uzak bir biçimde örgütün dini toplumsal temelindeki meşruiyeti kötüye kullandığı izlenimini ortaya koyan bir kanıtlar durumu söz konusu. Dolayısıyla mesele bu boyutuyla bir bütüncül bir cemaat soruşturma karşıtlığı üzerinden değil de bu Süleymancılar olarak ifade edilen grubun üst yönetiminin o çeşitli imkanları ki bu tür yapıların Türkiye'de gerçekten bakıldığında birçok alanda faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Ekonomi, cemaat yapılarının sürdürülebilirliği açısından kritik bir mesele alan olarak gözüküyor. Ancak bu ekonomik sürdürülebilirlik bağlamında elde edilen gelirlerin, toplanan bağışların ve hangi tür gelirler varsa ki bu soruşturmaya konu olan gelirler bakımından ele alındığında bunu aşan bir durum söz konusu olduğu anlaşılıyor. Birçok markanın, birçok şirketin, birçok başka gelir getirici faaliyetin de bu bağlamda yürütüldüğünü görüyoruz. Ancak bu noktada gerekli hassasiyetlerin gösterilmediği, hem örgütün kapalılık noktasında özellikle şu anda gözaltında bulunan veya tutuklu bulunan kişiler açısından, hem de yurt dışına para transferlerinin çok yüksek miktarda olduğu, bunun da denetimsiz bir biçimde yapıldığı ve çok büyük miktardaki servet kaynaklarının da açıklanmakta zorlandığı ortaya çıkıyor. Bu boyutuyla ekonomik bir şeffaflık problemi veya yasalardan uzaklaşma, legal zeminden uzaklaşma problemi gibi gözüküyor. Diğer yapı açısından bakıldığında tabii durum daha farklı gibi. Hem ölçek açısından daha küçük bir yapılanma, hem de Türkiye ölçeğine çok fazla derinlemesine nüfuz edememiş bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Ve elbette yine diğer yapıyla karşılaştırıldığında hem bölgesel hem de Avrupa küresel ölçeğe uzanamayan bir daha küçük ölçekli bir yapılanma olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu iki yapının bir takım ideolojik veya dini konulara yaklaşması, bir takım siyasal meselelere yaklaşması arasında da çok ciddi bir farklılık var. Öte yandan Adana merkezli yürütülen soruşturmada da bu yapının daha önce çeşitli defalar soruşturmaya tabi tutulduğunu da görebiliriz. Burada belki bazı noktalarda güvenlikle ilgili hususlar yer alabilir. Çünkü Türkiye'nin geçmiş 10 yıllık tecrübesine bakıldığında, özellikle Suriye iç savaşından mütevellit ortaya çıkan meydan okumalara bakıldığında, burada çeşitli terör örgütlenmelerinin bu tür yapılara nüfuz etme ihtimalinin son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim. Nitekim bu konuda da bugüne kadar geçmiş kayıtlar dikkatli incelendiğinde buna dair bulguların ortaya çıktığı görülür. Orada dini istismar ederek radikal noktaya savrulan, aşırıcı şiddete yönelen, hatta sonunu terör örgütü DEAŞ'la noktalayan birçok tekil ve müstakil serüvenin olduğunu söyleyebiliriz. Ama özellikle de tabii ki 2014-2018 yılları arasında bu noktada terör örgütlerinin bu tür yapılara sızma girişimi, o tür yapıların söylemsel toplum üzerindeki veya kitle üzerindeki, gruplar üzerindeki söylemsel etkisini kullanarak topluluğu belli bir alana yönetme kabiliyet ve kapasitesinin oluştuğunu, bu tür yapılarda da buna bir zemin oluştuğunu, bir itici sebep meydana geldiğini söylemek mümkün olabilir. Tabii en kritik noktalardan bir tanesi de belki ileri bir yorum olabilir bu aşamada. Fakat eleman devşirme dediğimiz güvenlik açısından ve terör çalışmaları açısından son derece kritik olan bir havuzu da gündeme getirebilir. Özellikle ikinci soruşturmanın bağlamı açısından düşünüldüğünde.
16: Süleymancıların tarihine baktığınızda bile oldukça uzun bir tarihsel süreçleri var ve bu tarihsel süreç içerisinde bir ekonomik birikimlerinin olması doğal, ama bu kadar büyük bir birikimin olması elbette ki bir takım şüpheleri beraberinde getiriyor. Yine bu dosya kapsamında dile getirilen bazı hususların, örneğin gizli bir haberleşme ağının kurulmasının veya çok yüksek miktarda paranın yurt dışına aktarılmasının, bu ve benzeri gibi olayların da çok net bir şekilde araştırılması ve gerçek bir tavrının ortaya konulması gerekiyor. Hiç kuşkusuz bu tür süreçlerde hem örgütlerin öğrendiklerini, bir şeyler öğrendiklerini, hem devletin bir şeyler öğrendiklerini anlıyoruz. Yani herkes çıkan tecrübelerden bir takım dersler çıkartıp onun üzerinden hareket ettiğini geçiyor. Fakat yine mesela burada toplumda var olan sorulardan bir tanesi bu. Şimdi bu kadar devasa bir örgütlenmeden bahsediliyorsa eğer, bugüne kadar neden buna yönelik herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma yapılmadığı sorusu önemli bir soru. Yani bu kadar devasa bir ağa ulaştıktan sonra mı devlet müdahale ediyor, yoksa burada başka bir husus mu var? Bunun da net bir şekilde araştırılması gerekiyor. Teknoloji çok artıyor ve teknolojinin artmasına paralel olarak bu tür yapıların, bu tür bir takım haberleşme ağlarını elde etmeleri, yazılımları elde etmeleri de giderek kolaylaşıyor. Elbette buna karşılık olarak da devletin istihbari anlamdaki faaliyetleri de yoğunlaşıyor. Dolayısıyla bu burada hem işte bu gizliliği isteyen, gizliliği talep eden örgütlerin bir takım öğrendikleri var. Hem buna karşı devletin de öğrendikleri var. Şimdi siz Ahmet Bey, başından itibaren sürekli sordunuz. Bence o çok önemli bir soru. Yani devlet de buna çok dikkat ediyor. Bu bir herhangi dini örgütlenmeye yönelik bir yapılanma değil. Bir suç yapılanmasına, bir hukuk dışılığa yönelik bir yapılanmadır şeklinde açıklama yapılıyor. Hem Adalet Bakanı hem devletin diğer yöneticileri bunu ifade ediyorlar. Bu doğru. Ancak buna muhatap olan yapıda bu tür bir algılamanın olduğunu ben zannetmiyorum. Onlar bu yapılanmanın, bu operasyonun doğrudan kendilerinin cemaatsel yapılarına yönelik bir müdahale olduğunu ve bunun asli nedeninin de kendilerinin iktidar karşısındaki konumlanışları olduğunu düşünüyorlar. Bence iktidar, özellikle işte muhafazakar ve dindar camianın içinden çıkan, o camiayı çok yakından tanıyan bir iktidar olduğu için özellikle bu konuya dikkat çekiyor. Yani bunun bir cemaate yönelik, bir cemaat yapılanmasına yönelik bir operasyon olmadığını çekiyor. Ama ilk bölümde bence Ali Bey'in işaret ettiği husus, kendisi adalete olan güvenin ilerlediğini, iyileştiğini ifade ediyor. Ondan çok emin değilim ben.
17: Vahap Coşkun, şunu da sormak gerekir. Yani siz dediniz ya hani operasyonu konu olan cemaat bunu işte kendine, cemaate yönelik bir operasyon olarak algılıyor dediniz. Acaba diğer cemaatler bu operasyonu nasıl algılıyor? Bu da bir soru işareti bence.
16: Ya diğer cemaatler, programın başında ifade etmeye çalıştım Ahmet Bey. Diğer cemaatler genellikle bu tür operasyonlar yapıldığında ya sessiz kalan bir tavır içerisine giriyorlar veya bu tür operasyonları onaylayan bir tavırda yer alıyorlar. Bunun çeşitli nedenleri var. En önemli nedenlerinden bir tanesi bu cemaatler arasındaki muazzam bir rekabet, bir çekişmezlik hali ve bu nedenle birisine yapılanın daha sonra kendisine, birisine yapılanın kendisine alan açacağına dair olan düşünce. O nedenle diğer cemaatlerin...
17: Boşalan alan doluyor sonuçta. bir şekilde.
16: Evet, yani nihayetinde orası orada bir alan var, işleyen bir saha var. O sahayı bir şekilde kendilerini doldurabileceklerine dair olan bir inanç var. O nedenle buna çok karşı çıkmıyorlar. Bu da tabii önemli bir problemi meydana getiriyor. Şimdi bu tür operasyonların bence bir diğer mesajı da var. O mesaj da şu, yani cemaatler bunu ister istemez algılıyorlardır. Eğer belirli hudutların dışına çıkarlarsa, belirli sınırları aşarlarsa, o zaman bu tür operasyonlar kendilerine de yönelebilir.
18: Ortada kriminal bir olay var mı? Var. Peki bu kriminal olayın önde onu efendim kamufle edecek duygusal ve diyelim ki algısal ortam ne? Dini inanç sistemi üzerine kurulu bir tarikat yapısı, mutabıkız. Şimdi burada benim vurgulamak istediğim husus, bu her zaman var mıydı? Vardı. Peki şu anda olan ne? Şu anda sürecin bir ciddi yönetimi söz konusu. Yani bakın bu zamanda ilk defa bir Adalet Bakanı neredeyse haftada 3 gün 4 gün çıkıyor. Ha bakın faili meçhulleri ele alın. Yani Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasından tutun da Tunceli valisiyle işte oğluyla ilgili davalara kadar böyle bir şekilde kenara atılmış dosyaları ortaya çıkarıp onlarca yüzlerce meseleyi ele almasını görmemezlik etmemek lazım. Temel benim altını çizmek istediğim husus bu. Türkiye'de adalet sistemiyle ilgili inancın, bakın ben ölçümlemelerle konuşmayı tercih ederim. Yani hani Amerikalıların ceiling watching dediği böyle tavana bakıp olsa olsa demeyi tercih etmem. Şu anda yeni yapılan ölçümlemelerde bu adalet sistemine inanç bir yani negatif 74'ten tutup bir anda sıfıra inmiş değil tabii ki. O da algılamaları yönetmek bu kadar kolay değildir yani. Yani bu belli bir zaman alır. Bu nedenle bu ama burada ciddi bir yola çıkılmış gibi gözüküyor. Ve de gerek aydınlatma gerekse iletişimin merkezi olarak yönetilmesini ben saygıyla ve kıymetli bir şey olarak karşılıyorum. Şimdi burada kriminal boyutunu işin bakıp sadece o boyutuyla değerlendirmenin yanlış olacağı düşüncesindeyim. Tabii ki bakın baylok kullanılması olsun 200 kilo altın çıkmasını hiçbir Allah'ın kulu izah edemez. Bir de saçma sapan bir şekilde yok hediyeler gelmiş de bilmem bu şekilde
17: önlerde gelen altınlar açıklaması yapmıştı.
18: Böyle bir abuk subuk bir şey olabilir mi? Yani bu Türkiye'de bu kadar açık ve net ortaya konmuş bir adalet durumuyla ilgili, takip durumuyla ilgili bir durum. Türkiye açısından bence daha hakikaten ciddiye alınması ve düşünülmesi gereken bir ortam. Tabii ki ben katılıyorum hocalarıma. Yani böyle daha bitmiş değil bu. Daha yeni başındayız bu işin. Öyle bir günden ertesi güne bitmez. Hasar uzun yıllardır oluşmuş bir hasar söz konusu. Bir ülke düşünsenize ya %84'ü halkın Türkiye'de adalet sisteminin çalışmadığını iddia ediyordu. Yakın zamana kadar.
17: Evet.
18: 2 ay öncesine kadar, 3 ay öncesine kadar. Bu birdenbire %84, %10'a düşmez. Katılıyorum arkadaşlara. Ama sayın hocalarım şunu da lütfen ihmal etmesinler. Bu konudaki ölçümlere baksınlar. Burada bir progresyon, bir ilerleme var mı? Ve bu ilerleme olumlanması gereken bir tekamül müdür, değil midir? Buna bakmak değerler var. Ha. Şimdi bakın bu, hatırlayın, hepimiz hatırlıyoruz. Yani hükümete eleştirel yaklaşan kanallarda ve mecralarda ne deniyordu? Yani habire bu laik kesimden işte belediye başkanları, şunlar bunlar suçlanıyor. Bu tarikatlar, marikatlar dini inanç doğrultusunda ekonomik suçlar işleyen insanlara da değinilmiyor, dokunulmuyor. Bakın son günlerde buna yönelildi. Bu sefer şöyle bir itiraz var. ya gene bunların bazılarına dokunuyor da hepsine dokunulmuyor falan. Yani birazcık toplumu dikine kesen bir yaklaşım sergilemekte yarar var. Öyle bir tekamül var Türkiye'de şu anda. Bunu yakalamak lazım diye düşünüyorum. Yani öyle veya böyle %50'sini şöyle %50'sini böyle demeden toplumun dikine bir şekilde ele alınıp bu algılamanın birlikte yönetilmesi gerektiğine inançla ister dini inanç nedeniyle olsun, ister dini inanç nedeniyle olmasın, her türlü suistimal, irtikap, rüşvet, kara para aklama, efendim kumar gibi saçma sapan kriminal olaylarla toplumu sömürmeye çalışan kesimlerin üzerine gidilmesini savunmak lazım.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
20: Reklam. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
21: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
22: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
23: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
24: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
25: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
26: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
19: NTV Radyo.

0: Gezegen.
1: Doğa takvimi. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Ağustos ayının önemli günlerinden biri Dünya Fil Günü'ydü. 12 Ağustos filleri tanımak, varlığını takdir etmek, onlara yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiş bir gün. Sürü halinde yaşayan filler birbirlerine güçlü bağlarla bağlıdır ve hortumlarıyla dokunarak, sarılarak sevgilerini gösterir, üzüntülerini paylaşır, ölenin arkasından birlikte yas tutarlar. Gelişmiş işitme duyusuna sahip olmaları yanında sesleri de özeldir. Mesela çok düşük frekanslı sesleri çıkarmakta ustadırlar. Öyle ki o sesi sadece kendileri duyabilir. Ayrıca bir fil ayağıyla yere vurarak kilometrelerce ötedeki bir başka file yine sadece kendilerinin duyup anlayacağı mesajlar gönderebilir. Diğer filler yere basan ayaklarıyla topraktaki titreşimi hisseder, mesajı alırlar. Önemli bir başka özellikleri hafızalarının güçlü olması. Su kaynaklarının yerini, kritik anlarda kullanacakları alternatif yolları, insanların yüzünü ve hatta sesini bile hatırlarlar. Daha da etkileyici olan aradıkları yiyeceğe, mesela meyveye tam olgunlaştığı, yemeğe hazır olduğu ilk anda ulaşırlar. İnsanlarla iletişimleri de çok güçlüdür. Kayıtlara göre bakıcılar tarafından büyütülen bir Asya fili Korece kelimeleri taklit edebiliyor. Turizm, eğlence ve fil dişi için öldürülen, işkence edilen fillerin neslinin tehlikede olduğunu belirtelim. Fil dişi için yılda yaklaşık 20 bin filin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu düzeydeki öldürme fillerin genetiğini bile değiştirebilir.
1: Doğa takvimi.
3: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık 31 derece. Bursa 35 derece. Ankara güneşli 31 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in batısı güneşli, Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Rize, Artvin, Gümüşhane arasında kısa süre yağış geçişi görülebilir. Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar karayelden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
0: Hava durumu. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk şu dakikalarda %22'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yönüne Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki aynı yöndeki yoğunluk ise Elmalı'da. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Anadolu yakası Finanskent önünde tem bağlantı noktası Çamlıca-Gişeler yönüne araç yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 7.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi

0: Hafta sonuna yaklaşıyoruz, artık güne birlikte başlıyoruz. Pek çok haber var. Artık Ağustos'un sonu geliyor. Yani okullar açılmaya başlayacak. Dolayısıyla bununla ilgili bir ekonomik telaş da başladı. Üniversite sınavı, biliyorsunuz, sonuçlar, yerleştirme sonuçları açıklandı. Pazartesi itibariyle artık kayıtlar da başlayacak. Dolayısıyla hem kiralarla ilgili hem yurt bakımıyla ilgili ekonomiye, eğitime dair içe içe geçtiği pek çok haber var. İlerleyen dakikalarda bakacağız onlara, ama öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bazı açıklamaları var. Yine her açıklaması olduğu gibi direkt cebimizi ilgilendiriyor. Bu İran'a ilişkin yaptığı açıklamalar. Hacı, savaş olacak mı olmayacak, bu müzakere nereye gitti, evrildi diye konuşulup sorulurken artık bir yeni ekonomik yaptırımdan bahsediyor. Bazı müttefiklerine de siz kendinizi biliyorsunuz, isim vermeyeceğim diyerek atıfta bulunuyor. İran'a yönelik arka kapıdan bir ekonomik getiri sağlayanlar da dahil olmak üzere herkes bu yaptırımlara tabi olacak dedi. Temsilcimiz, Washington temsilcimiz Begüm Dönmez Ersöz, Trump'ın açıklamalarını değerlendirecek.
1: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran'a yönelik en ezici ekonomik operasyonu ilan ettiğini açıkladı. Hiç kimse benim kadar İran'a anlaşma yapılmasına yönelik büyük bir fırsat vermedi, ama onlar bu fırsatı değerlendirmeyi başaramadılar dedi ve en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ifadesini kullanıyor ABD Başkanı Donald Trump. İran'ın askeri fabrikalarının enkaz halinde olduğunu, para birimlerinin değersiz olduğunu ve İran'ın pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi açıklamasında. ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı mesajda dikkat çeken bir diğer ayrıntı da İran'la iş yapan diğer ülke ve kurumlarında yine dolaylı yaptırım tehdidi altında olacak olması. Finans kuruluşları, işletmeler, havalimanları veya devlet kurumlarının eğer İran'a bir tırnak içerisinde can simidi sağlamasına izin veren bir ülkenin de ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunduğu ABD Başkanı Donald Trump, özellikle petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları ve paravan şirketler, bunların derhal sona ermesi gerekiyor dedi ve ekonomik taarruz günü olarak değerlendirdi yönetim olarak attıkları bu adımı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklaması, yani İran'a yönelik bu ekonomik savaş ve izolasyon açıklaması, Trump'ın en azından şu an için askeriden ziyade ağır ekonomik yaptırım ve İran'ı bu şekilde sıkıştırma yolunu tercih ettiği şeklinde yorumlanabilir. Tabii ki amaç yine İran'ı ekonomik olarak sıkıştırıp anlaşmaya zorlamak. Diğer ülkelerden de bu beklenti içerisinde olduğu anlaşılıyor. Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri birkaç gün öncesinde İran'la mali ve ekonomik işlemleri askıya aldığını duyurmuştu ki Trump yönetiminden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik bu konuda bir baskı vardı. Ülke içerisindeki İran bağlantılı bir takım finans ağların, mali ağların hedef alınmasına yönelik Trump'ın yapmış olduğu açıklamasının ayrıntısına baktığımızda da anladığımız daha çok bundan sonrasında yasa dışı finansal işlem ve paravan şirketler üzerinden İran'a para akışının hedef alınması isteniyor gibi görünüyor. Fakat tabii bunun uygulaması nasıl olacak, orası önemli, çünkü bu yasa dışı finans faaliyetlerinin önemli bir kısmı zaten gizli.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı'nın programına bakalım. Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanei Takaichi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler Türkiye-Japonya ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. İletişim Başkanlığı'nın yazılı açıklamasıyla öğrendik bunu. Erdoğan görüşmede Japonya ile ilişkileri, başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere elbette pek çok ilişkiyi geliştirmek gerektiğini ve bununla ilgili gayrete devam etmesi gerektiğini ifade ediyor. Amerika ile İran arasındaki gerginlik de ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini söyledi. Kumamoto'da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için de Takaichi'ye taziye dileklerini iletti. Bölgemizdeki önemli mevzu yeni bir pakt. yani Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının bu konuyla ilgili İstanbul'da artık bir toplantı yapacağı söyleniyor. Mısır girecek mi girmeyecek mi söylentisi, tartışması var. Daha önceden bu imzalar atılmadan önce de ismi çok geçiyordu biliyorsunuz. Böyle bir iddia var şimdi, Mısır Dışişleri Bakanı'nın da davet edildiği yönünde. Reuters'ın haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon görüşmelerinde Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları'nda Dışişleri Bakanları'na yani mevkidaşlarına Türkiye'ye davet ediyor. Aynı zamanda Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile de bir telefon görüşmesi ve onu da bir davetiye söz konusu. Mısır'a da gitmişti hemen sonrasında bu Mekke Anlaşması'ndan sonra bildiğiniz gibi. Ana başlıklardan biri Kahire'nin bu savunma anlaşmasına katılımı tabii ki.

0: Geçelim içerideki diğer haberlere. En önemli konulardan birisi özellikle Fethullahçı terör örgütünden sonra o ve benzeri yapılara yapılacak operasyonlar, konuşmalar, devletin içerisinde ne kadar varlar, ne kadar yoklar, nasıl girdiler gibi sorulardı. Şimdi son bir hafta 10 gündür en çok konuştuğumuz mesele Baylok gibi bir haberleşme ağı bunların da var diye konuşulan Mavi Takkeliler yahut Süleymancılar grubu olarak bilinen gruba yönelik bu soruşturma, operasyon. Ama bunun dini gruplarla alakası yoktur açıklamasını özellikle yapıyor Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir soruşturmadır deniliyor. Genişlemişti biliyorsunuz ve bu Süleymancılar grubunun Alihan Kuriş'ten önceki lideri olan isim Ulaştırma Bakanı eski Arif Ahmet Deniz Olgun. Ki gözaltına alınan suç örgütünün lideri olduğu ifade edilen ismin de dayısı oluyor kendisi. Dün öldürüldüğü şüphesiyle 10 yıl sonra mezar açıldı.
1: Şüpheli ölüm dosyası raftan indi, eski bakanın mezarı açıldı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Arif Ahmet Deniz Olgun'un kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla İstanbul Karacaahmet'te bulunan mezar açıldı. O sırada yoğun güvenlik önlemi alındı. Mezarlığa giriş çıkışlar kapatıldı.
2: FETÖ'ye bir işlemleri için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir de Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ölümünün aydınlatılması için Adli Tıp Kurumu çalışanları tarafından örnekler alındı. Yapılacak inceleme ardından Deniz Olgun öldürüldü mü yoksa öldü mü gerçek ortaya çıkacak.
1: Peki 10 yıl sonra açılan mezarda bir kanıt bulunabilir mi? NTV yayınına katılan adli tıp uzmanı Hakan Karagöre bu hem mümkün hem de değil.
3: Bazı zehirler var, özellikle ağır metaller, kurşun, civa, İşte talyum, arsenik gibi ağır metaller 10 yıllarca hatta yüzyıllarca kalabilir. Kemik dokuda, saçta, tırnaktan alınan örneklerde mutlaka eğer bir ağır metal zehirlenmesi varsa tespit edilebilir. Kolay bozulan maddelerle olan zehirlenmeleri 10 yıl sonra kemikten tespit etmek pek mümkün değildir. Radyoaktif maddeyle bir zehirlenme, olası bir zehirlenme iddiası varsa kemikten de radyoaktif maddeyle ve etraftan alınan örneklerden de radyoaktif madde incelemesi yapılabiliyor.
1: Arif Ahmet Deniz Olgun 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde öldükten 3 gün sonra bulunmuş. Adli Tıp Kurumu o dönemde Deniz Olgun'un ölümünün doğal sebeplerle olduğuna dair rapor vermişti. Ölümünden sonra cemaatin başına yeğeni Alihan Kuriş geçti. Kuriş de suç örgütü kurma ve kara para aklama iddiasıyla 30 zanlıyla birlikte 16 Ağustos'ta tutuklandı.
0: Buradan biraz devam edelim. Şimdi bu örgüt

0: Acaba devamına gelecek mi? Benzer gruplara da yapılacak mı? FETÖ'den sonra devletin içerisine yine bu şekilde sızan ya da sızmaya çalışan bazı gruplar var mı? Diye pek çok soru üzerinden pek çok yapılanmaya, pek çok gruba ilişkin bu sorular soruluyor. Kamuoyunda isimleri biliniyor bunların. Ama geçtiğimiz yıldan beri tartışmalı olan bir nokta daha var. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı. İşte buna yönelik de bir dün operasyon yapıldı. Aralarında Alparslan Kurtul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
1: 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kurtul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmasında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kurtul ve eşi Semra Kurtul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı.
3: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
1: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
2: Bankada para bırakmasın.
1: Alparslan Kurtul 2022'de iş insanı Koray Sarısaçların kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında Sarısaçların ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kurtul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
0: Şimdi dün hayretle ekrana getirdiğimiz bir diğer konuya bakalım. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'ten bahsediyorum. Sağlık durumu iyi. Yoğun bakım ünitesinde uyutulduğu ama durumunun iyi olduğu ifade ediliyor. Ama pek çok tartışma da var tabii ki. Dün bizim sorduğumuz soru, sokaktaki şiddet konuşulurken bu kadar siyasetçi olan iki ismin de böyle bir kavgaya karışması nasıl olabilir diye bir soru işareti bırakmıştık. Şimdi bu iş acaba siyasi mi deniliyor? Çünkü kendisini bıçaklayan isim Gaziantep Oğuzeli ilçesinin eski Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı. Böyle bir tartışma devam ederken bazı açıklamalar da olmuştu. Bununla ilgili hatta bir soruşturma da başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi tahrik suçlamasıyla birlikte. Ama ortada net bir soru var. Bıçaklayan isim, yani Oğuzeli'nin eski ilçe başkanı, 27 suç kaydı var. 27 suç kaydı olan birisi bir ilçe örgütlenmesinde nasıl olabiliyor, nasıl siyasete girebiliyor? Soru işareti.
4: Alkol olarak yanına gittiği Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ve delilleri gizlediği gerekçesiyle oğlu tutuklandı.
5: Pişmanım arkadaşım, çok tahrik etti, bilerek yapmadım, pişmanım ama yaşadığına da çok seviyorum.
4: Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç Karataş Mahallesi'ni ziyaretteydi. Korumasına özel işler için izin vermişti. Ziyareti sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş Meriç'e tepkiliydi. Keleş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Keleş'le birlikte bindiği iki aracın şoförleri, bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Seydi Ahmet Keleş'te suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Saldırgan ifadesinde Meriç'in olay günü kendisini arayarak küfür ettiğini, "Konumat geliyorum" dediğini öne sürdü. Evinin önüne geldikten sonra kendisine yumruk attığını iddia etti. Bıçağı ise kendini korumak için savurduğunu söyledi. 27 suç kaydı olan Seydi Ahmet Keleş'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi.

0: Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen olayla ilgili açıklamasında partimizin büyümesini hazmedemeyen bazı kesimler bu saldırı yöntemiyle partimizin önünü kesmeye çalışmıştır demişti. Güngen saldırının Keleş'in makam ve mevki beklentisi nedeniyle gerçekleştirdiğini savunmuştu. Ancak soruşturma tutanağında bu makam ve mevki beklentisinin detayları konusunda herhangi bir bilgim yoktur dediği ortaya çıktı. Saldırıyı siyasi bir zemine oturtan Erhan Deniz Güngen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla işlem yapıldı. Güngen kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Yaptığı açıklamanın iktidarı ya da herhangi bir kesime hedef almadığını savundu. Melih Meriç ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
1: Geçelim yeni çözüm sürecine. Dün bahsetmiştik artık bu işin koordinasyonunu yapacak kurul pazartesi toplanıyor diye. O toplantıyı yapmadan önce kuruldaki tabii ki bu 12 maddelik çerçeve yasayı uygulayacaklar, nasıl olacak, PKK nasıl silah bırakılacak, hangi kurumlardan hangi görevliler yer alacak gibi soruların yanıtları da birer birer verilmeye başlandı artık.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma, adli işlemler için kurulacak İhtisas Grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurul, silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.
1: Şimdi geçelim Menderes Belediyesi seçimlerine. Burayla ilgili tartışma sürüyor. CHP'liler yeni partiyi, yeni partililer de CHP'yi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazanması konusunda siz oy verdiniz diyerek suçluyorlar ve artık bu yargı konusu olmaya başladı.
3: İradenin sakatlandığını bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Menderes ilçesinde AK Parti'nin kazandığı belediye başkanlığı seçimine itiraz edecek. CHP ve Yeni Parti arasındaki polemik de sürüyor.
3: Bizim buradaki 5 belediye meclis üyemizin bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin talimatına rağmen geçersiz oy kullanmıştır. Geri kalan 4 üyemiz Yeni Parti'nin adayına oy vermiştir. Ancak Yeni Parti'nin 10 tane belediye meclis üyesinin 2 tanesi AKP'nin adayına oy vermiştir.
5: Çok tepki olunca inkar etmek olayın özünü, gerçeğini değiştirmiyor. Yapılan açıklamalar, konuşmalar, ülkede gerçek anlamda bir muhalefetin kalmaması, süreç bunu gösteriyor.
4: CHP sözcüsü Müslim Sarı gelecek hafta il başkanları toplantısı yapılacağını söyledi. Eylül ayı içinde de kurultay takviminin başlayacağını duyurdu. Yeni partide de kurultay takvimi başlıyor. İl kongrelerinin tarihi 22 Ağustos'ta netleşecek. Kongrelerin Ekim sonunda bitmesi ardından kurultay tarihinin ilan edilmesi planlanıyor.
1: Dün bahsettiğimiz ve bu sıralar çok konuşulan bir mevzuya bakalım. Bu marketlerdeki duruma, yani şekerle ilgili sıkıntıya. Market raflarında aynı ürün grubunda onlarca farklı seçenek var ama o ambalajların ön yüzünde yazanla ürünün içeriği uymuyor. Bunu en çok nişasta bazlı şeker üretimi ve bazı bilinen, çok bilinen ya da güvenilen bazı ürünlerin, firmaların ya da markaların sıkıntı yaşattığını da dün ekrana getirmiştik. Bu usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada gıda güvenliğine artık gözleri çevirmiş durumda. Yayınımıza katılan gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, şeker konusunda yapılan bu usulsüzlükleri, şeker içeren ürün alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
4: Tatlandırıcı, glukoz, fruktoz. Bunlar ürün etiketinde şeker için tüketicinin karşısına çıkan ifadelerden yalnızca birkaçı. Peki tüketici satın aldığı ürünün içinde gerçekte ne olduğunu biliyor mu?
6: Doğal şeker diye alıyorsunuz. İşte pancar şekerli, çocuğuma daha temizliği, bal yedireyim, balla yapılmış olanını alayım diyorsunuz ama esasında glukoz şurubu çıkıyor.
4: Nişasta bazlı şekerin farklı ürün adlarıyla piyasaya sürüldüğü iddiasıyla 8 yılda 25 şirkete soruşturma başlatıldı. Aralarında bilindik şirketlerin de olduğu operasyonda 47 yönetici ifadeye çağrıldı.
6: Şekerlerin neredeyse hepsi bir risk yaratıyor.
4: Taşiş, bir üründe kullanılan içeriğin tüketiciye olduğundan farklı gösterilmesi anlamına geliyor.
6: Sorumluluğumuz, aldığımız ham maddenin üzerindeki etiket neyse aynısını beyan etmek zorundayız müşterimize. Orada siz glikoz şurubu kullanıp bal yazamazsınız ya da pekmez satamazsınız. Bu tamamen bir taşiştir.
4: Peki nişasta bazlı şeker üreticiler tarafından neden tercih ediliyor?
6: Glikoz şurubu, nişasta bazlı şeker çok ucuz maliyet getiriyor.
4: Tüketici içinse ilk kontrol noktası etiket. İçindekiler listesini ve besin değeri tablosunu inceleyerek besinin içeriğini öğrenmek mümkün. Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için bu alışkanlığı kazanmak çok önemli.
1: Geride bıraktığımız haftalarda bir çocuğun hikayesini getirmiştik. Karının 5 yaşında müstakil bir evin bahçesinde, havuzunda arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir anda ateşlenen bir kurşun, bir silah ateş açılmış ve küçük çocuğun sırtına isabet etmişti. 17 yaşında bir başka çocuktu onu yapan da. Bunun bir davalık süreci vardı ama daha da önemlisi karının ameliyat olması gerekiyor ve o ameliyatta gerçekten sıkıntılıydı. Şimdi ameliyatı oldu ama kurşun çıkarılamadı. Bir ameliyatın daha olması gündemde, dava süreci de devam ediyor.
7: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü annem?
8: Gerçekten inanamıyorum ya. Yani bu kurşun nasıl ya? Yani konuşacak bir cümle yok yani.
4: Karan'dan gelen sevindirici haber aileyi yeniden hayata döndürdü.
8: Gerçekten çok acı geçti. Benim oğlum yine mucizesini bize verdi.
4: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Aydınlı Soy ailesi bir arkadaşlarının evine yaptıkları ziyaret sırasında 5 yaşındaki ikizleri Han ve Karan arkadaşlarıyla birlikte müstakil evin havuzuna girdi. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu. O kurşunlardan biri minik Karan'ın sırtına isabet etti.
8: Çok büyük bir şok ve acıydı yani bizim için. Çok acı günler geçirdik.
9: O anı hayatımız boyunca biz unutamayız. Çünkü o olay öyle bir olay ki her saniyesi aklımızda.
4: Karan'a isabet eden kurşun akciğerini parçalamış, kalbe çok yakın bir noktada durmuştu. Ağır yaralanan çocuk hastane sürecinin ardından taburcu edilse de kurşun çıkarılamadı. Karan bu sebeple yeniden ameliyat edildi.
10: Hiçbir organa bir zarar vermeden mermi çekirdeğini çıkarttık ve oraları tamir ettik. Her şey olumlu gidiyor. İnşallah bundan sonrası da iyi olacak.
8: Sağlığıyla bize geri döndüğü için şükrediyorum.
4: Olayla ilgili hazırlanan iddianamede silahı ateşleyen 17 yaşındaki tutuklu hakkında kasten yaralama suçlamasıyla hapis cezası istendi. Karan'ın ailesi bu duruma tepki gösterdi.
9: İddianameye göre kasten yaralamadan tutuklu. Aslında bu bir cinayete teşebbüs. O sırada yapmış olduğu bir eylem değil. Bunu hep yapıyormuş. Bizim çocuğumuz ölmedi diye mi kasten yaralamada şu an yargılanıyor?
8: Adalet yerini bulacağını, buna inanmak istiyorum.
4: Aile sadece silahı ateşleyen zanlının değil, silahın sahibi olan babasının da yargılanmasını istiyor. Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de görülecek.
1: Sonraki habere geçmeden izleyicimizden bir özür dilemem gerekiyor. Sehven az önce haberi anlatırken kurşunun çıkarılamadığına dair bir ifade kullandım. Önceki operasyonda, şimdiki bu operasyonda kurşun çıkarıldı. Haberde de izlediniz. Bir kez daha o hata için özür diliyorum izleyicimizden. Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova'ya bakalım şimdi. Motosikletiyle yaptığı kazanın ardından hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Ceyda Yakova motosikletiyle çektiği videolarla tanınıyordu. Sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Şiredarlık mahallesinde motosiklet kullandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazanın etkisiyle Yakova hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi taziyeleri kabul ediyor ailesi cenazesinde. Yakova sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bu haftanın başı daha 17 Ağustos'tu. Yani Büyük Marmara depreminin, o Gölcük depreminin yıl dönümü. Ve dedik ki o gün İstanbul'daki durum nedir? Ya da ne kadar hazırız? Ya da depreme gerek var mı? Depreme gerek var mı'nın en önemli unsurlarından birisi de kontrollü olduğu söylenen yıkımlar. O yıkımlardan biri daha Küçükçekmece'de iş makinesi operatörünün üzerine çöktü bina.
0: Kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı. Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılıyordu. Mahalle sakinleri bir anda büyük bir gürültüyle karşılaştı.
7: Balkondaydım. Balkondayken izliyorduk oğlumla da beraber. Evet. Birden dozerin kaçasını almış yaparken birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktük.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alındıktan sonra enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından operatör çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
11: Kepçe operatörümüzün durumunun iyi olduğunu bildirmek istiyorum. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şu an durumunu takip ediyoruz.
0: Enkazın bulunduğu alanla tedbir amacıyla termal cihazlar ve dedektör köpeklerle arama çalışması yapıldı. Kimsenin olmadığı anlaşılınca çalışmalar sonlandırıldı. Yıkım işleminin güvenlik önlemleri tekrar alındıktan sonra başlayacağı öğrenildi.
1: Şimdi bir ressamın başına gelebilecek en kötü olaylardan birini getireceğiz ekrana. Yıllardır emek verdiği tablolar bir anda kül oldu. İşte İstanbul'da ressam Murat Melih Özel'in evi Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle kül oldu.
12: Hiçbir şeyim yok benim, her şeyim bitti yani.
13: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
4: 20 yıllık emeği havai fişekle küle döndü. Tabloları, hatıraları yok oldu. Eşyaları kullanılamaz hale geldi.
13: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
4: Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in evi Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında bu hale geldi.
13: Emeğim, resimlerim yandı, malzemelerim gitti, stüdyo ekipmanım gitti, her şeyim gitti yani.
4: Yangın sırasında ailesinin yanında Dalaman'da olan Murat Özen olayı haber alır almaz İstanbul'a geldi. Sergi açmaya hazırlanırken gördüğü manzara karşısında şok oldu.
13: Hepsini bir kenara bırakın. Burada bir hayat var, bir yaşantı var, bir mücadele var. Her şeyimi kaybettim maddi olarak ama manevi şeylerimi de kaybettim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Kimse istemez yani. Sağlıklı bir insan aylarca bir resme çalışıp zorluk içinde bu halde görmek istemez. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok. Sadece diyorum ki bu olay çözülsün ve ben fazla bir şey istemiyorum.
4: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Melih Özen sorumluların yakalanması ve zararının karşılanmasını istiyor.
1: Dün ekrana getirmiştik, biraz daha genişletelim bu haberi. Adana'da yaşayan bir iş insanı inşaat malzemeleri götürmek için Fildiş sahiline gitmiş. Ancak iddiaya göre, ailesinin iddiasına göre kaçırıldı ve kaçıran kişiler ailesini de tehdit ediyor.
0: Fildişi sahiline inşaat malzemesi götürdü. Bir süre sonra kayboldu. Kayıp iş insanından 2 aydır haber alınamıyor.
14: Malzememizi kaçırmışlar. Arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı ben Facebook'ta gördüm. Satlığa sunmuşlar kaçıran kişiler. Onu da aldırttım. Karakola getirttim onu.
0: Adana'da yaşayan 52 yaşındaki Süleyman Kaplan inşaat malzemeleri ticareti yapıyor. Mayıs ayında malzeme götürmek için Fildişi sahillerine gitti. Ancak bir süre sonra ailesinin kendisiyle iletişimi kesildi.
14: 5 Mayıs'ta Fildişi sahillerine gitti. 18 Haziran'da kardeşim beni tehdit ediyorlar dedi malzeme hakkında araba için. 19 Haziran'da da haber alamadık abimden. Kaçıranlar bana ulaşıyor. İşte abin bizim elimizde. Alamazsınız gibi laflar kullanıyorlar.
0: Ailesi Süleyman Kaplan'ın kaçırıldığını öne sürüyor. Ayrıca iddiaya göre kaçıran kişiler Kaplan ailesini de tehdit etti. Aile Fildişi sahilinde Türk yetkililerle görüştü. Ancak 2 aydır herhangi bir ize rastlanmadı. Aile bir an önce Süleyman Kaplan'dan gelecek güzel haberi bekliyor.
1: Kanser tedavisiyle ilgili umut vaat eden bir haber var. İlaç üreticileri Merck ve Moderna, kişiye özel olarak geliştirilen mRNA teknolojisi tabanlı kanser aşısının 3. aşama klinik deneylerinde olumlu sonuç aldık diyorlar. İstermeran adı verilen bu tedavi Merck'ün bağışıklık ilacı Keytruda ile birlikte uygulandı. 1137 yüksek riskli melanom hastasının katıldığı faz 3 çalışmasında kişiye özel geliştirilen mRNA aşısının kanserin nüks ve yayılma riskini ortadan belirgin bir şekilde azalttığı, kaldırdığı söyleniyor. Tedavinin 5 yıllık süreçte nüks ve ölüm riskini %49 azalttığı belirtiliyor yine. Ve sonuçların ardından Moderna hisseleri %90, Merck hisseleri ise %7 değer kazandı. İki şirket tedavi için önümüzdeki aylarda ruhsat başvurusunda bulunmayı planlıyor. Kaldı 10-11 günlük bir süre. Denizlerde av yasağı bitecek, vira bismillah denilecek. Acaba hangi balık daha fazla olacak? Bakalım ona.
2: Önceki sezon hamsi, bu sezon palamut. Tezgahlarda balığın bol olması bekleniyor. Denizlerde av yasağının bitmesine sayıda günler kaldı. Balıkçılar 1 Eylül'de denize açılacak. Karadeniz'de balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Tekneler tamir ediliyor, ağlar onarılıyor.
15: Ağın tadilatını yapıyoruz. Bunun içerisinde değişecek yanmış ağlar var. Onları değişiyoruz, yeniliyoruz. Haliyle küçük küçük delikleri var. Bunları kapatmaya çalışıyoruz. Sardığın balıktan fazla alabileyim. Boşalmaz. Şu anda biz bakımdayız.
2: Geçen sezon tezgahlarda hamsi bereketi vardı. Son yılların en iyi dönemi geçirildi. Balıkçılar bu sezonda palamuttan ümitli.
16: Gelen bilgilere göre palamutçılıkta olacak gibi gözüküyor yani. İnşallah bu sene palamutta ve hamsi de bol bereketli olur. Hem vatandaşlarımız hem çalışanlar yüzü güler diye düşünüyorum.
17: Doğu ile batı arasında aldığımız kooperatif başkanları, gerek balıkçı arkadaşlar, hepsinden haber alıyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin tüm sahillerinde palamut biraz yoğun gözüküyor.
1: Mavi Vatan tatbikatına Teknofest Mavi Vatan gününe bir bakalım. Bugün artık kapılarını ziyaretçilere açıyor.
18: Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, kurtarma gemisi TCG Alemdar, korvetler, fırkateynler ve denizaltılar. Türk donanmasının gururu gemiler Teknofest Mavi Vatan için İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı. Türk bayrağını al, Körfez'e gel çağrısıyla sahillere koşanlar gemilerin geçişini gururla izledi.
19: Bayram ayağımızı aldık, indik. Haberimiz vardı zaten. Milliyetçi duygularımız kabardığı için.
20: Özellikle gemileri seyretmek için geldik. Oğlum da görsün istedim.
18: Gemi geçişi sonrası hava araçları da bir gökyüzünde belirdi. Deniz karakol uçakları helikopterlerle birlikte insansız hava araçları Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı festival alanındaki yerlerini aldı.
21: Zaten burada oturuyoruz da saati iple çekiyordum. İnşallah açıldığında Teknofest'e de gideceğiz.
18: Selamlama geçişine katılan gemiler ve hava araçları Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan'da boy gösterecek. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflarındaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürünme teknolojiler sergilenecek.
22: Osmaniye'den geldik. Yaklaşık 1000 kilometre Teknofest Mavi Vatan'ı görmek için. Ve şu anda da çok gururlanıyoruz. Yarın için de kayıt yaptırdık. Mavi Vatan'a gideceğiz. TCG Anadolu'yu göreceğiz.
18: 20 Ağustos'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak. Ziyaretçiler gün boyu karşılıklı düzenlenecek ücretsiz vapur seferlerinin yanı sıra 9 farklı noktada oluşturulan otopark alanlarından kalkacak ring araçlarıyla festival alanına ulaşabilecek.
23: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
24: Mobile Systems.
25: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
26: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
27: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Zara İmramlı yolunun 60-65. Kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 41-55. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
26: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz. Araç takipte.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.
8: Yapay zeka şirketleri kullandıkları enerjinin ve bunun gezegene etkilerinin ne kadar farkında? Bir tedbir alınıyor mu? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü, Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
9: Bunun elbette farkındalar. Kendi kendilerine ne kadar enerji tükettiklerini veya şebekeye olan baskılarının, talep profilleri nedeniyle şebekenin yönetilmesini de güçleştirdiklerinin farkındalar. Ancak düzenleme anlamında ciddi boşluklar var. Mesela AB düzenlemeleri üzerine çalışıyoruz. Bu anlamda yani yapay zeka şirketlerine bir takım raporlama yükümlülükleri getirilmiş durumda. Enerji, su kullanımı vesaireyle ilgili. Ancak bağlayıcı, somut yükümlülükler getirilmesinde ciddi boşluklar var. Yani bir şekilde bu mesele biraz da şirketlerin gönüllü inisiyatiflerine ve bildirim usulüne terk edilmiş durumda diyebiliriz.
7: Doğa konuşmaları.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
10: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İsviçreli yazar ve ressam Friedrich Dürrenmatt'ın Yargıç ve Celladı isimli romanı Yapı Kredi Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Serap Gülerçin Karluk çevirmiş. 1921 yılında doğan Friedrich Dürrenmatt, modern İsviçre edebiyatının en özgün yazarlarından biri. Zürih ve Bern üniversitelerinde felsefe, Alman dili ve doğa bilimleri eğitimi aldıktan sonra yazarlığa ve ressamlığa yöneldi. Grotesk tiyatro ve radyo oyunları, polisiye türünü felsefi bir derinlikle yeniden yorumladığı romanlar yazdı. Dürrenmatt eserlerinde modern dünyanın karmaşıklığını ve çelişkilerini, adalet, ahlak ve güç kavramlarını irdeledi. Kitapları sinema ve televizyona uyarlanan, 40'tan fazla dile çevrilen ve hayatı boyunca pek çok saygın edebiyat ödülüne layık görülen Dürrenmatt, 1990 yılında öldü. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Yunanlı bir kız aranıyor, Büyük Romulus, Bay Mississippi'nin evliliği, Yaşlı Hanım'ın ziyareti, şüphe, duruşma gecesi, fizikçiler. Yargıç ve celladına gelirsek, gelecek vadeden genç polis teğmeni Ulrich Schmidt, bir kır yolunda aracında direksiyon başında şakağından vurulmuş halde bulunur. Cinayet soruşturmasını tecrübeli komiser Barlak üstlenir. İlk değerlendirmelerden sonra bütün şüpheler Gastman'ı göstermektedir. Yani komiser Barlak'ın bir türlü yakalayamadığı 40 yıllık düşmanını. Ancak bu kez vakit dardır. Yaşını almış, üstelik ölümcül bir hastalığın pençesine düşmüş komiser, ne yapıp edip eski düşmanını, bu acımasız katili yakalamalıdır. Bunun için de mükemmel bir planı vardır. Yargıç ve Celladı, entrika ile felsefi sorgulamanın ustalıklı bir harmanı. Romanda cinayetin izi sürülürken suç ve adalet, İyilik ve kötülük, insan ve toplum arasındaki ilişkiler büyük bir titizlikle işlenmekte. Amerikalı kültür tarihçisi Robert Darnton'un Kitaba Övgü isimli çalışması Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Kadir Yılmaz'ın Türkçe'ye çevirdiği kitabın alt başlığı, kitapların dünü, bugünü ve yarını. Yazarımız Robert Darton hayatını kitaplar arasında geçirmiş ama öyle böyle değil. Kendisi Harvard Üniversitesi Kütüphanesi eski müdürü. Harvard Üniversitesi'nin kütüphanesinde yaklaşık 20 milyon kitap olduğunu hatırlatalım ve kendi kitabımıza dönelim. Robert Darton kitaba övgüde basılı kitabın ortaya çıkışından dijital dünyaya evrilmesine uzanan serüvenini tüm yönleriyle ele alıyor. Bu serüven içinde kitabın günümüzdeki popüler kültür, ticaret ve akademi dünyasındaki değişen rolünü de inceliyor. Efendim hatırlarsınız, internet çağı ve dijitalleşmeyle birlikte basılı malzemenin, kitabın, gazetenin sonu mu geldi tartışmaları başlamıştı. İnsanlar zaman içinde kitapları ekranları kaydırarak okumaya başladılar ya da okumayı da bırakıp kulaklıklarından dinlemeyi tercih ettiler. Lakin aradan geçen onca zamana rağmen basılı kitabın ömrü tükenmedi. İşte Robert Darton bahse konu çalışmasında basılı kitabın ortadan kalkacağına dair kehanetlerin peşine düşüyor. Darton kitapların geçmişteki kadar otorite sahibi olmayabileceğini ancak oyundaki yerlerini kaybetmeyeceklerini ve büyük olasılıkla asla ortadan kaybolmayacaklarını savunuyor. Darton yalnızca kitabın tarihini anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda bilginin yayılması, telif hakları mücadelesi ve kütüphanelerin gelecekteki rolü üzerine zihin açıcı bir tartışma ortamı yaratıyor. Güney Koreli yazar Lee Hee-yong'un ödüllü romanı Evlatlık Yuzu kitaptan yayımlandı. Romanı dilimize Mehmet Ölçer çevirmiş. Evlatlık, ebeveynlik, kimlik arayışı ve sevginin ancak karşılıklı güvenle inşa edilebileceği üzerine bir distopya. Bilinmeyen bir gelecekte doğum oranları düşmüş, devlet çözümü devletin çocukları sistemini kurmakta bulmuştur. 17 yaşındaki Jeno 301 de hayatı boyunca bu sistemin bir parçası olmuştur. Onun için dış dünyaya açılan kapının anahtarı ebeveyn görüşmesi adı verilen süreçten geçmektedir. Ancak Jeno diğer çocukların aksine evlat edinmek isteyen ailelerin maskelerini indirmekte ustadır. Karşısına çıkan onlarca adaydan sonra tanıştığı Seo ve Lee çifti ise her şeyi değiştirir. Kusurlarını saklamayacak kadar dürüst olan bu iki yabancı, Jeno'ya o güne kadar hiç tatmadığı bir duyguyu, arkadaşlığı teklif eder ve birlikte umut dolu bir geleceğe yönelirler. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
5: Ardento. Mobile Systems.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
8: Mobile Systems.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
10: Sıcak hava dalgası yeniden etkili oluyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da yükseliyor. İç ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini arttıracak. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması ve sıcaklık kaynaklı sağlık riskine karşı dikkatli olunmalı.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, yeni transfer Vlahovic'in maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.
12: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Lisansı çıkan Dusan Vlahovic ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Ottara görev yapabilecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano turun favorisi olmadığı görüşünde.
13: Henüz maça çıkmadık. İki takımın da %50 şansı var. Vlahovic maça yedek kulübesinde başlayacak. Ancak verebileceğim kadar çok süre vermek istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımda herkes onun neler yapacağını merak ediyor. Gol yemiyoruz. Ancak bitiriciliğimizi artırmamız gerekiyor. Nübel'in performansından çok memnunum. Bu maça da onunla başlayacağız. Umarım şu ana kadarki iyi oyunumuzu devam ettirebiliriz.
12: Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olaitan, Orkun, Trossard ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Dolmabahçe'deki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stiller yönetecek. UEFA Avrupa Ligi vizesini alacak taraf haftaya Perşembe günü Litvanya'daki rövanşta belli olacak.
10: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunun ilk maçına seyircisi önünde çıkacak. Bordo Maviller Macaristan temsilcisi Ferenc Baroş'u konuk edecek.
12: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde.
14: Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek.
12: Karadeniz ekibi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi forma giyemeyecek.
14: Zor bir karşılaşma oynayacağız tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek. Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Önlem alacağımız dediğimiz öyle bir kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz.
12: Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Vujicic, Cabral, Bukari, Malinovski, Salah, Aral, Savioğlu, Onuachu ilk 11 ile çıkarması bekleniyor. Papara Park'ta oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Hırvat hakem Igor Piaç yönetecek. Rövanş gelecek hafta Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
10: Fenerbahçe 3 oyuncusunun ayrılığını açıkladı. Sidiki Şerif, Antony Musaba ve Omar Fayed'in yeni takımları da belli oldu. Şerif kariyerine Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'de devam edecek. Antony Musaba ise İngiltere Championship ekibi Norwich City ile bir yıllık kiralık anlaşma sağladı. Kulüp 23 yaşındaki savunmacı Omar Fayed'in Serie A ekibi Frosinone Calcio ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Fenerbahçe'de şu ana kadar Fred ve İrfancan Eğribayat'la da yollar ayrıldı. Harry Kane Avrupa'da altın ayakkabının sahibi oldu. Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, geçen sezon Bundesliga'da 36 gol atan Harry Kane oldu. 33 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda da bu ödülün sahibi olmuştu. Tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 61 gol atan İngiliz oyuncu, Ballon d'Or için önemli bir aday konumunda bulunuyor. Eski Wimbledon finalisti Nick Kyrgios tenisten geçici olarak men edildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Avustralyalı tenisçi hayranlarından özür diledi. Uluslararası Tenis Bütünlüğü Ajansı testin 22 Haziran'da Mallorca'daki ATP turnuvasında yapıldığını açıkladı. 31 yaşındaki Kyrgios sosyal medya hesabından "Büyük bir hata yaptım ve bunun sorumluluğunu tamamen üstleniyorum" ifadelerine yer verdi. Tespit edilen yasaklı maddenin Dünya Antidoping Ajansı kurallarına göre müsabaka içi dönemde kullanılması yasak.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
8: Reklam.
15: Lütfen dikkat.
16: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
15: Vakıfbank daima seninle.
5: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz.
17: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
18: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
19: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
20: Kerem abi.
21: Hayrola çocuklar?
20: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
22: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
21: Turkcell çözüm gücü.
23: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
21: Turkcell çözüm gücü.
20: Vallahi bravo Turkcell'e.
21: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
24: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
25: Turkcell'le bağlan hayata.
1: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık yükselişini İstanbul ve Marmara bölgesi daha fazla hissedecek. Bugünlerde rüzgarların da hafiflemiş olması hissedilen sıcaklıkları yükseltiyor. Sıcak hava dalgası ülkemizde Ağustos'un sonuna kadar kalacak.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 8.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
7: Tekrar merhaba. Saatler 8. Dolayısıyla ikinci dilimdeyiz. İlk dilimde de söz ettiğimiz üzere artık okulların açılmasının hazırlıkları başladı. Ağustos ayının sonundayız. 10-11 günlük bir süre kaldı Eylül'e. Dolayısıyla okul hazırlıkları, dolayısıyla biraz masraf da başladı. Herkesin en çok merak ettiği de elbette okul servis ücretleri ne olacak? İstanbul'da şimdilik bir %10'luk zamdan bahsediliyor ama bazı yerlerde %30'a %35'e, çünkü rehber personelin de olmasıyla birlikte çıkacağı söyleniyor. Dolayısıyla veriler nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyor. Servis sürücüleri akaryakıta gelen zamlar ne olacak diye soruyor. Bir bakalım ne olacak sorusuna.
8: Geçen sene 7 bin lira veriyordum. İki çocuğa 800 metre falan.
9: Çok yüksek, çok. Ya gelirimize göre çok yüksek ya.
10: Okul servis ücretleri açıklanmaya başlandı. Ücretler yıllık 90 bin lirayı da aştı.
11: Geçen sene 7 bin civarında vermiştim. Yakın olmasına rağmen, kilometresi düşük olmasına rağmen servis masrafları bizi tabii ki zorluyor.
10: İstanbul'da servis ücretlerine %10 zam yapıldı. 1 kilometreye kadar yıllık servis ücreti 39.950 liraya, 1-3 kilometre arası 42.804 liraya yükseldi. En uzak mesafelerde ise 21-23 kilometre arası 90.112 liraya, 23-25 kilometre arası ise 93.610 liraya çıktı.
12: Akaryakıta gelen artışlar, yedek parça, lastik, kasko, trafik sigortası, tamir bakım gibi kalemlere gelen artışlar %10'un çok üstünde. Rehber personel ücreti ilave edilecek.
13: Okul servis ücretlerindeki artış pek çok aileyi arayışa itti. Çoğu kişi yeni dönemde çocuklarını okula kendi imkanlarıyla götürmeye hazırlanıyor.
14: Ben çocuğumu kendim götürüyorum. Anaokuluna gönderiyorum şu an.
10: Veliler servis ücretlerine tepki gösterse de servisçiler tam aksine fiyatların ucuz kaldığı görüşünde. Ankara'da da okul servis ücreti %25 zamlandı. 0-3 kilometre arası 21.780 liradan 27.332 liraya çıktı. 10-15 kilometre arası ise 40.433 lira oldu.
7: Şimdi hem ekonomiye, bu milli eğitimin hem ekonomisine hem de güvenliğe dair bir haber var. Biliyorsunuz geride bıraktığımız yaz en fazla konuştuğumuz konu, okullar daha kapanmadan önce özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarda ne olacak, nasıl olabilir, bunun güvenliği nasıl alınır gibi sorular sorulurken, diğer taraftan da bu çocuklar nasıl bir mahallede, nasıl bir okulda büyüyorlar da böyle bir hal alıyorlar diye soruyorduk. Bununla ilgili bazı yeni tedbirler var. Bu 81 ilin valiliğine bir genelge şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderildi. Velilere de ekonomik bir uyarı var. Okullarda kayıt ücreti isterlerse ödemeyin deniliyor. Ama bir yandan da okul aile birlikleri ya da okul yönetimleri de bunu farklı kalemlerle ya da farklı gider kalemi adı altında göstererek aldıklarını net bir şekilde biliyoruz. Ödenek bu kadar, almak mecburiyetindeyiz diyor onlar da.
15: Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına dair iş ve işlemler konulu genelgesini yayımladı. Genelgede okul güvenliği ve kayıt ücreti alınmasına dair uyarılar dikkat çekti. 81 ile gönderilen yazıda okul güvenliğine dair hazırlanan genelgelerin eksiksiz olarak uygulanması istendi. Rutin aralıklarla okulların denetleneceği bilgisi paylaşıldı. Buna göre okul ve çevresine yönelik olası riskler gözden geçirilecek, gerekli planlamalar yapılacak. Okula giriş çıkışlar kontrolü sağlanacak. Kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli terliği sağlayacak, bakım ve onarım çalışmaları hızla tamamlanacak. Okullardan güvenlik riski içeren her türlü ihbar ve şikayetleri değerlendirerek önlem almaları da istendi. Genelgeye göre veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Randevusuz ziyarete gelen veli içeri alınmayacak. Öğretmenlerin önlük giyme zorunluluğu da genelgede hatırlatıldı. Okullarda cep telefonu yasağı da sürüyor. Bakanlık her yıl olduğu gibi bu yılda okulları kayıt esnasında velilerden ücret almamaları için uyardı. Kayıt bölgesi dışında öğrenci alınmaması istendi. Bakanlık velilerden bu yönde gelen şikayetlere ilişkin de gereğinin yapılacağını belirtti.
7: Geçelim üniversiteye. Önümüzdeki hafta itibarıyla artık biliyorsunuz bu konuda kayıt işlemleri başlıyor. Üniversitedeki yerleştirme açıklandı, ÖSYM tarafından ek yerleştirme de elbette olacak bu kayıt işlemleri bittikten sonra, ama işin istatistiğine bakalım. Hangi bölümlere hangi öğrenciler nasıl yerleştiler?
10: Yüksek Öğretim Kurumları sınavına en yüksek yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde. Tercih yapan öğrencilerin %85,73'ü üniversiteye yerleşti. İkinci sırada %82,68'lik oranla fen liseleri yer aldı. Yabancı dilde eğitim veren özel liseler %75,83'lük yerleşme oranı elde etti. Anadolu liselerinde yerleşme oranı %65,02, İmam Hatip liselerinde %59,47, mesleki eğitim veren liselerde ise %39,09 oldu. İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı. İlk 100'e 22 öğrenci girdi. 29 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne ve 18 öğrenci de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya gidecek. İstanbul Erkek Lisesi'nden de 21 öğrenci ilk 1000'de yer aldı. Öğrenciler tıp fakülteleriyle Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Koç Üniversitesi Ekonomi programlarını tercih etti. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden ise 24 öğrenci İTÜ'ye, 22 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 7 öğrenci İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya, 7 öğrenci ise Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleşti. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından 13 öğrenci ilk 1000'e girdi. 5 öğrenci hukuk, 3 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık, 12 öğrenci tıp, 45 öğrenci mühendislik tercih etti. Ankara Fen Lisesi'ne tercih yapan öğrencilerin tamamı üniversiteye yerleşti. En yüksek puanı alan öğrencinin tercihi Bilkent Elektrik Elektronik Mühendisliği oldu. İzmir Fen Lisesi'nde öğrencilerin 29'u mühendislik, 23'ü tıp fakültelerini tercih etti. 10 öğrenci ODTÜ'yü kazandı.
7: Şimdi devlet üniversitelerinde doluluk oranı çok yüksek biliyorsunuz. Haberin içerisinde de geçiyordu. Vakıf üniversitelerine bakalım. Herhalde ekonominin de biraz etkisiyle vakıf üniversiteleri bu yıl üniversite sınavından sonra tercih edilmedi. 35 binin üzerinde boş kontenjan var.
16: Çocuklar biz 4 yıl bir üniversiteyi bitirdik, ne yapacağız kaygısına düştükleri için garanti bölümlere yöneldiler.
15: Yüksek Öğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı yaklaşık %80'de kaldı. 176.080 kontenjanın 35.706'sı tercih edilmedi.
16: Türkiye'de vakıf üniversitelerinin ücretlerinin kontrol altında tutulamaması, nereye gideceğin belli olmaması, belirsizlik ve aileler özellikle önünü görmek istedi.
15: Bazı vakıf üniversitelerinde ise yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik, lojistik yönetimi, psikoloji, diş hekimliği gibi bölümlerin ya hiç tercih edilmediği ya da en fazla 6-7 kişi tarafından tercih edildiği görüldü.
16: Bu kadar çok vakıf üniversitesi, bu kadar çok öğrenci alımı sistemi zorlamaya başladı. Sonuçları itibarıyla işsizliğin artması, mezunların iş bulamaması vakıflardaki bu eksikliği doğurmuş oldu.
15: Devlet ve vakıf üniversitelerinde bazı bölümler karşılaştırıldığında ise puan farkı şaşırtıcı seviyeye ulaştı. ODTÜ psikoloji bölümüne en üst sıradan giren kişi 545 puan alırken, İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine son sıradan giren kişi 149 puan aldı. Benzer tabloyu birçok bölümde görmek mümkün.
7: Şimdi gidemeyenlere bakalım, acaba nereye gidiyorlar? Ya da işte bu yeni nesil mesleklerden, revaçta olan mesleklerden söz ediliyor. Tercih dönemleri yapılırken rehber öğretmenler de bunları öneriyor. Ama bir ara eleman sıkıntısı diye ifade edilen bir durum var. Artık sanayi sitelerine gittiğinizde çırak yok, kalfa yok. Özellikle oto tamircileriyle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Kaportacılarla ilgili bir ciddi sıkıntı var. Ne olacak bu iş deniliyor. Meslek liseleriyle ilgili bir bazı çalışma yapıldı bildiğiniz gibi. Şimdi işverenler de, ustalar da gençlerin ve ailelerinin meslek anlayışının değiştiğine dikkat çekiyor. Üniversite sınavından bahsetmişken giremeyenler ne yapıyor? O saatten sonra çırak kalfa olunur mu gibi bazı sorularla hadi gelin bir de sanayi sitesine gidelim.
17: Bizim çok ciddi anlamda bir servis personeli ihtiyacımız var. Mekaniker, kaportacı, boyacı.
18: Türkiye'de yılda 1,5 milyona yakın araç satılıyor. Ancak çoğu otosanayi sitesinde ustalar çıraksız çalışıyor.
19: Abi çoğunlukla evde oturuyor arkadaşlarım ya.
18: Sektör temsilcilerine göre gençlerin otosanayinde çalışmaya uzak durmasına başta meslek algısı yol açıyor. Meslek liselerindeki staj döneminin de geç başladığına dikkat çekiliyor.
20: Lise çağındaki bir öğrencinin buraya gelip esnaflığa ilk adım olarak başladığı çıraklık mesleğine nesil olarak biraz zorlanıyorlar açıkçası. Hemen isteniyor ki yükseleyim, işte yönetici olayım, müdür olayım veya beyaz yakalı olayım. Sanki son çareymiş gibi, sen artık otosanayidesin, bak başını çaresine değil de aileler desteklerlerse en büyük görev ailelere düşüyor.
18: Otosanayide çıraklığa başlayıp mesleği sevip devam eden gençler de var.
19: Lise zamanında girdim abi.

0: raporlarına göre çırak sorunu farklı meslek gruplarında da yaşanıyor.
1: Şimdi bir kez daha üniversitelere dönelim. Üniversiteyi kazananların bir sevinci, bir heyecanı var ama bir dikkat uyarısı var. O kazandım notunu ya da işte ÖSYM'den aldığınız belgeyi sosyal medyada orada burada paylaşmamanız gerekiyor. Bir dolandırıcılık hikayesi çıkıyor her işte olduğu gibi artık.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Birçok aday mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Ancak uzmanlara göre paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Çünkü o sayfalarda kişisel bilgiler de yer alıyor.
3: Ya sınav formu ya YÖK'ten alınan form ya da E-Devlet üzerinden alınan formlar, bunların tamamında maalesef ciddi sayıda kişisel veri maalesef herkesle açık bir şekilde paylaşılabiliyor. Bu noktada aslında biz doğrudan potansiyel olarak dolandırıcılarına ne ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz.
2: Kişisel veriler üzerinden dolandırıcılar farklı yöntemlerle gözlerini kestirdikleri kurbanlarıyla iletişime geçiyor.
3: Bankacılık işlemi için aranıyor olabilirsiniz dolandırıcılar tarafından ya da sigortacılık işlemleri için yine dolandırıcılar sizi arayabilir ve kendilerini gerçekten bankacı ya da sigortacıymış gibi göstermek için sizin orada paylaştığınız kişisel verilerinizi size söyleyerek aslında güven elde edebilirler.
2: Dolandırıcılar kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirleyebiliyor.
3: Örneğin Kütahya'da bir üniversiteyi kazandığınızı varsayalım. Verilebilecek burslar ya da Kütahya'da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilmeye başlanıyor olabilir. Bu ciddi anlamda da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalıştığınızın en büyük ispatı olacaktır.
2: Peki dolandırıcıların radarına girmemek için ne yapılması gerekiyor?
3: Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin kapalı olması, TC kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması, yani kimseyle paylaşılmaması, ilerleyen zamanlarda herhangi bir şekilde dolandırılma riskini de en düşük seviyeye düşürecektir.
1: Bir de tabii barınma meselesi var. Şimdi öğrencinin derdi, yurt bulabilenler, KYK yurtları ne kadar var, nasıl çıkabiliyor, herkese yetmediği ortada. Özel yurtlara gittiğiniz zaman bambaşka rakamlar ortaya çıkıyor. Hadi ev tutalım denilse, özellikle büyük şehirlerde büyük bir sıkıntı var. Hele İstanbul'da yeni okula başlayanlar, eğer okula yakın bir yerde ev bulmak istiyorlarsa 60-70 bin liradan aşağı kira yok gibi bir durum. Ama sadece İstanbul için değil tabii ki. Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 arttı.
4: Konut kirasında en yüksek artış Doğu Karadeniz'de. Kiralardaki artış hızı yavaşlasa da hala yüksek. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. Kiraların en fazla arttığı illerse Karadeniz'de. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Onları %32,4 ile İstanbul takip etti. Üçüncü sırada %30,5 ile Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş var. En düşük kira artışının yaşandığı inderse Balıkesir ve Çanakkale. Bu iki kentte kiralar %18,8 artarak enflasyonun oldukça altında kaldı. Konya ve Karaman %20,9'da en düşük artışta ikinci, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ %22,6 ile üçüncü oldu.
1: İşsizliğe bakalım. Bu yılın ikinci çeyreğinde geriledi biraz. Öyle ifade ediliyor. Veriler 21 yılın en düşük çeyreğine işaret etti. İstatistik Kurumu'nun verileri bunlar. 2026'nın ikinci çeyreğinde işsizlik %0,3 puanlık bir gerileme ile %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Veri işsizlik veri setinin en düşük çeyreği olarak ifade ediliyor Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı işsizlik bir önceki çeyreğe göre %0,2 azaldı ve %29,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise önceki çeyreğe göre bir puanlık azalışta %13,9 olarak gerçekleşti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin bir açıklaması var. Elektriğe yakın zamanda çok yüksek oranda zam yapılacağı yönünde sosyal medya paylaşımları ve bu iddialar yalanlandı. Açıklamada bazı basın

0: organları ve sosyal medya mecraları üzerinden elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda zam yapılacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Yetkili kurumlar tarafından planlanmış herhangi bir fiyat düzenlemesi yani zam çalışması bulunmamaktadır denildi. Adalet Bakanı'nın açıklamalarına bir bakalım şimdi. Hakimler ve savcılar kurulunca yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarının rehberinin artık yayımlandığını duyurdu. Buna göre sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamayı. Uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerinin erken aşamada tespit edilmesi, hedef süre uygulanması ve yargı sürecindeki gecikmeleri yakından takip edeceklerini belirtiyor. İdari ve organizasyonel sorunlara müdahale mahallinde çözüm üretecek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek. Alo Adalet 135 üzerinden de vatandaşın başvurusunu etkin değerlendireceğiz diyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gidelim. Dün başlayan orman yangını hala devam ediyor. Alevlere çok sayıda ekip de müdahale ediliyor. Bursa'daki yangınsa artık kontrol altında.
1: Bir kamyonda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden yükselen alevler Kütahya yönünde ilerledi. Yangın dün saat 14'te başladı. Sıcak ve kuru havanın etkili olduğu bölgede rüzgar da şiddetliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Yaklaşık 300 personelle söndürme çalışması başlatıldı. Hava kararına kadar ekiplere 7 uçak ve 8 helikopter de destek verdi. Yangınla mücadele sürerken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Vatandaşlara Sındırgı Simav yolunun kullanılmaması yönünde anonslarla uyarılarda bulunuldu. Alevlere müdahale sürüyor. Yangının Kütahya yönünde ilerlediği belirtiliyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde de yangın vardı. Orman dışı alanda başlayan yangın ilçeye bağlı Çekrice mahallesindeki ağaçlık alana sıçradı. Yangına havadan 3 helikopterle karadan 9 arazöz, 3 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, dozer ve 78 personelle müdahale edildi. Alevler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
0: Aydın'daki yangına bakalım. Hayvanlarını kurtarmak isterken yaralanan besici 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Çin'de 30 Temmuz'da orman yangını çıkmış ve bazı evler zarar görmüştü biliyorsunuz. 3 gün sonra ancak kontrol altına alınabilmişti. 35 yaşındaki besici Mutlu Özcan hayvanlarını alevden kurtarmak için yaralanmıştı. İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı bir çocuk babası Özcan. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şu kene olaylarına bir bakalım. Ne yazık ki Sivas'ta bir can daha gitti. Vücuduna kene yapışan çiftçi hayatını kaybetti. Aziz Kaya 32 yaşında henüz. Yıldızeli ilçesinde çiftçilik yapıyordu. 20 gün önce vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş, kusma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Ancak 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 13 bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı keneden. Küçükçekmece'ye gidelim mi? Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki elektrik direklerine tüneyen leyleklerin hayatını kaybetmesi üzerine bölgede pek çok tedbir alındı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt o önlemleri anlatıyor. Bir bakalım.
2: İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün Tahtakale mevkisindeki göç yolu değişen leylekler elektrik direklerine konmaya başladı. Leyleklerin akıma kapılarak ölmesinin ardından Devlet Demiryolları harekete geçti. 1984 yılından beri elektrik direklerinin bölgede olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt, doğa bilimcilerle konuyu araştırarak çözüm üretildiğini söyledi.
3: Leylek konmazlar geliştirmeye çalıştık. Şu anda belli noktalara onları monte etmeye çalışıyoruz. Genellikle 18-20 saatleri arasında bu kuşların geldiği değerlendirmesi yapıldı. O saatlere yakın o bölgede yol turnesi yaptık, oto turnesi yaptık. Kontrol mekanizması geliştirdik.
4: Leyleklerin göç güzergahı değişti. Ne yazık ki dinlenme alanı olarak da bu katener direklerini seçtiler. Son dönemde yaşanan leylek ölümleri nedeniyle bölgede çok sayıda tedbir devreye alındı.
2: TCDD ulaşım sistemlerinde hayvanları koruyan pek çok projeye sahip. Bu alanda kaplumbağa yolları ve ekolojik köprüler öne çıkıyor.
3: Rayların içine kaplumbağa girdikten sonra kaplumbağanın rahatlıkla çıkabileceği küçücük mini tüneller, mini yollar inşa ettik. Geyik benzeri diğer domuz ve benzeri hayvanların rahatça demiryolu üzerinden geçebileceği köprüler yapıyoruz. Yani yaban hayatı köprüsü.
0: Zeytinburnu'da 9 mil açığında gemide personel zehirlenme şüphesiyle yardım çağrısında bulundu. Marshall Adaları Bayraktı Valianta isimli geminin personeli yardım talebinde bulunuyor. AFAD-UMKE kimyasal olaylara müdahale ekibi hemen cevap verdi. Gıda zehirlenmesi yaşayan 3 Çinli, biri Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı, 4 kişi sahil güvenlik botuyla karaya çıkarıldı. 4 personel de hastanede. Şanlıurfa'dayız. Bir kapalı spor salonunda üzerinde portatif kale devrilen 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı çocuğun ölümüyle ilgili. Akabe Toki Anadolu Lisesi spor salonunda meydana geliyor bu olay. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali Yavuz'u yanında kapalı spor salonuna götürmüştü. Babası kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırırken çocuk da portatif kale direğiyle oynamaya başladı orada. Filesine fırtırmamaya çalıştığı o kale Mert Ali'nin üzerine devrildi. Ağır yaralandı çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Bir sohbet sırasında cep telefonuna gelen reklamlar kullanıcıların dikkatini çekiyor. Hatta aramızda şöyle konuşmalar geçiyor. Örnek veriyoruz, eve alınan bir çamaşır makinesinden söz ederken bitirdikten sonra o sohbet artık sadece çamaşır makinesi reklamları geliyor buraya. Acaba dinleniyor muyuz sorusunu ortaya çıkarıyor. Bakalım yanıtına.
5: Dinliyor, bir şey söylesek orada çıkıyor. Dinlemese çıkmaz herhalde.
6: Hem de nasıl dinliyor ya? Ne söylersek o çıkıyor.
1: Birçok kişi aynı fikirde. Konuşulan konu neyse telefonla karşımıza reklam olarak çıkıyor. Bu durum akıllara akıllı telefonlar bizi dinliyor mu sorusunu getiriyor.
7: Bazen o kadar tereddütte kalıyorsun ki artık güven denen bir şey kalmadı zaten.
6: Neden dinlersin? Benim özelim her türlü tehlikeye açığız demektir bu.
8: Uzmanlara göre dijital dünyada tamamen görünmez olmak neredeyse imkansız. Ancak güvenliğimizi kontrol altında tutmak bizim elimizde. Bu konuda yapabileceğimiz en basit şey ise telefonlarımıza uygulama yüklediğimizde bizden istenen izinleri dikkatlice okumak.
9: İndirdikten sonra da o ses ayarlarını kapatmıyoruz genelde. Mikrofon servislerine girip oradaki bütün ayarlardan gerçekten hangi uygulamayı kullanıyorsak sadece onu açık bırakıp geri kalanını kapatmak gerekiyor. Sosyal medya tarafında kişiselleştirilmiş reklamlar mevcut. Onu kapatırsanız aslında karşınıza bu veriler çok çıkmayacaktır.
1: Telefonlar bizi gerçekten dinliyor mu sorusunun cevabı ise hayır. Uzmanlara göre akıllı telefonlar bizleri dinlemiyor. Ancak her işlemi takip ediyor.
0: Robot teknolojisi de yapay zekanın entegrasyonuyla büyük bir hızla gelişiyor. Bu alanda başı çeken ülkelerden biri Çin. Başkente gideceğiz şimdi. Dünya Robot Konferansı'nda Çinli şirketler adeta gövde gösterisi yaptı.
10: Atlet, boksör, barista, garson. Ellerinden neredeyse her iş geliyor. Hem insanların işlerini kolaylaştırmak hem de onları eğlendirmek için tasarlandılar. Robot teknolojisinde gelinen son nokta için gözler Çin'e çevrildi. Başkent Pekin, Dünya Robot Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Konferansa bu yıl 16 ülkeden 666 ekip katılıyor. 2000'den fazla robot konferansta sergilenecek. Pekin merkezli bir şirketse konferansın hemen öncesinde robotlarını atletizm pistine çıkardı. Robotlar senkronize hareketleriyle dikkat çekti. Fuarda özellikle insansı robot üreticisi Unitree ilgi odağı. Koşan, masa tenisi oynayan ve çevikliğiyle dikkat çeken Unitree robotları Çin borsasını da kasıp kavurdu. Şirketin Şangay borsasındaki ilk işlem gününde hisseleri %600 değer kazandı. Fuarda Flash isimli koşucu robot da dikkat çekti. 50 bin metrekareye yayılan fuar alanında boks ve kickboks yapan robotlar da hünerlerini sergiliyor. Görücüye çıkan robotlar arasında masa tenisi oynayanlar da var, piyano çalanlar da. Yapay zeka teknolojisiyle donatılan robotlar ev işlerinde de iddialı. Yatak toplayan, çiçekleri sulayan ve sandviç yapan robotlar insanların günlük işlerini kolaylaştırmak için geliştirildi. İnsanlar insansı robot endüstrisinin henüz yapay zeka alanında olduğu gibi bir atılımı gerçekleştiremediğini düşünüyor. Ancak robotik alanındaki yatırımların bu hızla sürmesi halinde robotların önümüzdeki 3 yıl içinde hem şirketlerde hem de evlerde yaygınlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu ve ayın 22'si ile 30'u arasında ilk kez festival coşkusunu yaşayacak.
11: Yaylalar, bereketli topraklar, zengin sofralar, konserler, sergiler, atölyeler. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Ordu, ilk kez festival coşkusuna ortak oluyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentin doğal güzellikleri, antik çağlardan günümüze uzanan tarihinin kültür, sanat ve gastronomiyle iç içe zengin bir programla ziyaretçilerle buluşacağını belirtti. Hedef, şehrin kültürel değerlerini yaşatmak, görünürlüğünü artırmak ve gelecek nesillere aktarmak.
0: Şimdi biraz spora bakacağız. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Zalgiris'i konuk edecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, yeni transfer Dušan Vlahović'i yedek kulübesinde maça başlatacağını duyurdu.
12: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında Kaunas Zalgiris'i konuk edecek. Lisansı çıkan Dušan Vlahović ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Ottara görev yapabilecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano turun favorisi olmadığı görüşünde.
13: Henüz maça çıkmadık. İki takımın da %50 şansı var. Vlahović maça yedek kulübesinde başlayacak. Ancak verebileceğim kadar çok süre vermek istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımda herkes onun neler yapacağını merak ediyor. Gol yemiyoruz. Ancak bitiriciliğimizi artırmamız gerekiyor. Nübel'in performansından çok memnunum. Bu maça da onunla başlayacağız. Umarım şu ana kadarki iyi oyunumuzu devam ettirebiliriz.
12: Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olayitan, Orkun, Trossard ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Dolmabahçe'deki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stiller yönetecek. UEFA Avrupa Ligi vizesini alacak taraf haftaya Perşembe günü Litvanya'daki rövanşta belli olacak.
0: Trabzonspor'un da maçı var. Yine Avrupa Ligi playoff maçında ilk turunda seyircisi önünde buluşacak. Bordo Maviller Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk ediyor.
12: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde.
14: Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek.
12: Karadeniz ekibi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okayo Kuştu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi forma giyemeyecek.
14: Zor bir karşılaşma oynayacağız tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç gitmek. Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Önlem alacağımız dediğimiz öyle bir kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz.
12: Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Vayivusavić, Cabral, Bukhari, Malinovski, Salah, Aral Savioğlu, Onuachu ilk 11 ile çıkarması bekleniyor. Papara Park'ta oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Hırvat hakem Igor Piaç yönetecek. Rövanş gelecek hafta Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
17: Mobile Systems.
15: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Hangi krediye girin?

kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ve Başkan Trump'ın açıklamaları bir kere daha dün itibariyle ön planı çıktı. Bilindiği üzere jeopolitik akış aslında ekonominin ve ekopolitik gidişatında en önemli belirleyici faktörü olmayı devam ediyor. Hatta bu yazın sıcak ve görece piyasaların sakin, dingin olmasının beklendiği günlerde dahi hükmünü icraya devam ediyor. Peki dünkü gelişmeler neydi? Bir kere hatırlanacağı üzere 60 günlük o karşılıklı İran-ABD mutabakatının sona ermesi ve bu çerçevede herhangi bir sonuca ulaşılamadığı gibi 60 günü takip edecek yeni bir yapılanmanın veya yeni bir yumuşama ya da müzakere sürecinin önünün tıkanması, taraflar tarafından bu işin adeta kategorik şekilde reddedilmesi piyasaları bir parça gergin duruma getirmiş. Hem petrol fiyatlarında hem de altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülmüştü. Dün itibariyle Trump bu çözümsüzlüğe daha ılımlı bir yaklaşım yerine bir parça daha el yükseltme ve retoriğini kuvvetlendirme taktiğini seçti. İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik operasyon başlatacaklarını açıkladı. Öyle ki Tahran yönetimine destek veren ülkelerin de ağır ekonomik sonuçlara katlanması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Hatırlanacağı üzere aslında Trump daha önceki gelişmeler çerçevesinde devrim muhafızlarını özellikle muhatap alarak ki İran kumanda ekonomisinin önemli bir kısmı İran devrim muhafızlarının elinde. Hele Hamenei'nin ortadan kaldırılmasından sonra iç yapıda böyle bir ağırlık daha da ortaya çıktı. Önce ekonomik işbirliği ve onlara belki bir parça da pastadan tabiri caizse pay vererek çözüm aramaya çalıştı. Hatırlanacağı gibi bir parça İran'a petrol satışlarında müsaade edildi. Bazı yaptırımlar ve donmuş varlıklara ulaşma, onları hasretme yolunda adımlar atıldı. Ama sonra sonuç çıkmayınca şimdi tam tersine bir duruşa geçildiği görülüyor. Özellikle bu kripto işlemler konusuna Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden vaziyet edeceği görülüyor. Sadece İran değil, hedefinde genişletildiği anlaşılıyor. Tabii Amerika'nın dün gündeme gelmesinde sadece bu etkin rol oynamadı. Hep beklenilen Fed'in tutanaklarının açıklanması meselesi de ortaya çıktı ve anlaşılıyor ki bu tutanaklarda gerektiğinde Fed'in faiz arttırma yolunu açık bıraktığı ortaya çıktı. Şimdi belki de toplantıların belki 12 aylık süre içerisinde 6 ayı kapsayacak. Yani 12 ay takvim ama sadece 6 aylık bir yeni takvimle çalışılabileceği konusu da gündeme geldi. Bütün bunlar tabii Fed'in hani piyasayı yönlendirme konusunda biraz geriye doğru çekileceğini ifade ediyor. Aslında özellikle faiz artış ihtimalinin gündeme gelmesinin altının önünü kesici rol oynaması gerekir ama dün altın gene zirve yaptı kendi içerisinde dünya piyasalarında. Neden? Enteresan bir başka çapraz gelişme oldu. Kaynağı gene Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri hazinesi uzun vadeli Amerikan tahvillerinin geri alımlarındaki likidite desteğini iki katına çıkarttı. Dolayısıyla bu geri alım ve kendi tahvillerine özellikle 10 yıllık, 30 yıllık tahvilleri geri alımla açıklamasıyla beraber uzun vadeli tahvil getirileri geriledi. Bu da şu anlama geliyor. Hani Amerikan hükümeti Fed'in faiz indirimini beklemeden aynı etkiyi yapacak bir açıklamada bulundu. Çünkü malum olduğu üzere uzun vadeli tahvil getirileri Amerika'daki vatandaşların tüm borçlanmalarını konut kredilerinden ihtiyaç kredileri ve kredi kartı kredilerine kadar etkileyen en önemli unsur. Böylece bunların uzun dönemli faiz tahvil getirileri gerileyince elbette bu faiz oranları da düşüyor. Kasım seçimlerinin yaklaşımında anlaşılıyor ki deyim yerinde ise Amerikan hükümeti kendi göbeğini kendi kesiyor. Hani Fed'in beklentilere cevap vermemesi, faiz indirimindeki beklentilere cevap vermemesi üzerine. Yine son olarak neden dün Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyetinde veya ön plana çıktığı bir ekopolitik gelişmeye sebep oldu derseniz enteresan bir şekilde 40 trilyon doları aşan bir Amerikan borç varlığı karşımıza çıkıyor. Evet, dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 40 trilyon doları geçti. Ödediği faiz geliri de senelik 1 trilyon dolara yaklaşıyor. Tabii bu borç artınca daha evvel takdim ettiğimiz DC Gap modeli üzerinden Amerika'nın dünyaya müdahaleleri ve finansal varlık ve piyasa değerleri de yeniden oynuyor, yeniden dengeye kavuşmaya çalışıyor. Gene Amerika'nın 82 yıllık 83. yılına giren kurulu finansal mimarinin kurucusu ve banisi olarak Amerika'nın yeniden dengeleri ayarlamaya çalıştığı, ince ve belki de kaba ayar yapmaya çalıştığı bir döneme giriliyor. Yakından izlemek gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi.
4: Finans Bülteni. Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi güne 14.458 puandan başlayacak. Serbest piyasada dolar 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 50 kuruştan alıcı bulacak. Gram altın 6.700, çeyrek altın 11.000 seviyelerinde. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ise 91 dolar seviyelerinden işlem görecek.
3: NTV Radyo.
0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık 31 derece, Bursa 35 derece. İç Anadolu güneşli, 31-33 derece. Ege'de kariyer sert etse de daha bunaltıcı günler başlıyor. İzmir 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli, hissedilen sıcaklık Antalya ve Mersin'de 38 derece. Karadeniz'in batısı güneşli, Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 25, Malatya 33 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Arvento. Mobile Systems.
3: Reklam.
6: Yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Klima deyince vatan.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Aa, anne dedi.
11: Hadi canım, baba dedi.
10: Bez dedi.
11: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
12: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
13: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Ağustos ayının önemli günlerinden biri Dünya Fil Günü'ydü. 12 Ağustos filleri tanımak, varlığını takdir etmek, onlara yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiş bir gün. Sürü halinde yaşayan filler birbirlerine güçlü bağlarla bağlıdır ve hortumlarıyla dokunarak, sarılarak sevgilerini gösterir, üzüntülerini paylaşır, ölenin arkasından birlikte yas tutarlar. Gelişmiş işitme duyusuna sahip olmaları yanında sesleri de özeldir. Mesela çok düşük frekanslı sesleri çıkarmakta ustadırlar. Öyle ki o sesi sadece kendileri duyabilir. Ayrıca bir fil ayağıyla yere vurarak kilometrelerce ötedeki bir başka file yine sadece kendilerinin duyup anlayacağı mesajlar gönderebilir. Diğer filler yere basan ayaklarıyla topraktaki titreşimi hisseder, mesajı alırlar. Önemli bir başka özellikleri hafızalarının güçlü olması. Su kaynaklarının yerini, kritik anlarda kullanacakları alternatif yolları, insanların yüzünü ve hatta sesini bile hatırlarlar. Daha da etkileyici olan aradıkları yiyeceğe, mesela meyveye tam olgunlaştığı, yemeğe hazır olduğu ilk anda ulaşırlar. İnsanlarla iletişimleri de çok güçlüdür. Kayıtlara göre bakıcılar tarafından büyütülen bir Asya fili Korece kelimeleri taklit edebiliyor. Turizm, eğlence ve fil dişi için öldürülen, işkence edilen fillerin neslinin tehlikede olduğunu belirtelim. Fil dişi için yılda yaklaşık 20 bin filin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu düzeydeki öldürme fillerin genetiğini bile değiştirebilir.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
8: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
9: Merhabalar. Sofralarımıza yaz günlerinde denizin tadını, tuzunu getiren bitkilere devam ediyoruz. Evet, su kenarında yetişen bitkiler. Tabii bunların içine suyun kenarındaki kayalıklarda yetişen kaya koruğu da dahil. Şimdi kaya koruğu deyince aslında tabii sulak alanlarda, deniz kenarında pekala pek çok kayalık alanda kaya koruğu yetişiyor. Ama bazı bölgelerde neredeyse artık bayağı önemli bir yerel lezzet haline gelmiş. Biz şimdi üzüme benzetmişiz, olmamış üzüme, o ekşi tadından ötürü koruk demişiz. Ama kaya koruğunun çok enteresan bir tadı vardır. Birazcık böyle çamsı bir kokusu vardır. Hani birazcık böyle reçine gibi. Bana aslında gaz gibi gelir. Hatta acaba bu denizde gaz yağı falan bazen olur ya, motorlardan falan sızan, öyle bir şeyle mi yıkandı falan diyecek kadar sanki böyle terebentin kokusu gibi bir şey. Şimdi bunun içinde aslında deniz suyunu özümserken pinen denilen aslında reçinelerde olan ya da terebentinin o kokusunu veren öz var. Dolayısıyla aslında farklı kültürlerde normalde toprakta yetişen bir şeye benzetildiğini söylemiştim ya, deniz börülcesi misali. İşte mesela İtalya'da da genellikle bu rezeneye benzetilmiş. Çünkü İtalyan coğrafyasında rezene hem kültüve olarak, yani tarım bitkisi olarak da çok yetiştirilir, hem özellikle mesela Sicilya'da yabanisi de bulunur. Yani bizdeki Arap saçı. Şimdi Arap saçının da rezenenin de böyle anasonu andıran, aslında o da değişik bir tadı vardır. Belki de onun için yaz sofralarına çok yakışıyor. O tadı birazcık anasona da benzetebilirsiniz. Değişik bir lezzet. Bu özellikle İtalya'da çok seviliyor. Hatta Ancona bölgesinin, yani Marche area'sı, yani Ancona deyince Adriyatik tarafına bakan Çizme'nin sırtından bahsediyoruz. Yani tam Yunanistan'ın karşısı gibi oluyor. Orada aslında coğrafi işaretli bir ürün haline de gelmiş. Çünkü oradaki kayalıklarda çok yetişiyor. Hatta bunu kültüve bitki olarak da yetiştirmeye başlamışlar. Şimdi orada ne deniyor? Orada da aslında bu deniz rezenesi ifadesi kullanılmakla birlikte pakasassi diye bir isim koymuşlar. Evet, pakasassi, beyaz pakasassi deniliyor. Ve aslında en güzel zamanı da Temmuz'dan Eylül'e kadar olan toplanma zamanı. Sonra tohuma kaçabiliyor ve sarı sarı, birazcık da aslında böyle dereotu çiçeklerine andıran bir çiçeği oluyor. İşte o tohum ve çiçekler de aslında aroma özütü olarak kullanılabiliyor. Özellikle bitter içecekler yapmak için o hafif böyle acımsı lezzeti veriyor. Peki pakasassi'yi Ancona'da nasıl tüketiyorlar? Daha doğrusu nasıl yapıyorlar? Bizde turşusu yapılır. Onlarda da turşusu yapılıyor. Fakat bir de turşusunu turşu gibi yapıp sonra yağa basmak var. Hatta ona da pakasassi sott'olio deniliyor. Hemen size tarifini veriyorum. En körpe taraflarından kaya koruğunu alın. İyicene yıkayın. Yıkanması çok önemli. Ondan sonra yarısı sirke, yarısı su, bir suda kaynatın. Bu suyun içine biber taneleri koyabilirsiniz. Birazcık değişik bir tat vermesi için defne koyabilirsiniz. Hatta sarımsak koyabilirsiniz. Şöyle bir taşım kaynasın. 3 ila 5 dakika. Şimdi 3 ila 5 dakika diyorum. Kaynar sirke su karışımını atacaksınız. Ve tekrar kaynadığı zaman en fazla 3 dakika tutacaksınız. Hemen sirke sirkeli sudan alacaksınız ve kurutacaksınız. Soğuyunca işte bu sirkede hafif pişmiş kaya koruğunu kavanozlara basacaksınız. Üstüne de zeytinyağı, isterseniz gene tabii başka sarımsak gibi lezzetler koyabilirsiniz. Sıkı sıkı kapayıp doğru kilere. Evet, sofranıza kaya koruğu İtalyan usulü. Hoşça kalın, takipte kalın.
8: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 7-9. kilometrelerinde ve Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35-39. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
12: Arvento, Arvento.
0: Reklam.
13: Garanti BBVA.
14: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Reklam.
9: Kılıçoğlu'yla.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık yükselişini İstanbul ve Marmara bölgesi daha fazla hissedecek. Bugünlerde rüzgarların da hafiflemiş olması hissedilen sıcaklıkları yükseltiyor. Sıcak hava dalgası ülkemizde Ağustos'un sonuna kadar kalacak.
12: Her mevsimde, her havada.
13: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
14: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
15: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Tekrar merhaba. Saatler 9. Üçüncü ve son dilimle karşınızdayız. Balıkesir'de Sındırgı ilçesinde bir yangın olduğundan söz etmiştik. Alevlere hala müdahale sürüyor. Dolayısıyla hemen bölgeye gidelim. İHA muhabiri arkadaşımız Emrah Elmas aktaracak olan biteni. Emrah, geçmiş olsun. Kolay gelsin. Neler aktaracaksın?
3: Günaydın, iyi yayınlar. Sındırgı ilçesi Düvertepe mahallesinde dün saat 14 sularında karayolundaki bir kamyondan başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına gece boyunca kara ekipleri müdahale etti. Sabah saatleriyle birlikte, gün ışımasıyla birlikte yangına tekrar havadan da müdahale başladı. Şu anda 7 uçak, 8 helikopter, 31 aracı, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer ve 2 ambulans ve toplamda 295 personelle yangına müdahale ediliyor. Yangın düne göre daha kontrol edilmeye çalışılıyor ve enerjisinin bu yönde düştüğü söyleniyor. Ekipler gece boyunca da yangına aralıksız bir şekilde karadan müdahale etti. Bu bölge çok sarp ve ulaşımı zor karayoluyla bir arazi olarak nitelendiriliyor. Ama buna rağmen cansiperane bir şekilde orman ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve bölgedeki belediyelerin iş makineleriyle yangına müdahale sürüyor. Dediğiniz gibi yangının şu anda enerjisinin düşmeye başladığı ve gün içinde tahmin ediyoruz ki güzel bir haber almayı düşünüyoruz. Kontrol altına alınacak. Bölgede rüzgar da olabildiğince şiddetini azalttı. Bu da sevindirici bir haber olarak bize ifade edebilir.
2: Teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız Emrah Elmas aktardı olan biteni. Şimdi Menderes Belediyesi'ne bir bakalım. O seçimle ilgili tartışma sürüyor biliyorsunuz. CHP'liler yeni partilileri, yeni partililer de CHP'lileri AK Parti'nin kazanmasının sebebi sizin oylarınız diye suçluyorlar. Bu artık yargıya da taşınacak.
4: İradenin sakatlandığını bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Menderes ilçesinde AK Parti'nin kazandığı belediye başkanlığı seçimine itiraz edecek. CHP ve yeni parti arasındaki polemik de sürüyor.
4: Bizim buradaki 5 belediye meclis üyemizin bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin talimatına rağmen geçersiz oy kullanmıştır. Geri kalan 4 üyemiz yeni partinin adayına oy vermiştir. Ancak yeni partinin 10 tane belediye meclis üyesinin 2 tanesi AKP'nin adayına oy vermiştir.
6: Çok tepki olunca inkar etmek olayın özünü, gerçeğini değiştirmiyor. Yapılan açıklamalar, konuşmalar, ülkede gerçek anlamda bir muhalefetin kalmaması, süreç bunu gösteriyor.
5: CHP sözcüsü Müslüm Sarı gelecek hafta il başkanları toplantısı yapılacağını söyledi. Eylül ayı içinde de kurultay takviminin başlayacağını duyurdu. Yeni partide de kurultay takvimi başlıyor. İl kongrelerinin tarihi 22 Ağustos'ta netleşecek. Kongrelerin Ekim sonunda bitmesi, ardından kurultay tarihinin ilan edilmesi planlanıyor.
2: Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumuna da bakalım. O sağlık durumu iyi, uyutulduğu söyleniyor. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Kereş ve oğlu da tutuklandı. Saldırgan milletvekilinin kendisine saldırdığını, kendini savunmak için Meriç'i bıçakladığını söylüyor.
7: Alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ve delilleri gizlediği gerekçesiyle oğlu tutuklandı.
8: Pişmanım arkadaşım, çok tahrik etti, bilerek yapmadım, pişmanım ama yaşadığına da çok seviyorum.
7: Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç Karataş mahallesini ziyaretteydi. Korumasına özel işler için izin vermişti. Ziyareti sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş Meriç'e tepkiliydi. Keleş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce Keleş, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Keleş'le birlikte bindiği iki aracın şoförleri, bir yakını ve olay yerinde bulunan bir özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Seydi Ahmet Keleş'te suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Saldırgan ifadesinde Meriç'in olay günü kendisini arayarak küfür ettiğini, konumat geliyorum dediğini öne sürdü. Evinin önüne geldikten sonra kendisine yumruk attığını iddia etti. Bıçağı ise kendini korumak için savurduğunu söyledi. 27 suç kaydı olan Seydi Ahmet Keleş'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi. Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen olayla ilgili açıklamasında partimizin büyümesini hazmedemeyen bazı kesimler bu saldırı yöntemiyle partimizin önünü kesmeye çalışmıştır demişti. Güngen saldırının Keleş'in makam ve mevki beklentisi nedeniyle gerçekleştirdiğini savunmuştu. Ancak soruşturma tutanağında bu makam ve mevki beklentisinin detayları konusunda herhangi bir bilgim yoktur dediği ortaya çıktı. Saldırıyı siyasi bir zemine oturtan Erhan Deniz Güngen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla işlem yapıldı. Güngen kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Yaptığı açıklamanın iktidarı ya da herhangi bir kesime hedef almadığını savundu. Melih Meriç ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. Hayati tehlikeyi atlatan Meriç'in durumu iyi.
2: Şimdi Alihan Kuri suç örgütüne de bakalım. O soruşturmada da genişliyor biliyorsunuz. 10 yıl önceki şüpheli bir şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un da İstanbul'daki mezarı dün açıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
5: Şüpheli ölüm dosyası raftan indi, eski bakanın mezarı açıldı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla İstanbul Karacaahmet'te bulunan mezar açıldı. O sırada yoğun güvenlik önlemi alındı. Mezarlığa giriş çıkışlar kapatıldı.
9: Fetika bir işlemleri için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir de Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ölümünün aydınlatılması için Adli Tıp Kurumu çalışanları tarafından örnekler alındı. Yapılacak inceleme ardından Denizolgun öldürüldü mü yoksa öldü mü gerçek ortaya çıkacak.
5: Peki 10 yıl sonra açılan mezarda bir kanıt bulunabilir mi? NTV yayınına katılan adli tıp uzmanı Hakan Karagöre bu hem mümkün hem de değil.
10: Bazı zehirler var, özellikle ağır metaller. Kurşun, civa, işte talyum, arsenik gibi ağır metaller on yıllarca hatta yüzyıllarca kalabilir. Kemik dokuda, saçta, tırnaktan alınan örneklerde mutlaka eğer bir ağır metal zehirlenmesi varsa tespit edilebilir. Kolay bozulan maddelerle olan zehirlenmeleri 10 yıl sonra kemikten tespit etmek pek mümkün değildir. Radyoaktif maddeyle bir zehirlenme, olası bir zehirlenme iddiası varsa kemikten de radyoaktif maddeyle ve etraftan alınan örneklerden de radyoaktif madde incelemesi yapılabiliyor.
5: Arif Ahmet Denizolgun 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde öldükten 3 gün sonra bulunmuş. Adli Tıp Kurumu o dönemde Denizolgun'un ölümünün doğal sebeplerle olduğuna dair rapor vermişti. Ölümünden sonra cemaatin başına yeğeni Alihan Kuriş geçti. Kuriş de suç örgütü kurma ve kara para aklama iddiasıyla 30 zanlıyla birlikte 16 Ağustos'ta tutuklandı.
2: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madeninin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı artık 107'ye yükseldi. Meydana gelen bu göçük sonrasında toprak kayması da oluştu. Kayan toprak madencileri sürükledi. Ülkede geleneksel yöntemlerle işletilen altın madenine göçük oluyor gördüğünüz gibi. Bu göçükte toprak kayması da oluştu. Çok sayıda madenci göçük altında kaldı. Arama ekipleri bölge sakinlerinin çalışması sonucu göçükten şu ana kadar 107 işçinin cenazesi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkede denetimsiz altın madenleri çalışmaları nedeniyle sık sık göçükler meydana geliyor. Cilt kanseri tedavisinde de umut vaat eden bir haber var. İlaç üreticileri Merck ve Moderna kişiye özel olarak mRNA teknolojisiyle kanser aşısının 3. aşama klinik deneylerinden olumlu sonuç aldık diyorlar. İntismeran adı verilen bu tedavi, Merck'ün bağışıklık ilacı Keytruda ile birlikte bir cilt kanseri türü olan melanom hastalarına uygulandı. 1137 yüksek riskli melanom hastasının katıldığı faz 3 çalışmasında kişiye özel geliştirilen mRNA aşısının kanserin nüks ve yayılma riskini belirgin şekilde azalttığını gösteriyor. Tedavinin 5 yıllık süreçte nüks veya ölüm riskini %49 azalttığı belirtilirken, sonuçların ardından Moderna hisseleri %90, Merck hisseleri ise %7 değer kazandı. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına bakalım. Gaziantep'te 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve aile sağlığı merkezinin açılış töreninde konuştu. 25 yılda toplam yatak kapasitesi 271 bine çıkarıldı dedi.
11: Çeyrek asırda sağlık hizmetlerinin kapasitesini baştan aşağı değiştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerimizi Türkiye'nin gurur projeleri haline getirdik. Hastanelerimizin %80'ini

0: 24 saat hizmet verecektir.
1: Sosyal medyada fenomen olan çektiği motosiklet videolarıyla dikkat çeken Ceyda Yakova, motosikletiyle yaptığı kazanın ardından hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Yakova motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Şile Darlık Mahallesi'nde motosikletini kullandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptı. Hayatını kaybetti. Cenazesi defnedildi. Ailesi de taziyeleri kabul ediyor. Şanlıurfa'da bir ailenin aracına ateş açıldı silahla. Saldırıyı düzenleyen 4 kişi tutuklandı. 16 Ağustos'ta Siverek'te yaşanıyor bu olay. İki araç sürücüsü yolda tartışıyor. Bu sırada araçlardan birinden av tüfeğiyle diğer araca ateş açıldı. Saçmalar sürücüyle o sırada araçta bulunan 11 yaşındaki kızına isabet etti. Olayın ardından jandarmaca yürütülen çalışma sonucu ateş açan araçta olduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Sağlık sorunları nedeniyle hastanede bulunan bir diğer şüpheli de gözaltı işlemi devam ediyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kaunas Algiris'i konuk edecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, yeni transfer Vlahovic'in maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.
2: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında Kaunas Algiris'i konuk edecek. Lisansı çıkan Dusan Vlahovic ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Ottara görev yapabilecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, turun favorisi olmadığı görüşünde.
3: Henüz maça çıkmadık. İki takımın da %50 şansı var. Vlahovic maça yedek kulübesinde başlayacak. Ancak verebileceğim kadar çok süre vermek istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımda herkes onun neler yapacağını merak ediyor. Gol yemiyoruz. Ancak bitiriciliğimizi artırmamız gerekiyor. Nübel'in performansından çok memnunum. Bu maça da onunla başlayacağız. Umarım şu ana kadarki iyi oyunumuzu devam ettirebiliriz.
2: İtalyano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olayitan, Orkun, Trossard ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Dolmabahçe'deki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stiller yönetecek. UEFA Avrupa Ligi vizesini alacak taraf haftaya Perşembe günü Litvanya'daki rövanşta belli olacak.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunun ilk maçına seyircisi önünde çıkacak. Bordo Maviller Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek.
2: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde.
4: Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek.
2: Karadeniz ekibi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi forma giyemeyecek.

0: zor bir karşılaşma oynayacağız. Tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek. Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Önlem alacağımız dediğimiz öyle bir kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz.
1: Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Vujicic, Cabral, Bukari, Malinovski, Salah, Aral, Savioğlu, Onuachu ilk 11 ile çıkarması bekleniyor. Papara Park'ta oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Hırvat hakem Igor Piaç yönetecek. Rövanş gelecek hafta Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
2: Fenerbahçe 3 oyuncusunun ayrılığını açıkladı. Sidiki Şerif, Antonio Musaba ve Omar Fayed'in yeni takımları da belli oldu. Şerif kariyerine Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'de devam edecek. Antonio Musaba ise İngiltere Championship ekibi Norwich City ile bir yıllık kiralık anlaşma sağladı. Kulüp 23 yaşındaki savunmacı Omar Fayed'in Serie A ekibi Frosinone Calcio ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Fenerbahçe'de şu ana kadar Fred ve İrfancan Eğribayat'la da yollar ayrıldı. Harry Kane Avrupa'da altın ayakkabının sahibi oldu. Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, geçen sezon Bundesliga'da 36 gol atan Harry Kane oldu. 33 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda da bu ödülün sahibi olmuştu. Tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 61 gol atan İngiliz oyuncu, Ballon d'Or için önemli bir aday konumunda bulunuyor. Eski Wimbledon finalisti Nick Kyrgios tenisten geçici olarak men edildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Avustralyalı tenisçi hayranlarından özür diledi. Uluslararası Tenis Bütünlüğü Ajansı testin 22 Haziran'da Mallorca'daki ATP turnuvasında yapıldığını açıkladı. 31 yaşındaki Kyrgios sosyal medya hesabından "Büyük bir hata yaptım ve bunun sorumluluğunu tamamen üstleniyorum" ifadelerine yer verdi. Tespit edilen yasaklı maddenin Dünya Antidoping Ajansı kurallarına göre müsabaka içi dönemde kullanılması yasak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Zara İmranlı yolunun 60-65. Kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 41-55. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
5: 17-24 Ağustos tarihleri.

0: Siyah buharlı ütü 4.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla. Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
3: Karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizimle birlikte olacak. Dün Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan önemli bir hamle geldi. Tahvil geri alım planını ikiye katladı ve bunun da etkilerini hızlı ve de sert bir şekilde piyasalarda pozitif etkilerini gördük. Birazdan konuşacağız. Bundan sonra ne olabilir? Piyasa bu adımı nasıl algıladı? Bundan sonra nereye kadar etkisi devam edecek? Yeni bir adım gelir gelmez konuşacağız. Yurt içine yansımalarını konuşacağız. Bizim piyasalarımızı da konuşacağız. Mert Yılmaz'la beraber. İşte az önce Amerikan Hazine Bakanlığı'nın attığı hamle kıymetli madenler piyasasında da karşılık buldu. Altında, yurt dışında onsta, gümüşte yükselişler var kıymetli madenlerde. Elbette yurt içine yansıması da var. 7000 liraya geldi. 7000 liranın üzerine çıktı serbest piyasada altının gramı. Onu da altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'le konuşacağız. Piyasa bundan sonra nereye gidebilir? Altında yükselişi destekleyen unsurların gücü ne kadar? Kalıcı mı yoksa geçici mi? Bir gün, iki gün vadeyi bulmaya çalışacağız. Beraber akıl yürütmeye çalışacağız. Mehmet Ali Yıldırım Türk'le beraber haberler ve de rakamlar da ekranlarınızda olacak. Her zaman olduğu gibi programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla başlatıyoruz. İlk madde geliyor ekranlarınıza. Dezenformasyonla mücadele merkezi. Elektriğe yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmadığı söylendi. Ortaya atılan bu tür iddialara itibar edilmemeli uyarısı yapıldı. İhracatçıların döviz kuruna ilişkin talepleri devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, döviz enflasyon kadar artmalı dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı, biz üreten ve döviz kazandıran tarafız. Esas olarak ihracatı artıracaksınız ki enflasyon düşsün ifadelerini kullandı. Amerikan Hazine Bakanlığı az önce de söylediğimiz gibi uzun vadeli tahvillerdeki geri alım miktarını, devam eden geri alım operasyonunu en az iki katına çıkaracağını duyurdu. Hazine Bakanlığı'nın duyurusu öncesinde küresel uzun vadeli tahviller yoğun bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalmış ve Amerika'nın 10 yıllık tahvil getirileri yani tahvil faizleri bu hafta 2007 yılından beri görülen en yüksek seviyelere tırmanmıştı. Sonrasında neler oldu paylaşacağız. Altın. Amerika Hazine Bakanlığı'nın hamlesi sonrasında 4500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son iki ayın en yüksek seviyelerine geldi. Oralara yakın seyretti. Gram altında 7000 lira sınırına yaklaştı. Öte yandan gümüş ve diğer kıymetli metallerde de yükseliş izlendi değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik operasyon ilan ettiğini belirterek Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti. Trump, petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler, bunların hepsinin derhal sonlandırılması gerekiyor dedi. Öne çıkan satır başları böyleydi değerli izleyenler. Rakamlara geçmeden Donald Trump'ın açıkladığı bu eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon. Şimdi daha önce defalarca böyle büyük açıklamalar yapıyor biliyorsunuz. İran'dan da bu açıklamalara karşı bir karşı açıklama var. Onlar da diyor ki Amerika Birleşik Devletleri şu saatten sonra ister savaştan çekilmesin bitmesin, ister devam etsin, her türlü zararlı çıkacak olan taraf Amerika'dır diye. Yani biz hani sağlam duruyoruz, karşı taraf sıkıntı yaşıyor mesajı veriyor onlar da. Peki Donald Trump'ın az önce söylediğimiz gibi askeri operasyon acaba tıkanma noktasına mı geldi? Yazılanlar, çizilenler, Amerika'nın Körfez'deki askeri varlığını azaltma planları, bunlar hep iddia elbette, dedikodu, iddia, haberlerde, yurt dışı basında, uluslararası basında yazılıyor, çiziliyor. Öyle bir açıklama yok. Ama hani bunlar acaba hakikaten doğru mu? Tıkanma noktasına mı geldi? Askeri çözümler tıkandığı için mi eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyondan bahsediliyor? Detaylara biraz daha geniş bakalım.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaşın düğmesine bastı. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, İran'a bir anlaşma yapması için kimse benden daha büyük bir fırsat sunmadı. Onlar bu fırsatı değerlendiremedi, ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, İran'a herhangi bir ülkeye karşı uygulanan en ezici ekonomik operasyonu başlatacağını açıkladı. Bunu benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olarak tanımladı. Trump'ın asıl hedefi İran'a dışarıdan giden para akışını kesmek. ABD Başkanı İran'a can simidi sağlayan ülkeleri tehdit etti. Finans kuruluşları, şirketler, havalimanları ve devlet kurumları üzerinden İran'a destek verilmesine izin veren ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını savundu. Ülke ismi vermedi ama siz kendinizi biliyorsunuz dedi. Bu operasyonu da ekonomik taarruz günü olarak ilan etti. Trump yönetiminin planında Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle de Dubai kritik önemde. American Wall Street Journal gazetesine göre Washington haftalardır Abu Dhabi yönetimine İran'ın finansal ağlarını sıkılaştırması için baskı yapıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri de bu hafta İran'la tüm ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri askıya aldığını açıkladı. Zira Dubai, İran'ın yaptırımları aşarak dış dünyayla ticaret yapmasında önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Ayrıca Körfez ülkesi aynı zamanda 2024'te İran'ın en büyük ithalatçısı olmuştu. İran dış alımların %30'unu Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapmıştı. Analistlere göre İran'ın petrol gelirleri, döviz işlemleri ve ödemeleri Dubai'deki paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden yürütülüyor. Washington'ın hedefi Tahran'ı nefessiz bırakarak yeniden müzakere masasına çekmek. Ancak uzmanlar Dubai'deki İran bağlantılı gizli finans ağlarının tamamen kesilmesinin kolay olmayacağına dikkat çekiyor.
3: Kolay olmayacağına dikkat çekiliyor. Bakalım bir nereye varacak bu iş, bu bilek güreşi. Ama hani dünyanın selameti açısından, her iki ülkenin selameti açısından, insanlığın selameti açısından bir an önce tatlıya bağlanması, insani bir çözümle herkesin 6 aydır, 7 aydır beklentisi başladı, savaşın başladığı günden bu yana. Değerli izleyenler, şimdi piyasalara geçeceğiz ama piyasalara geçmeden önce şu konuyu biraz daha açalım. Amerikan Hazine Bakanlığı dün bir açıklama yaptı. Saat 15 sularında, Türkiye saatiyle 15 sularında ve uzun vadeli tahvillerdeki geri alım miktarını en az 2 katına çıkaracağını duyurdu. Bu açıklamada geri alım operasyonu büyüklüklerindeki artışın piyasa likiditesini, piyasadaki para bolluğunu destekleme amacı taşıdığı vurgulandı. Piyasa katılımcılarının uzun vadeli Amerikan hazinesinin çıkardığı, ihraç ettiği uzun vadeli kağıtlara yönelik güçlü ve istikrarlı bir ilgisi var zaten dendi. Müdahale öncesinde tahvil faizlerinde, az önce de ifade ettik, 2007'den bu yana 30 yıllıklarda, 10 yıllıklarda en yüksek seviyeler görülürken müdahale sonrasında hızlı bir şekilde aşağıya geldiğini gördük. Amerikan 10 yıllık gösterge tahvili %4.74'lerden 4.64'lere, 63'lere doğru hızlı bir şekilde geri çekildi. Amerikan dolar endeksinde yine bir hızlı gerileme gördük. Bu da altın fiyatlarına, kıymetli madenler fiyatlarına yansıdı. Hani piyasaya baktığınız zaman bir risk faktörü vardı ciddi manada, dünyada yükselen tahvil faizlerinden dolayı bir risk, önemli bir risk faktörü vardı. Bu hamle olumlu olarak karşılandı. Bu hamle uzun vadede sonuçları görülecek çünkü çok fazla ayrıntı yok. Hani ne kadar alınacak, ne kadara kadar şey yapılacak, bir miktar belirli olmadığı için yeterli olacak mı olmayacak mı belli değil. Yani kalıcı ve uzun vadeli bir önlem değil. Ancak Amerikan hazinesinin, bir tarafta Japonya'yı da unutmayın, 2 hafta önce Japon Merkez Bankası, Japon yetkililerle Amerikan Hazine Bakanlığı ortak bir operasyonla yene müdahale etti ve 160 üzerinden 155'lere kadar geri çekti. çekmişti. Neden? Çünkü Japon yeni değerlendiği zaman Amerikan tahvillerini satma riski doğuyor ortaya. Amerikan tahvilleri satılmasın. Çünkü en yüksek Amerikan tahvili bulunduran, elinde en yüksek Amerikan tahvili bulunduran dünyadaki ülke Japonya. O ayağı da unutmadan değerlendirelim. Tahvil faizlerinde bir gevşemeye sebebiyet verdi. En azından kısa vadede böyle bir risk olduğu ve Amerikan Hazine Bakanlığı'nın bu riske müdahale ettiği piyasalara pozitif olarak yansıdı. Bizim borsamızda da etkisini gördük. Borsada BIST 100 endeksi dün 14.459 puandan kapandı. %2,34 yükselişle. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye 14.485 puan oldu. Oralara yakın bir yerden kapandığımızı söyleyelim. İşlem hacmi de 199 milyar liraydı. 83 hisse senedi yükseldi. 81 hisse senedi yükseldi. 17 hisse senedi geriledi ve 2 hissenin de yatay seyrettiğini gördük. Büyük oranda alt endekslerde, alt sektörlerde yükselişler vardı. Şöyle bir baktığımızda bankacılıkta %2'nin üzerinde, gıdada %2'ye yaklaşmış, hizmetler %1,5, holdingler %1,5, petrokimyada o ayrı bir dinamiği var, oranın %4 yukarıda, sigorta, sanayi endeksi yine %2'nin üzerinde, ticaret ve ulaştırma hani büyük oranda yeşillerin hakim olduğu bir günü geride bıraktık borsada. Para piyasalarında dolar yeni güne 47 lira 94 kuruş seviyesinden başlıyor. Euro 56 lira 12 kuruş düzeyinde. Uluslararası para piyasalarında az önce bahsettiğimiz Amerikan Hazine Bakanlığı'nın açıklamasıyla beraber dolar endeksinde bir geri çekilme gördük. Dün sabah yayınımızda 99,4 endeks seviyelerinden bahsediyorduk. Bu sabah geldiğimizde 98,8'lere kadar bir geri çekilmeden bahsediyoruz değerli izleyenler. Euro dolar karşısında 1.17'ye yaklaştı. 1.16.83 gördüğü en yüksek seviye şu sıralarda 1.16.70'lerde. Sterlin de dolar karşısında 1.35.50'lerdeydi biliyorsunuz. O da 1.36'ya fırladı bu haberin ardından. Geçelim kıymetli madenlere. Altının ons fiyatı burada eksi görünüyor ama 4.494 dolar. Dünkü işlem aralığına baktığımızda yukarıda 4.524 dolara kadar yükseldi. 4.320-4.520 dolar bandında. 320'den 4.320'den bir anda 4.524'e doğru bir yükseliş yaptı ve kapanışını da oradan gerçekleştirdi. O kapanışa göre %0,63 aşağıda, yoksa yine 4.494 düne göre aslında bu saatlere göre yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Sebebini zaten paylaştık. Kalıcı olacak mı, olmayacak mı? Piyasa nasıl bakacak buna? Mehmet Ali Yıldırım Türk birazdan anlatacak bize. Petrol fiyatları, Orta Doğu gelişmeleri takip ediliyor. 90-92 dolar bandında. Bir önceki günü 90-91 bandında geçirmiştik. Dün bir dolar daha attı. 90-92 dolar bandına geldi petrol fiyatları. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.929 lira. Çeyrek altında 11.355 lira yine bankalar arası piyasada. Asya piyasalarında, borsalarında bu sabah yine şöyle bir baktığımızda Japonya %1,5 yukarıda. Güney Kore %5 yukarıda. Güney Kore'nin dalgalanma marjı çok geniş biliyorsunuz. Çin'de yatay negatif bir seyir var. Hong Kong'da da %1,3'lük bir seyir var. Amerikan vadeli işlemlerinde, Amerikan borsalarında, vadeli işlemlerde yatay pozitif bir seyir var ama kripto para evreni de etkilendi değerli izleyenler bu gelişmelerden. Bitcoin mesela %7 yukarıda bu sabah 69.400 dolara geldi. Ethereum 2.200 doları aştı. 2.245 dolara geldi. %17'lik bir yükseliş var. Ripple %10, Solana %10, Cardano'da da %5'lik bir yükseliş var. Ancak sadece elbette Amerikan Hazine Bakanlığı'nın hamlesi değil, Bitcoin ve kripto para evreninde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sektör temsilcileriyle Beyaz Saray'da bir araya gelip bir toplantı yapacağı haberi. Bu toplantıda Donald Trump'ın sektörü yasal düzenlemeler olarak da bir çerçevede destekleyeceği beklentisi ciddi bir alım getirdi kripto para evrenine diyelim. Piyasalardaki gelişmeleri bitirelim ve de Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'a dönelim. Mert Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Günaydın, hoş bulduk. Yayınlar Nemrat Bey.
3: Çok teşekkürler. Hemen şöyle başlayalım. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın hamlesi, geri alım, tahvil geri alım, uzun vadeli geri alımları en az iki katına çıkaracağım dedi ve piyasada olumlu karşılanmış gibi görünüyor. Sizin düşünceniz nedir? Sizin bakışınız nedir? Bir de bir vade öngörünüz, tahmininiz var mıdır? Hani evet kısa vadede olumlu ama uzun vadede işler yine terse döner falan. Hani bilmiyorum, bir projeksiyon düşündünüz mü?
5: Açıkçası böyle bir şeye niye ihtiyaç duyuldu? Onun üzerinden bence konuşmakta fayda var. Amerika ile İran arasında yaşananlar, bunun özellikle enerji fiyatlarında yaşanan çok hızlı yükseliş yarattığı enflasyon baskısı, büyüme dinamikleri üzerinde yarattığı baskı. Öyle siz de az önce söylediğiniz, özellikle Japonya'da ve Amerika'da tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve bu yükselişin yine siz az önce söylediğiniz yaklaşık 20 yıl önceki görülmüş en yüksek seviyelere kadar ulaşması. Daha önce Japonya-Amerika arasında yapılan bir koordinasyon ve bu buna benzer bir operasyonu zorunlu kılmış gibi gözüküyor. Piyasalar açısından belki zamanlaması açısından sürpriz olduğunu söylemek mümkün. İşlem başına alım miktarının iki katına kadar arttırılması, yükseltilmesi söz konusu ama sizin de yine söylediğiniz gibi detayda çok fazla bir netlik yok. Yani bu ne kadar sürecek, nasıl işleyecek buralar biraz şey boşlukta, muallakta. Ama ne olursa olsun gelen bu haberin riskli varlıklara bir iştah arttırıcı motivasyon sağladığı çok net ortada. Altın fiyatlarında bunu gördük, işte senetleri piyasasında gördük. Bu bir süre daha devam edecektir ama bu ihtiyacı ortaya çıkartan unsurların hala devam etmekte olduğunu göz ardı etmemek lazım. Özellikle jeopolitik riskin nereye doğru evrileceğine bir bakmamız lazım. Tekrar 90 doların üstüne gelmiş bir petrol fiyatından söz ediyoruz. Karşılıklı mesajların tekrar sertleşmeye başladığı gözüküyor. Hani o çok yaklaşıldı artık bir imzaya kaldı denen barış sürecinin kesintiye uğrama ihtimalinin yeniden yükseldiği gözüküyor. Dolayısıyla kısa vade bakarsanız etkinin pozitif olduğunu söylemek çok net mümkün. Bu etkinin bir süre daha devam etmesini tahmin etmek bence çok zor değil. Ama bir kez daha söyleyeyim. Hani bu operasyonu ortaya çıkartacak unsurlar devam ettiği sürece riskin devam edeceğini, çok uzun süreli olmayabileceğini düşünüyorum. Burada peki, bütün kaygının Amerika açısından, daha doğrusu Trump açısından Kasım ayında yapılacak olan seçimler olduğunu tahmin ediyorum kendi adıma.
3: Peki, çok teşekkür ederim. Hemen buradan şuraya bağlayacağım. Şimdi bir önceki Amerikan Merkez Bankası Fed Temmuz ayı toplantısında, 28-29 Temmuz toplantısında Kevin Warsh dedi ki faizi arttırmadı. Faizi piyasa bizim adımıza arttırdı. Hani biz bir şey yapmadık, o piyasa kendi dinamikleriyle, yatırımcı kendi dinamikleriyle faizi belli bir seviyeye getirdi dedi. Bu hamle, Hazine Bakanlığı'nın bu hamlesi. Şimdi tahvil faizlerinin yükselmesi tek başına faizler yükseldi demek değil. Tahvil faizlerinin yükselmesi demek Amerika'nın daha yüksek faizden borçlanması, borcunun daha da artması. Nitekim bakıyorsunuz 36-37 trilyon dolarlardan bahsediyorduk. Şimdi 40 trilyon dolara gelmiş bir borç var. Trump bunları düşüreceğim diye geldi ama şu anda katlanarak devam etmeye, artmaya devam ediyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu saydığınız unsurlar içerisinde Amerikan Merkez Bankası'nın faizi indiremiyor olması, dolayısıyla savaşın bir an önce bitmesi gerekliliği, bunlar da herhalde önemli bir yer tutuyor değil mi? Biraz ihale hazinenin üstüne kalmış gibi.
5: Yani Warsh için bence evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü göreve gelme niyeti, o süreç, seçilme kriterleri, ortaya koyacağı politikalar, bunların hepsinin anlatıldığı, konuşulduğu dönemle bugünkü dönem aynı dönem değil. Dünyada ciddi bir enflasyon riski var. Dolayısıyla bu faiz hadlerinde ciddi bir yukarı yönlü baskı yaratıyor. Şimdi tam o evdeki hesap çarşıya uymadı durum. Yani faiz indirir beklentisiyle gelinen başkandan bugün geldiğimiz nokta faiz arttırmadan bu süreci yönetebilir mi noktasına evrildi. Ben olabildiğince faiz arttırmadan bu süreci yönetme gayretini sürdüreceğini düşünüyorum. Ama kendi adıma düşüncem çok net. Amerika'da Kasım ayında yapılacak olan seçimler öncesinde Fed'in bir faiz arttırım yönünde adım atmayacağını tahmin ediyorum. Ondan sonraki süreç sizin de söylediğiniz gibi tamamen özellikle savaşın ve buna bağlı olarak yine başta enerji fiyatları olmak üzere pek çok parametrenin seyri üzerinden belirlenecek.
3: Buradan isterseniz yavaş yavaş yurt içine dönelim. Dün bizim borsamızı, bizim piyasalarımıza da pozitif bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. %2,3'lük bir yükseliş var. Bir taraftan Sermaye Piyasası Kurulu'nun da bu fonlarla ilgili çalışmasının son aşamaya gelmesi ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak, taraflarla paylaşılacak olması. Hani bunda bir pozitif etkisi var mıydı bilmiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teknik seviyeleri de göz önünde bulunduracak olursak dünkü kapanışımız 14.453. Buralarda kalır mıyız? Geri çekilme olur mu? Ne dersiniz?
5: Açıkçası Amerika'dan gelen haberi de dışarıda bırakarak söyleyeyim. Piyasada yavaş yavaş bir toparlanma, bir yukarı doğru gitme isteği gözüküyordu. Filmi biraz geriye saracak olursak işte o 13.900 desteği aşağı kırılınca 13.200'lere kadar gelen ama oradan bir dip oluşturma çabasını gösteren ve oradan da bakıldığında 1000 puan üzerine bir tepki gösteren piyasa var. Bunun çeşitli nedenleri var içeriden dışarıdan. Ama geldiğimiz noktada ben hala piyasanın 13.900'ün üstünde kalmasının son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tabii geldiğimiz nokta itibariyle 1-2 gün daha en azından haftayı 14.200'ün 250'lerin üzerinde kapatabilirsek yukarı yönlü hareket etme iştahının, motivasyonun bir miktar daha güçleneceğini düşünüyorum. Elbette Amerika hazinesinin vermiş olduğu karar, bankacılık endeksi, endeksin zaten görece çok ucuz kalması, bunların hepsi bir faktör. Ama alımların uzun bir aradan sonra genele yayıldığını söylemek mümkün. Siz de söylediniz, yaklaşık 80 küsur tane hisse BIST 100 endeksinde yukarı yönlü bir hareket gösterdi. İçeride dışarıda riskler var mı? Var. Bu riskler bizim açımızdan risk derecesi azalmış ya da ortadan kalkmış riskler de değil ama bir tepki gösterdi piyasa. Ama kendi adıma söyleyeyim. Buradan yani özellikle yatırımcılarda çok uzun süredir beklenmesi nedeniyle hani bir rally beklense, bir rallilik hikayenin buradan bu aşamada bu süreçte çıkacağını düşünmüyorum. Ama piyasanın güçlendiğini, güç topladığını, bu momentumunu korumaya devam edeceğini düşünüyorum. Ama özellikle bu sıkışmanın yukarı yönlü hareketlerde dirençleri de birbirine çok yaklaştırdığı gözüküyor. Size daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Özellikle bu yani 13.900, 14.600 burası biraz mayınlı bölge gibi. Şimdilik bakılması gereken şey bence 14.600, 14.700. Oralarda bir miktar bir dinlenme söz konusu olabilir. Sonrasında zaten tarihi zirvemiz var. 15.200. Oralar geçilir geçilmez bilmiyorum. Özellikle sonbaharla birlikte siyasetin tekrar ısınma ihtimali var. İşte MSCI tartışmaları başlayacak, size söylediniz. Net bir açıklama yok ama Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir düzenlemenin geleceği söyleniyor. Ama şu anki momentum ve gidişat en kötü bilanço dönemi de geride kaldı. Yıl sonunda bugün itibariyle görmüş olduğumuz zirvenin daha üstünde bir kapanış bence olası. Ama dünyada ve Türkiye'de hani siyaseten ve ekonomik açıdan neler yaşanabileceğini tahmin etmek çok kolay değil. Şunu da söyleyeyim, bu görüşe çok katılmıyorum. Hani Merkez Bankası'nın faiz enflasyon tahmini yukarı yönlü revizyonuna rağmen işte bir faiz indirim sinyalini kapısını açmasının özellikle bankacılık endeksine bir güç kattığı görüşünde olanlar var. Bu görüşte asla değilim, kendi adıma söyleyeyim. Çünkü bu zaten piyasa beklentisinin dışında bir plan değil. Piyasa zaten özellikle Eylül toplantısında ya da Ağustos enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası'nın o 40'tan 37'ye çekeceğini, sonra sınırlı bir alanda bir faiz indirimi konusunda adım atacağını düşünüyordu. Bu momentum Merkez Bankası'nın Sayın Başkan'ın görevde olduğu süre içindeki vermiş olduğu en güçlü mesaj bunun içinde etken midir? Etkendir ama bu momentumun ana unsur olduğunu düşünmüyorum.
3: Peki Mert Bey, son olarak şunu sormak istiyorum. Şöyle bir baktığım zaman savaşın başladığı tarih 27 Şubat'tan bugüne bankacılık endeksi zaten kendi dinamikleriyle %21 aşağıda, iletişim endeksi %12 aşağıda, ulaştırma tamamen petrol fiyatlarıyla doğrudan bağlantılı. Orada da savaşın başladığı tarihe göre %1'lik bir kayıp var ama artıya bakacak olursak petrokimya endeksi %38 yukarıda, sanayi endeksi %20 yukarıda, ticaret endeksi de %17 yukarıda. Özellikle gıdayı da %15 olarak ekleyelim. Ticaret endeksinde gıda perakendesinin de bu bilanço dönemindeki pozitif katkısını da ekleyelim orada %17'ye gelmesinde. Yıl sonuna kadar mevcut gelişmeler, şimdi az önce bize olası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin düşüncelerinize dair ipucu da verdiniz. Bu seyir sizce, bu bahsettiğimiz endeksler yılı böyle kapatır mı, yoksa dramatik değişiklikler bekleyelim mi yılın son çeyreğinde?
5: Ya dramatikten ne kastettiğinizi bilmiyorum ama genel manada belki sektörler arasında bir değişimin olması mümkün. Burada iki şeye dikkat edeceğiz Murat Bey. Bir, özellikle şu MSCI tartışmaları bittikten sonra ben orada korkulan riskin realize olmayacağını düşünüyorum. Bunun altını bir daha çizeyim. İçeriden ve dışarıdan bir taze para girişi borsaya olur mu olmaz mı? Olursa burada kuvvetle muhtemelen daha genele yayılan bir alımın söz konusu olması ve bu sektörler arasındaki bu ayrışmanın kapansa da süreklilik arz etmesini beklemek bence daha mümkün. Yok böyle bir para girişi olmaz. Sistem kendi içindeki parayla dönmeye, mücadele etmeye devam eder görüşünde isek bu sefer pozitif performans göstermiş sektörlerden artık iyice ucuz kalmış ama yavaş yavaş bir beklenti de oluşmaya başlamış sektörlere doğru bir yönelim beklerim. Ama bunun yanına bir parantez içinde şeyi de eklemek isterim. Siz de söylediniz, ulaştırma sektöründeki performans tamamen savaşa bağlı ve dolayısıyla petrol fiyatlarına bağlı. Yani şey başka, bankacılığın başka dinamikleri var, iletişim başka dinamikleri var. Ama bunun içinde özellikle ulaştırma sektörünün performansının tamamen petrol fiyatlarıyla korelasyonun yüksek seyretmeye devam edeceğini eklemek isterim.
3: Çok teşekkür ediyoruz. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizimle birlikte oldunuz ve görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler dilerim. Değerli izleyenler, hem uluslararası piyasaları hem de bizim yurt içinde borsamıza olası senaryolar çerçevesinde değerlendirmelerini aldık Mert Yılmaz'ın. Şimdi emtia piyasasına, altın piyasasına bakacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bu kez bizimle birlikte. Mehmet Ali Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Günaydın Murat Bey, hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkürler. Mehmet Ali Bey, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın bu uzun vadeli tahvil geri alımında en az ikiye katlayacağını açıklaması piyasalara, özellikle tahvil piyasasında bir ralliye sebep oldu. Altın piyasasına da ciddi bir hareketlilik getirdiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir bakalım hemen, 4300'lerden 4400'lere, 4500'lere bir 200 dolarlık bir hareket oldu dün haberin açıklanmasıyla, duyulmasıyla beraber. Şimdi siz Amerikan Hazine Bakanlığı'nın hamlesini ve etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kalıcı olur mu? Biraz beklemek mi gerekir? Yeni adımlar gelebilir mi? Altını nasıl etkileyecek?
6: Evet, kamu borçlanmasındaki sıkıntıları... Ses kulağıma geliyor arkadaşlar, uyarı bize.
3: Peki şimdi hemen düzelteceğiz onu Mehmet Ali Bey. Bizim buradan kendi sesi Mehmet Ali Bey'in kulağına gidiyor. Arkadaşlarım hemen bakıyor ona. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Amerikan Hazine Bakanlığı uzun vadeli tahvillerdeki geri alım miktarını en az iki katına çıkaracağını duyurdu. Şimdi bu bir taraftan tahvilli faizlerini düşürmeyi hedeflerken bir taraftan da piyasaya likiditesini, yani piyasadaki para miktarını destekleme amacı da taşıyor ki Amerikan Hazine Bakanlığı da bunun zaten altını net bir şekilde çizdi. Amerikan gösterge 10 yıllık tahvil faizi 4.70'lerden 4.60'lara doğru hızlı bir şekilde geri çekilmişti. Altın piyasasında neler oldu? Altının ons fiyatı haber öncesinde, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın açıklaması öncesinde 4.320-4.325 dolarlar civarındaydı. Haberle beraber hızlı bir şekilde 4.524 dolara kadar yükseldi uluslararası piyasalarda. Yani yaklaşık 200 dolarlık bir hareket oldu orada. Sonrasında kapanışını 4.524'ten yaptı. Bu sabah onun hafif altında olduğunu söyleyebiliriz. Elbette dışarıdaki bu hareket yurt içine de pozitif yansıdı. Altının gram fiyatı da bankalar arası piyasada 6.900'e geldi. Serbest piyasa rakamlarını birazdan bize, hatta şu anda Mehmet Ali Bey'e sorabileceğiz. Mehmet Ali Bey, çok özür dilerim, kesildi. Şu anda ses sağlıklı geliyor herhalde. Buyurunuz, kaldığımız noktadan devam ediyoruz.
6: Evet, geliyor. Murat Bey, tekrar iyi yayınlar diliyorum. Özellikle kamu borçlanması dünyada, Amerika başta olmak üzere diğer ülkelerde de bir sorun olmaya başladı. Böyle olunca da tabii ki hazine borçlanması konusunda sıkıntılar var. Bu da tabii piyasalara olumsuz yansıyor bu borçlanma konusunda. Faizlerin biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Hem 30 yıllık hem 10 yıllık Amerikan tahvillerin faizleri yükseldi. Son dönemde özellikle Çin başta olmak üzere diğer ülkeler de Amerikan tahvillerinden çıkıp onun yerine altın alıyorlardı. Ama bunun öncesinde o tahvil alımlarının zayıf olması nedeniyle hazine tarafından bir miktar hem altına baskı yapmıştı ve altın fiyatları, gümüş fiyatları bayağı da gerilemişti biliyorsunuz. 3.945-3.950 seviyelerine kadar gerileyen bir altın fiyatı ve 54 dolara kadar gerileyen bir onsu gerileyen gümüş fiyatı görmüştük. Şimdi dün bu miktarın ikiye katlanmış olması tabii ki piyasaya bir miktar para arz edilecek anlamına geliyor. Bu da tabii bir taraftan da enflasyonu da beraberinde geçecek. Bu şartlarda bir noktada da faiz artırım konusu da rafa kalkmış durumda Amerika açısından. Dolayısıyla bunlar altın üzerindeki baskıyı bir noktada azaltmış oluyor. Ve altın hem jeopolitik gerginlikleri hem de işte oluşacak enflasyonu ve doların zayıflamasını fiyatlayan bir konuma girmiş durumda. Zaten sene başında da hayli yüksek seviyelere beklenmedik bir şekilde ulaşmıştı. Şimdi 5000 dolara doğru bir hamle içinde olduğu görülüyor. Burada tabii ayrıca Kasım ayında yapılacak Senato yenileme seçiminde bugünlerde Trump'ın oylarının oldukça düşük olduğu da dikkat çekiyor. Orada da bir belirsizlik oluşma olasılığı da söz konusu. Bunları hep fiyatlıyor ve dün itibariyle çok hızlı bir yükseliş gördük bu haberden sonra. Ve altın 4510 dolardan şu anda işlem görüyor. dün 4.450 dolara kadar geçmişti. Zaten 4.485'te bir direncimiz vardı teknik olarak. Şimdi 4.500 seviyelerinde. 4.510'da da bir direnç var ama buralar geçilirse yakın zamanda 4.550-5.000 dolar ons seviyelerine doğru bir hareket içinde olabiliriz. Dış piyasadaki görünümler böyle. Tabii bu arada yine Amerikan Merkez Bankası'ndan, Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar ve özellikle de toplantı tutanaklarından çıkacak gelişmeler de yön veriyor bir noktada. Tabii bölgemizdeki jeopolitik gerginlikler de hala sönümlenmiş değil. Bir taraftan İran, Amerika, bir taraftan Ukrayna, Rusya, bir taraftan Suriye, İsrail'in Orta Doğu'daki önlenemez saldırıları bir noktada tabii ki tedirginlik yaratıyor. Aynı zamanda Hürmüz'den petrol naklinin de zaman zaman aksaması da petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon oluşturacağı beklentisini de daha da güçlendirebiliyor. İçeride ise daha farklı bir görünüm var Murat Bey. Biraz önce Türk lirası cinsinden bankacılık piyasadaki fiyatı söylemiştiniz. Aşağı yukarı serbest piyasada da ona yakın bir seviyede oluşuyor. Çünkü özellikle likitte darlığının oldukça yoğun olduğu bu günlerde Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi veyahut da özellikle kotanın üst bandından biraz daha aşağıda 37 seviyeli %37'ye doğru bir fonlama başlarsa o zaman birazcık piyasa rahatlayabilir. Bu da altının dış piyasa ile iç piyasa arasında şu anda eşit olan zaman zaman da eksi olan bu görünümünü biraz artıya çevirebilir. Çünkü yine de Merkez Bankası'nın yılın 3. enflasyon raporunda da 2 puan beklentiyi artırmış olması enflasyonda. Tabii ki pazara çarşıya çıktığınız zaman fiyatları gördüğünüzde de enflasyonun hala mevcut konumunu güçlü görünümünü sürdürdüğünü ve vatandaş da bu noktada birikimleri varsa bunu altında değerlendirmek istediğini görüyoruz. İhtiyaç karşılığı satışlar söz konusu. O bakımdan alımla satımın dengeli olduğu bugünlerde özellikle bir taraftan da dış piyasa ile iç piyasa arasındaki farkın da kapanmış olmasını da görüyoruz. Ama bu ihracat tarafına bir miktar faydalı oluyor. Çünkü sektör uzun süreden beri ihracat konusunda hayli sıkıntılıydı. Dış piyasa ile iç piyasa piyasa arasındaki fark bizim ürünlerimizin dış piyasalarda pahalı olmasına neden oluyordu. Bu böyle bir faydası var ama fiyatlar yükseldiği zaman yükselen yatırım araçlarına doğru yatırımcıların ve halkın da bir teveccühü de oluyor. O bakımdan bundan sonraki süreçte okulların açılmasıyla beraber işte kış hazırlıklarıyla beraber bir miktar fiyatların yükselmesi enflasyonu da yansıyabilir gibi görünüyor. Bunları üste koyduğumuz zaman altında yine tasarruf amaçlı veya paranın değerini korumak amaçlı diyelim ona alımlar devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla genelde piyasalarda görünüm bu şekilde.
3: Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, çok teşekkürler. Bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Bu sabah mutlu günler diliyorum.
6: Ben teşekkür ederim Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
3: Değerli izleyenler, bir haberimiz var sırada. Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 arttı. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde, en düşük artış ise Balıkesir ve Çanakkale'de kaydedildi.
7: Konut kirasında en yüksek artış Doğu Karadeniz'de. Kiralardaki artış hızı yavaşlasa da hala yüksek. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. Kiraların en fazla arttığı illerse Karadeniz'de. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Onları %32,4 ile İstanbul takip etti. Üçüncü sırada %30,5 ile Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş var. En düşük kira artışının yaşandığı illerse Balıkesir ve Çanakkale. Bu iki kentte kiralar %18,8 artarak enflasyonun oldukça altında kaldı. Konya ve Karaman %20,9'da en düşük artışta ikinci, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ %22,6 ile üçüncü oldu.
3: Şimdi programımızda bir ara verme zamanı, sonrasında tekrar karşınızdayız.
8: NTV Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Doblo'da faiz yok, kazan çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Reklam.
13: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
14: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
15: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
13: Türkiye
15: yok.
13: Okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
15: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
14: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
13: Silah bırakma süreci ne aşamada?
15: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
14: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
15: Şimdi H1, N1 dediniz, bir H3, N2 mi var? Ya yani nedir?
16: Trump vites düşürmüyor.
14: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
17: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
18: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık 31 derece. Bursa 35 derece. Ankara güneşli, 31 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in batısı güneşli. Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Rize, Artvin, Gümüşhane arasında kısa süre yağış geçişi görülebilir. Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar karayelden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
17: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10. NTV Radyo.
19: Merhaba, saat 10 NTV'de Haber Merkezi kuşağıyla karşınızdayız. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını 20. saatinde alevlerle çok sayıda ekiple müdahale devam ediyor. Ayrıntıları alacağız şimdi, İHA muhabiri Emrah Elmas aktaracak. Emrah.
20: Evet, Sındırgı'daki orman yangını şu anda 20. saatine ulaştı.
12: çıktı ama ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın enerjisinin ciddi oranda düşürüldüğü öğrenildi. Bilindiği gibi dün Sındırgı ilçesi Düvertepe mahallesinde karayolundaki bir araçta başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına şu anda 15 hava aracı ve 295 personelle havadan da karadan müdahale ediliyor. Gece boyunca da ekipler yangının enerjisini düşürmek için karadan müdahalelerini sabahın ilk saatlerine kadar devam etti ve sabahın ilk saatleriyle birlikte havadan müdahale tekrar başladı. Bilindiği gibi dün saat 10'da sıralarında başlayan ve şu anda 20. saatinde bulunan yangına yol seyir halinde olan bir kamyonda başlayan yangın neden olmuştu. Şu anda yangına 7 uçak, 8 helikopter olmak üzere 15 hava aracı, karada ise 31 aracı, 3 itfaiye aracı, 16 tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 sözler ve 295 personelle müdahale ediliyor. Dediğim gibi yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma devam ettiriyor. Bu bölge çok saf bir arazi, yerleşim bölgelerinden uzak bir bölge. Ve buna rağmen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler ve çevreyle gelen destekle yangına ciddi anlamda müdahale ediyor. Ve bölgede rüzgar da sabahın ilk saatleriyle enerjisini kaybetti. Bu da sevindirici bir haber olarak bizlere iletildi. Şu an için bölgeden aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar size bırakıyorum.
19: İHA Balıkesir muhabiri aktardı efendim. Emrah Elmas aktardı yangına dair son bilgileri. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a dışarıdan para akışını kesmek istiyor. Trump İran'a yönelik şimdiye kadarki en ezici ekonomik yaptırımları ilan edeceğini açıkladı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
16: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran'a yönelik en ezici ekonomik operasyonu ilan ettiğini açıkladı. Hiç kimse benim kadar İran'a anlaşma yapılmasına yönelik büyük bir fırsat vermedi ama onlar bu fırsatı değerlendirmeyi başaramadılar dedi ve en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ifadesini kullanıyor ABD Başkanı Donald Trump. İran'ın askeri fabrikalarının enkaz halinde olduğunu, para birimlerinin değersiz olduğunu ve İran'ın pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi açıklamasında. ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı mesajda dikkat çeken bir diğer ayrıntı da İran'la iş yapan diğer ülke ve kurumlarında yine dolaylı yaptırım tehdidi altında olacak olması. Finans kuruluşları, işletmeler, havalimanları veya devlet kurumlarının eğer İran'a bir tırnak içerisinde can simidi sağlamasına izin veren bir ülkenin de ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunduğu ABD Başkanı Donald Trump. Özellikle petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları ve paravan şirketler, bunların derhal sona ermesi gerekiyor dedi ve ekonomik taarruz günü olarak değerlendirdi yönetim olarak attıkları bu adımı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklaması, yani İran'a yönelik bu ekonomik savaş ve izolasyon açıklaması, Trump'ın en azından şu an için askeriden ziyade ağır ekonomik yaptırım ve İran'ı bu şekilde sıkıştırma yolunu tercih ettiği şeklinde yorumlanabilir. Tabii ki amaç yine İran'ı ekonomik olarak sıkıştırıp anlaşmaya zorlamak. Diğer ülkelerden de bu beklenti içerisinde olduğu anlaşılıyor. Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri birkaç gün öncesinde İran'la mali ve ekonomik işlemleri askıya aldığını duyurmuştu ki Trump yönetiminden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik bu konuda bir baskı vardı. Ülke içerisindeki İran bağlantılı bir takım finans ağlarının, mali ağların hedef alınmasına yönelik Trump'ın yapmış olduğu açıklamasının ayrıntısına baktığımızda da anladığımız daha çok bundan sonrasında yasa dışı finansal işlem ve paravan şirketler üzerinden İran'a para akışının hedef alınması isteniyor gibi görünüyor. Fakat tabii bunun uygulaması nasıl olacak, orası önemli. Çünkü bu yasa dışı finans faaliyetlerinin önemli bir kısmı zaten gizli.
19: Peki Trump'ın bu planı etkili olacak mı? Beklediği sonuca ulaşmasını sağlayacak ve İran'ı bir anlaşmaya yönlendirebilecek mi? Amerikan New York Times gazetesi bu soruyu mercek altına aldı.
20: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda elindeki askeri seçenekler sınırlı, bu nedenle ekonomik baskıyı artırma yöntemini seçti. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazetede yayımlanan analizde İran'ın ABD'nin ekonomik baskısına ne kadar dayanabileceği mercek altına alındı. Analizde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın daha önce görülmemiş önlemler alacaklarını söylediği hatırlatıldı. Bu çerçevede Çin gibi İran'dan petrol satın alan ülkelere yaptırım uygulamaya başlanabileceğine veya finansal işlemlere ilişkin ilave cezalar uygulanabileceğine dikkat çekildi. Gazete bu önlemlerin ne kadar işe yarayacağını şüpheli olduğunu yorumuna yer verdi. İran'ın 1979'dan beri ABD yaptırımları altında olduğu hatırlatıldı. İran'ın ekonomisinin ABD'den gelen baskıyla şekillendiğinin altı çizildi. İran'ın ABD'nin yaptırımlarını Çin ve Rusya'ya ucuza petrol satarak aşmaya çalıştığına vurguda bulunuldu. Çin'in İran'dan satın aldığı petrolü ABD yaptırımlarının kıskacına girmeyecek küçük rafinerilerde değerlendirdiği belirtildi. İran'ın petrolünü satabilmek için kaçakçılık ağlarını genişleterek gölge bir filo oluşturduğu da hatırlatıldı. Petrolü mal karşılığında takas ederek sanayi sektörünü geliştirdiği, ithalatını ve dolar kullanımını ise büyük ölçüde azalttığı belirtildi. Savaş ve ABD ablukasından bu yana İran'ın petrolün bir kısmını kara ve demir yoluyla naklettiğine de dikkat çekildi. İran'ın Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat zaptı imzaladıktan sonra sakin dönemi de titizlikle değerlendirdiği belirtildi. İran'ın abluk öncesinde boğazın dışında satmaya hazır beklettiği petrolü bulunduğuna dikkat çekildi. Mütabakat zaptının hemen ardından İran'ın 80 milyon varil petrol ihraç ederek depolama üzerindeki baskıyı hafiflettiği vurgulandı. İran'ın yükselen petrol fiyatları sayesinde bu yılki petrol satışlarından öngörülenden daha çok gelir elde ettiğinin de altı çizildi. Bu veriler dikkate alındığında ABD'nin öngördüğü gibi İran'ın ekonomisindeki çöküşten dolayı teslim olmasının zor olduğu vurgulandı. İran uzmanı Veli Nasr'a göre İran için seçenekler tam teslimiyetle sonuna kadar mücadele arasında değişiyor. Nasr, onlar daha iyi bir anlaşma elde etmenin tek yolunun şimdiki bedelleri göze alıp küresel ekonomiyi ve Trump'ı köşeye sıkıştırmak olduğuna inanıyorlar dedi.
19: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin dozu yükselirken çatışmanın Orta Doğu sınırlarını aşabileceğine dair bazı yorumlar da yapılıyor. İngiliz Financial Times'ın özel haberine göre ABD İran'a yeniden saldırı başlatarak bu çatışmayı tırmandırma yoluna giderse Tahran yönetimi ABD'nin Avrupa'daki askeri hedeflerini vurmayı bir seçenek olarak değerlendiriyor.
21: Amerika Birleşik Devletleri gerilimi tırmandırırsa İran Avrupa'daki Amerikan hedeflerini vurmayı değerlendiriyor. İran'ın potansiyel hedefleri arasında Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü ve Kıbrıs'taki İngiliz Akrotiri Hava Üssü'nün de bulunduğu belirtiliyor. Bu iddialar İngiliz Financial Times gazetesinin haberinden. Gazete haberini rejime yakın iki kaynağa dayandırıyor. Bulgaristan'ın geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yakıt ikmal uçaklarının Bezmer Hava Üssü'nü kullanmasına izin verdiği için İran'ın hedefi olabileceği belirtiliyor. Ayrıca İran'ın çatışmanın tırmanması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki denizaltı fiber optik kablolarına saldırmayı da masadaki seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. İran'ın Orta Doğu dışındaki hedefleri vurabileceğinin sinyali daha önce verilmişti. İran devrim muhafızları geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiliz askeri üssünü kullanması nedeniyle İngiltere'yi tehdit etmiş ve İran topraklarına yönelik saldırı başlatmak için kullanılan her üssün meşru hedef olarak kabul edileceği konusunda uyarmıştı. Uzmanlar İran'ın Avrupa ve diğer bölgelerdeki hedeflere yönelik füze tehdidini gerçek ancak sınırlı olarak niteliyor. İran'ın Şahap serisi gibi orta menzilli balistik füzeleriyle Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri unsurlarını hedef alabileceği, ancak daha uzak mesafelerdeki noktalara etkili hasar verme konusunda zorlanacağı belirtiliyor. Washington yönetimi, savaşın başladığı Şubat ayında İran'ın yaklaşık 4000 kilometre mesafedeki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ortak kullandığı Diego Garcia üssüne birden fazla füze fırlattığını açıklamıştı. Ancak füzelerin hiçbiri hedefe ulaşmadı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanlarından Douglas Berry, bu saldırının İran'ın elinde 2000 kilometreden daha uzun menzilli füzelerin olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söylüyor. Berry, İran'ın elinde bu kadar uzun menzile sahip kaç füzenin olduğununsa kesin olarak bilinmediğine işaret ediyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceği karşılığın Washington'ın atacağı adımlara bağlı olacağı vurgulanıyor.
19: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, İsrail'in İdlib'deki Ebu Zuhur hava üssü saldırısına tepki gösterdi. Amerikan haber sitesi Axios'a konuşan Şeybani, İsrail'in meşru bir gerekçesi olmadığını söyledi. Suriyeli bakan, İsrail'in Türkiye bölgeye askeri varlığını konuşlandırmak istiyor yönündeki iddiasına yanıt verdi. İsrailli yetkilileri yalanlayan Şeybani, orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma ya da bölgeye Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu dedi. Vurulan tesisin boş olduğu

0: Maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurul, örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. İlk önemli gündemi alt kurulların oluşturulması olacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumlar arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Oluşturulacak alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak. İkinci kritik mekanizma, adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileri de uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurul, silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu temsilcilerini kabul etti. Gaziler ve aileleri bir süredir Ankara'da eylemdeydi. İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Necdet Saraç'la Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu Sözcüsü Erdem Çerçioğlu ile beraberindeki gaziler katıldı. Bakan Çiftçi görüşmede Er Gazilerin taleplerini dinledi. Görüşmenin ardından konuşan Çerçioğlu, Bakan Çiftçi'nin problemleriyle ilgili bir dosya vermelerini, bunu da muhataplarına ileteceğini söylediğini aktardı. Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti, AK Parti'nin adayının kazanmasıyla ilgili birbirlerini suçluyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi yargıya taşıyacak.
2: İradenin sakatlandığını bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Menderes ilçesinde AK Parti'nin kazandığı belediye başkanlığı seçimine itiraz edecek. CHP ve Yeni Parti arasındaki polemik de sürüyor.
2: Bizim buradaki 5 belediye meclis üyemizin bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin talimatına rağmen geçersiz oy kullanmıştır. Geri kalan 4 üyemiz Yeni Parti'nin adayına oy vermiştir. Ancak Yeni Parti'nin 10 tane belediye meclis üyesinin 2 tanesi AKP'nin adayına oy vermiştir.
4: Çok tepki olunca inkar etmek olayın özünü, gerçeğini değiştirmiyor. Yapılan açıklamalar, konuşmalar, ülkede gerçek anlamda bir muhalefetin kalmaması, süreç bunu gösteriyor.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı gelecek hafta il başkanları toplantısı yapılacağını söyledi. Eylül ayı içinde de kurultay takviminin başlayacağını duyurdu. Yeni Parti'de de kurultay takvimi başlıyor. İl kongrelerinin tarihi 22 Ağustos'ta netleşecek. Kongrelerin Ekim sonunda bitmesi, ardından kurultay tarihinin ilan edilmesi planlanıyor.
0: Adana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 5 şirkete kayyum atandı.
1: 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı'na yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
5: Tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı

0: Avcıların Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmasında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı.
1: Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.
0: Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt yöneticiliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor. Zanlıların vakfe üye olanlardan düzenli şekilde para topladığı, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat adı altında toplanan paraların örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.
2: Bankada para bırakmasın.
0: Alparslan Kuytul 2022'de iş insanı Koray Sarısaçlar'ın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Soruşturma dosyasında Sarısaçlar'ın ifadeleri de yer aldı. Kaçırıldığı dönem Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edinerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca yargı hizmetlerinin etkinliği büroları rehberinin yayımlandığını duyurdu. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bu bürolarla uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edecek, hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edeceklerini belirtti. İdari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üretecek, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek, Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlarımızdan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendirebileceğiz dedi. Gürlek, tüm çalışmaları mahkemelerin bağımsızlığına, hakimlik teminatına ve yargısal süreçlere müdahale etmeme ilkesine titizlikle bağlı kalarak yürüteceklerini vurguladı. Teknolojinin imkanlarından da yararlanarak etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız dedi.

0: Açılışta anlattık, İsrail ordusu İdlib'de Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafede Suriye ordusuna ait bir hava üssünü vurdu. Tabii bu bir tartışmayı beraberinde getirdi. Bu adım Türkiye'ye yönelik bir hamle miydi? Suriye ordusuna yönelik bir adım mıydı? Netanyahu ne yapmak istiyor? Netanyahu'nun yapmak istedikleri İsrail'de nasıl karşılık buluyor? Bunları biraz daha ayrıntılı konuşacağız şimdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar diliyorum Burak Bey.
0: Hocam hiç uzatmadan sorayım. Netanyahu tehlikeli bir oyun oynuyor ama ne yapmak istiyor sizce?
1: Aslında ne yapmak istediğini kendisi de çok iyi bilmiyor kanaatimce. Çünkü seçim atmosferinde sadece Netanyahu'nun değil aynı zamanda İsrail radikal siyasi partilerinin, burada radikal kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü radikalliği daha önce sadece El-Kaide ile veya DAEŞ ile eşleştiren bir zihniyet var. Hiçbir farkı yok bu düşüncenin. Klasik bir Orta Doğu hikayesi yaratmaya başladılar. O da nedir? Genellikle Orta Doğu'da iktidardakiler iç ve dış tehdit üzerinden seçim argümanları üretir. Dış tehdit de genellikle tanımlanmaz biliyorsunuz. Bu bir zamanlar Türkiye'de iç ve dış mihraklar şeklinde askeri vesayetin bir konusuydu. İşte Netanyahu, İsraillilerin o klasik güvenlikleştirme psikolojisini dış tehdit üzerinden sürekli bir şekilde kaşıp bu seçimlerden çıkmak istiyor. Nitekim Gazze'de 70 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesi, o büyük yıkımı dikkate alırsanız Netanyahu'nun bu seçimlerde benzer provokasyonlara yakın olabileceğini tahmin etmek zor değil. Tabii burada İsrail psikolojisini, güvenlik psikolojisini iyi anlamak lazım. Geçmişte o bölgeden çıkarılmış bir grup, toplum doğal olarak kendilerini ince bir şeritte ve sadece 8 milyon civarındaki nüfusla çok güvensiz hissediyorlar. Ve bunun neticesinde saldırgan tutumlarını özellikle arkalarına Amerikan desteğini aldıklarında ve hissettiklerinde üst düzeye çıkarabiliyorlar. Bu istikamette son dönemde hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem Türkiye'ye yönelik, yani hem ülke hem kişisel bağlamda büyük bir seçim kampanyası başlatıldı. Ve İsrail'de duvarlara asılan o yazılarda, posterlerde Türkiye aleyhine yazılar radikal siyasi partiler tarafından sürekli gündeme getiriliyor. Hı hı. Böyle bir askeri müdahale ise doğal olarak bu sürecin belki de daha halka somut bir şekilde servis edilecek hali.
0: Hı hı. Hocam şimdi az önce bir harita ekrana getirdik, Suriye haritası. Onu bir kez daha verebilirsek işte orada Halep'i görüyoruz, İdlib'i görüyoruz, Ebu Zuhur havaalanını görüyoruz bu haritada. Yaklaşık o havaalanında Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede bir yer. Şunu sormak istiyorum şimdi, İsrail'in savı ne burada? Netanyahu ne söylüyor? Türkiye burada bir hava üssü kurmak istiyor. Bu hava üssüyle bize tehdit oluşturacak. Biz de bunu engelliyoruz. İsrail'in söylediği bu. Şimdi sınıra sadece 70 kilometre mesafede bir hava üssü kurmanın hava kuvvetleri açısından bir anlamı var mıdır? İsrail'in bu savı için ne söylersiniz onu merak ediyorum.
1: Ama ben mesnetsiz bir iddia bu. Çünkü Türkiye Suriye içerisinde 70 kilometre mesafede bir hava üssü kurmayacağı gibi, hava üssü kurmak çok büyük bir olay. Yani onun altyapısını tesis edeceksiniz, lojistik akışını sağlayacaksınız, unsur yerleştireceksiniz. Öyle basit bir mesele değildir üs kurmak. Hemen üzerinde biliyorsunuz Hatay'da, Adana'da, Gaziantep'te, Maraş'ta havaalanları var ve askeri maksatta kullanılabilir veya bu bölgelerde askeri üsler var. Dolayısıyla böyle bir iddia aslında İsrailleri belki bir meşruiyet zemini aramak açısından tatmin edebilir ama gerçek öyle değil. Ama bu haritada dikkat çeken çok daha önemli bir husus var, o da şu. İsrail şu ana kadar Fırat Nehri'nin doğusunda YPG ve Suriye'nin doğusunda Dürziler üzerinden bir Suriye siyaseti geliştirmişti. Amerika Birleşik Devletleri de bu siyaseti destekliyordu. Şu an YPG Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne entegre olma aşamasında. Dürziler ise özellikle toplumlar arası, yani aşiretler arası diyalog sonrasında biraz frene basmış durumda. Ama bu gerçek İsrail'i durdurmadı biliyorsunuz. Şu an Şam'ın batısında, Dürziler'in bölgesinde ve aynı zamanda Herbon Dağı'nda İsrail üsleri kuruldu. Şimdi Suriye'deki bu genel güvenlik ve toplumsal dönüşüm doğal olarak İsrail'i tedirgin ediyor. Neden? Türkiye Suriye'nin kuzey batısında Amerika, Rusya, İran, bunların uzantısı olan YPG, Hizbullah ve tabii ki Esad rejimi var iken Suriye Milli Ordusu'nu, onun öncesinde Özgür Suriye Ordusu'nu desteklemişti biliyorsunuz. Ve bir başarı elde etti. Türkiye ile dolaylı iletişim halinde bulunan İdlib'deki o otonom hükümette Şara komutasında Şam'a girdi. Şimdi Suriye genelinde eğer zemin kayıyorsa İsrail doğal olarak bir panik havası içerisine girer. Çünkü İsrail'in şöyle bir güvenlik stratejisi var. Bir kere birinci kuşak çevre ülkelerinde ne olursa olsun ya zayıflayan ülkeler ya dışarıya bağımlı ülkeler olmak zorunda. İsrail güvenliği açısından onların anlayışı bu şekilde. Ürdün ekonomi ve enerji bağlamında hem İsrail'e hem İngiltere'ye hem Amerika Birleşik Devletleri'ne şu an biliyorsunuz bağımlı. Mısır'ın ekonomisi doğal olarak sıkıntılı ve İsrail daha önce çok ucuz fiyatla Mısır'a doğalgaz satıyordu ki Mısır doğalgaz çıkarıyor aslında. Suriye'ye baktığınızda Suriye'de yeni bir yapılanma var ve bu yapılanmanın daha başta şekillendirilmesi İsrailler açısından kritik. Bu nedenle ben İsraillerin Suriye'deki bu mevcut dönüşümü kontrol altına alma isteğinin daha ağır bastığını düşünüyorum. İran'ı değiştirecek bir Türkiye fikri onlar açısından en kötü durum senaryosunu aslında haber veriyor. Ve bu senaryoya karşı bir sonraki adımda yapabilecekleri pek bir şey yok.
0: Şimdi hocam şunu da merak ediyorum. Yani Netanyahu'nun bu yaptığı, yani böyle bir şekilde Türkiye'ye yönelik sert açıklamalar, işte Türkiye'ye karşı yaptığını söylediği bir hava operasyonu Suriye'de. Bu sadece Netanyahu'nun seçim politikasıyla mı alakalı, yoksa bunun dışında acaba İsrail'in bir devlet politikası da var mı bu yönde?
1: Ya öncelikle bir konunun altını çizelim. Bir devletin askeri gücünü kullanması mahalle kavgası değildir. Çok ciddi bir iştir. Bu nedenle böyle bir süreci başlattığınızda bir etki yaratıyorsanız tepkileri mutlaka beklemeniz lazım. Ve bu tepki çoğu zaman siyasi düzeyde olmaz. Netanyahu'nun burada yanıldığı konu da şu. Türkiye'ye Suriye'deki bir boş üssü vurmak suretiyle mesaj verme farklı tepkileri doğurur. Bu tepkiler sadece Türkiye'den de kaynaklanmaz. Nitekim Amerikan Büyükelçiliği'nin ve hatta Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği'nin, hoş Büyükelçiliği taşıdılar Kudüs'ü ama ve şu ana kadar Trump'ın sessiz kalmasının nedenleri var. Şu an İran, Rusya, Ukrayna savaşları devam ederken bölgede ilave bir sorun Amerika Birleşik Devletleri açısından büyük bir problem. Avrupa Birliği açısından çok daha büyük bir problem. Bu nedenle Netanyahu'nun bu kuyuya atmış olduğu taş büyük bir ihtimalle ne Avrupalılar ne de Amerikalılar tarafından çıkarılacak cinsten değil. Peki böyle bir durumda kendi halkına hitap ederken bir zafer nidasında konuşma yapmak Netanyahu'ya ne kazandırıyor? Öncelikle güvenilirliği sorgulanıyor. Çünkü İsrail içerisinde seçmen eğilimlerine bakarsanız çok karmaşık bir yapı görürsünüz. Bu yasa dışı yerleşimciler başta olmak üzere muhafazakar olanlar genellikle bu tür açıklamalardan memnun olabilir. Ama İsrail'de bir de Netanyahu zihniyetine destek vermeyen özellikle sol eğilimli kitleler var ve bunlar çok memnun değil Netanyahu'nun politikalarından. Dolayısıyla yeni bir macera, yeni bir serüven nidası burada bence daha çok ön plana çıktı. Neden? Türkiye'nin daha önce Yunanistan'ın İsrail'e yapmış olduğu anlaşmalar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'e yapmış olduğu o angajmanlar dikkate alındığında Mekke anlaşması bir anda gündeme gelince İsrail hazırlıksız yakalandı. Yani o anlaşmaları ve o süreçleri başlatan İsrail Mekke anlaşmasıyla farklı bir karşılık buldu. Dolayısıyla eğer siz Türkiye'ye mesaj vermek adına bir uçak uçurup boş bir üssü bombalıyorsanız mutlaka Türkiye daha hukuka uygun, daha sınırları belli ama daha arı verici bir tepkiyi gösterebilir. Çünkü Türk dışişlerinin, Türk savunmasının böyle bir niteliği var.
0: Hocam şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi aynı zamanda Trump'ın Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan da bir açıklama geldi. Ki daha iki gün önce Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile İstanbul'da görüşmüştü. Bu yaşanan olayın üzerine de durumun tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin gelen uçakları fark ettiğini ve hani nereye gittiğini bilmediğini bu uçakların. Dolayısıyla bu tehlikeli durumda bir karşılaşmanın da olabileceğini ifade etti. Türkiye'nin soğukkanlılığıyla bunun geçiştirildiğini de söyledi. Şimdi Barak'ın söylediklerini sadece herhalde şahsi fikri olarak almamamız gerekiyor değil mi?
1: Kesinlikle. Kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri şu an itibariyle İsrail'in bölgedeki bu uzlaşmaz tavrından rahatsız. Çünkü İsraillerin her attığı adım Amerika Birleşik Devletleri'nin hem hazinesine hem savunma mimarisine büyük bir yük getiriyor. Ve bu yükün farkındalar. Eğer bölgede bir eskalasyon olursa, bir çatışma çıkarsa Amerika Birleşik Devletleri yeni ortama adapte olmakta gerçekten güçlük çeker. Son İran Savaşı da bu gerçeği bize hatırlattı. Bu nedenle Barak tarafından yapılmış olan bu açıklama kıymetli. Ancak şunu da unutmayalım. İsrail Barak'ı zihniyet olarak karşı tarafta görüyor. Yani görevden alınmasına yönelik Washington'da biliyorsunuz bayağı bir kulis yaptılar. Dolayısıyla böyle bir açıklama İsrail'in aslında beklediği bir açıklama. Ama İsrail'i asır yaralayan açıklamayı yapan Kudüs'teki Büyükelçi Hakabi. Hakabi ideolojik bağlamında radikal bir zihniyete sahip. Bu Agamemnon Savaşı'nın çıkmasını isteyen bir çarpık görüşü var. Bu nedenle İsrail'in varlığını özellikle destekliyor.
0: Hocam ve ek yapmak gerekirse işte Kars'ına verdiği röportajda Suriye'nin de vaat edilmiş topraklar olduğunu söylemişti İsrail. Evet.
1: Aynen. Yani yayılmacı bir İsrail'i destekleyen bir zihniyete sahip. Aynı zamanda Trump'ın avukatlığını yapmış birisi. Ancak Hakabi dahi bu saldırı sonrasında İsrail'e mesafeli açıklamalar yaptı. Bunun da en büyük nedeni benim kanaatim Trump'ın niyetinin daha önce alınmış olması. Amerikan devlet aklı bu şekilde işler. Bir numara bir niyet belirtir ve bu niyet üzerinden o bir numaraya bağlı olan diğer çalışanlar, görevliler kendi eylemlerini ve söylemlerini düzenlerler. Hakabi'nin bu İsrail'e mesafeli açıklamaları bence Barak'la karşılaştığında daha etkili. Ama Barak'ın açıklamasında çok önemli bir husus var. Teknik detayı bilmiyorum. Ancak Barak Türkiye'nin F-35'leri tespit ettiğini ifade ediyor. Bu devrimsel bir açıklama. Yani eğer F-35'leri biz tespit edebiliyorsak Türkiye olarak ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne iletiyorsak, bakın F-35'ler geliyor diyorsak, böyle bir şey var mı bilmiyorum ama Barak'ın açıklamasından bu anlaşılıyor. Bu çok devrimsel bir savunma hamlesi olur.
0: Yani şu
1: çünkü
0: açıdan
1: İsrail'e,
0: şu açıdan değil mi hocam? Şimdi F-35'ler görünmez uçak diye biliyorduk.
1: Tabii ki İsrail'in şu ana kadar F-35 üzerinden bölgede büyük bir hırçınlığı vardı. İran'a yönelik sadece F-15'leri, F-16'ları kullanmadılar biliyorsunuz veya F-18'leri. Aynı zamanda F-35'leri kullandılar ve İran derinliklerine intikal ettiler. Hazar kıyılarına kadar gittiler. Böyle bir açıklamada İsrail'in F-35'lerin görüldüğü eğer dolaylı bir şekilde ima ediliyorsa İsrail'in bölgedeki o hava üstünlüğünü tesis etme iddiası bence çöker. Bu durumda yeni denge arayışları başlar. Ben bu açıklamada asıl meselenin bu F-35'lerin tespitinin yapılmasıyla ilgili olduğunu değerlendiriyorum. Yani havaalanının bombalanmış olması Türkiye açısından çok büyük anlam ifade etmiyor ama Amerikalılar açısından F-35'lerin görünmüş olması büyük bir anlam ifade eder. Bunu da altını çizmek lazım.
0: Hocam şunu da soracağım. Şimdi yani evet Netanyahu'nun önce afişler ortaya çıktı. Ardından kendisinden açıklamalar geldi. Sonra bu hamle böyle bir seçim için tehlikeli bir oyun oynadığı anlaşılıyor. Ki bu seçimi kaybederse kendi geleceği açısından çok sıkıntılı günler Netanyahu'yu bekliyor. Fakat oynadığı bu oyunun acaba İsrail halkında, Netanyahu seçmeninde bir karşılığı var mı?
1: Biraz önce ifade ettiğim üzere çok karmaşık bir durum bu. Şimdi İsrail devlet siyasetinde kişilerin çok fazla önemi yoktur. Özellikle güvenlik söz konusu olduğunda biliyorsunuz. Netanyahu'nun alternatiflerine baktığınızda Olmert, Bennett bunlar farklı düşüncelerde olsa da hemen hemen Netanyahu ile aynı çizgideler. Ve Türkiye karşıtlığını, Erdoğan karşıtlığını çoğunlukla dile getirip seçmenden oy talebinde bulundular. Ancak sosyal demokrat çizgide olan siyasi partiler Türkiye ile uzlaşmaktan yana. Bu nedenle ben İsrail'deki bu karmaşık yapının Türkiye'yi merkeze alarak oy talebinde bulunan muhafazakarlar açısından çok da faydalı olduğunu düşünmüyorum. Bir de geri tepme olayı var. Neden? Şimdi seçim bitti. Seçim sonrasında farz edelim ki Netanyahu iktidarda kaldı. O an gelir ki Türkiye'nin çıkan doğal gazın iletilmesinde veya bölgesel güvenliğin sağlanmasında İsrail lehine olmamakla birlikte atacağı adımların önemli olduğu anlaşıldı. Şimdi geri vitese taktığınızda bir anda seçmen gözünde bütün kredinizi kaybedersiniz. Bu nedenle yabancı devlet adamlarına veya diğer ülkelere yönelik sarf ettiğiniz sözlerde eğer bir siyasiyseniz belli bir ölçüde olmanız gerekiyor. Netanyahu şu an bu seçimi kaybetme riskini gördüğü için üst perdeden Türkiye aleyhtarlığı yapıyor. Ancak bu durumun da çok kendisi açısından hayırlı olduğunu ben düşünmüyorum. Hem içeride hem dışarıda. Çünkü farklı dinamikler var. Sadece olayı Suriye'deki olay olarak düşünmeyin. Bir uçta Mısır'ın ne yapacağı önemli önümüzdeki dönemde. Şimdi siz Orta Doğu coğrafyasında özellikle Levant bölgesinde tüm devletleri karşılaştırırsanız o zaman İbrahim anlaşmalarını ortaya atıp diğer devletlerle normalleşme arzusunu neden dile getiriyorsunuz? Normalleşme eğer bir milli politikaysa o takdirde o ülkelerin kırmızı çizgilerine saygı duymanız lazım. Dolayısıyla Netanyahu bu noktada kendiyle çelişen bir çizgide.
0: Hocam şimdi tabii Suriye'ye yönelik o saldırının ardından Ankara'dan gelen açıklamalar vardı. Bunlar devlet ciddiyetine yakışır açıklamalardı Netanyahu'nun yaptığının aksine. Fakat işte dünden bu yana sosyal medyada özellikle görüyoruz sanki bir savaşın eşiğine gelinmiş ve artık hani düğmeye basılmış da iki ülke karşı karşıya her an gelebilirmiş gibi bir hava yaratan tırnak içinde uzmanlar veya kendini uzman zanneden birçok insan da var. Biraz soğukkanlı olmakta fayda var herhalde değil mi?
1: Şimdi bu tür saldırılar genellikle prestiji yıpratmak üzere yapılan sınırlı güç kullanımlarıdır. Saldırıyı yaparsınız ve diğer tarafın psikolojisini bozmak istersiniz veya prestijini sorgulatır hale getirirsiniz. İsrail'in muhtemelen yapmak istediği bu. Ama iki ülkenin doğrudan bir savaşa girmesi, askeri çatışmaya girmesi Orta Doğu'daki bütün taşları yerinden oynatır. Ve geri döndürülmez. Onu da ifade edeyim. Bir savaş başladığı andan itibaren durdurmak pek mümkün değildir. İran, Amerikan, İsrail angajmanı bunun en güzel örneği aslında. Veya Rusya-Ukrayna savaşı. Ben bu nedenle eğer bana farklı senaryoları bir çiz derseniz İsrail ile Türkiye'nin bölgede bir askeri angajmana girme olasılığını çok düşük görüyorum. Ama Netanyahu ve aynı zihniyetteki Ben-Gvir, Stormich veya Bennett bu zihniyet iktidarda olduğu sürece büyük bir ihtimalle kontrol edilebilir gerginlik üzerinden Türk-İsrail ilişkileri devam eder, gelişir. Çünkü İsrail içerisindeki mevcut güvenlikleştirme anlayışı aynı zamanda daha fazla güvensizlik doğururken genellikle Türkiye'yi karşıt kutba iten bir anlayış da ortaya çıkıyor. Basit bir örnek vereyim. 7 Ekim saldırıları olduktan sonra İsrail'in yapması gereken ilk şey bana göre Türkiye ile istişare etmekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemde özellikle Blinken'ın yapması gereken de Türkiye'ye hemen gelmekti. Çünkü Hamas'la diyalog halinde olan İran'a itibar ederseniz şu anki savaşı yaşarsınız. Ama Türkiye'ye itibar edilmiş olsaydı muhtemelen o mesele çok daha sorunsuz bir şekilde çözülebilirdi. Bu bir komplo teorisi değil veya bu bir hayali senaryo değil. Ancak İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden yönetimi Türkiye'yi karşıtlaştırma veya ötekileştirme yolunu seçti. Bu nedenle İsrail Türkiye'yi ötekileştirdiği sürece Orta Doğu coğrafyasında mutlaka kaybetmeye mahkum. Nitekim Mekke Anlaşması'nı da bu noktada değerlendirmek bence daha doğru olur.
0: Hocam şimdi kontrollü gerilimden bahsettiniz. Tabii bu konuda mesela Türkiye-Yunanistan ilişkileri bazı dönemlerde çok örnektir. İki ülke bu kontrollü gerilimi arttırır, düşürür. Ama işte 90'lardaki gibi bazen Ege'deki bir Kardak kayalığı savaşın eşiğine kadar da getirebilir. Şimdi bu İsrail kontrollü gerilimi yükseltirken yapılacak bir hesap hatası, bir yanlış adım karşı karşıya da getirebilir iki ülkenin güçlerini. Askerler tabii sizin de eski mesleğiniz, her türlü senaryoyu çalışırlar. Böyle bir durumun ortaya çıkması ne gibi senaryoları doğurur sizce?
1: Şimdi bir kere her devlet en kötü durum senaryosuna mutlaka hazırlanır. Yani en muhtemel değil. En kötü durum senaryosu Türkiye ve İsrail'in kapsamlı bir savaşa girmesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i desteklediği bir savaştan bahsediyorum. Düşük bir ihtimaldir bu ama en kötü durumdur. Dolayısıyla biz Türkiye olarak bence öncelikle en kötü durum senaryosuna hazır olmalıyız ve bu konuda muhtemelen planlamalar yapılmıştır. Şunu unutmayalım. Ola ki Akdeniz doğusunda, bu çok önemli bir ayrıntı çünkü biz hep Suriye konuşuyoruz ama Akdeniz doğusundaki gelişmeler daha da riskli. Bir angajman yaşandı deniz kuvvetleri veya hava kuvvetleri arasında. Bu angajmanı önleyecek veya ola ki yaşandı, durduracak veya soğutacak bir mekanizma eğer yoksa o takdirde iş kontrolden çıkar. Bence en kötü durum senaryosunun olmaması açısından Barak'ın özellikle o şikayet ettiği mekanizmanın tekrar çalıştırılması lazım. Neden? Bakü üzerinden, Bakü'nün ara buluculuğuyla biliyorsunuz İsrail'e bir aslında mekanizma tesis edildi. Ve Suriye'de yapılan o saldırının daha önceden Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla iletilmesi gerekiyordu. Şu ayrıntıyı burada kaçırmayalım. Barack Obama'nın yaptığı açıklamada Türkiye'ye bilgilendirilmedi ifadesi aslında Amerika Birleşik Devletleri bilgilendirilmedi iddiasıdır. Böyle bir ortamda çatışma önleme mekanizmaları eğer işlemiyorsa ya oturup gözden geçireceksiniz ya da tamamen yok edip kendi prizi kendiniz keseceksiniz. Evet. İşte bu noktada Amerikalıların birazcık daha İsrail üzerinde ağırlıklarını ben artıracağını değerlendiriyorum şu andan itibaren.
0: Evet.
1: Trump ilginç bir şekilde sessiz. Büyük bir ihtimalle Trump bir açıklama yapıp bu konuda da birazcık daha olayı aydınlığa kavuşturabilir. Çünkü Trump açısından en tehlikeli olay Akdeniz doğusunda böyle bir çatışma.
0: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la konuştuk. Gölcük'te deniz ve savunma teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavi Vatan bugün ikinci gününde teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek. Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Şimdi orada Gölcük'te bu işte aslında bu alan gemilerin gelip demirlediği, bakımlarının yapıldığı, onlara o gemilerle ilgili çalışmaların yapıldığı alan. Şimdi orada SAT komandoları bir gösteri yapıyorlar. Türk Deniz Kuvvetleri'nin su altı taarruz birimi. Aynı zamanda tabii Türk ordusunun da en elit kuvvetlerinden bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Bakın canlı görüntülerde bir taraftan ekrana geliyor. Orada evet, şimdi suyun altından görüntüler ekrana geliyor. İki SAT komandosunun orada bir dalış gerçekleştiğini, büyük ihtimalle bir senaryo çalışılıyor. O senaryoda iki SAT komandosu tam teçhizatlı bir halde ve suyun altında belirlenen hedefe doğru ilerliyorlar. Orada yapılacak bir işlemin ardından, ki senaryolar genelde böyle olur, o hedefi etkisiz hale getirmek adına bir çalışma yapılıyor. Şimdi burada Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor. Teknofest'i daha önce yapılan teknofestlerde hep aslında daha çok Türk savunma sanayinin, Türk ordusunun hava unsurlarının tanıtıldığı bir etkinlik olarak görmüştük. Bu kez biraz daha Türk donanmasının kabiliyetlerini, Türk donanmasının imkanlarının gösterildiği bir faaliyet olarak karşımıza çıkıyor. İşte şimdi SAT komandolarının bir intikal gerçekleştirdiğini görüyoruz. Az önce daha önce yapılan bir patlamanın da görüntüsünü ekrana getirmiştik. Bu gibi senaryolar 3 gün boyunca Teknofest'te yer alacak. Tabii yoğun bir ilgi var. Yine burada donanmada gidip insanlar ziyaret edebilecek, bu etkinlikleri görebilecekler. Şimdi kıyıya doğru yaklaşan SAT komandoları çıkış yapacak o noktaya. Burası Teknofest, Mavi Vatan'dan görüntüleri ekrana getiriyoruz. Şimdi bir kez daha suya indi SAT komandoları ve dalışını gerçekleştirdi. SAS ve SAT komandolarının sualtı savunma ve sualtı taarruz komandolarının gerçekleştirdiği tatbikatı ekranlara getiriyoruz.
2: Savaşların kaderini değiştiren o sızma yeteneğinin çelikten bir Türk iradesiyle yoğrulmuş.
0: Bir sohbet sonrasında cep telefonuna gelen reklamlar kullanıcıların dikkatini çekiyor. O reklamlara bakılınca sohbet konusuyla ilgili reklamlar olduğu görülüyor. Bu durum akıllara acaba dinleniyor muyuz sorusunu getiriyor. Uzmanlar bu sorunun cevabını verdi.
3: Dinliyor, bir şey söylesek orada çıkıyor. Dinlemese çıkmaz herhalde.
4: Hem de nasıl dinliyor ya? Ne söylersek o çıkıyor.
5: Birçok kişi aynı fikirde. Konuşulan konu neyse telefonla karşımıza reklam olarak çıkıyor. Bu durum akıllara akıllı telefonlar bizi dinliyor mu sorusunu getiriyor.
6: Bazen o kadar tereddütte kalıyorsun ki artık güven denen bir şey kalmadı zaten.
4: Neden dinlersin? Benim özelim her türlü tehlikeye açığız demektir bu.
7: Uzmanlara göre dijital dünyada tamamen görünmez olmak neredeyse imkansız. Ancak güvenliğimizi kontrol altında tutmak bizim elimizde. Bu konuda yapabileceğimiz en basit şey ise telefonlarımıza uygulama yüklediğimizde bizden istenen izinleri dikkatlice okumak.
8: İndirdikten sonra da o ses ayarlarını kapatmıyoruz genelde. Mikrofon servislerine girip oradaki bütün ayarlardan gerçekten hangi uygulamayı kullanıyorsak sadece onu açık bırakıp geri kalanını kapatmak gerekiyor. Sosyal medya tarafında kişiselleştirilmiş reklamlar mevcut. Onu kapatırsanız aslında karşınıza bu veriler çok çıkmayacaktır.
5: Telefonlar bizi gerçekten dinliyor mu sorusunun cevabı ise hayır. Uzmanlara göre akıllı telefonlar bizleri dinlemiyor. Ancak her işlemi takip ediyor.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
10: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Sıcak hava dalgası yeniden etkili oluyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da yükseliyor. İç ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini arttıracak. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması ve sıcaklık kaynaklı sağlık riskine karşı dikkatli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İsviçreli yazar ve ressam Friedrich Dürrenmatt'ın Yargıç ve Celladı isimli romanı Yapı Kredi yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Serap Gülerçin Karluk çevirmiş. 1921 yılında doğan Friedrich Dürrenmatt, modern İsviçre edebiyatının en özgün yazarlarından biri. Zürih ve Bern üniversitelerinde felsefe, Alman dili ve doğa bilimleri eğitimi aldıktan sonra yazarlığa ve ressamlığa yöneldi. Grotesk tiyatro ve radyo oyunları, polisiye türünü felsefi bir derinlikle yeniden yorumladığı romanlar yazdı. Dürrenmatt eserlerinde modern dünyanın karmaşıklığını ve çelişkilerini, adalet, ahlak ve güç kavramlarını irdeledi. Kitapları sinema ve televizyona uyarlanan, 40'tan fazla dile çevrilen ve hayatı boyunca pek çok saygın edebiyat ödülüne layık görülen Dürrenmatt, 1990 yılında öldü. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Yunanlı bir kız aranıyor, Büyük Romulus, Bay Mississippi'nin evliliği, Yaşlı Hanım'ın ziyareti, Şüphe, Duruşma Gecesi, Fizikçiler. Yargıç ve Celladına gelirsek, gelecek vadeden genç polis teğmeni Ulrich Schmidt, bir kır yolunda aracında direksiyon başında şakağından vurulmuş halde bulunur. Cinayet soruşturmasını tecrübeli komiser Barlak üstlenir. İlk değerlendirmelerden sonra bütün şüpheler Gastman'ı göstermektedir. Yani komiser Barlak'ın bir türlü yakalayamadığı 40 yıllık düşmanını. Ancak bu kez vakit dardır. Yaşını almış, üstelik ölümcül bir hastalığın pençesine düşmüş komiser ne yapıp edip eski düşmanını, bu acımasız katili yakalamalıdır. Bunun için de mükemmel bir planı vardır. Yargıç ve Celladı, entrika ile felsefi sorgulamanın ustalıklı bir harmanı. Romanda cinayetin izi sürülürken suç ve adalet, iyilik ve kötülük, insan ve toplum arasındaki ilişkiler büyük bir titizlikle işlenmekte. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
7: Futbol veya boks gibi özellikle yakın temas gerektiren branşlarda sporcuların kafa travmasına bağlı rahatsızlık yaşama riski hayli yüksek. Bazı ülkelerde küçük yaşlarda topa kafa vurulması yasaklanıyor veya müsabakalarda kafa hasarı alınması durumunda acil durum protokolleri devreye giriyor. Bu tür kafa travmaları sporcularda nasıl sonuçlar doğuruyor? Nöroloji uzmanı Doktor Beyza Çitçi NTV Radyo'da anlattı.
8: Federasyon 12 yaş altında antrenmanlarda kafa topuna yükselmeyi yasakladı bu yüzden. Çünkü çocuklarda tabii daha çok etkilenim olabilir. Bir de işte o yaştan itibaren başlıyorsa en azından o antrenmanlarda kafaya yükselmelerini yasakladılar. Ben nörolog olarak boksun da çok olmaması gereken bir spor olduğuna inanıyorum ama demans, Parkinson onlarda net daha fazla. Onlar çünkü sürekli kafaya travma alıyorlar. Futbolcularda da hatta işte boksörlerde olduğu gibi orbita frontal korteks dediğimiz beynin ön yüzü en çok hasar orada oluyor. Dolayısıyla bu sadece demans olmasa bile bilişsel fonksiyonları düşmesine sebep oluyor oradaki mikro travmalar. Şimdi sporcuların kafa travmalarıyla ilişkili bu, yani FIFA'nın şeyi çok mantıklı, kuralı. Hani bir oyun da olsa kişilerin spor sonuçta daha sağlıklı olmasını gerektiren bir şeyken, hani profesyonel sporcularda kafa travmalarının bir ileride de uzun vadede de gittikçe beyin açısından zararlı olduğu gösteriliyor. Buna yönelik çalışmalar gittikçe daha da güçleniyor, daha objektif çalışmalar ortaya konuyor. Dolayısıyla bu kafa vuruşları belki ileride tamamen kaldırılabilir diye düşünüyorum.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Reklam.
9: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık 31 derece, Bursa 35 derece. İç Anadolu güneşli, 31-33 derece. Ege'de kariyer sert etse de daha bunaltıcı günler başlıyor. İzmir 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Antalya ve Mersin'de 38 derece. Karadeniz'in batısı güneşli. Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 25, Malatya 33 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saat 11, NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Gölcük'te deniz ve savunma teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavi Vatan bugün ikinci gününde. Kısa süre önce SAT komandoları tatbikattaydı. Sinan Kunter şimdi Gölcük'te festival alanında bizi bekliyor. Sinan.
1: Evet Burak, ayakları yere basmayan festival Teknofest 2 yıldır artık denizlerde. Geçen yıl ilki İstanbul Tuzla'da donanma komutanlığında gerçekleşmişti. Bu yılsa Türk donanmasının kalbi kabul edebileceğimiz en büyük donanma üssünde gerçekleşiyor. Kocaeli Gölcük'teyiz. Gölcük Donanma Komutanlığı'ndayız ve Mavi Vatan geçen yıla göre çok daha büyük bir organizasyonla burada sabah erken saatlerde başladı ve kapıların açılışıyla beraber de büyük bir ilgiye mazhar oldu. Hem Kocaeli'den hem İstanbul'dan hem de çevredeki diğer illerden yoğun bir katılım var. Çeşitli etkinlikler gerçekleşiyor. Dakikalar önce su altının sessiz kahramanları, denizlerin sessiz kahramanları SAS komandoları bir gösteri gerçekleştirdi ve düşman unsurlarının el koyduğu bir gemiyi kurtararak gösterilerini bir tatbikat eşliğinde burada sundular. Bu gösteriye hem komandolar hem de helikopterler eşlik etti. Birazcık da tabii ses çıktı çünkü patlamalar olduğu tatbikat gereği kuru sıkı tabir edebileceğimiz atışlar gerçekleşti. Ve çok büyük de ilgi gördü. Meşaleler yanıyor, sis bombaları atılıyor ve bu görüntülerde özellikle Teknofest Mavi Vatan'ı izlemeye gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Etrafı gösterelim. Bahattin Demir sizlere o görüntüleri aktarıyor. Başta Türkiye'nin amiral gemisi TCG Anadolu olmak üzere tüm önemli milli ve yerli deniz unsurları Mavi Vatan Teknofest kapsamında vatandaşlar tarafından gezilebiliyor. Şu anda bizler de TCG Oruç Reis gemisinin üstündeyiz. Bildiğiniz gibi TCG Anadolu Türkiye'nin aynı zamanda ilk uçak gemisi olma özelliği taşıyor. Hem helikopterler üzerine inip kalkabiliyor hem de belki de daha önemlisi insansız hava araçları TB2, TB3 ve TB2, TB3 Bayraktar ve Akıncı sınıfı insansız hava araçları TCG Anadolu ile beraber hareket edebiliyorlar. Gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleşecek. Bu etkinlikler arasında bilim şenlikleri var, roket yarışmaları var, hava gösterileri var ki saat 14.30 itibariyle İzmit Körfezi'nin üstünde hem insansız hava araçları hem de pilotlu uçaklar, F-14'ler göklerde olacaklar, birlikte uçuş gerçekleştirecekler. Ama belki de daha önemlisi burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı son günlerini geçirdiği Savarona'da ziyarete açıldı ve bir müze gemi olarak Türkiye'nin denizcilik mirasının en önemli eserlerinden biri olarak ziyaretçileri karşılıyor.
0: Sinan Kunter aktardı Bahattin Demir'in görüntüleri eşliğinde. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gece boyunca füze saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 33'ten fazla kişi yaralandı. Rus balistik füzeleri başkentteki yerleşim bölgeleriyle depoları hedef aldı. Saldırılarda konutların yanı sıra bir sağlık tesisi ve eğitim kurumu da zarar gördü. Kiev bölgesine bağlı Brovary ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Ukrayna ordusu Rusya'nın saldırıda kalibr füzelerinin kullanıldığını duyurdu. Polonya'da komşusu Ukrayna'ya Rus saldırısı sırasında hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Ordu hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş, sorgusunda aktif olarak kullandığı bir cep telefonu olmadığını beyan etmişti. Çalışanı adına çıkarılan hattı kullandığı ortaya çıktı. Adına kayıtlı bir GSM hattı bulunmayan Kuriş, savcılık sorgusunda da aktif olarak cep telefonu kullanmadığını beyan etmişti. Kuriş'in takip edilmemek için kendi adına çıkartılan ya da tahsis edilen bir hattı kullanmadığı tespit edildi. Kuruşa ait hissesi için bir tedbir kararı alınan şirkette sigortalı olan AK isimli çalışanın adına bir telefon hattı çıkartıldığı ve hattın örgüt lideri Kuruş tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişleyince 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul'daki mezarının açılmasına karar verilmişti. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabir açıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
2: Şüpheli ölüm dosyası raftan indi, eski bakanın mezarı açıldı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla İstanbul Karacaahmet'te bulunan mezar açıldı. O sırada yoğun güvenlik önlemi alındı. Mezarlığa giriş çıkışlar kapatıldı.
3: Fethi kabir işlemleri için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir de Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ölümünün aydınlatılması için Adli Tıp Kurumu çalışanları tarafından örnekler alındı. Yapılacak inceleme ardından Denizolgun öldürüldü mü yoksa öldü mü gerçek ortaya çıkacak.
2: Peki 10 yıl sonra açılan mezarda bir kanıt bulunabilir mi? NTV yayınına katılan adli tıp uzmanı Hakan Karagöre bu hem mümkün hem de değil.
4: Bazı zehirler var, özellikle ağır metaller. Kurşun, civa, işte talyum, arsenik gibi ağır metaller 10 yıllarca hatta yüzyıllarca kalabilir. Kemik dokuda, saçta, tırnaktan alınan örneklerde mutlaka eğer bir ağır metal zehirlenmesi varsa tespit edilebilir. Kolay bozulan maddelerle olan zehirlenmeleri 10 yıl sonra kemikten tespit etmek pek mümkün değildir. Radyoaktif maddeyle bir zehirlenme, olası bir zehirlenme iddiası varsa kemikten de radyoaktif maddeyle ve etraftan alınan örneklerden de radyoaktif madde incelemesi yapılabiliyor.
2: Arif Ahmet Denizolgun 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde öldükten 3 gün sonra bulunmuş. Adli Tıp Kurumu o dönemde Denizolgun'un ölümünün doğal sebeplerle olduğuna dair rapor vermişti. Ölümünden sonra cemaatin başına yeğeni Alihan Kuriş geçti. Kuriş de suç örgütü kurma ve kara para aklama iddiasıyla 30 zanlıyla birlikte 16 Ağustos'ta tutuklandı.
0: Şimdi az önce haberde de aktardık. Alihan Kuriş cemaatin başına geçmeden önce bu cemaatin lideri Arif Ahmet Denizolgun'du. Bugün Alihan Kuriş'e ve Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun ardından tabii yine Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili bazı şüpheler gündeme geldi ve dün mezarı açıldı, örnekler alındı, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dün orada Karacaahmet Mezarlığı'nda NTV adına o süreci takip eden, aynı zamanda soruşturmayı izleyen şimdi Dilek Yaman Demir bizlerle burada stüdyoda biraz daha ayrıntılı biçimde olayı konuşacağız. Dilek, hoş geldin.
5: Merhaba.
0: Şimdi biraz eskiye gidelim. 10 sene öncesine. Önce Arif Ahmet Denizolgun'un vefat ettiği gün ve öncesinde neler yaptığını, nasıl bir gün geçirdiğini sen böyle kronolojik olarak çıkardın. Şimdi bir böyle saat saat bize bir hatırlatır mısın o günü?
5: Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüne ilişkin 2016 yılında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında aslında tanık beyanları alınmıştı. Bu kronoloji tanık beyanlarının anlatımlarıyla oluşturuldu. Önce onu belirtelim. Saat 10 sıralarında şoförü, Ahmet Arif Denizolgun'un şoförü Ahmet Arif'i alıyor. Altunizade'deki iş yerine götürüyor. Saat 13 sıralarında işler bittikten sonra aynı şoför tarafından çiftliğe bırakılıyor. Bu arada yaşadığı yerde böyle kısıklıda at çiftliği tarzında bir yerde yaşıyor. Yani geniş bir arazide yaşıyor. Eve döndükten sonra, işleri bittikten sonra saat 15 sıralarında, yani öğlen 3 sıralarında Ahmet Arif Denizolgun evine bırakılıyor. Yine eve gelme süreci, evde üzerine değiştirme süreciyle yaklaşık saat 17 oluyor. Yani sabahtan akşama kadar işlerini halledip eve geçiş süreci yaşıyorlar. Bu Murat Bayrak şoförünün anlatımına göre. Evine girdikten sonra yine iddiaya göre orada gören saat bir çalışan var, seyis olarak çalışan. Türkmenistan uyruklu yabancı bir çalışan yine ifade veriyor. Evet diyor, bu saatte geldi, odasına girdi. Ardından biz bu sürelerde kendisini görmedik diyor. Sabah saatlerinde çıkan Ahmet Arif Denizolgun akşam saatlerinde de yine iddiaya göre at binmek üzere çiftlikte tekrar aşağı iniyor. Hı. At biniyor. Belirli bir saat spor yapıyor aslında sağlıklı beslenebilmek için.
0: 6 Eylül günü. 6 Eylül. Yani bulunmadan, evet. Ölmüş halde bulunmadan bir gün
5: bir
0: önce.
5: Bir gün önce. Ya akşam saatleri özellikle belirtiyorum, 17'den sonra. Çiftlikte at bindikten sonra akşam saatlerinde saat 8 sıralarında odasına giriyor. Bu sırada Murat Bayrak Ahmet Arif Denizolgun'u aramaya başlıyor. eve bıraktıktan sonra kendisinden bir iletişim, telefonlarına cevap alamadığını ileri sürüyor. Saatlerce şoförü kendisini arıyor. Artık gece uyuduğunu düşündüğü için herhalde sabah saatlerinde yeniden işe çıkabilmek adına, yani Altunizade'ye gidebilmek için tekrar aramaya başlıyor. Saat 6.50 sıralarında başladıktan sonra aramalara cevap alamıyor. Evde çalışan Türkmenistan uyruklu çalışanını arıyor bu kez. Ahmet Bey'e ulaşamadığını söylüyor. Odasına gidip kendisini kontrol etmesini söylüyor. Seyis ve evde çalışan kişiler de diyor ki evet, evine girdi, odasından da çıkmadı. Belki uyuyordur diye odasına girip rahatsız etmek istemiyor. Murat Bayrak da o dönemki ifadesinde bunun makul bir gerekçe olduğunu söylüyor ve öğlene kadar bekleme kararı alıyorlar. Öğlen saat 10.30 sıralarında artık Murat Bayrak çiftliğe geliyor. Ahmet Arif Deniz Olgun'un başka bir aracıyla çiftlikten ayrılmadığını görüyor. Yani halen odasında. Uyuduğu düşünülüyor. Saat 1'e kadar bir atraksiyon, bir geri dönüş alamadığı için kendisi ayrılıyor. Altunizade'ye gidiyor. Ve bu sırada artık öğleden sonra saat dilimine geldiğinde de geri dönmesi gerekiyor aramalara, cevaplar alması gerekiyor ki işinde bu süre zarfında devam ettiğini de belirtiyor. Tamam. Kendi adına.
0: Geldi. 13'te tekrar şoför çıktı. Saat 17'de artık kontrol edelim diyor.
5: Artık diyor ki Murat Bayrak.
0: Bu da garip. Yani 60 yaşında değil mi? 60'lı
5: evet,
0: yaşlarda.
5: 60'lı yaşlarda evet.
0: 60'lı yaşlarda Arif Ahmet Deniz Olgun. İnsanın aklına gelir bu kadar süre odasından çıkmıyor, uyanmadı yani. Ama çalışanlar belki çekindiler.
5: Belki de çekinmiş olabilirler. Sonuçta patronlarının odasına kapıyı tıklayıp girmek belki zor gelmiş olabilir o dönemde. Yine artık akşama kadar bir reaksiyon alamıyor.

0: Kaybı yaratır mantığıyla.
1: Hem aynı zamanda bir cemaatin lideri kendisi. Ve ortaya bu tablo çıkıyor. Şimdi ardından tabii yapılacak işlemler var. Evet. Adli tıba konu havale ediliyor ve bir otopsi yapılıyor, değil mi?
0: Evet.
1: 10 yıl önce yapılan otopsiyle ilgili bazı şüpheler var. Nedir onlar?
0: Birden fazla şüphe var. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması şeklinde verilen bu ölüm. Doğal ölüm dediğimiz, yani normal.
1: Otopsi raporunun sonucu bu değil mi? 10 yıl önce verilen.
0: Evet. 10 yıl
1: yüksek
0: önce
1: yüksek tansiyona diyorsun. Bağlı beyin kanaması.
0: Evet. Biz bulgularında yumuşak doku örneklerinde ya da kemik örneklerinde dışarıdan maruz kaldığı bir darbe, bir zehirlenme belirtisi göremedik. Ölüm sebebi beyin kanaması ve bu beyin kanaması da yüksek tansiyondan dolayı olduğu şeklinde bir rapor tutuluyor. Bu rapordan sonra tabii tanık beyanları da alınıyor. Az önce ifadelerinde bahsettiğimiz Murat Bayrak olsun, Rüstem olsun, Türkmenistan uyruklu. İfadelerle çelişen bir durumda olmayınca dosya o dönemde takipsizlik kararıyla sonuçlandırılıyor. Yani dosya şüpheli ölüm değil, normal doğal ölüm olduğu için dosya kapanıyor ve gidiyor.
1: Tamam.
0: 10 yıl boyunca hiç kimse şüpheli ölüme ilişkin bir beyanda bulunmuyor. Ta ki Alihan Kuriş suç örgütüne yapılan operasyona kadar. Alihan Kuriş suç örgütüne bir operasyon düzenleniyor geçtiğimiz hafta. Düzenlenen operasyonda birden fazla şüpheli gözaltına alınıyor, evet. İfadeler ortaya çıkıyor ve iddiaya göre bir Rüstem Şahin isimli suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan bir tanık. Diyor ki Alihan Kuriş dayısının ölümünden haberi vardı. Böyle bir iddia ortaya atıyor. Ardından bu iddialardan hemen sonra Alihan Kuriş'in yasal varisleri de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyor. Ve biz o dönemde babamızın, yakınımızın öldürüldüğünden şüpheleniyorduk. Çünkü bir zehir maddesi olduğu söylenmişti bize. Ama bu raporda tutulmadı. Şeklinde bir başvuruyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidiyorlar. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ardından harekete geçiyor. Beykoz'daki önce soruşturma dosyasını alıyor. Ardından Fetika 1 sürecine geçiliyor. Fetika 1 sürecinde, yani mezar açma sürecinde doku örnekleri, birden fazla eğer kaldıysa kemik örnekleri alınıyor.
1: Yani şimdi neticede şunu araya giriyorum. Her gidip başvuran, ben böyle bir şüphe var falanca tanıdığımın, yakınımın ölümüyle ilgili dediğinde öyle hemen o mezar açılmaz. Bunun gerekli koşulları, şartları var.
0: Evet, o koşullardan en önemlisi 36 saat boyunca o cesede ulaşılamıyor. Çünkü gidip kontrol edilmesi gerektiğine rağmen, böyle bir iddia, böyle bir bilgi olmasına rağmen o odaya girilmiyor. Ve 36 saat bir ölüm için çok uzun bir saat.
1: Tabii.
0: Hele ki şüpheli,
1: fark edilmemesi için uzun.
0: Çünkü bazı zehirlenmelerde, toksik madde taşımayan bazı zehirlenmelerde 12 saat içerisinde vücudun kendisine kan dolaşımıyla attığı iddia ediliyor. Adli Tıp Kurumu raporlarına yansıyan şekilde. Böyle bir 36 saatin yüksek bir cesede ulaşılamaması için yüksek bir saat oldu. Yine otopsi raporu dedik az önce. Yüksek tansiyona bağlı normal ölüm şeklinde otopsi raporuna imza atan bir takım doktorlar vardı. Bizim Türk Ceza Kanunu'nda o rapora minimum 3 maksimum 5 tane adli tıp uzmanı imza atar. Ve o rapora imza atan doktorlardan bir tanesinin Zafer Kod adlı Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Ve Zafer Kod adlı o doktorun etkin pişmanlık beyanlarından bulunduğu, etkin pişmanlık beyanlarında bulunduğu ileri sürüldü. Yine bu görevden uzaklaştırılan 5 doktordan bir tanesiydi.
1: Doktorların hepsi mi uzaklaştırıldı?
0: Hepsi. Bu arada o rapora imza atan tüm doktorların Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden uzaklaştırıldığını biliyoruz. Yine doktorların açığa alınması ve bu örgütle bağlantılı olması sebebiyle artık otopsi raporunun da değiştirildiği iddia ediliyor. Çünkü var olan bir bilgiyi gizlemek ya da değiştirmek için o rapora normal ölüm şeklinde imza attığı için artık raporun geçerliliği, yani hükümlülüğü kalmadı.
1: Yani kuvvetli bir şüphe burada ortaya çıktığı için bu incelemeye gerek duyuluyor ve dün sen de oradaydın. Mezar açıldı, örnekler alındı. Evet. Şimdi ne olacak?
0: Önce şunu belirtelim. Eğer mezarda örnekler alındığında bir karışma olur artık. Bir yerden sonra kefenle, toprakla bir bütünleşme, bir korozyuma uğrayabilir oradaki örnekler. Önce bunlar ayrıştırılacak. Yumuşak doku örnekleri var mı? Önce buna bakılacak. Çünkü yumuşak doku örneklerinden tespit edilebilecek bir takım ölümler aradan 10 yıl geçse de tespit edilebiliyor. Ama sadece kemik yapısı kalırsa bazı zehirlenmeler ya da dışarıdan maruz kaldığı maruz kalma ihtimali olarak değerlendirilen iddiaları tespit etmek zor olacaktır. Yine bir başka iddia, zehirlendiği iddia edilen yakınları tarafından zehirlendiği iddia

0: edilen bir takım maddeler var. Baryum, arsenik, kadminyum, nikel, civa gibi ağır toksik maddelerin vücutta kaldığı ve 10 yıl sonra da bunun tespit edilebildiği.
1: Otopside çıkıyor bunlar.
0: Çıkabiliyor. Çünkü artık Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi o kadar donanımlı ve gerçekten yapılan biyolojik ihtisas dairesinde çok kapsamlı bir şekilde inceleme yapılıp bunun sonuçlarını oluşturabilecek düzenek ve o kuvvete Adli Tıp Kurumu sahip. Bunu zaten gözlemlemiştik de. Yine bir darp izi varsa.
1: Bu zaten anlaşılacak.
0: Bu zaten anlaşılacak. Ama beyin kanaması sebebiyle normal ölüm şeklinde tutulan raporun kıyas edilebilmesi için, yani kıyaslanabilmesi için orada yumuşak doku örneklerine ihtiyaç olacak.
1: İşte eğer, o da var mıydı yok muydu, o da
0: o henüz belli
1: henüz
0: değil.
1: Henüz belli.
0: Bir tane bir Adli Tıp Kurumu İhtisas 1. Dairesi eğer bu örnekleri inceleyecek, o donanımla sahip olduğunu söylediğimiz için inceleyecek ve de dışarıdan bir müdahale olup olmadığını tespit ederse bu dosya artık cinayet dosyası haline gelecek.
1: Gelecek, tamam.
0: Ve Alihan Kuriş Suç Örgütü üyelerinin beyanları alınacak. Şunu da belirteyim hemen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün sabah saatlerinde tekrar ölüme ilişkin farklı beyanlar ortaya çıkacak. Başka beyanlar alınacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haber kaynaklarımızla yaptığımız görüşmede zaten Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yürütülen bu soruşturmada birden fazla tanık beyanına başvurulacağı söyleniyordu. İşte bugün sabah saatleri itibariyle de bu ölüme ilişkin tanık beyanları alınmaya başlanacak.
1: Peki, teşekkürler Dilek. Dilek Yaman Demir'le konuştuk efendim. Devam ediyoruz. Bıçak saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırgan milletvekilinin kendisine saldırdığını, kendini savunmak için Melih Meriç'i bıçakladığını söyledi.
2: Alkollü olarak yanına gittiği Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve delilleri gizlediği gerekçesiyle oğlu tutuklandı.
3: Pişmanım arkadaşım, çok tahrik etti, bilerek yapmadım, pişmanım ama yaşadığına da çok seviyorum.
2: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç Karataş Mahallesi'ni ziyaretteydi. Korumasına özel işler için izin vermişti. Ziyareti sırasında tek başınaydı. Eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş Meriç'e tepkiliydi. Keleş, yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçmişti. Meriç'in mahalle ziyareti sırasında karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı.
1: Selçuk Bayraktar şu anda Teknofest'te NTV'nin sorularını yanıtlıyor, izliyoruz.
4: Anadolu'ya kadar hepsini burada ziyaret etme imkanı sunuyor Teknofest Mavi Vatan. Burası aynı zamanda bir denizaltı tersanesi. Denizaltı Türkiye'de de tek denizaltı yapabilen tersane ve dünyada da bir sayılı tersanelerden bir tanesi. O anlamda yüksek teknoloji üretip ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak gençlerimize ilham olacağını düşünüyorum. Ben böylesine bir tersaneyi ilk defa 40 yaşından sonra ziyaret etme imkanı buldum. Ama isterim ki evlatlarım da, Türk gençliği de buraları görsün, ilham alsınlar ve mavi vatan bilinciyle tam bağımsız müreffeh Türkiye inşa etsinler. Herkesi bekliyoruz.
5: Özellikle bu tip alanların normalde askeriyeler kapalı bölgelerdir. Bu tip fırsatlar vatandaşa açılması, sizin de kişisel tarihinde havacılığa merakınız aslında böyle bir fuarla başlıyor.
4: Aynen öyle. Bundan çok daha ufak bir etkinlikle havacılığa olan merakım bir anlamda aşılanıyor. Biz istiyoruz ki bu da mavi vatan aşısı tüm gençliğimize yapılsın ve onlar yarının dünyasını, geleceğin Türkiye'sini, bağımsız Türkiye'sini, güçlü Türkiye'sini, müreffeh Türkiye'sini inşa etsinler. Ben bu deneyimi çok önemli buluyorum. Özellikle gençliğimiz için ve kendini genç hisseden 7'den 77'ye herkes için.
5: Son olarak Türkiye'nin son dönemde imza attığı Mekke Anlaşması gibi uluslararası savunma anlaşmaları var. Bu tip anlaşmalar acaba neler katacaktır? Uluslararası bir birlik ve güç birlikteliği söz konusu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Tabii Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılım artık bütün dünyanın göz önünde. Dünyanın en büyük SİHA firması Baykar, yine Aselsan'ın geliştirdiği teknolojiler, Roketsan burada, Havelsan burada, dünyaya damgasını vurdu. Bu alanda güçlü olmamız elbette bu gibi anlaşmaları da beraberinde getiriyor. Türkiye'yi müttefik olarak görmek isteyen tüm dostluk kardeş coğrafyaya da güven veriyor. Burada yüksek teknoloji çok önemli. Biliyorsunuz ulusların bağımsızlığı ve zenginliği üretebildikleri teknolojiyle, elbette doğal kaynaklara sahip olmak önemli ama bunun yanında, doğal zenginliklerin yanında büyük katma değeri dünyada teknoloji rüzgarını dönüştürenler, estirenler gerçekleştiriyor. Biz böyle bir kuşağı yetiştirmek maksadıyla Teknofest'i düzenliyoruz. Teknofest Mavi Vatan'ı da Deniz Kuvvetlerimizin öncülüğünde, onların inisiyatifiyle gerçekleştiriliyor. Ve hakikaten Mahriye'miz özellikle Mavi Vatan konusunda, milletimizin bilinçlenmesi konusunda çok büyük gayret gösterdi. Ben Türkiye'nin bir mühendis evladı olarak tüm Bahriye'mize, Milli Savunma Bakanlığımıza ve tüm paydaş kurumlarımıza şükranlarımı iletiyorum.
5: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet, Teknofest organizasyonlarının bir anlamda kurucusu Baykar Holding Genel Müdürü Sayın Selçuk Bayraktar sorularımızı yanıtladı ve şimdi de basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Ayakları yere basmayan festival diye bahsediyorduk Teknofest'ten ama iki yıldır artık denizlerde de yer alıyor ve Mavi Vatan için yapılan, Mavi Vatan üzerinde yapılan tüm teknolojik gelişmeler bu fuarda sergileniyor. Hatırlatalım tekrar nerede olduğunu. Türk Donanması'nın merkez üssü kalbi kabul edilen Kocaeli Gölcük Donanması'ndayız ve burada organizasyon pazar gününe kadar devam edecek. Roket yarışmaları, çeşitli gösteriler, havacılık gösterileri hepsi bu organizasyon kapsamında gerçekleşecek.
1: Sinan Kuntar aktardı. Selçuk Bayraktar da NTV yayınında Sinan'ın sorularını yanıtladı. Devam edelim. Market raflarında aynı ürün grubunda onlarca farklı seçenek var ve bazen ambalajın ön yüzünde yazanla ürünün içeriği aynı olmuyor. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma dikkatleri gıda güvenliğine çevirdi. NTV yayınına katılan gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, şeker konusunda yapılan usulsüzlükleri, şeker içeren ürün alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
6: Tatlandırıcı, glukoz, fruktoz. Bunlar ürün etiketinde şeker için tüketicinin karşısına çıkan ifadelerden yalnızca birkaçı. Peki tüketici satın aldığı ürünün içinde gerçekte ne olduğunu biliyor mu?
7: Doğal şeker diye alıyorsunuz. İşte pancar şekerli, çocuğuma daha temizliği, bal yedireyim, balla yapılmış olanını alayım diyorsunuz ama esasında glukoz şurubu çıkıyor.
6: Nişasta bazlı şekerin farklı ürün adlarıyla piyasaya sürüldüğü iddiasıyla 8 ilde 25 şirkete soruşturma başlatıldı. Aralarında bilindik şirketlerin de olduğu operasyonda 47 yönetici ifadeye çağrıldı.
7: Şekerlerin neredeyse hepsi bir risk yaratıyor.
6: Taşiş, bir üründe kullanılan içeriğin tüketiciye olduğundan farklı gösterilmesi anlamına geliyor.
7: Sorumluluğumuz, aldığımız ham maddenin üzerindeki etiket neyse aynısını beyan etmek zorundayız müşterimize. Orada siz glikoz şurubu kullanıp bal yazamazsınız ya da pekmez satamazsınız. Bu tamamen bir taşiştir.
6: Peki nişasta bazlı şeker üreticiler tarafından neden tercih ediliyor?
7: Glikoz şurubu, nişasta bazlı şeker çok ucuz maliyet getiriyor.
6: Tüketici içinse ilk kontrol noktası etiket. İçindekiler listesini ve besin değeri tablosunu inceleyerek besinin içeriğini öğrenmek mümkün. Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için bu alışkanlığı kazanmak çok önemli.
1: Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 arttı. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde, en düşük artışsa Balıkesir ve Çanakkale'de kaydedildi.
8: Konut kirasında en yüksek artış Doğu Karadeniz'de. Kiralardaki artış hızı yavaşlasa da hala yüksek. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. Kiraların en fazla arttığı illerse Karadeniz'de. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de %35'lik yükseliş kaydedildi. Onları %32,4 ile İstanbul takip etti. Üçüncü sırada %30,5 ile Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş var. En düşük kira artışının yaşandığı illerse Balıkesir ve Çanakkale. Bu iki kentte kiralar %18,8 artarak enflasyonun oldukça altında kaldı. Konya ve Karaman %20,9'da en düşük artışta ikinci, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ %22,6'yla üçüncü oldu.
1: İstanbul Küçükçekmece'de kontrollü yıkım yapıldığı sırada bina iş makinesinin üzerine çöktü. Operatör ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
2: Kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı. Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılıyordu. Mahalle sakinleri bir anda büyük bir gürültüyle karşılaştı.
9: Balkondaydım. Balkondayken izliyorduk oğlumla beraber. Evet. Birden dozerin kaçasını aldığını yaparken birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktü.
2: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alındıktan sonra enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından operatör çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
10: Kepçe operatörümüzün durumunun iyi olduğunu bildirmek istiyorum. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şu an durumunu takip ediyoruz.
2: Enkazın bulunduğu alanla tedbir amacıyla termal cihazlar ve dedektör köpeklerle arama çalışması yapıldı. Kimsenin olmadığı anlaşılınca çalışmalar sonlandırıldı. Yıkım işleminin güvenlik önlemleri tekrar alındıktan sonra başlayacağı öğrenildi.
1: Marmara Denizi'nde Perşembe günü gece yarısından sabah saat 8'e kadar dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. AFAD'ın son depremler tablosuna göre bölgede 8 saat içinde küçük ölçekli sarsıntılar meydana geldi. Bu sarsıntıların büyük bölümü de adalar açıklarında kaydedildi. Peki Marmara'daki küçük sarsıntılar nasıl yorumlanmalı? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Şükrü Ersoy yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
11: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Hocam şimdi tabii dün tabloyu görünce böyle her birçok insanın aklına böyle küçük küçük depremler oluyor. Ardından acaba büyük deprem mi gelecek, yerde bir hareketlilik mi başladı sorusu geliyor ama öyle değil galiba.
11: Evet, öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde deprem oluşturabilecek fay zonları var. Bunlardan bir tanesi de Marmara Denizi malum. Üzerinde çokça konuştuğumuz ve konuşmak zorunda olduğumuz bir bölge. Dünkü aktivite peş peşe küçük küçük depremler meydana geldi. Şimdi bu depremler bize ne söylüyor onu söyleyelim. Önce spekülatif görüşleri konuşalım. Bu depremlerden sonra büyük bir deprem olacak demek de çok yanlış bir yaklaşım olur, görüş olur. Hiçbir şey olmayacak demek de yanlış olur. Peki o zaman durum nedir? Onu bir konuşalım. Şimdi bu depremler adalar fayı dediğimiz fayın üzerinde meydana geldi. Bu da Kuzey Anadolu fayının parçalarından bir tanesi. Onun batısında Avcılar Fay Zonu var. Ama adalar fayının kuzey batı güneydoğu giden diğer Kuzey Anadolu fayının parçalarına göre farklı açıdaki bir deprem oluşturabilecek bir fay burası. Bu fay diğer faylardan biraz daha farklı karaktere sahip. Yani mesela Avcılar Fayı, Kumburgaz Fayı bunlar pür doğrultu atımlı fayken Adalar Fayı öyle değil. Adalar Fayı Çınarcık Çukuru'nun açılmasına neden olan farklı hareket eden faylardan bir tanesi. Bu farklı ve yavaş hareketinden dolayı genellikle bunun pasif olduğu düşünülür ama öyle değil. Dünkü depremlerde bu fayın ne kadar aktif olduğunu bize göstermekte. Elbette bu fay üzerinde depremler meydana gelebilir ama bunlara bakarak bir büyük deprem bekliyoruz şeklinde söylemek çok doğru olmaz. Dediğimiz gibi bu depremler bölgenin ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi. Ama paniklemek gerekiyor mu? Hayır, bu olağan aktivitelerden bazıları. Dolayısıyla aslında bu sadece bununla kalmıyor. Bütün depremler AFAD Bilim Kurulu tarafından çok dikkatlice inceleniyor. Gerektiği zaman açıklamalar da yapılıyor zaten. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu konuda.
1: Hocam, yani ek olarak belki şu söylenebilir, altına çizmek gerekirse sizin ifade ettiğiniz, hani bazen adalar fayının ölü bir fay olduğu, bu fayın ciddi bir deprem üretmeyeceği yönünde bazı görüşler de beyan ediliyordu. Bu durum bunun aksini mi gösteriyor bize?
11: Gayet tabii. Zaten yıllardan beri savunduğumuz bu. Koskoca 1200 metreye varan bir çınarcık çukuru var. Bu çınarcık çukurun açılmasına neden olan faylardan bir tanesi adalar fayı. Adalar fayının o çukurun güneyinde bir fay daha var. Onu da dikkate aldığımızda koskoca çukur bu iki fayın aktivitesi sonucu açılıyor. Dolayısıyla bunun aktif olmadığını düşünün. Koskoca bir Kuzey Anadolu fayı var. Ortasında adalar fayı pasif. Böyle bir durum olabilir mi? Hayır. Bu söylediğimiz tüm faylarda birbirinden kopuk gibi görünse de yerin altında bunlar birleşik vaziyette ortak hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu fayın edilgen, yani pasif değil, aktif olduğunu çoğumuz biliyoruz ve ortak görüşteyiz zaten.
1: Hocam, yani sizin de her zaman ifade ettiğiniz gibi, evet bu sarsıntılar, büyük bir deprem geliyor bunun ardından diye endişe etmeye gerek yok ama İstanbul'da her an deprem, büyük bir deprem olabilecekmiş gibi hazırlık yapma konusunda da belki bir hatırlatıcı mı demek lazım?
11: Şöyle, şu anda sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Yani sürekli speküle eden görüşler var. Sanki uzmanlarmış gibi konuşmalar var. Yani bu sıradan insanların bile yaptığı şeyler. Bu tabii kamuoyundaki bu kirlilik korku ve endişe yaratıyor. Halbuki en ufak depremlerden sonra bile bilim insanlarımız, yetkili kurumlar içerisinde bunlardan bir tanesi de AFAD Bilim Kurulu, deprem üzerine çok ciddi yorumlar yapılıyor. Mesela ben içindeyim o grubun. Dün geceden beri sürekli bu konuda görüşler veriyoruz birbirimize ve sadece bu depremlere değil, 1999 depremlerinden sonra adalar fayı üzerinde meydana gelen tüm depremler bile değerlendiriliyor. Bu bakımdan biz yer bilimcilere güvenelim, jeologlarımıza, jeofizikçilerimize, uzmanlarımıza güvenelim. Hakikaten dünya çapında bilim insanları bunlar ve görüşleri çok değerli, kıymetli. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kimse depremleri öyle bırakmıyor, üzerinde büyük incelemeler yapıyor. Zaman zaman da görüş veriyoruz zaten.
1: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
11: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Üniversite kazanmanın sevinciyle yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçlarını sosyal medyadan paylaşanları uzmanlar uyarıyor. Sonuç sayfasında yer alan kişisel bilgiler üzerinden dolandırılabilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı haberimizde.
12: Yüksek öğretim kurumları sınavı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Birçok aday mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Ancak uzmanlara göre paylaşılan sonuç sayfası dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Çünkü o sayfalarda kişisel bilgiler de yer alıyor.
13: Ya sınav formu, ya YÖK'ten alınan form, ya da E-Devlet üzerinden alınan formlar, bunların tamamında maalesef ciddi sayıda kişisel veri maalesef herkesle açık bir şekilde paylaşılabiliyor. Bu noktada aslında biz doğrudan potansiyel olarak dolandırıcıların eline ciddi anlamda veri vermiş oluyoruz.
12: Kişisel veriler üzerinden dolandırıcılar farklı yöntemlerle gözlerini kestirdikleri kurbanlarıyla iletişime geçiyor.
13: Bankacılık işlemi için aranıyor olabilirsiniz dolandırıcılar tarafından. Ya da sigortacılık işlemleri için yine dolandırıcılar sizi arayabilir ve kendilerini gerçekten bankacı ya da sigortacıymış gibi göstermek için sizin orada paylaştığınız kişisel verilerinizi size söyleyerek aslında güven elde edebilirler.
12: Dolandırıcılar kazanılan yer ve bölüme göre de yöntem belirleyebiliyor.
13: Örneğin Kütahya'da bir üniversiteyi kazandığınızı varsayalım. Verilebilecek burslar ya da Kütahya'da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilmeye başlanıyor olabilir. Bu ciddi anlamda da kişisel verilerinizle dolandırılmaya çalıştığınızın en büyük ispatı olacaktır.
12: Peki dolandırıcıların radarına girmemek için ne yapılması gerekiyor?
13: Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin kapalı olması, TC kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması, yani kimseyle paylaşılmaması, ilerleyen zamanlarda herhangi bir şekilde dolandırılma riskini de en düşük seviyeye düşürecektir.
1: Bu yıl yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre vakıf üniversitelerinde 35 binin üzerinde kontenjan boş kaldı. Hiç tercih edilmeyen bölümler olduğu gibi bir ya da iki kişinin tercih ettiği bölümler de var. Peki devlet üniversiteleri neredeyse %100'e yakın bir doluluğa ulaşırken vakıfta durum neden böyle? Bu tablo neyi anlatıyor? Bu soruları uzmanına sorduk.
14: Çocuklar biz 4 yıl bir üniversiteyi bitirdik. Ne yapacağız kaygısına düştükleri için garanti bölümlere yönelttiler.
8: Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı yaklaşık %80'de kaldı. 176.080 kontenjanın 35.706'sı tercih edilmedi.
14: Türkiye'de vakıf üniversitelerinin ücretlerinin kontrol altında tutulamaması, nereye gideceğin belli olmaması, belirsizlik ve aileler özellikle önünü görmek istedi.
8: Bazı vakıf üniversitelerinde ise yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik, lojistik yönetimi, psikoloji, diş hekimliği gibi bölümlerin ya hiç tercih edilmediği ya da en fazla 6-7 kişi tarafından tercih edildiği görüldü.
14: Bu kadar çok vakıf üniversitesi, bu kadar çok öğrenci alımı sistemi zorlamaya başladı. Sonuçları itibarıyla işsizliğin artması, mezunların iş bulamaması vakıflardaki bu eksikliği doğurmuş oldu.
8: Devlet ve vakıf üniversitelerinde bazı bölümler karşılaştırıldığında ise puan farkı şaşırtıcı seviyeye ulaştı. ODTÜ Psikoloji bölümüne en üst sıradan giren kişi 545 puan alırken İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine son sıradan giren kişi 149 puan aldı. Benzer tabloyu birçok bölümde görmek mümkün.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık yükselişini İstanbul ve Marmara bölgesi daha fazla hissedecek. Bugünlerde rüzgarların da hafiflemiş olması hissedilen sıcaklıkları yükseltiyor. Sıcak hava dalgası ülkemizde Ağustos'un sonuna kadar kalacak. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Gökyüzünde hep aynı şeyler diye düşünenler olabilir. Her seferinde yeni bir şey görmek mümkün mü? Özellikle yeni başlayanlar için gökyüzü gözlemcisi Burcu Parmağı sorduk.
6: Evet, düşününce güneş, ay, gezegenler, meteor yağmuru, işte şanslıysak bir iki kuyruklu yıldız diye geçiyor gökyüzümüz. Ama değişen bir şey var ki takım yıldızların konumları. Bazı takım yıldızlar yaz görünürken bazıları kışın görünüyorlar. Bazen ayın yanında bir gezegen görebiliyoruz. Bazen o gezegen ayın yanında öyle bir konumda oluyor ki ay yıldız bayrağımız görüntüsü oluşuyor ve çok hoş bir görüntü oluyor bu gerçekten. Yani belki sanatçılarımız aynı ama her seferinde farklı bir sanat eseri gösteriyor gibiler. O yüzden bence vazgeçmesinler gökyüzüne bakmaktan. Her seferinde yeni bir sahne. Mesela güneş tutulması akşam saatlerinde gerçekleştiği için gün batımında kıpkırmızı bir güneş tutulması dedik, izlediler İspanya'da. O yüzden bence apayrı güzellikteydi. Halbuki güneş tutulması 2 yılda bir izlediğimiz bir gök olayı. Ay da yine aynı şekilde nereden batacağı, nereden doğacağı, gökyüzündeki konumuyla bize bambaşka sahneler sunuyor.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
7: Sıcak hava dalgası yeniden etkili oluyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da yükseliyor. İç ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini arttıracak. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması ve sıcaklık kaynaklı sağlık riskine karşı dikkatli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
8: Son dakika.
7: Sayın dinleyenler, İstanbul'da tramvay raydan çıktı. Ayrıntıları NTV muhabiri Sena Gürbıyık aktarıyor.
9: Getiriyoruz. Bir tramvay kazası oldu. Görüntünün bize anlattığı tramvay raydan çıkmış ve karşı şeride doğru gitmiş. Neyse ki kendi hattından, yani tramvay yolundan çıkmadan orada durmuş. Tramvayın İlk bölümünün, yani buradaki ön bölümünün, tramvayın raydan çıktığını görmek mümkün. Şimdi Sena Gürbüyük telefon attığında neler biliyoruz Sena? Yeni bir olay, yeni bir kaza. Nedir ayrıntılar?
10: Şimdi büyük bir kazanın atlatıldığını söylemekte fayda var Burak Özcan. Özellikle İstanbul'da bu kazanın önlenmesi tabii ki şoförle de alakalı. Şoför şu anda hem yolcuların tahliye edildiği bilgisini aldık. Beyoğlu Fındıklı'da raydan çıkan bir tramvay olduğunu belirtelim öncelikle. Tabii nasıl gerçekleşti kaza ve nasıl durduruldu tramvay, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtelim. Özellikle ekipler o hızlı bir şekilde çalışıyor ve Beyoğlu'ndaki bu tramvayın raydan çıkması nedeniyle de yolcuların hemen hızlı bir şekilde ekiplerin tahliye ettiğini söyleyelim. Tabii olay yerine çok sayıda sağlık ekibi de sevk edildi. Özellikle yolcularda herhangi bir yaralının olmadığını biliyoruz şu dakika itibariyle. Ancak çalışmaların halen sürdüğünü belirtelim. Büyük bir kaza atlatıldığının da altını çizelim. Bu tramvayın raydan çıkmasıyla ilgili de olayın nasıl şekilde gerçekleştiği ve nasıl gerçekleştiği ile ilgili de çalışmaların şu sırada ivedilikle sürdüğünü belirtebiliriz. Ve yolcuların da buradaki yolcuların da hızlı bir şekilde tahliye edildiğini ve şu anda ekiplerin olay yerinde, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de çalışmalarını sürdürdüğünü ve olayın nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılarında şu sıralarda çözümlenmeye çalıştığını belirtelim Burak Özcan.
7: İstanbul'da tramvay raydan çıktı. Bu gelişmeyle ilgili ayrıntıları NTV muhabiri Sena Gürbıyık aktardı. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Beşeri Münasebetler, hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
11: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Teknolojinin temel insan ilişkilerinin ve iletişiminin içine girmesi, daha da ötesinde bir anlamda yerini alması çok uzun süredir deneyimlenen bir gerçek. Haliyle insan insana iletişimin yerini araç aracılığı alınca da yanlış anlaşılmaların yaşanılması ya da var olan çatışmaların daha farklı bir noktaya gitmesi olağan bir sonuç olarak karşımıza çıkmakta. İşte bu haftaki programımızda anlaşmazlıklar için acaba konuşmak mı yoksa mesajlaşmak mı daha iyi, bu sorunun yanıtına odaklanıyoruz. Evet, sonda söyleyeceğimi bir parça başta söylemek isterim. Yakın dönemde yer alan bir araştırmaya göre sözlü konuşmalar daha fazla anlayışa, daha az çatışmaya ve diğer görüşlere daha fazla açıklığa fırsat sağlamakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi Juliana Schroeder, çatışma konuşmalarını inceleyen bir psikolog. Schroeder'e göre belirli konuşma yapılarının, özellikle sözlü ve yazılı konuşmaların, iletişimin yapıcı niteliğini temelden nasıl değiştirdiğini inceliyor. 2017'de İnsanlaştırıcı Ses adlı makalesinde bir kişinin söylediklerini duymanın aynı kelimeleri metin biçiminde okumaya kıyasla iletişim kuranı insanlaştırabileceğini öne sürmekte. Örneğin bir deneyde siyasi bir rakibin açıklamasını duymak, gözlemcilerin rakibin aynı sözlerini okumaktan ziyade ona daha insanlara özgü özellikler, örneğin daha fazla rasyonellik ve düşüncelilik atfetmelerine neden olduğunu ortaya koymuş. Başka bir deneyde ise bir seslendirme sanatçısı tarafından okunan bir metni duymak, aynı metni okumaya kıyasla gözlemcilerin orijinal yaratıcının bir yapay zeka programından ziyade bir insan olma olasılığının daha yüksek olduğunu varsaymalarına yol açmış durumda. Öğretim üyesi Schroeder ve ekibi insanlaştırıcı ses hipotezini farklı bir tür teste tabi tutmuşlar. Gözlemcilerin daha önce kaydedilmiş, duydukları ya da okudukları ifadeler hakkında değerlendirmeler yapmalarını sağlamak yerine gerçek siyasi rakiplerden yüzlerce canlı konuşma yapmalarını istemişler. Çok daha farklı ama daha güncel ve gerçekçi bir yaklaşım. Tüm konuşmanın ortamını değiştirerek, örneğin konuşmaktan yazmaya, ortamın hem insanların dil üretimi gibi hangi dili kullandığını hem de insanların dil tüketimi gibi görüşlerinin nasıl anlaşıldığını, nasıl etkilediğini tespit etmişler. Konuşma ortamını değiştirmek, özellikle iletişim kuranların ne kadar anlaşıldıklarını hissettiklerini ve ne kadar çatışma yaşadıklarını da göz önünde bulundurarak anlaşmazlık konuşmalarının ne kadar yapıcı bir şekilde geliştiğini doğrudan test etmelerini sağlamış. Gerçek konuşmaları toplamadan önce insanların tercihlerini ve tahminlerini incelemişler. Buldukları şey çevrim içi yorum bölümünün cazibesini ortaya koymuş. Hani birilerine online olarak, dijital olarak, ekran üzerinden yorumlar yazmak gibi. 200 yetişkin üzerinde yapılan bir ankette katılımcılar aynı fikirde olmadıkları bir yabancıya konuşmaktansa yazmayı %84'e karşı %16 oranında güçlü bir şekilde tercih ediyorlar. Ve araştırmacılar da haliyle neden böyle diye sormuşlar. Yanıt verenler daha rahat ve kolay olacağını ve ayrıca daha iyi konuşmalara, örneğin daha az çatışmaya yol açacağını düşünüyorlarmış. Araştırmacılar çalışmalarına dayanarak bu tahminlerin ve örneğin çevrim içi yorum bölümlerinde nefret dolu yazılar yazmanın zaman kaybı olacağına inanan herkesin büyük ölçüde yanlış olduğunu düşünmüşler ve hala da düşünmekteler. Çalışmada Amerika Birleşik Devletleri genelindeki üniversitelerde konuşma ortamının anlaşmazlık konuşmalarının sonuçları üzerindeki gerçek etkisini test etmek için de bir dizi deney yapmışlar. Tamı tamına 1842 konuşmayı incelemişler. Tüm deneylerde iletişimciler rastgele olarak birbirleriyle konuşmak ya da yazmak üzere görevlendirilmiş. Bu genellikle anlaşmazlık konuları hakkında kısa, yaklaşık 10 dakikalık konuşmalar olarak yer almış. Örneğin bir deneyde Kaliforniya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir örneklemde tartışmalı olabilecek farklı konuları belirlemişler. Önce katılımcılardan belirlenen konular hakkındaki kendi görüşlerini araştırmacılara bildirmelerini istemişler. Ardından onları anlaşmazlık yaşayan bir ortakla konuşmaya ya da yazmaya atamışlar. Ve son olarak özel anketlerde konuşmaların nasıl geçtiğini sormuşlar. Konuşanlar yazanlara göre daha yapıcı konuşmalar yaptıklarını bildirmişler. Özellikle daha fazla anlayış, daha az çatışma, daha fazla beğeni ve olumlu izlenimler ile partnerlerinin tutumlarına karşı kendi tutumlarını değiştirme konusunda daha fazla açıklık ifade etmişler. Konuşmanın olumlu faydalarını elde etmek için birbirlerini görmelerine bile gerek yokmuş. Video açık olmadan birbirleriyle konuşmak da yeterliymiş. Konuşmaları 6 dakikadan 12 dakikaya kadar daha kısa ya da uzun, eş zamanlılıklarını zorunlu duraklamalar veya duraklama olmaması ve diyalogdan monolog alışverişine dönüştürdüklerinde bile, yani farklı değişkenleri hayata geçirdiklerinde bile ortamın etkisinin devam ettiğini bulmuşlar. Ayrıca konuşma uzunluğu, eş zamanlılık ve etkileşim gibi yapısal değişikliklerin ortaya çıkan konuşmanın bildirilen yapıcılığı üzerinde konuşma ortamı kadar etkili olmadığını görmüşler. Çalışmanın farklı boyutlarında da konuşmacılar yazıp anlaşmaya çalışanlara göre daha yapıcı konuşmalar yaptıklarını, birbirlerini daha çok sevdiklerini ve daha fazla tutum uyumu bulduklarını bildirmişler. Çalışmanın en dikkat çeken yanlarından birisi ise konuşmak üzere görevlendirilen çiftler arasındaki dil yapısının yazmak üzere görevlendirilen çiftlerden çok farklı olduğunu görmek olmuş. Örneğin konuşmacılar yazanlardan daha kısa, daha hızlı ve daha fazla kelime örtüşmesi içeren diyaloglar üretmişler. Ayrıca daha az resmi ve daha uzlaşmacı bir dil kullanma eğiliminde olmuşlar. Araştırmacılar için ilginç olan konuşmacıların yazarlardan daha alıcı bir dil kullanmaları olmuş. Bu dil karşıt görüşlere açıklıklarını işaret eden bence ve inanıyorum ki ifadelerinin geçtiği daha fazla öznellik ve daha az olumsuz duygu içeren bir dili ortaya koymuş. Yazılı olanlara kıyasla konuşmalardaki daha alıcı dilin konuşma sonrası anketlerde bildirilen daha fazla anlama gibi daha yapıcı sonuçlarla da ilişkili olduğunu tespit etmişler. Sonuçta insanlarla her zaman anlaşamadığımızı biliyoruz. Bu çok normal ve olağan. Ama bir sonraki anlaşmazlıkta mesajla cevap vermek yerine konuşmayı denemeye çalışalım. 10 dakika konuşmak ömür boyu sürebilecek yanlış anlamalardan sizi kurtarabilir. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
8: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
12: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
13: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
12: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
13: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
12: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
13: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
12: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık 31 derece. Bursa 35 derece. Ankara güneşli 31 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in batısı güneşli. Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Rize, Artvin, Gümüşhane arasında kısa süre yağış geçişi görülebilir. Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar karayelden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
15: NTV Radyo. Saat 12.

0: Merhaba, saat 12 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Son bilgileri alacağız. Sena Gürbıyık telefon attığımızda. Sena.
1: Burak Özden, İstanbul'da yaklaşık 20 dakika önce büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü. T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerde olumsuz bir durum yaşanmaması için yolcuların hızlı bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdi. Yaralı bilgisi yok şu anda bilgi aldığımız kadarıyla ve şu sıralarda da seferlerin devam etmediğini, durdurulduğunu söyleyelim. Seferlerin normale dönmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Dediğimiz gibi 20 dakika önce tramvay raydan çıktı ve Fındıklı istasyonunda hareket ediyordu. Bu sırada da raydan çıkması nedeniyle de ekipler olay yerine ulaştı ve bu tramvayın içerisindeki yolcuları tahliye etmek için hızlı bir çaba sarf etti. Özellikle ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için yolcuların tahliyesini hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Bizim aldığımız bilgiye göre yaralı yok kazada. Şu sıralarda da seferlerin durdurulduğunu belirtelim. Şu anda ekiplerin seferlerin normale dönmesi için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüğünü aktaralım. T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan bir tramvay bu ve Fındıklı istasyonunda da raydan çıktı. Olay sonrası yolcuların hızlı bir şekilde tahliye edildiğini ve yaralı bilgisinin olmadığını aktaralım. Ve son olarak da şu sıralarda seferlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtelim Burak Özcan.
0: Sena Gürbüyük aktardı. Milli Savunma Bakanlığı Gölcük'te haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Osman Terkan toplantıyı yerinde izledi. Şimdi de bir yayın için hazır. Osman, nedir öne çıkan başlıklar?
2: Burak Özcan, tabii Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Bu kapsamda da Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Teknofest Mavi Vatan'ın düzenlendiği alanda, hatta şu anda güvertesinde olduğumuz TCG Koçhisar gemisinde yapıldı. Şimdi tabii haftaya dair önemli bilgileri bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk yaptı. Tabii önemli başlıklar ele alındı. Şimdi terörle mücadele eden bölgesel meselelere, Ortadoğu'daki gelişmelere kadar çok geniş kapsamlı bir basın toplantısıydı. Soru cevap oldu tabii ki bu basın toplantısının sonrasında. En öne çıkan başlık kuşkusuz ki İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyinde İdlib'deki Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait havalimanına, havaalanına yaptığı hava saldırısıydı. Bu konu detaylandırıldı. Bu konuya ilişkin değerlendirmede bulundu Aktürk. Şimdi saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir şeklinde bir ifadesi oldu. Zeki Aktürk'ün Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğu her fırsatta vurgulanıyor şeklinde de bir ifade kullanıldı. Şimdi saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyetinin bulunmadığı da vurgulandı. Böyle bir iddia vardı, söz konusuydu. Buna açıklık getirildi. Şimdi hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir şeklinde bir açıklama vardı yine basın toplantısında. Şimdi bu da önemli. Suriye Tek Ordu ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz. Yani Türkiye destek vermeye devam edecek bu kapsamda şeklinde de bir ifade kullanıldı. Şimdi bir diğer önemli başlık, son günlerde artık sıkça tartışılmaya başlandı. Yunanistan'ın ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi başlığı bu başlıkta ele alındı. Bu kapsamda da Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde kapsayacak şekilde ilan edilen yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesini yakından takip ediyoruz ifadesi kullanıldı. Söz konusu düzenleme, aidiyeti, uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere denildi. Ülkemiz açısından, yani Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu da etkilememektedir denildi basın toplantısında. Şimdi Türkiye Ege Denizi'ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürecektir mesajı da verildi yine toplantıda. Ve bununla da birlikte verildi Türkiye için. Ege'nin iki kıyıdaş ülkesi arasında sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözülmesinden ve bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır şeklinde bir açıklama geldi bakanlık sözcüsünden. Dediğim gibi önemli toplantı Teknofes Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndaki TCG Koçhisar gemisinde gerçekleştirildi. Burak Özcan.
0: Osman Tarkan karşımızdaydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik şimdiye kadarki en ezici ekonomik yaptırımları ilan edeceğini açıkladı. Trump, İran'a para akışını sağlayan ülkeleri de tehdit etti. Ayrıca Washington'ın Tahran'ın dünyaya açılan finans kapısı olan Dubai'deki paravan şirketlerin kapatılması için Abu Dhabi'ye baskı yaptığı öne sürüldü.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaşın düğmesine bastı. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, İran'a bir anlaşma yapması için kimse benden daha büyük bir fırsat sunmadı. Onlar bu fırsatı değerlendiremedi, ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, İran'a herhangi bir ülkeye karşı uygulanan en ezici ekonomik operasyonu başlatacağını açıkladı. Bunu benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olarak tanımladı. Trump'ın asıl hedefi İran'a dışarıdan giden para akışını kesmek. ABD Başkanı İran'a can simidi sağlayan ülkeleri tehdit etti. Finans kuruluşları, şirketler, havalimanları ve devlet kurumları üzerinden İran'a destek verilmesine izin veren ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını savundu. Ülke ismi vermedi ama siz kendinizi biliyorsunuz dedi. Bu operasyonu da ekonomik taarruz günü olarak ilan etti. Trump yönetiminin planında Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle de Dubai kritik önemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Washington haftalardır Abu Dhabi yönetimine İran'ın finansal ağlarını sıkılaştırması için baskı yapıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri de bu hafta İran'la tüm ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri askıya aldığını açıkladı. Zira Dubai, İran'ın yaptırımları aşarak dış dünyayla ticaret yapmasında önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Ayrıca Körfez ülkesi aynı zamanda 2024'te İran'ın en büyük ithalatçısı olmuştu. İran dış alımların %30'unu Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapmıştı. Analistlere göre İran'ın petrol gelirleri, döviz işlemleri ve ödemeleri Dubai'deki paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden yürütülüyor. Washington'ın hedefi Tahran'ı nefessiz bırakarak yeniden müzakere masasına çekmek. Ancak uzmanlar Dubai'deki İran bağlantılı gizli finans ağlarının tamamen kesilmesinin kolay olmayacağına dikkat çekiyor.
0: Ukrayna'da savaşın başlaması seçimlerin yapılmamasına yol açtı. 2024'te görev süresi biten devlet başkanı Volodymyr Zelenski ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya. Eski savunma bakanı seçim çağrısı yaptı.
4: Sistemsel bir yönetim krizi yaşıyoruz. Eski sistem çok sık kendi kurallarına göre yaşıyor. Kendini koruyor. Değişimden korkuyor. Kararları yavaş alıyor. Girişimciliği cezalandırıp sadakati ödüllendirebiliyor. Verimsiz yapıları yıllarca koruyabiliyor. Çünkü herkes bunlara alışmış durumda.
5: Ukrayna'da devlet başkanı Volodymyr Zelenski'ye zaman zaman eleştiriler geliyordu. Ancak ülke içerisinde bu ciddiyette bir meydan okumayla ilk kez karşı karşıya. Eski savunma bakanı Mikhailo Fedorov, Zelenski'yi son dönemde bürokraside ortaya çıkan yolsuzluklar nedeniyle eleştirdi. Seçim çağrısı yaptı. Fedorov, savunma bakanı olarak atanmasından sadece 6 ay sonra geçen ay beklenmedik şekilde görevden alınmıştı. Bakanlık sürecinde yolsuzlukla mücadeleyle öne çıktı. Görevden alınmasının ardından Zelenski'ye ülke genelinde tepkiler yükseldi. Devlet Başkanı Zelenski, Fedorov'u göreve iade edebileceğini söylemişti ancak kısa süre içinde yeni bir atama yapacağı ortaya çıktı. Fedorov bu kararın ardından kamera karşısına geçti. Ukraynalılarsa seçimlerin yapılmasını isteseler de savaş zamanında zor olduğunu düşünüyor.
6: Seçimler gerekli olabilir ancak aktif çalışmalar devam ederken seçim yapmak çok zor. Hele ki şu anda 8 milyondan fazla insanımız yurt dışında.
5: Peki böyle bir dönemde Ukrayna seçim yapmaya hazır mı? İngiltere Chatham House'daki Ukrayna Forum Başkanı Orisa Lutsevich'e göre şu anda seçim yapmak neredeyse imkansız. Bunun nedeni ise teknik zorluklar.
7: Riskler çok büyük. Her şeyden önce Rusya'nın müdahalesi mümkün. Rusya tüm süreci baltalamak, Ukraynalıların dış düşmanla savaşmak yerine kendi aralarında savaşmasına yol açacak bir durum yaratmak için çok acımasız bir oyun oynayacak.
5: Lutsevich ayrıca Ukraynalıların çoğunluğunun yerinden edilmiş olduğunu belirtti. Bu nedenle hem seçmen kayıtlarının baştan yapılması gerekecek hem de yurt dışındaki Ukraynalılar için yeni bir seçim sistemi kurulması gerekecek. Lutsevich araştırmalar sadece Ukraynalıların %15'inin hemen seçim istediğini gösteriyor dedi. Seçmenin %60'ı ise seçimlerin savaş bitince yapılmasını doğru buluyor.
0: Gölcük'te deniz ve savunma teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavi Vatan bugün ikinci gününde. NTV muhabiri Sinan Kunter Gölcük'ten bir kez daha şimdi yayın için hazır. Sinan.
8: Burak, ayakları yere basmayan festival Teknofest diyorduk ama artık Teknofest sulara da indi, denizlere de açıldı ve ikinci kez bu kez Gölcük'te gerçekleşiyor. Geçen yıl ilki İstanbul'da Tuzla Saha Komutanlığı'nda, Deniz Saha Komutanlığı'nda gerçekleşmişti. Bu yıl ikincisi Türkiye'nin en büyük deniz üssünde Gölcük'te gerçekleşiyor ve İzmit Körfezi bir anlamda Türk milli yerli savunma sanayinin deniz alanında yaptığı çalışmalar üzerine gövde gösterisi yaptığı bir platforma dönüşmüş durumda. Şu anda Aselsan tarafından geliştirilen derin göz otonom su altı keşif ve gözetleme aracı bir seyir gerçekleştiriyor. Aselsan derin gözü aslında daha önce savunma sanayi fuarlarında tanıtmıştı. Özellikleri anlatılmıştı. Ama Teknofest'le, Mavi Vatan Teknofest'le beraber derin gözü ait olduğu yerde sularda görebiliyoruz. Su altında hareket edebilen otonom bir araç dışarıdan kumanda edebiliyor ve en önemli özelliği düşman unsurları keşif ve gözetleyerek tespit edebilmesi ve üzerinde bulunan sensörler maksadıyla da tam konumunu kullanıldığı noktaya, gemilere bildirebilmesi. Şu anda bulunduğumuz nokta TCG Oruç Reis gemisi ve Türk donanmasının çok sayıda gemisi mavi.

0: Taray'a, biliyor. Özellikle derin gözün Türkiye'nin sahip olduğu kıyılarda kullanımı, bilindiği gibi Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz'den sürüklenen serseri mayınların tespitinde derin göz gibi araçların kullanımı çok büyük önem taşıyor. Birazdan da yine Vahivatan Teknofest kapsamında yine Aselsan tarafından geliştirilen bir başka sualtı otonom cihaz Kılıç sahneye çıkacak bir anlamda. Tabii sahneye çıkacak derken İzmit Körfezi'nde yüzmeye başlayacak ve tüm özelliklerini sergileyecek. Kılıç'ın ne gibi özellikleri var kısaca bahsedelim. Bu da kamikaze bir otonom sualtı aracı. Askeri ve askeri sualtı ve su üstü platformların tespiti, izlenmesi ve imha edilmesine yönelik görevler üstlenebiliyor. Şu anda Kılıç da İzmit Körfezi'ndeki sularda seyrini gerçekleştirmeye başladı. Önemli bir özelliği tabii az evvel bahsettiğim kamikaze özelliğine sahip olması. Hedef tespit ettiği zaman buna güdümlenerek ona ulaşıyor ve imha edilmesini sağlıyor. Düşman unsurları su altında Türk donanmasının unsurlarına, kıyılarına yaklaşmadan daha imha edilmesini, yok edilmesini sağlıyor. 120 santim uzunluğa sahip, 28 santimetre çapı var. Tek kişi tarafından taşınabilir bir tasarımı var ki aslında bu tip yeni nesil otonom deniz araçlarında kolay taşınabilirlik çok büyük önem taşıyor. Sadece deniz araçlarında değil, aynı şekilde hava araçlarında da bu özellik ön plana çıkıyor. Entegre harp başlığı var, uydu, RF ve akustik haberleşme özellikleri var. Çift GNSS anteniyle hızlı yön bulma özelliği var. Su üstü termal ve ayar kamerası var ve bir de tabii şu an ekranlarımıza geldiği gibi su altı kamerası var. Aselsan tarafından geliştirilen Kılıç'ın. Bu noktadan itibaren Mavi Vatan Teknofest'ten de bir parça daha bahsedelim. Bugün itibariyle kapılarını halka açtı. Sabah saatlerinden itibaren çok büyük bir ilgiye mazhar oldu. Özellikle çocukların ve gençlerin çok büyük ilgisi var. Ve sabah saatlerinden itibaren Kocaeli'de Gölcük Donanma Üssü'nde demirli olan, başta Türk Donanması'nın amiral gemisi TCG Anadolu olmak üzere ön plana çıkan tüm milli ve yerli gemiler gezilebiliyor, vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Kendilerine gemiler hakkında bilgi veriliyor. Aslında her ne kadar deniz teması çerçevesinde gerçekleşen bir festival olsa da özellikle insansız hava araçları konusunda da çok büyük bir satır başı yaptığını söyleyebiliriz Mavi Vatan Teknofest'in. Zira TB2, TB3 ve Akıncı insansız hava araçları burada sergileniyor. Aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı karakol helikopterler de yine burada gezilip görülebiliyor, bilgi alınabiliyor. Saatler 14'ü geçe, saatler 14.20'yi gösterdiğinde de İzmit Körfezi bu kez bir hava gösterisine sahne olacak.
1: Sinan Kuntar aktardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında İstanbul Zeytinburnu'nda devam eden çalışmaların görüntülerini paylaştı. Kurum, İstanbul'un Yarısı Bizden kampanyasıyla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye devam ettiğini söyledi.
2: İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden kampanyası sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu ilçesi Seyit Nizam mahallesinde 3 sokakta eş zamanlı yürütülen çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızda güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor dedi. En çok talep alan ilçelerden Zeytinburnu'nda 515 riskli yapıda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Seyit Nizam Mahallesi'nde de toplam 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü bitirildi. Mahallede riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım başladı. 67 yapı sırada.
3: 31-32 senelik evimiz depreme dayanıklı olmadığını tespit ettik. Her an can korkusu yaşıyorduk.
4: Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek. Buradan tüm vatandaşlarımıza bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum.
2: Kampanya dahilinde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Bu kapsamda İstanbul'da bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384.553 bağımsız

0: Bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor.
1: Üniversite yerleştirme sonuçları ile birlikte istatistikler de ortaya çıkıyor. En yüksek üniversiteye yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde. Bu okulları fen liseleri izledi.
2: Devam edin arkadaşlar. Yükseköğretim kurumları sınavına en yüksek yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde. Tercih yapan öğrencilerin %85,73'ü üniversiteye yerleşti. İkinci sırada %82,68'lik oranla fen liseleri yer aldı. Yabancı dilde eğitim veren özel liseler %75,83'lük yerleşme oranı elde etti. Anadolu liselerinde yerleşme oranı %65,02, İmam Hatip liselerinde %59,47, mesleki eğitim veren liselerde ise %39,09 oldu. İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı. İlk 100'e 22 öğrenci girdi. 29 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne ve 18 öğrenci de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya gidecek. İstanbul Erkek Lisesi'nden de 21 öğrenci ilk 1000'de yer aldı. Öğrenciler tıp fakülteleriyle Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Koç Üniversitesi Ekonomi programlarını tercih etti. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden ise 24 öğrenci İTÜ'ye, 22 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 7 öğrenci İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya, 7 öğrenci ise Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleşti. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından 13 öğrenci ilk 1000'e girdi. 5 öğrenci hukuk, 3 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık, 12 öğrenci tıp, 45 öğrenci mühendislik tercih etti. Ankara Fen Lisesi'ne tercih yapan öğrencilerin tamamı üniversiteye yerleşti. En yüksek puanı alan öğrencinin tercihi Bilkent Elektrik Elektronik Mühendisliği oldu. İzmir Fen Lisesi'nde öğrencilerin 29'u mühendislik, 23'ü tıp fakültelerini tercih etti. 10 öğrenci ODTÜ'yü kazandı.
1: Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Adaylar geleceklerine yön çizmek ve iş bulabilmek için fakültelere yerleşti. Diğer taraftansa Türkiye'de önemli bir ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Pek çok alanda şirketler ve esnaf özellikle genç personel bulamadıkları için eksik kadroyla çalışıyor. Otosanayi sitelerinde, araç tamirhanelerinde de durum benzer şekilde. İşverenler gençlerin ve ailelerin meslek anlayışının değiştiğine dikkat çekiyor.
3: Bizim çok ciddi anlamda bir servis personeli ihtiyacımız var. Mekaniker, kaportacı, boyacı.
4: Türkiye'de yılda 1,5 milyona yakın araç satılıyor. Ancak çoğu otosanayi sitesinde ustalar çıraksız çalışıyor.
5: Abi çoğunlukla evde oturuyor arkadaşlarım ya.
4: Sektör temsilcilerine göre gençlerin otosanayinde çalışmaya uzak durmasına başta meslek algısı yol açıyor. Meslek liselerindeki staj döneminin de geç başladığına dikkat çekiliyor.
6: Lise çağındaki bir öğrencinin buraya gelip esnaflığa ilk adım olarak başladığı çıraklık mesleğine nesil olarak biraz zorlanıyorlar açıkçası. Hemen isteniyor ki yükseleyim, işte yönetici olayım, müdür olayım veya beyaz yakalı olayım. Sanki son çareymiş gibi, sen artık otosanayidesin, bak başını çaresine değil de aileler desteklerlerse en büyük görev ailelere düşüyor.
4: Otosanayide çıraklığa başlayıp mesleği sevip devam eden gençler de var.
5: Lise zamanında girdim abi. Meslek lisesiydi. O zaman girdim atölyeye. O zamandan beri çalışıyorum. 3 yıl olacak. Bakım, disbalata onları yapabiliyorum. Ustalık belgesini aldım daha geçenlerde. Altın bir bilezik olarak görüyorum abi.
7: İlk başlarda maaş beklentisi pek yüksek olmaması gerekiyor. Çünkü burada iş öğrenmeye geliyoruz. Kazanç da böyle 4-5 yılını devirmiş. Artık kalfalık, ustalık seviyesine gelmiş. Yani o zaman artış gözükebiliyor. Günümüzde usta maaşları 50-60 binden başlar gider yani yukarı doğru.
6: Bu mesleği yaptıkları takdirde birçok o kurumsal firmalarda çalışan insanlardan çok daha iyi imkanlara ve iyi maaşlara sahip olabilirler.
4: Türkiye'de faaliyet gösteren sanayi odaları raporlarına göre çırak sorunu farklı meslek gruplarında da yaşanıyor.
1: Bir ressamın başına gelebilecek en kötü olaylardan birisi de yıllardır emek verdiği tabloların bir anda kül olmasıdır. Tam böyle bir olay yaşandı. Sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Ressam Murat Melih Özen'in evi Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında kül oldu.
8: Hiçbir şeyim yok benim. Her şeyim bitti yani. Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
2: 20 yıllık emeği havai fişekle küle döndü. Tabloları, hatıraları yok oldu. Eşyaları kullanılamaz hale geldi.
8: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
2: Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in evi, Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında bu hale geldi.
8: Emeğim, resimlerim yandı. Malzemelerim gitti. Stüdyo ekipmanım gitti. Her şeyim gitti yani.
2: Yangın sırasında ailesinin yanında Dalaman'da olan Murat Özen, olayı haber alır almaz İstanbul'a geldi. Sergi açmaya hazırlanırken gördüğü manzara karşısında şok oldu.
8: Hepsini bir kenara bırakın. Burada bir hayat var, bir yaşantı var, bir mücadele var. Her şeyimi kaybettim maddi olarak ama manevi şeylerimi de kaybettim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Kimse istemez yani. Sağlıklı bir insan aylarca bir resme çalışıp zorluk içinde bu halde görmek istemez. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok. Sadece diyorum ki bu olay çözülsün ve ben fazla bir şey istemiyorum.
2: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Melih Özen sorumluların yakalanması ve zararının karşılanmasını istiyor.
1: Dünyanın gözü bir kez daha Karadeniz'de. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar Karadeniz'de seyri sefer güvenliğine ve özellikle tahıl ticaretine dair endişeleri arttırdı. NTV muhabiri Öykü Tüccar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal'le konuştu. Bu röportajla biz de bu saati noktalıyoruz.
9: Rusya-Ukrayna savaşında artık Karadeniz'de tansiyonun yükseldiği bir dönemdeyiz. Türkiye'de Karadeniz'deki bu tansiyonun artışıyla aslında savaşın doğrudan etkilerini daha yakından hissediyor. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de şu anda endişe verici unsurlardan biri haline geldi. Böyle kritik bir dönemde konuğumuz Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal. Sayın Büyükelçi, öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum vakit ayırdığınız için.
10: Siz de sağ olunuz.
9: İlk sorum Karadeniz'le ilgili. Karadeniz'de bir hareketlilik görüyoruz. Daha fazla yayıldığını, özellikle de Türk sahipli gemilerin de olduğu gemilere saldırılar gerçekleştirildiğini görüyoruz. Türkiye hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya seyri sefer güvenliğinin sağlanması için tedbir alınması çağrısında bulundu. Ukrayna Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini sağlamak üzere somut bir adım atacak mı?
10: Karadeniz'de sivil ticaret denizciliğin Ukrayna için bir hedef değildir. Evet, Türkiye bayrağı ile öyle bir gemilerine saldırıları var. Ama kim onlarını en fazla vurdu? Rusya. Ne yerde? Ukrayna limanları öyle bir alanında. Şu sebepten şimdi sanki böyle görünüyor, sanki Ukrayna onlarını vuruyor. Yok, hiç öyle değil. Bizim prezidentimiz söylüyor. Ben hazırım. Bir masaya oturacağız, konuşacağız, bitireceğiz bu savaşı. Ya da en azından bir ateşkes olsun. Rusya yok söylüyor. Yok, yok, yok. Onun için öyle bir kim sorumlu herkes anlamak gerek.
9: Peki Türk gemileri özelinde, Türk bayraklı veya Türk sahipli gemilerin güvenliğine ilişkin iki ülkenin atabileceği bir somut adım var mı?
10: Evet var. Biz konuşuyoruz. Çünkü emin olsunlar Türkiye dostlarımız. Türkiye devleti her bir öyle olayların, evet onlar bakıyorlar, bizden soruyorlar, beni çağırıyorlar. Biz hazırız. Doğrudan doğru bütün bu sorunlarını çözmeye. Gerçekten. Ama herkes anlamak gerek. Karadeniz'de bugün savaş var. Bu savaşını Rusya başlattı. Rusya'yı destekleyen, Rusya'ya para kazanmak, yardım etken öyle bir gemiler olsun, kompanyalar olsun, şirketler olsun. Biz bunu boş bırakmayacağız. Biz buna bir karşılık göstereceğiz. Maalesef biz onu istemiyoruz ama Ukrayna bugün savunma savaşını yürütüyor.
9: Geçtiğimiz hafta özellikle Türkiye'nin Karadeniz'deki gemilerin geçişine dair bir kısıtlama limitleme getirdiğine dair haberler de çıktı. Ukrayna bu adımı nasıl değerlendiriyor?
10: Sanki Türkiye bir Ukrayna ya da Rusya gemilerine boğazlardan iyi vermeyecek, öyle bir doğru malumat değildir. Doğru bir haber değildir. Bir sorunlar vardı ama sanki bir bütün bu gemilerine öyle bir geçirmeyeceğiz. Hiç doğru değil. Doğrudan Dışişleri Bakanlığı'ndan bağlandık, konuştuk, meselelerini çizdik, gemi geçti Allah'a şükür ve öyle uluslararası ticaret devam etti. Şu sebepten biz Türkiye'ye çok güveniyoruz. Türkiye bu Montreux Sözleşmesi hiçbir vakit bozulmayacak. Siz bu savaş döneminin devamında doğru kararlar aldınız, doğru askeri gemilerini kapattınız ama ticaret devam ediyor. Aynı zamanda elbet ayrı ayrı sorunlar olabilir. Onların devlet arası öyle bir düzeyinde her zaman çizebilirik. Bize de satılacak ya da satıp alınacak öyle bir şeyler çok var. Biz de istiyoruz ve elbette bu ticarette öyle bir keder edecek bir şey çıkmasın. Ve Türkiye bunu yapmayacak, biz ona emin ediyoruz.
9: Vurulan gemiler arasında tahıl gemileri de var. Yeni bir olası tahıl krizi olması söz konusu olabilir mi Karadeniz'de artan tansiyon nedeniyle? Şu anda Moskova ve Kiev arasında müzakereler askıda, bunu biliyoruz. Taraflar bu krizi çözmeye yönelik masaya oturabilir mi?
10: Oturabiliriz. Prensip olarak biz buna hazırız. Böyle tahıl krizi olana bir riski var. Gerçekten. Ben dün Türkiye'deki birkaç iş insanlarından görüştüm. Onlar da bunu söylüyorlar. Çünkü tahıllarını dünyada çok satan bu Rusya ve Ukrayna. Ve biz bundan bir karar tapmaya hazırız. Bir moratori koymaya hazırız. Ama bize güvenli bir mekanizma gerek. Eğer bir tarafı kaidelerini bozulsa ne olacak? Arabuluculuk kim yapacak? Ve Türkiye'nin burada çok büyük tecrübesi var. Çünkü Türkiye'nin birlikte biz tahıl koridorunu biz yapkan edip. Evet, aynı bir mekanizma olmaz belki, çünkü koşullar değişti şimdi. Ama buna çok yakın öyle olabilir. En önemlisi Türkiye bugün hem de Ruslardan hem de bizlerden konuşabilir. Böyle güvenli arabulucu ülkesi belki dünyada yoktur şimdi. Bu bölgede yoktur.
9: Ankara hem Kiev'le hem de Moskova'yla yakın ilişkiler sürdürebilen, iki tarafla da iletişim kanallarını açık tutan bir ülke. İlk tahıl anlaşmasından bu zamana Türkiye'nin arabuluculuk pozisyonu nasıl değişti? Türkiye hala iki ülke arasında arabuluculuğu sürdürebilecek bir ülke mi?
10: Beklentimiz bir. Türkiye olsun Ankara, Ostul, İstanbul ya da diğer bir şehir, küçük büyük bir fark etmez. Putin'i buraya getirecek ve böyle bir lider düzeyinde bir toplantı yapacak. Bir beklentimiz var ve Türkiye'nin buna gücü de var, isteği de var, imkanları da var.
9: Güncel bir konu, o da Ukrayna'nın özellikle hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı. Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan önleme füzelerinin mühimmatlarında ciddi bir stok sıkıntısı yaşadığı ve 6 haftadır Patriotların ateşlenemediğine dair haberler var. Sayın Zelenski'nin NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede de bu başlığın ele alındığı biliyoruz. Bu konuya ilişkin bir gelişme oldu mu o günden bir yana?
10: İhtiyacımız var. Şu sebepten maalesef onu söylemek gerek, yakın zamanda böyle bir barış süreci devam edeceğini bekleniyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'daki fuhuş ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturmaya dair açıklama yaptı. Şimdi Mustafa Berber son bilgileri aktaracak. Mustafa.
11: Burak, geçtiğimiz dakikalar içerisinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu Adalet Bakanı Akın Gürlek. İnsan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacağız ifadelerini kullandı. Ankara'da hem Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma hakkında bilgi verdi. Özellikle Ankara'nın Etimesgutu ilçesinde bulunan günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığına ilişkin yürütülen soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edildiğini belirtti. 47 bilgi sahibinin ifadesine başvurulduğunu ve bunda tespitlerin ardından da 29 kadının mağdur edildiğini, 21 şüphelinin belirlendiğini belirtti Adalet Bakanı Akın Gürek. 18 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 6'sının çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerleri hakkında ise sürecin devam ettiğini belirtti Akın Gürek. Çankaya bölgesinde ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çankaya bölgesinde faaliyet yürüten 5 eğlence mekanına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmada da yine hedef aynıydı. İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 şüpheli isim belirlendi. Bunlardan 26'sı yakalandı. Haklarındaki adli işlem süreci devam ediyor. Ancak bu soruşturmada da 15 yabancı uyruklu kadınla yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edildi. Bu kişilere ilişkin de süreç devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Buradan açıkça ifade etmek isterim. İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız dedi.
1: Mustafa Berber aktardı. Bu bağlantıyla bülteni noktalıyoruz.
12: NTV Radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. NTV Radyo.
13: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok,

0: Hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
5: Anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Reklam. NTV Ekonomi başlıyor.
10: Mutlu günler. Piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. İlk haberimizle başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin açıklama geldi. Bakan Şimşek, mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor ifadesini kullandı. Atılan adımlarla vatandaşa yansımasını sınırladıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini söyledi. Şimşek, savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, mazot, Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını ve varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini kaydetti. Şimşek, Eşel Mobil sistemi kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz, dedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, elektriğe yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda zam yapılacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmadığı söylendi. Ortaya atılan bu tür iddialara itibar edilmemeli uyarısı yapıldı. Tarımsal üretimde girdi enflasyonu Haziran'da azaldı. Üreticinin girdi maliyeti %0,92 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,92 azaldı. Ana gruplar incelendiğinde tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık bazda %1,20 azaldı. Girdi maliyetleri yıllık bazda %32 arttı. Yıllık artışın en yüksek olduğu kalem %50,99'la gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanlığı yükselen tahvil faizlerine müdahale etti. Bakanlık tahvil alım miktarını, aylık tahvil alım miktarını iki katına çıkardı. Hamle sonrası doların küresel değeri zayıfladı. Altın son iki ayın zirvesine yükseldi.
11: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nin tahvil hamlesiyle hareketlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizleri 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yani bir diğer anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma maliyeti yükseldi. Bu gelişme sonrası Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan müdahale geldi. Bakanlık tahvil geri alım miktarını en az iki katına çıkartacağını açıkladı.
12: Bu ihtiyacı ortaya çıkartan unsurların hala devam etmekte olduğunu göz ardı etmemek lazım. Özellikle jeopolitik riskin nereye doğru evrileceğine bir bakmamız lazım. Tekrar 90 doların üstüne gelmiş bir petrol fiyatından söz ediyoruz. Karşılıklı mesajların tekrar sertleşmeye başladığı gözüküyor.
11: Karar sonrası piyasalarda pozitif hava esti. Tahvil faizlerinde sert gerilemeler izlendi. Doların küresel değeri zayıfladı. Bu gelişmeler altın ve kıymetli madenlere olumlu yansıdı. Ons altın 4500 doları geçti. İçeride gram altın yeniden 7000 liraya ulaştı. Gümüşte ise %7 artış izlendi.
12: Piyasalar açısından belki zamanlaması açısından sürpriz olduğunu söylemek mümkün. Bir iştah arttırıcı motivasyon sağladı. Çok net ortada. Altın fiyatlarını bunu gördük, işte senetleri piyasasında gördük. Kısa vade bakarsanız etkinin pozitif olduğunu söylemek çok net mümkün. Bu etkinin bir süre daha devam etmesini tahmin etmek bence çok zor değil.
10: Şimdi de sırada piyasalar var. Günün ilk yarısında borsada BIST 100 endeksi şu dakikalarda %0,53 kayıpla 14.382 puan seviyesinden işlem görüyor. Açılışla beraber %0,60'lık bir artışla 14.562 puan gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviyeye çıktıktan sonra oradan gelen satışlarla bu kez aşağıda 14.341 puan, yani şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye dip seviyesine geriledi. Oradan bir miktar toparlanarak 14.383 puanlarda işlem görüyor. İşlem hacmi 80 milyar liranın hemen üzerinde. Bankacılık endeksinde hafif bir kayıp var. Gıda endeksi yatay seyrediyor. Holdinglerde, iletişimde ve petrokimyada %0,3 civarında kayıplar var. Keza sanayi ve endekste de aynı şekilde. Sigorta ve ulaştırma ise %0,1 civarında pozitif ayrışıyor. Orada da yatay pozitif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Hani büyük oranda evet 14.341 puana kadar geri çekildi. Yukarıda 14.562, aşağıda 14.341 ama hani şu anda büyük oranda yönün nereye evrileceğinin tam olarak netleşmediğini söylesek herhalde hata yapmış olmayacağız. Bugün için, günün ilk yarısı için söylüyoruz. Para piyasalarında dolar 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 25 kuruş seviyesinde. Sabahtan şu dakikaya dolar endeksi bir miktar daha değer yitirdi. 98,6'lara kadar geri geldi. Euro dolar karşısında 1.17'ye ulaşmış durumda. Sterlin dolar karşısında 1.36'yı aştı ve 1.36.50'lere doğru geldi sterlinde dolar karşısında. Peki bu durumda altın fiyatları ne oldu? Altında %0,10 fiyatı uluslararası piyasada %0,73 kayıp görüyoruz. 4.489-4.490 dolar seviyesinde dünkü işlem aralığı. Birazdan konuğumuz FİBA Yatırım Araştırma Müdürü Tuğberk Çetinci ile de konuşacağız. Altında dünkü işlem aralığı Hazine Bakanlığı'nın açıklaması sonrasında 4.324'ten 4.524'e kadar yükseldi. Kapanışını da zirveden yaptı. O zirveye göre aşağıda. Dünkü bu seviyelerin, bu saatlerdeki seviyelerin hafif üstünde olduğunu söyleyebiliriz. 4.490 dolar ile 4.400 doların kritik bir direnç seviyesi olduğunu belirtelim. Petrol fiyatları 92 dolara geri geldi. Orada da malumunuz Orta Doğu'daki gelişmeler takip ediliyor. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.921 lira. çeyrek altında 11.350 lira yine bankalar arası piyasada. Dönelim şimdi konuğumuza. FİBA Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitilci bizimle birlikte. Tuğberk Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
13: Murat Bey hoş bulduk, sağlıklar dilerim.
10: Hepimize çok teşekkürler Tuğberk Bey. Şimdi Amerikan Hazine Bakanlığı'nın bu tahvil geri alımını ikiye katlayacağı açıklaması ilk elde gerçekten pozitif bir etki yaptı. Altın fiyatları özelinde hakikaten 200 dolarlık bir yükseliş gözlemledik. Yorumlara baktığımız zaman kimisi bu uluslararası piyasalarda, kimi uzman kısa vadede evet ama uzun vadede sıkıntı yaratabilir diyor. Kimi uzman bu hiçbir işe yaramaz diyor. Sizin görüşünüz nedir? Siz nasıl baktınız bu olaya ve kıymetli madenler üzerinde altın özelinde altını destekleyici bir unsur olarak görür müyüz, ne dersiniz?
13: İlk etki pozitif. ABD Başkanı Trump ve ekibi ABD ara seçimleri öncesinde şapkadan bir tavşan çıkardı. Peki bu şapkadan çıkan tavşanın amacı neydi? Amerika'da şu anda toplam kamu borcu 40 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu oldukça yüksek ve bu borçluluk yapısı Amerikan tahvil getirilerini yüksek seviyede tutuyor. Yani Amerika'daki hem kamu borcunun maliyeti artıyor hem de normal Amerikan vatandaşının, hane halkının borcu artıyor. Ve özellikle bu Amerikan tahvil getirileri her ne kadar finans piyasalarını alakadar ediyorsa, normal vatandaş Amerikan 10 yıllığı veyahut da 30 yıllığı yükselse bunun ne etkisi olur diye sorduğunda aslında bu sorunun cevabı Amerika dinamiklerinde saklı. Özellikle 30 yıllık tahvil getirisi Amerika'daki konut kredisi faizini belirliyor, mortgage faizini belirliyor. Şu anda Amerikan 30 yıllık tahvil faizi 5.22 seviyesinde, 5'in üzerinde kalıcı. Tabii bu yüksek olduğundan dolayı ara seçimlerde gelirken Trump biraz oy potansiyeli dikkate alarak özellikle tahvil piyasasına müdahalede bulundu. Fakat müdahale öncesinde neden bu tahvil getirileri yüksekti? Birinci neden Amerika-İran savaşına ilişkin jeopolitik risk temasındaki belirsizlik. Amerikan ara seçimleri sonrasında ne olup ne olmayacağı yine belirsizlik. Diğer bir faktör de Amerika'da %3'ün üzerinde devam eden enflasyona karşı FED faiz artışına gitmeden nasıl bu enflasyonu düşüreceğine ilişkin belirsizlik olduğu için bu tahvil getirileri yüksek. Yani sizin belirttiğiniz gibi kısa vadede bu pozitif ama orta vadede bu iki dinamik değişmediği sürece piyasa bu piyasa müdahalesini karşı ters pozisyon alarak tekrar ana hikayeye dönüp Amerikan tahvil getirilerinde yukarı yönlü harekete devam edecek. Tabii tahvil getirileri gerilediğinden dolayı bu dolar maliyetini düşürdü. Elinde dolar getirisi düşmesi potansiyeli olduğundan dolayı dolara karşı diğer varlıklara yönelim oldu. Altın yukarı yönlü hareket etti, gümüş, euro dolar paritesi, Amerikan hisse senetleri, piyasa bunu pozitif yönde algıladı. Şimdi ons altın Asya tarafında 4527 seviyelerini gördü. Burada referans 4500'ün üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı? Gümüş içinde 67 doların üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı? İşte bu noktada gözler mutlaka 10 yıllık ve 30 yıllık Amerikan tahvil getirilerinde. Yani yatırımcılar finans medyasında Amerikan tahvil getirilerinde düşüş devam ediyor gördükleri zaman da altın ve gümüşte yukarı yönlü hareket potansiyeli devam edecek. Veya soruyu tam tersten sorayım. Şu anda bu rally'yi kaçıran yatırımcı 7000 seviyelerinde gram altın veya 4500'lerden ons altın, 67 dolar seviyelerinden gümüş almak için çok istekli olsun mu? Çok istekli olmamasını naçizane olarak önerirdim. Yeni bir hareketin, yani altın ve gümüşte yeni yukarı yönlü bir hareketin başlaması için yatırımcının mutlaka bir dolar endeksine bakması gerekiyor. 98.5'ün aşağısına gelecek olursa evet, o zaman onsta ve gümüş tarafında yeni yukarı yönlü bir hareket devreye girebilir. Ama şu anda dünkü pozitif haber anlamında fiyatlamalara yansıdığından dolayı haberin etkisi sönümleniyor. Onun için de yatırımcıların bu konuda çok da aceleci olmamaları risk anlamında daha optimal olur diye değerlendiriyorum Murat Bey.
10: Çok teşekkürler. Aslında çok güzel bir değerlendirmeniz içerisinde şöyle bir cümleniz var. Amerikan Merkez Bankası faizi arttırmadan nasıl çözeriz diye. Bu da Eylül ayında bir taraftan Amerikan Merkez Bankası'nın faizi arttırmayacağı, faizi çünkü piyasa benim adıma yükseltti demişti Kevin Warsh. Aslında bir yerde bunun da sinyali vermiş miydi acaba diye soracağım. Yılın geri kalanı için bir ara çok panik yapıldı. 3 tane faiz artırımı, 2 tane faiz artırımı. Amerikan Merkez Bankası bu hamleden sonra sizce eli biraz daha kolaylaştı mı? Bu yılı böyle kapatır mı, yoksa faiz artırımı bekliyor musunuz hala?
13: Bir yılı böyle tarafta FED tarafında Eylül'de veyahut da Aralık toplantılarında herhangi bir faiz artışı beklemiyoruz. Zaten piyasada o noktada beklentilerini aşağı yönlü çekmiş durumda. Eylül toplantısında %31 ihtimalle bir faiz artışı bekleniyor. Aralık toplantısı için %38'lerde bir ihtimalle faiz artışı bekleniyor. Amerikan ekonomisinde şu anda aşırı bir ısınma yok. FED'in acil olarak faiz arttırmasını gerektirecek. Bir resesyon riski de yok. Tam FED'in borçtan önce de Bernanke ile beraber veyahut da Powell ile beraber, Yellen ile beraber o hep terminolojisine dahil ettiği soft landing yani yumuşak iniş. Ekonomi kendi dinamiklerinde yumuşak bir iniş yapıyor. Ne aşırı sıcak ne aşırı soğuk durumda. Dolayısıyla Amerikan ekonomisinde bu yumuşak iniş devam ettiği sürece FED'den bir faiz artışı beklememek lazım. Ama dün açıklanan FED toplantı tutanaklarında üyeler eğer enflasyonda beklediğimiz olmazsa faiz artışı da kaçınılmaz deniyor. İşte bu faiz artışına ilişkin ileriye dönük beklentiler olumsuz olduğundan dolayı Amerikan tahvil getirileri yukarıda, Amerikan hazinesi müdahale ediyor, dolar maliyetini aşağıya çekmeye çalışıyor. Aslında ana sıkıntı Amerikan ekonomisindeki enflasyon ama FED Başkanı Warsh bekle gör politikasında bir faiz artışı yapmadan Trump'ın savaşı bitirmesi veyahut da her merkez bankasının beklediği şekilde Brent petrol fiyatının gerilemesi ana öncelikleri arasında olacak Murat Bey.
10: FİBA Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çetilci, çok teşekkürler, gayet net anlaşılır bir şekilde ifade ettiniz. Görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler diliyorum.
13: Ben teşekkür ederim.
10: Değerli izleyenler, böylelikle piyasa ekranının sonuna gelmiş olduk. Şimdilik veda zamanı. Tekrar birlikte orada hoşçakalınız.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
16: Doğa takvimi. Bugün 20 Ağustos 2026, Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
17: Ağustos ayının önemli günlerinden biri Dünya Fil Günü'ydü. 12 Ağustos, filleri tanımak, varlığını takdir etmek, onlara yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiş bir gün. Sürü halinde yaşayan filler birbirlerine güçlü bağlarla bağlıdır ve hortumlarıyla dokunarak, sarılarak sevgilerini gösterir, üzüntülerini paylaşır, ölenin arkasından birlikte yas tutarlar. Gelişmiş işitme duyusuna sahip olmaları yanında sesleri de özeldir. Mesela çok düşük frekanslı sesleri çıkarmakta ustadırlar. Öyle ki o sesi sadece kendileri duyabilir. Ayrıca bir fil ayağıyla yere vurarak kilometrelerce ötedeki bir başka file yine sadece kendilerinin duyup anlayacağı mesajlar gönderebilir. Diğer filler yere basan ayaklarıyla topraktaki titreşimi hisseder, mesajı alırlar. Önemli bir başka özellikleri hafızalarının güçlü olması. Su kaynaklarının yerini, kritik anlarda kullanacakları alternatif yolları, insanların yüzünü ve hatta sesini bile hatırlarlar. Daha da etkileyici olan aradıkları yiyeceğe, mesela meyveye tam olgunlaştığı, yemeğe hazır olduğu ilk anda ulaşırlar. İnsanlarla iletişimleri de çok güçlüdür. Kayıtlara göre bakıcılar tarafından büyütülen bir Asya fili Korece kelimeleri taklit edebiliyor. Turizm, eğlence ve fil dişi için öldürülen, işkence edilen fillerin neslinin tehlikede olduğunu belirtelim. Fil dişi için yılda yaklaşık 20 bin filin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu düzeydeki öldürme fillerin genetiğini bile değiştirebilir.
16: Doğa takvimi.
15: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
14: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
18: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. (Gülüyor) Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao. Katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
14: Dünya Hali Arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
19: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
20: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
14: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
21: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
22: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
23: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
24: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
25: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
26: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
17: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
27: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: NTV Radyo.

0: Ja.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık yükselişini İstanbul ve Marmara bölgesi daha fazla hissedecek. Bugünlerde rüzgarların da hafiflemiş olması hissedilen sıcaklıkları yükseltiyor. Sıcak hava dalgası ülkemizde Ağustos'un sonuna kadar kalacak. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden Perşembe, haftayı ortaladık. Gündem yoğun, ekrana taşıyacağız tüm gelişmeleri. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim, sonrasında ayrıntıya geçeceğiz. Bugün dikkatle takip ettiğimiz bir başlık, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki bilgilendirme toplantısı. Çünkü salı günü Suriye'de dikkat çeken bir gelişme oldu. İsrail, Türkiye sınırına 60-70 kilometre uzaklıkta bir askeri havalimanını vurdu. Bunu da Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine yönelik bir saldırı olarak açıkladılar. ABD'nin Suriye temsilcisi yaşanan durumun yarattığı gerilimi Türkiye kendisine yönelen jetleri bir tehdit olarak okuyabilir ve İsrail'e yanıt verebilirdi sözleriyle anlattı. Ankara yaşananı nasıl yorumluyor bakacağız birazdan. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bir cinayet şüphesi var. Yapılanmanın eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü üzerindeki şüphe fethi kabir işlemine kadar gitti. Denizolgun'un mezarı açıldı. Cenaze adli tıp kurumuna götürüldü. İnceleme yapılıyor. Son durum nedir? Yanıtı Öğle bülteninde olacak. Kanserle mücadelede tarihi bir başarı yakalandı. Amerikan Moderna şirketinin geliştirdiği aşı cilt kanserinde olumlu yönde çalıştı. Tıp dünyası bu durumu heyecan ve coşkuyla karşıladı. Cilt kanserine yönelik aşı diğer kanser türleri içinde umut olabilir mi? Şimdi bu konuşuluyor. Bakacağız konuşulanlara. Ve son başlık, futbolda Avrupa gecesi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa arenasında. İkisi de evlerinde oynuyor. Maçların başlama saati 20. Takımların son durumu da birazdan ekranda olacak. Başlıyoruz bültene. Bültene coşkulu bir etkinlikle başlayacağız. Gölcük'te deniz ve savunma teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavi Vatan bugün ikinci gününde. NTV muhabiri Sinan Kunter de Gölcük'te yayın için hazır. Sinan, bugün festival programında ne var?
1: En güzel anlar bence.
2: Ahmet, programda çok yoğun etkinlikler var diyebiliriz. 4 gün sürecek festival ve 4 günde dolu dolu geçecek. Sabah saatlerinde SAS komandolarının gösterisiyle başladık. Ardından yarışmalar gerçekleşmeye başladı. Su altı roket yarışmasından tutun da gökyüzünde bazı uçuşlara, gösterilere kadar çok sayıda etkinlik yer alıyor. Çok fazla da ilgi var. Sabah erken saatlerden itibaren kapıların açılmasıyla beraber organizasyonun gerçekleştiği Kocaeli Gölcük Merkez Donanma Komutanlığı'nda büyük bir kalabalık içeriye girdi. Çoğunluğu gençlerden oluşuyordu. Bahattin Demir'den göstermesini rica edeceğim sizlere çevreyi. Özellikle başta TCG Anadolu Türk Donanması'nın amiral gemisi, başta TCG Anadolu olmak üzere tüm gemilerin önlerinde uzun kuyruklar var. Vatandaşlar o gemileri girip gezme imkanına sahipler. Çok sıcak bir hava var bugün Kocaeli'de, İzmit Körfezi'nde, ama o sıcağa rağmen vatandaşlar büyük ilgi gösteriyorlar Teknofest Mavi Vatan'a. Programda yaklaşık bir saat önce de su altı seyir gösterisi gerçekleşti. Aselsan tarafından geliştirilen Derin Göz ve Kılıç 10 isimli su altı otonom cihazlarının gösterisi gerçekleşti. Canlı yayında bizler de o gösterileri aktardık. Birazdan açılış konuşmaları gerçekleşecek. Öncelikle Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuşma yapacak. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramilal Ercümen Tatlıoğlu kürsüye çıkacak. Ve tabii Teknofest organizasyonlarının kurucusu Baykar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar da bir konuşma yaparak birazdan festivalin resmi açılışını gerçekleştirecek. Bugün için önemli bir konuda Müze Gemi Yavuz'un açılış seremonisinin gerçekleştirilecek olması. Yavuz zırhlısı yıllardır kullanılıyordu ve geçmiş yıllarda Türk donanması tarafından yeniden elden geçirilerek bir müze gemiye dönüştürüldü. Onun açılışı da birazdan bugün Teknofest Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilecek. Bir başka önemli başlık da aslında bu organizasyonla beraber gerçekleştirilecek olan Bayraktar Kalkan DİHA'nın envantere alınması seremonisi olacak. Bildiğiniz gibi her ne kadar Mavi Vatan Teknofest denizlerde gerçekleşen, denizler için üretilen teknolojilerin tanıtıldığı bir platform gibi gözükse de aslında havacılık, denizcilik ve tabii karacılık Bu üç unsur da artık dünyada kol kola ilerliyor. Biri olmadan diğeri eksik sayılıyor diyebiliriz. Ve bildiğiniz gibi TCG Anadolu insansız hava araçlarının üzerine inip kalkabildiği bir gemi. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan TB2, TB3 uçakları onun üzerine inip çıkabildiği gibi bugün envantere alınacak DİHA uçağı, yani Bayraktar Kalkan da yine aynı amaçla, hatta daha küçük gemilerde de kullanılabilecek. Az evvel de belirttim konuşmalar yapılacak. Selçuk Bayraktar, Teknofest organizasyonunun kurucusu, konuşma yapacak. Selçuk Bayraktar o açılış konuşmasından önce bizim de sorularımızı yanıtlamıştı.
3: Mavi Vatan'a gönül vermiş Teknofest kuşağı ve aynı zamanda Bahriye'mizin eserleri burada sergileniyor. Hem de savunma sanayimizin. İnşallah tam bağımsız ve müreffeh yarınları inşa edecek kuşaklar da bu gibi etkinliklerden ilham alarak yetişecek. Bu anlamda ben tüm milletimizi Teknofest Mavi Vatan'a, Gölcük Tersanesi'ne davet ediyorum. 20-23 Ağustos arası buradayız. Mavi Vatan bilincine aşılamak, yüksek teknolojiyle tam bağımsız müreffeh Türkiye'yi inşa etmek amacıyla bu etkinliği biz düzenliyoruz. Teknofest'in bir parçası olarak düzenleniyor. Milli Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın paydaşlığıyla yapılıyor, T3 Vakfımızla birlikte. Burada tabii teknolojinin şampiyonları hem insansız sualtı yarışmasında yarışıyor. Bunun yanında türlü türlü mavi vatan etkinlikleri, deniz etkinlikleri var. Yüzme yarışlarından, yelken yarışlarına, SAT gösterilerinden, donanmamızın milli gemilerine kadar, hatta dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'ya kadar hepsini burada ziyaret etme imkanını sunuyor Teknofest Mavi Vatan. Burası aynı zamanda bir denizaltı tersanesi. Denizaltı, Türkiye'de de tek denizaltı yapabilen tersane ve dünyada da bir sayılı tersanelerden bir tanesi. O anlamda yüksek teknoloji üretip ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak gençlerimize ilham olacağını düşünüyorum. Ben böylesine bir tersaneyi ilk defa 40 yaşından sonra ziyaret etme imkanı buldum. Ama isterim ki evlatlarım da, Türk gençliği de buraları görsün, ilham alsınlar ve mavi vatan bilinciyle tam bağımsız müreffeh Türkiye'yi inşa etsinler. Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılım artık bütün dünyanın göz önünde. Dünyanın en büyük SİHA firması Baykar, yine Aselsan'ın geliştirdiği teknolojiler, Roketsan burada, Havelsan burada, dünyaya damgasını vurdu. Bu alanda güçlü olmamız elbette bu gibi anlaşmaları da beraberinde getiriyor. Türkiye'yi müttefik olarak görmek isteyen tüm dost ve kardeş coğrafyaya da güven veriyor. Burada yüksek teknoloji çok önemli. Büyük katma değeri dünyada teknoloji rüzgarını dönüştürenler, estirenler gerçekleştiriyor. Biz böyle bir kuşağı yetiştirmek maksadıyla Teknofest'i düzenliyoruz.
0: Teknofest Mavi Vatan'dan yansıyan coşku bu şekildeydi. İlerleyen dakikalarda, bültenlerde o coşkuyu ekrana taşımayı sürdüreceğiz. Devam edelim gündemdeki önemli gelişmelerle. İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısı sırasında bölgede Türk askeri yoktu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in saldırısı kabul edilemez olarak nitelendirildi. Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite inşasında desteğinin süreceği vurgulandı.
4: İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
5: İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısına Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu ifadelerde tepki geldi. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilan eden saldırıların kabul edilemez olduğu söylendi. İsrail savaş uçaklarının hava üssüne dönük saldırı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir denilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı.
4: Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
5: Teknofest, Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın toplantısının gündeminde Yunanistan'ın Ege'de ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi de vardı. Bakanlık açıklamasında çerçevenin yakından takip edileceği belirtildi. Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz, Ege'deki tutumumuzu etkilemez ifadesi kullanıldı.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için yaptıklarını kabul etti. İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ve Suriye yönetimine verdiği desteğin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia ediyor. İsrail'den yapılan saldırı ve açıklamalara ise hem Ankara hem de Şam tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsrail iddialarını mesnetsiz diyerek yanıtladı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ise bölgede kalıcı bir Türk askeri varlığı planı yok dedi.
5: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Türkiye ve İsrail arasındaki tansiyonu yükseltti. İsrail, Suriye'nin vurulan üste Türk askeri varlığına izin vereceği iddiasıyla vurduğunu söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı savundu. Türkiye'ye açıkça söyledik, yapmayın. Görünüşe göre mesajı duymadılar. Bu yüzden daha iyi anlamalarını sağladık dedi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor iddiasında. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise İsrail'in açıklamalarını mesnetsiz iddialar olarak tanımladı. İsrail yönetiminin Suriye'ye yönelik hukuksuz saldırısını meşrulaştırmaya çalıştığı vurgulandı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ise Axios haber sitesine konuştu. Şeybani, orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma ya da bölgeye Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu dedi. Vurulan üssün halen boş olduğunu belirtti. Şeybani, Türk askeri yetkililerin saldırıdan önce bölgeyi ziyaret ettiğini de söyledi. Ancak bu ziyaretin Suriye ordusu için eğitim ve askeri işbirliği amacı taşıdığına dikkat çekti. Netanyahu'nun saldırı ve açıklamalarına İsrail içinden de tepki var. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını söyledi. Barak, 27 Ekim'deki seçimi işaret etti. İsrail Başbakanı'nın Ekim'deki seçim öncesi güvenlik endişelerini siyasi çıkara dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Ankara'da çözülemeyecek hiçbir stratejik sorun olmadığının altını çizen Barak, Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır dedi. Barak ve İsrail muhalefeti Netanyahu'yu İsrail'in güvenliğinden çok kendi siyasi geleceğine odaklanmakla suçluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Barak, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırı sonrası, Türkiye, Suriye ve İsrail üçgeninde çatışmayı önleme mekanizmasının kurulması için çalıştıklarını duyurmuştu.

0: metro istasyonlarına gelmeye başlamışlardı. Dolayısıyla böyle bir saldırı bekleniyordu ve gece boyunca gerçekten çok yoğun saldırılar oldu. Kiev'in merkezinde bulunan 3 ilçe, Solomianski, Darniski ve Sviatoshin ilçeleri saldırılardan çok yoğun şekilde etkilendi. Bu 3 ilçede 10'dan fazla noktanın vurulduğu bildiriliyor. Rus'lar bir taraftan füzelerle, balistik füzelerle, diğer taraftan da kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlediler. Ve şu ana kadarki verilere göre senin de bahsettiğin şekilde 13 kişi hayatını kaybetmiş durumda. 30'dan fazla kişi ise yaralandı. Şu anda arkamda gördüğün yer burada olay mahalline yakın sayılabilecek bir nokta. Bu arada vurulan noktalar arasında çok sayıda fabrika ve çok sayıda depo yer alıyor. Ben şu anda bu vurulan ilçelerden Solomianski ilçesindeyim. Burası Kiev'de özellikle hassas olan bir ilçe. Hem yakınında askeri havaalanı olması, çeşitli askeri tesislerin olması. Burası eskiden beri, yani savaşın başından beri Kiev'in en hassas olduğu yerlerden biri. Şöyle arka tarafa doğru geldiğimiz zaman ileride de yine böyle camları, çerçeveleri dağılmış olan bir apartman görüyoruz. Dolayısıyla hem doğrudan füzelerin vurulduğu yerler yerle bir olurken çevresinde de çok geniş bir alan bu saldırılardan etkileniyor ve şu anda çok sayıda kişi görüyoruz. Evlere oturulmayacak hale gelen pek çok kişi görüyoruz ve arka tarafa doğru görüntüler, eğer biraz hani görebilirsek, şurada yardım çadırları kurulmuş durumda ve bu kişilere şu anda yardım dağıtılıyor. Öbür taraftan Ukrayna hava sahası, daha önceki programlarda da konuştuğumuz üzere, epey zamandır savunmasız kalmış durumda. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Amerikan Başkanı Trump'a şunu söylüyordu: eğer Amerika elindeki Patriot füzelerinin %5'ini Ukrayna'ya verirse Ukrayna bu kışı rahat geçirir. Eğer %10'unu verirse o zaman bütün Rus füzelerini biz düşürürüz diyordu. Fakat böyle bir şey olacak mı, bu bilinmiyor. Bilinen Ukrayna'da bu kış döneminin özellikle zor geçeceği.
1: Deniz Berktay Kiev'den aktardı. Kocaeli'nde Gölcük Donanma Komutanlığı'nda Teknofest Mavi Vatan başladı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kürsüde, dinleyelim.
2: İnsansız sualtı sistemleri, sualtı roketi ve insansız deniz araçları yarışmalarıyla yarının teknolojilerini geliştiriyor. Ata yadigarımız Savanalı'dan dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu'ya, TCG İstanbul'dan denizaltılarımıza kadar donanmamızın göz bebekleri de milletimizi bekliyor. Baykar'daki yol arkadaşlarımla geliştirdiğimiz Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan kalkıp binebilme kabiliyetiyle dünya deniz havacılığında yeni bir çağ açtı. Teknofest Mavi Vatan boyunca gökyüzünde Akıncı Bayraktar TB3 sizleri ve Körfez'i selamlayarak bağımsızlık irademizi dünyaya aykıracak. Kıymetli konuklar, bu muazzam şölene katılacak tüm vatandaşlarımızı hatırlatmak isterim. Katılım ve ziyaret kayıtlarımızı Teknofest kuşağının sosyal medya platformu En Sosyal üzerinden rahatlıkla yapıp Teknofest heyecanını yaşayabilirsiniz. Bu vesileyle Milli Savunma Bakanlığımıza, Deniz Kuvvetlerimize, T3 Vakfı'ndaki yol arkadaşlarımıza, geleceğimizi inşa eden yarışmacı gençlerimize ve buraya gelerek ya da dualarıyla desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Gölcük'teki bu coşkunun ardından tüm milletimizi Teknofest ikliminin Güneydoğu'yu saracağı büyük şölene bekliyorum. Hepinizi 30 Eylül'de başlayacak Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum. Teknofest Mavi Vatan, vatanımıza, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili genç kardeşlerim, bu yollardan geçmiş

0: Mühendis bir abiniz olarak sizlere yaşamımdan öğrendiğim iki tavsiyem var. Unutmayın ki rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmak. Hayat denizinde yelken açarken kendinize ait yüksek bir idealiniz, bir kızıl elmanız olsun. Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek, başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayabilecek dost dolu rotalardan ilerleyin. Bunun yanında göğe ve enginlere ne kadar yükseleceğinizi, köklerinize ve değerlerinize ne kadar derin tutunduğunuz bilirler. Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş, medeniyetinden kopuk bir fidan ilk sert rüzgarda devrilmeye mahkumdur. Köklerinizi sımsıkı sarılın ki fırtınalara meydan okuyabilirsiniz, dimdik bir şekilde ayakta durabilirsiniz. Değerli gençler, bugün baktığımızda ahlaken yıkılmış, vicdanını yitirmiş ve büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz. Adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu küresel sistem insanlığa umut veremiyor. İşte Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele, bu denenle sadece bir teknoloji hamlesi değil, bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir. Tüm kurumlarıyla yıkılmış bu dünyanın yeniden inşası, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, sizler tek nefes kuşağı tarafından gerçekleşecek. Hürriyetin, adaletin ve refahın kuşattığı o güzel dünyada buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın. Yolumuz açık, programımız Neta, ufkumuz Kızıl Elma.
1: T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Gençlerin Selçuk abi Sayın Selçuk Bayraktar'a açılış konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.
2: Konuşmalarını yapmak üzere sahneye Aselsan Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol'u davet ediyorum.
3: Yönetim Kurulu Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasını canlı olarak ekrana taşıdık. Devam edelim gelişmelerle. Körfez'e bakalım neler oluyor orada. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonu hayata geçirdiği belirtiliyor. Amerikan Axios haber sitesine göre bu operasyon sayesinde günde 10 milyon varil petrol boğazdan geçirilebiliyor. İşte o operasyonun ayrıntıları.
4: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan her gün milyonlarca varil petrol sevk edebilmek için deniz koridoru oluşturdu. Haber Amerikan Axios sitesinde yer alıyor. Site haberini iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonun devreye sokulduğu belirtildi. Operasyon son birkaç haftadır yürütülüyor. Her gece 15 ila 20 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın Umman kıyılarındaki güney koridorundan geçiriliyor. Amerikalı yetkinler böylece her gün 10 milyon varil petrolün boğazdan geçirilerek uluslararası piyasaya sunulduğunu söyledi. Bu miktar savaş öncesi oranın yarısı olsa da yine de küresel arz üzerinde gözle görülür bir fark oluşturduğu vurgulandı. Operasyon çerçevesinde Amerikan ordusu boş tankerlerin Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'nı kullanarak Basra Körfezi'ne gitmesine yardımcı oluyor. Bu boş tankerler bölge ülkelerinden petrol alarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun rehberliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geri çıkıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri İran füze ve dronlarına karşı boğazdan geçen petrol tankerlerine koruma sağlıyor. İran ordusu tankerleri hedef almaya çalışsa da saldırıların büyük bölümü Amerikan ordusu tarafından engellendi. Amerikalı yetkinler bu hafta başında 8 drone ve 2 füzenin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Hürmüz Harekatı, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Kara Kuvvetleri Karargahı'ndan idare ediliyor. Operasyon Körfez ülkeleriyle işbirliği içinde yürütülüyor. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın İran'ın Hürmüz kıyılarındaki radar ve deniz trafiğini izleme sistemlerini etkisiz hale getirmesiyle hayata geçirilebildiği vurgulandı. Amerikalı yetkinler İran'ın Boğaz'ın güney kanalındaki trafiği izleme kabiliyetini büyük ölçüde yitirdiğini söylüyor. Bu nedenle İran'ın gemilerin geçiş güzergahına rastgele drone ve füze fırlattığı ve isabet oranının azaldığı belirtildi.
3: İlaç üreticileri Moderna ve Merck firmaları bir cilt kanseri türü olan melanom için mRNA tabanlı kişiye özel bir aşı geliştirdi. Aşının 3. faz denemelerinde alınan olumlu sonuçları kamuoyuyla paylaşan Moderna şirketinin hisseleri %140'ın üzerinde arttı. Uzmanların çığır açıcı olarak nitelediği gelişme neden önemli? Yakından bakalım.
4: En tehlikeli cilt kanseri türü olan melanom için umut vadeden bir gelişme yaşandı. Moderna ve Merck'ün geliştirdiği kişiye özel mRNA aşısının standart immünoterapi ile birlikte kullanıldığında hastalığın tekrarlanma ve yayılma riskini azaltabileceği görüldü. Faz 3 çalışmasına tümörleri ameliyata alınmış 1137 yüksek riskli melanom hastası katıldı. Yaklaşık bir yıl süren çalışmada hastalar iki gruba ayrıldı. Bir gruba standart immünoterapi ilacı Keytruda, diğer gruba ise Keytruda ile kişiye özel üretilen intismeran aşısı birlikte uygulandı. İmmünoterapi ile kişiselleştirilmiş aşı kombinasyonu uygulanan hastalarda kanserin tekrarlama ve başka organlara yayılma riskinin standart tedavi alan gruba oranla önemli ölçüde azaldığı görüldü. Massachusetts General Brigham Kanser Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Programı Direktörü Dr. Ryan Sullivan, çalışmanın önceki aşamasında alınan sonuçların umut vaat ettiğini söyledi.
5: Tedavi faz 2 çalışmasında nüksetme riskini yaklaşık %50 azaltıyordu. Eğer 3. faz detaylı sonuçlarda buna yakın bir şekilde gelirse bu çığır açıcı bir tedavi olur.
4: Doğrudan hastanın kendi tümörlerindeki genetik mutasyon haritasına göre kişiye özel olarak üretilen aşı, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine tespit edip yok etmesi için eğitiyor. Dr. Sullivan aşının çalışma prensibini anlattı.
5: Süreç biraz karmaşık ama temelde yaptığımız şey şu, tümörde neyin farklı olduğunu tespit ediyorsunuz. Bağışıklık sistemi tümördeki bu farklılıkları nasıl tanıyor? Bu farklılıklardan hangileri aktif durumda? Ardından bir tahmin yapıyorsunuz. Bir tahmin modeli kullanarak bu farklılıklardan hangilerini bir aşıyla hedeflememiz gerektiğini belirliyorsunuz. Sonra da aşıyı uyguluyorsunuz.
4: Kişiye özel kanser aşıları, bağışıklık sistemini yalnızca hastanın tümöründe bulunan mutasyonları hedef alacak şekilde eğitiliyor. Bu yaklaşımın, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha seçici şekilde hedeflemesini sağlaması amaçlanıyor. Dr. Ryan Sullivan, kişiye özel kanser aşısına yönelik bu çalışmanın kanser tedavisi alanı için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Aynı yaklaşımın kanser tedavisini daha geniş anlamda değiştirebileceğine dair umutlu olduklarını ifade etti. Sağlık regülatörleri tarafından onaylanmasının ardından ilk birkaç yıl içinde binlerce melanom hastasının bu tedaviden faydalanabileceği öngörülüyor. Melanomun yanı sıra kişiye özel kanser aşılarının farklı kanser türleri için ileri aşama klinik çalışmaları sürüyor.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi. Bakan Memişoğlu her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söyledi.
6: Ben sağlıklı bir toplum olmasını her zaman ifade ediyorum. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya giriyoruz. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız.
3: Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
4: Şiddet gördüm, elektroşoka maruz kaldım. Beni ailemle tehdit ettiler. Zorla 6-7 milyon dolarlık 30 seneti imzalattırdılar. Eşi Hasan'ı Koray Sarısaçlı'nın bu ifadeleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda önemli rol oynadı.
7: Sen çatlasan da patlasan da o parayı bizden alamayacaksın.
4: Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerin mercek altına alındığını söyledi. Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili oldu. Alparslan Kuytul 2022'de sarı saçların kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te terliye edilmişti. Sarı saçlı, kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını anlattı. Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını ifade etti. Sarı saçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını öne sürdü. Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve ne söylerse harfiyen yerine getireceği yönünde talimat verildiğini söyledi. Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor.
3: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosya yeniden açıldı. Dosyada dikkat çeken ayrıntı, ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamaması. Savcılık şimdi o 36 saatin peşinde. O süreçte ne yaşandı, gerçek ölüm nedeni neydi? İşte bu soruların cevabı aranıyor.
4: Savcılık Denizolgun'un ölmeden önceki 36 saatlik belirsizliği araştırıyor. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Deniz Olgun'un son görüldüğü saatler inceleme altında. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Deniz Olgun'un şoförü ve evdeki hizmetlerinin ifadeleri alındı. Dosyadaki ifadelere göre Deniz Olgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri geldi. Bir süre at bindi. Ardından odasına girdi. Ertesi gün öğle saatlerine kadar sessizlik devam etti. 7 Eylül sabahında şoför Murat Bayrak, Seyiz Kadiroğlu'ndan evi kontrol etmesini istedi. Deniz Olgun koltukta ölü halde bulundu. İfadelerde Deniz Olgun'un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği belirtildi. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı. Polis ve savcılık ekipleri de çiftliğe giderek inceleme yaptı. Deniz Olgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Definden 10 yıl sonra mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
3: Öğle bülteninde havanın durumuna da bakalım. İstanbul'da serin hava geride kaldı. Uzmanlara göre bugünden itibaren hava sıcaklığı artıyor. Nem bunaltıyor. Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul'da durum ne? Tahminler yarın ve hafta sonu için ne yönde? NTV muhabiri Beyza Nur Özer anlatacak bize. Beyza.
8: Bugün için uyarılar yapılmıştı ve haftanın en sıcak günü geldi, çattı. An itibariyle İstanbul'da hava sıcaklığı 31 derece, nem oranı ise %54. Aslında zaman zaman esen rüzgar biraz olsun rahatlatsa da güneşin altında hissedilen sıcaklık çok daha yüksek. Tabii şunu söyleyebiliriz, şu an için aslında biraz olsun rahat saatlerimiz. Çünkü akşam saatlerine doğru biraz daha hava sıcaklığının yükselmesi, hatta termometrelerin 35 dereceyi göstermesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise nem oranının %90'lara kadar çıkacağı öngörülüyor. Bu da demek oluyor ki gece saatlerinde daha bunaltıcı bir hava İstanbulluları bekliyor. Tabii şu anda biz Zeytinburnu'nda bir bahçeden yapıyoruz, parktan yapıyoruz yayınımızı. Normal şartlarda burası kalabalık olurdu ancak güneş tepede ve sıcaklık oldukça yüksek. Dolayısıyla İstanbullular da biraz daha günlerini kapalı alanlarda, daha serin alanlarda geçiriyorlar. Tabii yalnızca İstanbul'da değil, yurt genelinde sıcak bir hava var. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelini etkisi altına aldı. Özellikle de Akdeniz ve Ege bölgelerinde oldukça yüksek sıcaklıklar. Akdeniz'e bir parantez açalım. Hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle Antalya'da ilerleyen saatlerde, akşam saatlerine doğruysa da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 48 ila 50 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Tabii bu noktada uzmanlar orman yangınlarına karşı da uyarıyorlar. Özellikle Ege ve Akdeniz hattını. Çünkü otlar da kurudu. Bu da olası yangınların habercisi olabilir. Peki bu sıcaklık ne zamana kadar sürecek? Yarın devam ediyor. Hafta sonu yine artarak devam ediyor hava sıcaklığı. 10 gün boyunca İstanbul'da ve yurt genelinde Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkili olacak. Bir parantez açalım. Havanın nispeten daha rahat olduğu bölge var. Doğu bölgelerinde rüzgar esiyor. Biraz daha hava rahatlatıcı, serin. Tabii bunun için de bir uyarı var. Doğu bölgelerinde esen rüzgarın hızını akşam saatlerinde artırması bekleniyor. Bu nedenle de çatı uçmalarına karşı uzmanlar uyarıyor Ahmet.
3: Beyza Nur Özer aktardı. İngiltere'nin gündeminde bugün kraliyet ailesi var. Beklenmedik bir gelişme oldu. İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan'ın İngiltere'ye geri taşınma kararı aldığı duyuruldu. Kraliyet ailesinden ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden çiftin 6 yıl sonra bu ay sonunda İngiltere'ye geri dönmeyi planladığı belirtildi. Ayrıntıları aktarmak üzere NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan, İngiliz kamuoyu ve basın nasıl karşıladı bu gelişmeyi?
9: Aslında beklenmedik bir gelişme dememiz gerekiyor. Çünkü Megxit diye anılan ayrılık sürecinin üzerinden 6 yıl geçti ve Prens Harry ve Meghan Markle ABD'deki yaşamlarına son verip iki kişi olarak ayrıldıkları Birleşik Krallığa şimdi çocuklarıyla birlikte 4 kişi olarak dönmeye hazırlanıyorlar. İddia bu. Tabii Britanya medyası Sussex dükü ve düşesinin bu ayın ilerleyen günlerinde çocukları Archie ve Lilibet'le birlikte Birleşik Krallığa taşınacağını iddia etti. Ailenin Londra dışında kraliyet ailesine ait olmayan bir özel konutta yaşaması bekleniyor. Ayrıntılara baktığımızda taşınmanın en somut göstergesi ise çiftin çocuklarının Birleşik Krallık'ta eğitim almasını istemesi oldu. Harry ve Meghan 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet'i Eylül ayında başlayacakları bir Britanya okuluna da kaydettirdiler. En önemli gelişme bu aslında. Ancak bu karar Harry ve Meghan'ın yeniden çalışan kraliyet üyeleri olacağı anlamına gelmiyor. Bunu özellikle belirtmemiz lazım. Kral Charles'ın plan hakkında pazar günü bilgilendirildiği de ifade edildi. Ailesini daha sık görebilecek olduğundan dolayı memnun olduğu ifade ediliyor ama çiftin özel kişi ve çalışan olmayan kraliyet üyesi statüsünün ise değişmeyeceği konusunda kralın net olduğu da bildirildi. Tabii Harry'nin kendisiyle küs olan abi Prens William ve Galler Prensesi eşi Kate, onlar da bu taşınmadan haberdar edildiler deniliyor. En hassas konulardan birisi ise hiç şüphe yok ki güvenlikleri olacak. Çünkü Harry yıllardır polis koruması olmadan ailesini Birleşik Krallığa getirmenin güvenli olmayacağını söylüyordu. Hatta bu yönde yürüttüğü bir hukuki süreç de vardı. Hükümeti şu ana kadar kendisine sürekli polis koruması sağlamayı kabul etmediği için mahkemeye vermişti. Ama bu süreci kaybetti Harry. Yani Birleşik Krallık polisi korumuyor Harry'i. Çift ABD'de ve Portekiz'deki evlerini de kapatmayacaklar. Bunu da söyledi kaynaklar. Bu durumda Birleşik Krallık uzun bir süre ailenin ana yaşam merkezi olacak tekrar ama bunun kalıcı hale gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Tabii bu kadar karar aile ilişkileri açısından da önemli olacak. Çünkü babasıyla son dönemde düzelen bir grafiği vardı ama abisiyle küslükleri sona erecek mi? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz Ahmet.
3: Gökhan Bozkurt aktardı. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü içerisinde barındığı alg ve bakteriler nedeniyle pembeye büründü. Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan gölü çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yalnız biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 7-9. Kilometrelerinde ve Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35-39. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Murat Ferman'la evdeki hesap.
8: Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ve Başkan Trump'ın açıklamaları bir kere daha dün itibariyle ön plana çıktı. Bilindiği üzere jeopolitik akış aslında ekonominin ve ekopolitik gidişatında en önemli belirleyici faktörü olmayı devam ediyor. Hatta bu yazın sıcak ve görece piyasaların sakin, dingin olmasının beklendiği günlerde dahi hükmünü icraya devam ediyor. Peki dünkü gelişmeler neydi? Bir kere hatırlanacağı üzere 60 günlük o karşılıklı İran-ABD mutabakatının sona ermesi ve bu çerçevede herhangi bir sonuca ulaşılamadığı gibi 60 günü takip edecek yeni bir yapılanmanın veya yeni bir yumuşama ya da müzakere sürecinin önünün tıkanması, taraflar tarafından bu işin adeta kategorik şekilde reddedilmesi piyasaları bir parça gergin duruma getirmiş. Hem petrol fiyatlarında hem de altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülmüştü. Dün itibariyle Trump bu çözümsüzlüğe daha ılımlı bir yaklaşım yerine bir parça daha el yükseltme ve retoriğini kuvvetlendirme taktiğini seçti. İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik operasyon başlatacaklarını açıkladı. Öyle ki Tahran yönetimine destek veren ülkelerin de ağır ekonomik sonuçlara katlanması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Hatırlanacağı üzere aslında Trump daha önceki gelişmeler çerçevesinde devrim muhafızlarını özellikle muhatap alarak ki İran kumanda ekonomisinin önemli bir kısmı İran devrim muhafızlarının elinde, hele Hamenei'nin ortadan kaldırılmasından sonra iç yapıda böyle bir ağırlık daha da ortaya çıktı. Önce ekonomik işbirliği ve onlara belki bir parça da pastadan tabiri caizse pay vererek çözüm aramaya çalıştı. Hatırlanacağı gibi bir parça İran'a petrol satışlarında müsaade edildi. Bazı yaptırımlar ve donmuş varlıklara ulaşma, onları hasretme yolunda adımlar atıldı. Ama sonra sonuç çıkmayınca şimdi tam tersine bir duruşa geçildiği görülüyor. Özellikle bu kripto işlemler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden vaziyet edeceği görülüyor. Sadece İran değil, hedefinde genişletildiği anlaşılıyor. Tabii Amerika'nın dün gündeme gelmesinde sadece bu etkin rol oynamadı. Hep beklenilen Fed'in tutanaklarının açıklanması meselesi de ortaya çıktı ve anlaşılıyor ki bu tutanaklarda gerektiğinde Fed'in faiz arttırma yolunu açık bıraktığı ortaya çıktı. Şimdi belki de toplantıların belki 12 aylık süre içerisinde 6 ayı kapsayacak. Yani 12 ay takvim ama sadece 6 aylık bir yeni takvimle çalışılabileceği konusu da gündeme geldi. Bütün bunlar tabii Fed'in hani piyasayı yönlendirme konusunda biraz geriye doğru çekileceğini ifade ediyor. Aslında özellikle faiz artış ihtimalinin gündeme gelmesinin altının önünü kesici rol oynaması gerekir ama dün altın gene zirve yaptı kendi içerisinde dünya piyasalarında. Neden? Enteresan bir başka çapraz gelişme oldu. Kaynağı gene Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri hazinesi uzun vadeli Amerikan tahvillerinin geri alımlarındaki likidite desteğini iki katına çıkarttı. Dolayısıyla bu geri alım ve kendi tahvillerine özellikle 10 yıllık 30 yıllık tahvilleri geri alımla açıklamasıyla beraber uzun vadeli tahvil getirileri geriledi. Bu da şu anlama geliyor. Hani Amerikan hükümeti Fed'in faiz indirimini beklemeden aynı etkiyi yapacak bir açıklamada bulundu. Çünkü malum olduğu üzere uzun vadeli tahvil getirileri Amerika'daki vatandaşların tüm borçlanmalarını konut kredilerinden ihtiyaç kredileri ve kredi kartı kredilerine kadar etkileyen en önemli unsur. Böylece bunların uzun dönemli faiz tahvil getirileri gerileyince elbette bu faiz oranları da düşüyor. Kasım seçimlerinin yaklaşımında anlaşılıyor ki deyim yerindeyse Amerikan hükümeti kendi göbeğini kendi kesiyor. Hani Fed'in beklentilere cevap vermemesi, faiz indirimindeki beklentilere cevap vermemesi üzerine. Gene son olarak neden dün Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyetinde veya ön plana çıktığı bir ekopolitik gelişmeye sebep oldu derseniz, enteresan bir şekilde 40 trilyon doları aşan bir Amerikan borç varlığı karşımıza çıkıyor. Evet, dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 40 trilyon doları geçti. Ödediği faiz geliri de senelik 1 trilyon dolara yaklaşıyor. Tabii bu borç artınca daha evvel takdim ettiğimiz DC Gap modeli üzerinden Amerika'nın dünyaya müdahaleleri ve finansal varlık ve piyasa değerleri de yeniden oynuyor, yeniden dengeye kavuşmaya çalışıyor. Gene Amerika'nın 82 yıllık 83. yılına giren kurulu finansal mimarinin kurucusu ve banisi olarak Amerika'nın yeniden dengeleri ayarlamaya çalıştığı, ince ve belki de kaba ayar yapmaya çalıştığı bir döneme giriliyor. Yakından izlemek gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
7: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
9: Güneşten korunmanın cilt yaşlanmasına etkisi nedir?
10: Güneş ışınları cilt yaşlanmasını etkileyen en önemli çevresel faktörlerden biridir. Uzun süre korunmasız maruz kalındığında cildin elastikiyeti zamanla azalabilir, ince çizgiler ve leke görünümü daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle güneşten korunmak yalnızca estetik bir tercih değil, cildin sağlıklı görünümünü uzun yıllar korumaya yardımcı olan önemli bir günlük alışkanlıktır.
5: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus bilgilendirdi.
11: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
7: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
12: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi
11: Türkiye
12: yok.
11: Okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor. Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
7: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
11: Silah bırakma süreci ne aşamada?
12: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
7: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
11: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var? Yani nedir?
12: Trump vites düşürmüyor.
7: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
13: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
5: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
1: Merhabalar. Sofralarımıza yaz günlerinde denizin tadını, tuzunu getiren bitkilere devam ediyoruz. Evet, su kenarında yetişen bitkiler. Tabii bunların içine suyun kenarındaki kayalıklarda yetişen kaya koruğu da dahil. Şimdi kaya koruğu deyince aslında tabii sulak alanlarda, deniz kenarında pekala pek çok kayalık alanda kaya koruğu yetişiyor. Ama bazı bölgelerde neredeyse artık bayağı önemli bir yerel lezzet haline gelmiş. Biz şimdi üzüme benzetmişiz, olmamış üzüme, o ekşi tadından ötürü koruk demişiz. Ama kaya koruğunun çok enteresan bir tadı vardır. Birazcık böyle çamsı bir kokusu vardır. Hani birazcık böyle reçine gibi. Bana aslında gaz gibi gelir. Hatta acaba bu denizde gaz yağı falan bazen olur ya, motorlardan falan sızan, öyle bir şeyle mi yıkandı falan diyecek kadar sanki böyle terebentin kokusu gibi bir şey. Şimdi bunun içinde aslında deniz suyunu özümserken pinen denilen, aslında reçinelerde olan ya da terebentinin o kokusunu veren öz var. Dolayısıyla aslında farklı kültürlerde normalde toprakta yetişen bir şeye benzetildiğini söylemiştim ya, deniz börülcesi misali. İşte mesela İtalya'da da genellikle bu rezeneye benzetilmiş. Çünkü İtalyan coğrafyasında rezene hem kültüve olarak, yani tarım bitkisi olarak da çok yetiştirilir, hem özellikle mesela Sicilya'da yabanisi de bulunur. Yani bizdeki Arap saçı. Şimdi Arap saçının da rezenenin de böyle anasonu andıran, aslında o da değişik bir tadı vardır. Belki de onun için yaz sofralarına çok yakışıyor. O tadı birazcık anasona da benzetebilirsiniz. Değişik bir lezzet. Bu özellikle İtalya'da çok seviliyor. Hatta Ancona bölgesinin, yani Marche area'sı, yani Ancona deyince Adriyatik tarafına bakan Çizme'nin sırtından bahsediyoruz. Yani tam Yunanistan'ın karşısı gibi oluyor. Orada aslında coğrafi işaretli bir ürün haline de gelmiş. Çünkü oradaki kayalıklarda çok yetişiyor. Hatta bunu kültüre bitki olarak da yetiştirmeye başlamışlar. Şimdi orada ne deniyor? Orada da aslında bu deniz rezenesi ifadesi kullanılmakla birlikte pakasassi diye bir isim koymuşlar. Evet, pakasassi, beyaz pakasassi deniliyor. Ve aslında en güzel zamanı da Temmuz'dan Eylül'e kadar olan toplanma zamanı. Sonra tohuma kaçabiliyor ve sarı sarı, birazcık da aslında böyle dereotu çiçeklerine andıran bir çiçeği oluyor. İşte o tohum ve çiçekler de aslında aroma özütü olarak kullanılabiliyor. Özellikle bitter içecekler yapmak için o hafif böyle acımsı lezzeti veriyor. Peki pakasassi'yi Ancona'da nasıl tüketiyorlar? Daha doğrusu nasıl yapıyorlar? Bizde turşusu yapılır. Onlarda da turşusu yapılıyor. Fakat bir de turşusunu turşu gibi yapıp sonra yağa basmak var. Hatta ona da pakasassi sott'olio deniliyor. Hemen size tarifini veriyorum. En körpe taraflarından kaya koruğunu alın. İyicene yıkayın. Yıkanması çok önemli. Ondan sonra yarısı sirke, yarısı su, bir suda kaynatın. Bu suyun içine biber taneleri koyabilirsiniz. Birazcık değişik bir tat vermesi için defne koyabilirsiniz. Hatta sarımsak koyabilirsiniz. Şöyle bir taşım kaynasın. 3 ila 5 dakika. Şimdi 3 ila 5 dakika diyorum. Kaynar sirke su karışımını atacaksınız. Ve tekrar kaynadığı zaman en fazla 3 dakika tutacaksınız. Hemen sirkeli sudan alacaksınız ve kurutacaksınız. Soğuyunca işte bu sirkede hafif pişmiş kaya koruğunu kavanozlara basacaksınız. Üstüne de zeytinyağı, isterseniz gene tabii başka sarımsak gibi lezzetler koyabilirsiniz. Sıkı sıkı kapayıp doğru kilere. Evet, sofranıza kaya koruğu İtalyan usulü. Hoşça kalın, takipte kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sundu.
2: Engelsiz.
3: Engelsiz. Ben Ayşe Sudamak Can, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerinde 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
2: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul açık, rüzgar biraz sert. Sıcaklık 31 derece. Bursa 35 derece. Ankara güneşli 31 derece. İzmir'de rüzgar hızını biraz arttırıyor ama bunaltıcı günler başlıyor. Sıcaklık 36 derece. Antalya'da %70'i bulan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, Poyraz biraz sert esiyor. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma'dan itibaren hava daha da sıcak olacak. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 30 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Manisa 38, Muğla ve Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin'de 38, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in batısı güneşli. Zonguldak 27, Bolu 30 derece. Rize, Artvin, Gümüşhane arasında kısa süre yağış geçişi görülebilir. Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da rüzgar karayelden esiyor. Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 14. NTV Radyo.
6: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun verdiği mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdiği ayrıntıları Özden Erkuş aktaracak bize. Özden.
7: Ahmet Arbat, hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz günlerde Suriye'de İdlib yakınlarında Ebu Ez-Zuhur hava üssüne İsrail'in bir saldırısı gerçekleşmişti. Bu saldırının ardından da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir açıklama yapmış ve Suriye'de İsrail'e tehdit oluşturan bir Türk askeri varlığına tahammülümüz yok ifadesini kullanmıştı. Bu mülakatta Netanyahu'nun ifadelerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tepki geldi. Az önce yaptığı açıklamasını Netanyahu'nun verdiği mülakatta Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit ve yalanları uluslararası yalnızlığı, siyasi korkuları ve hezeyanlarının yansımasıdır ifadesini kullandı. Duran, İletişim Başkanı Duran, tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır ifadesini kullandı. Soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye, başta Suriye ve bölgemizde barışçı politika izleyen devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz dedi Burhanettin Duran ve Netanyahu gibi figüranların barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek tecrübeye sahibiz. Barış için gayret gösteren yaklaşımıyla dünyada takdir gören bir ülkeyiz diye açıklamasına devam etti. Duran açıklamasında politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır şeklinde açıklamasına devam etti. Az önce de belirttiğimiz gibi İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tabii özellikle Duran'ın uluslararası toplum ve bölge ülkelerinin Netanyahu'nun işgalci zihniyetinin bölgesel savaş başlatma projesinin karşısında güçlü bir tutum sergilemekte ve Orta Doğu'da barış ve huzurun tesisini desteklemektedir ifadesi yine açıklamasında yer alan ifadelerden bir tanesi. Stratejik istikrarsızlaştırıcı bir aktöre karşı tüm bölge bir araya geliyor ifadesini kullandı yine açıklamasında. Keza özellikle son 3 senedir tüm bölge saldırgan bir komşunun bölgede yarattığı yıkım ve savaşı görmüştür ifadesini de yine açıklamasında kullandı. Burhanettin Duran, Netanyahu'nun yaptığı büyük hata İsrail kamuoyunun da gündemindedir ifadesini kullandı. İsrail muhalefeti sık sık Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemlerini sorumsuzca, aşırı ve aptalca bulduklarını, toplumda kaygıya neden olduklarını da dile getirmektedir diyerek Netanyahu'nun ifadelerinin İsrail kamuoyunda da tepki gördüğü bilgisini paylaşmış oldu. Tabii Burhanettin Duran bu açıklamayı Anadolu Ajansı'na yaptı. Duran'a Türkiye bu saldırgan zihniyete karşı nasıl karşılık verecek sorusu da yöneltildi. Duran bu soruya Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye bölgenin en tecrübeli ve en köklü ülkelerinden biridir. Bizim devlet geleneğimiz derindir. Tedbirli, serin kanlı, kudretli bir ülkeyiz diyerek açıklamasını sürdürdü. Tarih bizim kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir. Ancak Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz şeklinde devam ettiği açıklamasına İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Netanyahu'nun verdiği mülakatta Türkiye ve Suriye'ye ilişkin sözlerine verdiği yanıtlar bu şekildeydi.
6: Özden Erkuş aktardı. Ankara'da fuhuş ve insan ticaretine yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturmalarla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, insanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi.
8: Ankara'da insan ticareti ve fuhuş soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İki farklı soruşturmada 47 şüpheli ve 44 mağdur kadın hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
9: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecektir.
8: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Etimesgut ilçesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 47 kişinin ifadesine başvuruldu. 50 ayrı eylemde 29 mağdur kadın ve 21 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarla 18 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek bu kişilerden 6'sının tutuklandığını, 4'ü hakkında da adli kontrol kararları uygulandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da hedef Çankaya bölgesindeki 5 eğlence mekanıydı. Soruşturmada insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 kişi hakkında işlem başlatıldı.
6: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün çıkan orman yangını 20 saat sonra kontrol altına alındı. Sındırgı Simav Karayolu'nda bir kamyonda başlayan yangın ormanlık alana sıçramıştı. Alevlere 7 uçak, 8 helikopter ve 300'e yakın görevli müdahale etti. Şiddetli rüzgar ve sarp arazi yangına müdahaleyi güçleştirdi. Havanın kararmasıyla devre dışı kalan uçak ve helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden müdahaleye başladı. Yangın yaklaşık 20 saat sonra kontrol altına alındı. Bursa Mudanya'da da anız yangını ormana sıçramış, alevler 3 saatte kontrol altına alınmıştı. Yetkililer vatandaşları özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olması konusunda uyardı. Orman yangınları için riskli dönem sürüyor. Uyarı Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Arslan'dan geldi. Arslan, büyüyen otların yaratacağı riske de dikkat çekerek yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım dedi.
10: Henüz yangın sezonu bitmiş değil. Bu Ağustos ve Eylül aylarının yani yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım. Köylülerimize buradan seslenmek istiyorum. Eğer oraya bir yabancı gelmişse, yabancı birisi geziyorsa bunu hemen güvenlik güçlerine intikal ettirelim.
8: Öz Orman İl Sendikası Genel Başkanı Esettar Aslan, bu yıl çıkan yangınların yaklaşık 1200'ünün orman yangını olduğunu söyledi. Yangınlar için riskli dönemin devam ettiğine dikkat çeken Aslan, büyüyen otların ayrı bir tehlike oluşturduğunu belirtti.
10: Orman uzakta olabilir ama bu seneki yağışlardan dolayı kırsal kesimde otlar fevkalade büyüdü ve bu sıcaklardan da kurudu, bir örtüye dönüştü. Bu örtü yangını eğer gerçekten de bir rüzgar varsa benzin gibi fırlayıp gidiyor.
8: Aslan, yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele için Karadeniz bölgesinden Akdeniz bölgesine işçi gönderildiğini söyledi. Orman işçisi sayısı artırılmalı çağrısı yaptı.
10: İşçilerin 24 saat olda yatıp kalkmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü burada artık ikili vardiya sistemine geçilerek 15 gün bir vardiya gece çalışıp 15 gün diğer vardiya da gündüz çalışarak işçimiz dinlenmiş olarak daha zinde olarak yangınlara müdahale etmesi gerekir.
8: Aslan, orman yangınına sebep olanlara daha caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini de söyledi.
6: Salı gününden bu yana İstanbul'da Adalar açıklarında 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi ama bu hareketlilik İstanbulluları tedirgin etmeye yetti. Peki gerçekten bu depremler daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Şükrü Ersoy anlattı.
11: Bu fay üzerinde depremler meydana gelebilir ama bunlara bakarak bir büyük deprem bekliyoruz şeklinde söylemek çok doğru olmaz.
8: İstanbul'da Adalar açıklarında son 2 günde 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Adalar fayındaki hareketlilik İstanbulluları tedirgin etti. Peki bu sarsıntılar gerçekten büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
11: Bu depremler bölgenin ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi. Ama paniklemek gerekiyor mu? Hayır, bu olağan aktivitelerden bazıları. Koskoca 1200 metreye varan bir çınarcık çukuru var. Bu çınarcık çukurun açılmasına neden olan faylardan bir tanesi Adalar fayı. Düşünün, koskoca bir Kuzey Anadolu fayı var. Ortasında Adalar fayı pasif. Böyle bir durum olabilir mi? Hayır. Bu söylediğimiz tüm faylarda birbirinden kopuk gibi görünse de yerin altında bunlar birleşik vaziyette ortak hareket ediyorlar.
8: Depremler AFAD Bilim Kurulu tarafından inceleniyor. Uzmanlar sosyal medyadan yapılan paniğe neden olabilecek paylaşımlara karşı uyarıyor.
11: Sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Sürekli speküle eden görüşler var. Sanki uzmanlarmış gibi konuşmalar var. Kamuoyundaki bu kirlilik korku ve endişe yaratıyor. Yer bilimcilere güvenelim, jeologlarımıza, jeofizikçilerimize, uzmanlarımıza güvenelim.
8: Yalnızca çarşamba gecesi 42 mikro deprem oldu. Ancak hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi.
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında İstanbul Zeytinburnu'nda devam eden çalışmaların görüntülerini paylaştı. Kurum, İstanbul'un Yarısı Bizden kampanyasıyla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye devam ettiğini söyledi.
9: İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden kampanyası sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu ilçesi Seyit Nizam Mahallesi'nde 3 sokakta eş zamanlı yürütülen çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızda güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor dedi. En çok talep alan ilçelerden Zeytinburnu'nda 515 riskli yapıda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Seyit Nizam Mahallesi'nde de toplam 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü bitirildi. Mahallede riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım başladı. 67 yapı sırada.
12: 31-32 senelik evimiz depreme dayanıklı olmadığını tespit ettik. Her an can korkusu yaşıyorduk.
13: Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek. Buradan tüm vatandaşlarımıza bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum.
9: Kampanya dahilinde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Bu kapsamda İstanbul'da bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384.553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor.
6: 17 Ağustos'un 27. yıl dönümünü geride bıraktık. Çok daha yakın bir felaketin, 6 Şubat depreminin ise izleri hala görünür. Kayıpların acısı büyük ama geride kalanlar geçmişlerinin hatıralarının da yasını tutuyor. Ve geleceğe tutunmak için hem kendi hafızalarını hem de şehrin hafızasını diri tutmaya çalışıyor. Melike Şahin anılarla geleceğe tutunma çabasını Hatay'da deprem gecesi 20 kişinin hayatını kurtaran Doktor Sevdar Yılmaz'la konuştu.
14: Gittiğiniz çıktığınız sokaklar artık yok. O sokaklarda o sokakları tanıyamıyorsunuz artık. Her gördüğümüzde tabii ki bu yüreğimize oturan bir taş gibi hissediyoruz, hissettiriyor bize.
15: Ailelerine, sevdiklerine, doğup büyüdükleri evleri, mahalleleri, sokakları, hatta şehirlerini kaybettiler. Hatay şimdi dönüşüyor, bambaşka bir çehreye bürünüyor ama onlar için artık eski Hatay değil. Geride kalanların, bir parçası 6 Şubat'ta olanların tutunduğu tek nokta hafızaları.
14: Buradan gidelim desen aslında hemen gidebileceğimiz çok yer var ama buradan kopamıyoruz. Bizi buraya bağlayan, bizi buraya kilitleyen bir şeyler var.
5: Doktor Sevdar Yılmaz 6 Şubat depreminde yıkılan Akademi Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmak için yatan annesinin refakatçisiydi. O gece 20 kişinin hayatını kurtardı.
14: Biz 5. kattaydık ama yıkıldığında altımızda sadece bir kat kalmıştı. Ki ayrıntıları anlatsam bir film hikayesinden çok da farklı değil.
15: Kaç kişiyi kurtardınız?
14: 20 kişi. Annem ve kız kardeşimle beraber 20 kişi vardı.
5: Enkazdan kurtardığı annesi 2 hafta sonra Mersin'de geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.
14: Özellikle de evinin yıkıldığını gördükten sonra çok daha kötüleşti. Hani görmek istemedi tekrar belki Hatay'ı. Belki de bizim tekrar bu tarafa gelmemizi de istemedi. Ama tekrar biz gelmek durumunda kaldık buraya. Halen bizi burası çok güçlü bir çekim alanı.

0: aslında çarptırıldıktan sonra tahliye edildi.
1: Tıp fakültesinde okuyordu. Alkollü bir sürücü tarafından hayattan koparıldı. 22 yaşındaki Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücüye 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme sürücünün tahliye edilmesine hükmetti.
2: Esnaf aşamasında ve diğer kanun yolu aşamalarında da cezasından herhangi bir indirim yapılmaksızın en üst cezayı alması için de hukuk ve mücadelemiz devam edecek.
1: Yaren Mercan, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi. Stajyer hekimdi. Yeşilay'da gönüllü olarak görev alıyordu. Alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili gençleri bilgilendiriyor, bu konuda mücadele ediyordu. Ancak 19 Mart akşamı alkollü bir sürücü onu hayattan kopardı. Motosiklete binen Yaren Mercan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti. Sanık Kadir Efe savunmasında olayın bir kaza olduğunu ve herhangi bir kastının olmadığını ileri sürdü. Alkol araç kullandığı için çok pişman olduğunu belirtti. Mahkeme, sanık Efe'nin bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına ve sürücü belgesine 2 yıl el konulmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.
0: Yalova'da kürek sörfü tahtasıyla denize açılan baba ve kızı rüzgarın etkisiyle aşağı sürüklendi. Yaklaşık 5 saat denizde kurtarılmayı beklediler. Ekipler onları bulduğunda sörf tahtasına tutunmuş dalgalarla direniyorlardı.
1: Kürek sörfü tahtasıyla açıldılar. Dalgaların etkisiyle açığa sürüklendiler. Sörf tahtasına tutunarak saatlerce kurtarılmayı beklediler. Baba ve kızı böyle kurtarıldı. Yalova'nın Armutlu ilçesinde 13 Ağustos'ta Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Ela ve kızının arkadaşı T.Ö. kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladılar. T.Ö. yüzerek sahile dönmeyi başardı. Ancak baba ve kızı sürüklenmeye devam etti. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat sonra baba ve kızı Bozburun açıklarında kürek sörfü tahtasına sarılmış halde dalgalara direnirken bulundu. Sahil güvenlik botuna alınan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi.
0: Gölcük'te deniz ve savunma teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavi Vatan bugün ikinci gününde. NTV muhabiri Sinan Kunter Gölcük'te yayın için hazır. Sinan, programda neler var?
3: Evet Ahmet, Mavi Vatan Teknofest'te gözlerimizi denizden havaya çevirdiğimiz dakikaları yaşıyoruz. Türk Hava Kuvvetleri'ne mensup ve aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'ne mensup helikopter ve uçaklar az evvel gösterilerine başladı. Bu gösteriyi ilginç yapan aslında onlara insansız hava araçlarının da eşlik ediyor olması. TB2, TB3 Bayraktar ve Akıncı uçakları da, insansız hava uçakları da bu gösteride, bu geçiş sırasında gökyüzündeler. Bu gösteriyi aslında özel yapan unsur da bu insansız hava araçlarının pilotlu hava araçlarıyla beraber aynı anda gökyüzünde yer alması, birlikte uçması. Çünkü dünyada bu tip uçuşların çok fazla örneği yok. En önemlilerini de zaten geçtiğimiz yıllarda yine Teknofestler kapsamında yine Türkiye semalarında izlemiştik. Bu kez bu gösteriye Türkiye donanmasının en büyük üssü Gölcük Merkez Üssü Komutanlığı'nda şahitlik ediyoruz. Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı uçağıyla birlikte hava karakol uçakları, hava karakol helikopterleri deniz kuvvetlerine bağlı olarak birlikte uçuş gerçekleştiriyorlar, birlikte gökyüzündeler ve birazcık Mavi Vatan Teknofest'ten de bahsedelim. Geçtiğimiz yıl ilki İstanbul Tuzla'da gerçekleşmişti. Bu kez ikinci defa Kocaeli'de İzmit Körfezi'nde gerçekleşiyor. Ve İzmit Körfezi sabah erken saatlerden itibaren teknoloji ve denizciliğin buluştuğu, askerinin buluştuğu özel gösterilere ev sahipliği yapıyor. Hem SAS komandolarının harekatları, hem sualtı teknolojilerinin, sualtı deniz araçlarının gösterdiği seyir gösterileri gerçekleşti. Ve şimdi de az evvel belirttiğim gibi gözlerimizi gök

0: yüzüne çevirdik. Hem insansız hava araçları hem de pilotlu hava araçlarının birlikte gerçekleştirdiği gökyüzü gösterisini izliyoruz. Bu gösteride Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait karakol tipi uçaklar, helikopterler yer alıyor ve TB2, TB3 insansız hava araçlarıyla Akıncı hava aracı yer alıyor. Etrafa baktığım zaman da çok yüksek sayıda bir katılım görüyorum. Sabah erken saatlerde Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı ve ilk dakikalardan itibaren de çok büyük ilgiyle karşılandı. Şu anda buradaki ortamda yüksek sıcaklığa rağmen çok sayıda vatandaş, başta Türk ordusunun amiral gemisi niteliğindeki TCG Anadolu'yu gezmek, etrafındaki personelden, denizcilerden, subaylardan bilgi almak üzere sıralarda bekliyorlar. Sadece TCG Anadolu değil, çok sayıda gemi bugün burada kapılarını vatandaşlara açtı. Bu aslında bugünü dair önemli haberler de var. Öncelikle Gölcük Merkez Üssü Komutanlığı aynı zamanda bir tersaneydi ama bu tersane kimliğinden son yıllarda uzaklaşmıştı. Ama bugün açıklanan bilgiyle MİL'den, yani Milli Denizaltı da yine burada üretilecek, burada yapılacak. Bunun da bilgisini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri. Ve aynı zamanda önemli bir de açılış vardı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne yıllarca hizmet veren Yavuz Zırhlısı artık emekliye ayrıldı ve donanma tarafından yenilenerek, restore edilerek bir müze gemiye dönüştürüldü. Yavuz Zırhlısı da yine bugün burada Mavi Vatan Teknofest kapsamında ziyaretçilere ilk kez kapılarını açtı. Tabii aslında Türk donanmasına ait önemli bir gemi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir anlamda mirası niteliğindeki Savarona gemisi de yine müze gemisi olarak burada Mavi Vatan Teknofest kapsamında vatandaşlar tarafından gezilebiliyor. Ama tabii şu andan bahsedelim bir parça. Programa girişte de anlatmıştım. Şu anda Mavi Vatan Teknofest'te yüzümüzü gökyüzüne çevirdik ve gökyüzünde gerçekleşen Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı'nın da içinde yer aldığı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin içinde bulunduğu gökyüzünde gerçekleşen gösteriyi izliyoruz.
1: Yalnızca bir nesil ve vurucu güç değil, aynı zamanda
2: stratejik bir üstünlük simgesi haline geldi. Şu anda ana sahnemizin üzerinden manevrasını gerçekleştirdi Bayraktar TB2. Körfez'in mavisinin üzerinde onu görüyoruz. Dönüş manevrasını...
3: Robot teknolojisi, yapay zekanın da entegrasyonu ile büyük bir hızla gelişiyor. Bu alanda başı çeken ülkelerden biri Çin. Başkent Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda Çinli şirketler adeta gövde gösterisi yaptı. Ev işleri yapanlardan koşuculara, piyano çalanlardan masa tenisi oynayanlara kadar pek çok model görücüye çıktı.
4: Atlet, boksör, barista, garson. Ellerinden neredeyse her iş geliyor. Hem insanların işlerini kolaylaştırmak hem de onları eğlendirmek için tasarlandılar. Robot teknolojisinde gelinen son nokta için gözler Çin'e çevrildi. Başkent Pekin Dünya Robot Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Konferansa bu yıl 16 ülkeden 666 ekip katılıyor. 2000'den fazla robot konferansta sergilenecek. Pekin merkezli bir şirketse konferansın hemen öncesinde robotlarını atletizm pistine çıkardı. Robotlar senkronize hareketleriyle dikkat çekti. Fuarda özellikle insansı robot üreticisi Unitree ilgi odağı. Koşan, masa tenisi oynayan ve çevikliğiyle dikkat çeken Unitree robotları Çin borsasını da kasıp kavurdu. Şirketin Şangay borsasındaki ilk işlem gününde hisseleri %600 değer kazandı. Fuarda Flash isimli koşucu robot da dikkat çekti. 50 bin metrekareye yayılan fuar alanında boks ve kickboks yapan robotlar da hünerlerini sergiliyor. Görücüye çıkan robotlar arasında masa tenisi oynayanlar da var, piyano çalanlar da. Yapay zeka teknolojisiyle donatılan robotlar ev işlerinde de iddialı. Yatak toplayan, çiçekleri sulayan ve sandviç yapan robotlar insanların günlük işlerini kolaylaştırmak için geliştirildi. İnsanlar insansı robot endüstrisinin henüz yapay zeka alanında olduğu gibi bir atılımı gerçekleştiremediğini düşünüyor. Ancak robotik alanındaki yatırımların bu hızla sürmesi halinde robotların önümüzdeki 3 yıl içinde hem şirketlerde hem de evlerde yaygınlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.
3: Bülteni noktaladık. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Lütfen dikkat.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
5: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
11: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
12: Kerem abi.
13: Hayrola çocuklar?
12: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
14: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
13: Turkcell çözüm gücü.
15: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
12: Vallahi bravo Turkcell'e.
13: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kaunas Algiris'i konuk edecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, yeni transfer Vlahovic'in maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.
2: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında Kaunas Algiris'i konuk edecek. Lisansa çıkan Dusan Vlahovic ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Ottara görev yapabilecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, turun favorisi olmadığı görüşünde.
3: Henüz maça çıkmadık. İki takımın da %50 şansı var. Vlahovic maça yedek kulübesinde başlayacak. Ancak verebileceğim kadar çok süre vermek istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımda herkes onun neler yapacağını merak ediyor. Gol yemiyoruz. Ancak bitiriciliğimizi artırmamız gerekiyor. Nübel'in performansından çok memnunum. Bu maça da onunla başlayacağız. Umarım şu ana kadarki iyi oyunumuzu devam ettirebiliriz.
2: Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olayitan, Orkun, Trossard ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Dolmabahçe'deki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stiller yönetecek. UEFA Avrupa Ligi vizesini alacak taraf haftaya Perşembe günü Litvanya'daki rövanşta belli olacak.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunun ilk maçına seyircisi önünde çıkacak. Bordo Maviller Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek.
2: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde.
4: Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek.
2: Karadeniz ekibi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okayo Kuştu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi forma giyemeyecek.
4: Zor bir karşılaşma oynayacağız tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek. Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Önlem alacağımız dediğimiz öyle bir kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz.
2: Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Vajvušević, Cabral, Bukari, Malinovski, Salah, Aral, Saviolo, Onuachu ilk 11 ile çıkarması bekleniyor. Papara Park'ta oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Hırvat hakem Igor Piaç yönetecek. Rövanş gelecek hafta Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
1: Fenerbahçe 3 oyuncusunun ayrılığını açıkladı. Sidiki Şerif, Antony Musaba ve Omar Fayed'in yeni takımları da belli oldu. Şerif kariyerine Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'de devam edecek. Antony Musaba ise İngiltere Championship ekibi Norwich City ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı. Kulüp 23 yaşındaki savunmacı Omar Fayed'in Serie A ekibi Frosinone Calcio ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Fenerbahçe'de şu ana kadar Fred ve İrfancan Eğribayat'la da yollar ayrıldı. Harry Kane Avrupa'da altın ayakkabının sahibi oldu. Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, geçen sezon Bundesliga'da 36 gol atan Harry Kane oldu. 33 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda da bu ödülün sahibi olmuştu. Tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 61 gol atan İngiliz oyuncu, Ballon d'Or için önemli bir aday konumunda bulunuyor. Eski Wimbledon finalisti Nick Kyrgios tenisten geçici olarak men edildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Avustralyalı tenisçi hayranlarından özür diledi. Uluslararası Tenis Bütünlüğü Ajansı testin 22 Haziran'da Mallorca'daki ATP turnuvasında yapıldığını açıkladı. 31 yaşındaki Kyrgios sosyal medya hesabından "Büyük bir hata yaptım ve bunun sorumluluğunu tamamen üstleniyorum" ifadelerine yer verdi. Tespit edilen yasaklı maddenin Dünya Antidoping Ajansı kurallarına göre müsabaka içi dönemde kullanılması yasak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: NTV Radyo'da her gün
0: işten güçten haberler.
5: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
6: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
6: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların fiilen yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Sıcak hava dalgası yeniden etkili oluyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da yükseliyor. İç ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini arttıracak. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması ve sıcaklık kaynaklı sağlık riskine karşı dikkatli olunmalı.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.

0: Akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: NTV Radyo.

0: Radio. NTV Radyo. NTV Ekonomi. Finans Kafe başlıyor.
1: Mutlu günler. Finans Kafe ile yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin açıklama geldi. Bakan Şimşek, mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor ifadesini kullandı. Atılan adımlarla vatandaşa yansımasını sınırladıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini söyledi. Şimşek, savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını ve varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini kaydetti. Şimşek, Eşel Mobil Sistemi kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz dedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi elektriğe yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda zam yapılacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmadığı ifade edildi. Ortaya atılan bu tür iddialara itibar edilmemesi uyarısı yapıldı. Tarımsal üretimde girdi enflasyonu Haziran'da azaldı. Üreticinin girdi maliyeti %0,92 geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,92 azaldı. Ana gruplar incelendiğinde tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık bazda %1,20 azaldı. Girdi maliyetleri yıllık bazda ise %32 arttı. Yıllık artışın en yüksek olduğu kalem %50,99 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanlığı yükselen tahvil faizlerine müdahale etti. Bakanlık tahvil alım miktarını iki katına çıkardı. Hamle sonrası doların küresel değeri zayıfladı. Altın son iki ayın zirvesine yükseldi.
1: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nin tahvil hamlesiyle hareketlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizleri 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yani bir diğer anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma maliyeti yükseldi. Bu gelişme sonrası Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan müdahale geldi. Bakanlık tahvil geri alım miktarını en az iki katına çıkartacağını açıkladı.
2: Bu ihtiyacı ortaya çıkartan unsurların hala devam etmekte olduğunu göz ardı etmemek lazım. Özellikle jeopolitik riskin nereye doğru evrileceğine bir bakmamız lazım. Tekrar 90 doların üstüne gelmiş bir petrol fiyatından söz ediyoruz. Karşılıklı mesajların tekrar sertleşmeye başladığı gözüküyor.
1: Karar sonrası piyasalarda pozitif hava esti. Tahvil faizlerinde sert gerilemeler izlendi. Doların küresel değeri zayıfladı. Bu gelişmeler altın ve kıymetli madenlere olumlu yansıdı. Ons altın 4500 doları geçti. İçeride gram altın yeniden 7000 liraya ulaştı. Gümüşte ise %7 artış izlendi.
2: Piyasalar açısından belki zamanlaması açısından sürpriz olduğunu söylemek mümkün. Bir iştah arttırıcı motivasyon sağladı. Çok net ortada. Altın fiyatlarını bunu gördük, işte senetleri piyasasında gördük. Kısa vade bakarsanız etkinin pozitif olduğunu söylemek çok net mümkün. Bu etkinin bir süre daha devam etmesini tahmin etmek bence çok zor değil.
0: Piyasalarla devam edeceğiz. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,82 kayıpla 14.340 puan seviyesinde. Sabah açılışla beraber 14.562 puana kadar yükseldik. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye oldu. Sonrasında oradan gelen satışlarla 14.325 puan yani gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyeye kadar indik. Öğleden sonra özellikle sabah ve öğleden sonra özellikle satışların bir miktar daha arttığını söylemek mümkün. Borsada BIST 100 endeksinde şu ana kadar 14.300 puanın altına sarkmadı. Bankacılık endeksinde satışlar %1 civarında. Gıda tarafı, holdingler, iletişim, petrokimya, sigorta, sanayi endeks, ticaret hepsinde kayıplar olduğunu söyleyebiliriz. Bilişim endeksinde %3,7 kayıplar. Teknolojide %2,2. Pozitif olarak ayrışan endekslerden bir tanesi spor endeksi. Orada da %4,5 civarında bir yükseliş var borsada şu dakikalar itibariyle. İşlem hacminin de 100 milyar liranın üzerinde 105 milyar lira civarında olduğunu hatırlatalım. Para piyasalarında dolar 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 18 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarında dolar takip ediliyor. Dolar endeksi Amerikan Hazine Bakanlığı az önce haberimizde de aktardık sizlere. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın attığı adımla yaptığı hamleyle tahvil geri alımlarında miktarı iki katına çıkarması yani hem faizleri düşürmeye hem de piyasaya likidite verme hamlesiyle beraber dolardaki değer kaybının bir miktar hızlandığını gördük. 98,6'lara 7'lere kadar geri çekilmiş durumda. Euro dolar karşısında 1.17'nin hemen altında. Sterlin de dolar karşısında 1.3650 1.3640'lar civarında işlem görüyor. Altın fiyatlarına da bakalım hemen. Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 4.486 dolar civarında. Dün kapanışını 4.524 dolardan yapmıştı. Altının ons fiyatı dünkü kapanışının altında yaklaşık olarak %0,7 ile %0,8 arasında. Bankalar arası piyasada altının gram fiyatı ise yine yurt dışına paralel %0,7 kadar gerileyerek 6.916 lira seviyelerinden geçiyor bankalar arası piyasada. Son olarak Brent petrolde de durum bugün biraz yükseliş eğiliminde 91-92 dolar bandından 94 dolara kadar yükselmiş durumda. Brent petrolün varil fiyatı ki biliyorsunuz her bir dolar, her bir yarım dolar, her bir sent oradaki yükseliş sadece Türkiye'de bütün dünya ekonomilerine ciddi yük getirmeye devam ediyor ki buna şeyde dahil, Amerika Birleşik Devletleri de dahil. Değerli izleyenler, piyasalardaki gelişmeler böyleydi. Şimdi sıradaki konumuza ve de konuğumuza geçeceğiz. Kamu borçlarında yapılanma, kamu borçlarında yapılandırma için son 12 gün ay sonuna kadar, Ağustos ayı sonuna kadar başvuru yapanlar düşük faiz fırsatından yararlanabilecek. Sonrasında başvurular sürecek mi? Şartlar ne olacak? Konuşacağız. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Selam,
0: teşekkürler. Sevgiler saygılar bizden hocam. Hemen soracağım. Son 12 gün kamu borçlarında yapılandırma. Kimler başvuru yapabiliyor? Başvuruda bir sınırlama var mı? Hangi borçlar kapsamda? Vade, belli bir vadeye göre insanlar borç miktarına göre mi var? Karar verilecek ya da nasıl bir vade var? Faiz oranları neler? Buyurunuz dinleyelim hocam.
3: 3 tane temel parametre var. Faiz oranı, eğer Ağustos'un sonuna kadar borçlu olan vatandaşlarımız başvururlarsa yıllık %29 faiz oranında borçtan yapılandırmaları mümkün. Bunun dışında yasal olarak 72 aya kadar bir taksitlendirme söz konusu, ama bunu biraz detaylandırmak gerekiyor. Sosyal güvenlik prim borçları, işsizlik sigortası, yine prim borçları, SGK'ya olan idari para cezaları gibi yani sosyal güvenlik kurumunun alacakları kapsamındaki borçlarda yapılandırma süresi 36 ay. Bunun üzerinde bir taksitlendirme talep edilirse, yani 72 aya kadar evrilen bir süreç olursa, orada da mali tablolar üzerinden bazı likidite analizleri yapılıyor. Yani herkese 72 ayda bir durum söz konusu değil. Ama normal vatandaşlarımız SGK'ya gidip 36 ay taksit yaptırabilirler. Vergi borçları için ise durum biraz daha farklı. Orada da 48 taksite kadar tüm vatandaşlarımıza tanınmış bir opsiyon var. 48'in üzerinde, yani 60 ya da 72 ay gibi taksitlendirme yapılırsa şayet, o zaman da yine vergi daireleri bazı likidite analizlerine tabi tutuyor. Dolayısıyla mükellefin biraz durumuna göre değerlendirme durumu var. Burada size bahsettiniz, son 12 gün bugün dahil Ağustos'un sonunda başvuru bitiyor. Başvuru bitiyor derken esasında 1 Eylül'den sonrası için de yine yapılandırma imkanı mevcut. Ancak 10 puanlık bir fark var. Yani 31 Ağustos'a kadar bir başvuru yapılırsa %29'dan, 1 Eylül'de müteakip dönemde yine bir yapılandırma söz konusu olursa, vatandaşlarımızın böyle bir tercihi olursa, o zaman da %39'dan borçlanma durumu var. Hatta kafada şekillenmesi açısından basit bir örnek de verelim. Diyelim ki vatandaşımızın 300 bin TL bir borcu var. Normal yapılandırma döneminde, yani 31 Ağustos'a kadar bir başvuru yaparsa %29'dan 36 ay yapması durumunda taksitlendirmeyi 434 bin lira ödeyecek. Yani 300 bin artı 134 faiz 434 bin lira. Aynı borçlu 1 Eylül'de, yani bir gün sonra başvurması durumunda 300 bin lira ana para borcuna karşılık 180 bin lira bir faiz ödemesi var. 480 bin lira diyor. Yani bir gün gecikmeyle 46 bin lira ekstradan bir faiz ödeme. 300 bin lira senaryo için söylüyorum. Bir durum söz konusu. Eğer böyle bir durumda olan vatandaşlarımız varsa son 12 gün başvurmalarında fayda var. Haziran 2026 öncesi dönemler kapsıyor Murat Bey. Bunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla Haziran 2026 öncesi döneme ait kesinleşmiş borçları varsa, vergi, sosyal güvenlik kurumuna dair prim alacakları, cezalar, yine öğrenim kredileri, motorlu taşıtlar vergisi gibi birçok vergi talepleri için de durum söz konusu diyebiliriz.
0: Hocam çok teşekkürler. Şunu da sormak istiyorum. Başvuru yapacak kişi, hani kimler başvurabilir ya da kimler başvuramaz? Daha önceden cezalı ödemesi gereken, daha önceki yıllardan ödemesi gereken vergiler de bu kapsama alınabiliyor mu? Paranın, borcun büyüklüğüne göre yine farklı bir yaklaşım olabilecek mi? Yoksa herkes, borcu olan herkes, herhangi bir kriter gözetmeksizin, bu anlamda soruyorum, başvurabilecek mi?
3: Tüm kamu borçları herkes başvurabilir. Burada hiçbir sınırlama yok. Sadece bir teminatla ilgili belki onu da belirtmekte fayda var. 10 milyon TL'ye çıkarılmıştı teminat istemesi Cumhurbaşkanı kararıyla. Dolayısıyla 10 milyon TL'ye kadar da borcu olan, gerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekse Maliye Bakanlığı'na borcu olan vatandaşların teminat göstermiyor. Ama 10 milyon üzerinde bir borç varsa üzerinde kalan miktarın %50'si nispetinde bir yapılandırma söz konusu. Dolayısıyla şimdi burada tüm vatandaşlarımızı ilgilendirdiği için, daha öncesinden bir yapılandırma yaptırmış, bozulmuş, eski yapılandırma yasalarından faydalanmış olmasının bu mevcut düzenlemeye herhangi bir etkisi yok. Hatta şunu da belirtelim. Şimdi bazı vatandaşlarımızda bir yapılandırmanın dışında bir af beklentisi de var. Biraz seçim sakına girilmesi dolayısıyla acaba af gelir mi diye. Benim naçizane tavsiyem, bu düzenlemeden mutlaka yararlansınlar. Eğer daha sonrasında bir af düzenlemesi çıkarsa, ki şu anda gündemde olmadığına dair Sayın Bakan'ın defalarca kez açıklaması oldu, Ama velev ki böyle bir düzenleme çıkarsa her zaman için mevcut bu taksitlendirmeden çıkıp olası çıkabilecek bir aftan yararlanmalar da mümkün. Ama çıkmazsa şayet o zaman bu mevcut düzenlemeden de istifade edememiz olacaklar. Dolayısıyla bu borç yapılandırma düzenlemesinden 31 Ağustos'a kadar borçlu olan vatandaşlarımızın faydalanmasında yarar var. En azından kendilerine yönelik olarak bir takım haciz işlemleri, banka hacizi olsun, menkul gayrimenkul hacizi veya bunların satışı gibi durumların da önüne geçmiş olurlar. En azından bir nefes almaya imkan sağlar diye düşünüyorum.
0: Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş hocam, çok teşekkürler. Hakikaten önemli bilgiler verdiniz. Bu ayın sonuna kadar %29, ondan sonra bir 10 puan daha üstüne gelecek. Eğer başvurulursa borçların yapılandırılması anlamında, ki önemli bir avantaj 10 puan. Bu ayın sonuna kadar daha az faiz ödeme imkanı var. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte oldunuz. Bizleri
3: ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu, kamu borcu tarihinde ilk kez 40 trilyon doları aştı. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre kamunun borç miktarı 32 trilyon 265 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Hükümetin borçları ise 7 trilyon 781 milyar doları buldu. Böylece toplam borç miktarı 40 trilyon 47 milyar dolar olarak hesaplandı. Ülkede kamu borcu 2022 yılı başında 30 trilyon dolar seviyesini aşmıştı. Böylece 5 yıldan kısa bir sürede 10 trilyon dolarlık artış yaşanmış oldu. Kanser tedavisinde umut vadeden bir haber var sırada. İlaç üreticileri Merck ve Moderna, kişiye özel olarak geliştirilen mRNA teknolojisi tabanlı kanser aşısının 3. aşama klinik deneylerinde olumlu sonuçlar elde edildiğini duyurdu. Intismeran adı verilen tedavi, Merck firmasının bağışıklık ilacı Keytruda ile birlikte uygulandı. 1137 yüksek riskli melanom hastasının katıldığı faz 3 çalışmada kişiye özel geliştirilen mRNA aşısının kanserin nüks ve yayılma riskini belirgin şekilde azalttığı görüldü. Tedavinin 5 yıllık süreçte nüks veya ölüm riskini %49 azalttığı belirtilirken, sonuçların ardından Moderna hisseleri %90, Merck hisseleri ise %7 değer kazandı. İki şirket tedavi için önümüzdeki aylarda ruhsat başvurusunda bulunmayı planlıyor. Son haberimiz, bu haberle birlikte Finans Kafe'yi bitireceğiz ve sizlere veda edeceğiz. Haberimiz şöyle: safran üretiminde verimi arttırmak için çalışma başlatıldı. Bitkiye zarar veren faktörler belirlendi. İzliyoruz ve veda ediyoruz. Hoşçakalınız.
1: 110 dekar alanda ekiliyor, sadece 60 kilo ürün alınıyor. Safran'da verimi artırmak için yeni proje başlatıldı.
4: Hayırlı olsun.
1: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde coğrafi işaret tescilli safranın ekimi başladı. Kentte 51 üretici tarafından yetiştirilen üründe verimi artırmak için bu yıl ilk adım atıldı. Bitkiye zarar veren risk faktörleri belirlendi. İki işletmede pilot proje uygulanmaya başlandı.
5: Kontrollü koşullarda bilimle yeşeren safran projesini yaptık. Safran bitkisine zarar veren 7 tane faktörü belirledik. Bu faktörler köstebek, kör fare, tarla faresi, manas kurdu, yabancı ot, domuz gibi yabani hayvanlar, dolu sel, aşırı yağış gibi kötü hava koşulları olduğunu belirledik.
1: Safran soğanında verimi artırmayı hedefleyen proje 2 yıl sürecek. Bu sürede büyüklük ve çoğalma sayısı incelenecek.
6: Burada bulunma sebebimiz safranın daha yüksek verimli ve daha yüksek kaliteli hangi toprakta, hangi koşullarda öğrenmek. Bunun için bir deneme kurduk. Onun için şu an buradayız. Farklı deneme sandıklarımız var şu an arkamda gördüğünüz gibi. Hangisinden en yüksek verimi, en yüksek kaliteyi hem safran çiçeği baharatında hem de yumruğu kalitesinde görmek için araştırma denemesi kurduk.
1: Proje tamamlandığında sonuç raporu da açıklanacak.

0: NTV Radyo.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık yükselişini İstanbul ve Marmara bölgesi daha fazla hissedecek. Bugünlerde rüzgarların da hafiflemiş olması hissedilen sıcaklıkları yükseltiyor. Sıcak hava dalgası ülkemizde Ağustos'un sonuna kadar kalacak.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için yaptıklarını kabul etti. İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ve Suriye yönetimine verdiği desteğin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia ediyor. İsrail'den yapılan saldırı ve açıklamalara ise hem Ankara hem de Şam tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsrail iddialarını mesnetsiz diyerek yanıtladı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ise bölgede kalıcı bir Türk askeri varlığı planı yok dedi.
1: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Türkiye ve İsrail arasındaki tansiyonu yükseltti. İsrail, Suriye'nin vurulan üste Türk askeri varlığına izin vereceği iddiasıyla vurduğunu söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı savundu. Türkiye'ye açıkça söyledik, yapmayın. Görünüşe göre mesajı duymadılar. Bu yüzden daha iyi anlamalarını sağladık dedi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor iddiasında. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ise Axios haber sitesine konuştu. Şeybani, orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma ya da bölgeye Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu dedi. Vurulan üssün halen boş olduğunu belirtti. Şeybani, Türk askeri yetkililerin saldırıdan önce bölgeyi ziyaret ettiğini de söyledi. Ancak bu ziyaretin Suriye ordusu için eğitim ve askeri işbirliği amacı taşıdığına dikkat çekti. Netanyahu'nun saldırı ve açıklamalarına İsrail içinden de tepki var. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını söyledi. Barak, 27 Ekim'deki seçimi işaret etti. İsrail Başbakanı'nın Ekim'deki seçim öncesi güvenlik endişelerini siyasi çıkara dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Ankara'da çözülemeyecek hiçbir stratejik sorun olmadığının altını çizen Barak, Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır dedi. Barak ve İsrail muhalefeti Netanyahu'yu İsrail'in güvenliğinden çok kendi siyasi geleceğine odaklanmakla suçluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Barak, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırı sonrası Türkiye, Suriye ve İsrail üçgeninde çatışmayı önleme mekanizmasının kurulması için çalıştıklarını duyurmuştu.
0: İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısı sırasında bölgede Türk askeri yoktu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in saldırısı kabul edilemez olarak nitelendirildi. Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite inşasında desteğinin süreceği vurgulandı.
2: İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
1: İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısında Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu ifadelerde tepki geldi. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilan eden saldırıların kabul edilemez olduğu söylendi. İsrail savaş uçaklarının hava üssüne dönük saldırı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir denilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı.
2: Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, İstikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
1: Teknofest, Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın toplantısının gündeminde Yunanistan'ın Ege'de ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi de vardı. Bakanlık açıklamasında çerçevenin yakından takip edileceği belirtildi. Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz, Ege'deki tutumumuzu etkilemez ifadesi kullanıldı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik şimdiye kadarki en ezici ekonomik yaptırımları ilan edeceğini açıkladı. Trump, İran'a para akışını sağlayan ülkeleri de tehdit etti. Ayrıca Washington'ın Tahran'ın dünyaya açılan finans kapısı olan Dubai'deki paravan şirketlerin kapatılması için Abu Dhabi'ye baskı yaptığı öne sürüldü.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaşın düğmesine bastı. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, İran'a bir anlaşma yapması için kimse benden daha büyük bir fırsat sunmadı. Onlar bu fırsatı değerlendiremedi, ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, İran'a herhangi bir ülkeye karşı uygulanan en ezici ekonomik operasyonu başlatacağını açıkladı. Bunu benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olarak tanımladı. Trump'ın asıl hedefi İran'a dışarıdan giden para akışını kesmek. ABD Başkanı İran'a can simidi sağlayan ülkeleri tehdit etti. Finans kuruluşları, şirketler, havalimanları ve devlet kurumları üzerinden İran'a destek verilmesine izin veren ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını savundu. Ülke ismi vermedi ama siz kendinizi biliyorsunuz dedi. Bu operasyonu da ekonomik taarruz günü olarak ilan etti. Trump yönetiminin planında Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle de Dubai kritik önemde. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Washington haftalardır Abu Dhabi yönetimine İran'ın finansal ağlarını sıkılaştırması için baskı yapıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri de bu hafta İran'la tüm ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri askıya aldığını açıkladı. Zira Dubai, İran'ın yaptırımları aşarak dış dünyayla ticaret yapmasında önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Ayrıca Körfez ülkesi aynı zamanda 2024'te İran'ın en büyük ithalatçısı olmuştu. İran dış alımların %30'unu Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapmıştı. Analistlere göre İran'ın petrol gelirleri, döviz işlemleri ve ödemeleri Dubai'deki paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden yürütülüyor. Washington'ın hedefi Tahran'ı nefessiz bırakarak yeniden müzakere masasına çekmek. Ancak uzmanlar Dubai'deki İran bağlantılı gizli finans ağlarının tamamen kesilmesinin kolay olmayacağına dikkat çekiyor.
0: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için yeni bir video hazırlandı. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar videoyu "bu daha başlangıç" diyerek paylaştı. Acar, 25 yılda asırlık eser ve hizmetleri ülkemize kazandırdık. Ancak bu daha başlangıç. Milletimiz için, Türkiye için daha nice eseri hayata geçirecek, yapılamaz denilenleri gerçeğe dönüştüreceğiz dedi. Videoda AK Parti'nin 25 yılı bir çocuğun büyüme hikayesi üzerinden anlatıldı. Ulaştırma, teknoloji, enerji alanındaki yatırımlara yer verildi. Bu süre içinde siyaset ve toplum hafızasında yer bulan dönüm noktaları da işlendi.
4: Bizim Ahmet'in oğlu Yusuf olmasın ya.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan davanın ikinci duruşmasında dün tutuksuz iş insanları Mustafa Keleş ve Cemal Üneş savunmalarını yapmıştı. İki iş insanı da Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet istediğini iddia etti. İmamoğlu tepki gösterdi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci duruşması devam ediyor. Duruşmanın ikinci gününde tutuksuz sanıklar Mustafa Keleş ve Cemal Üneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu rüşvet almakla suçladı. İş insanı Mustafa Keleş, "Beylikdüzü'ndeyken Deniz İstanbul projem için benden rüşvet olarak vidda istedin" dedi. İmamoğlu, "Hayatının iftirasını atıyorsun" diyerek tepki gösterdi. İki isim arasında sözlü tartışma yaşandı. Keleş'in "Vidda isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi" şeklindeki iddialarına İmamoğlu "yalancısın" diyerek karşılık verdi. İş insanı Cemal Üneş de İmamoğlu'nun rüşvet için kendisini Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdiğini ve 5 senet imzaladığını öne sürdü. İmamoğlu bu iddialara yanıt olarak "vah ki neva, ne diyeyim sana, Allah yardımcın olsun" dedi.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Ankara Güven Park'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Merkezden yapılan açıklamada Ankara Bilkent'te bulunan Gazi Uyum Evi tüm gazilerimizin kullanımına amasız ve fakatsız açıktır. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir ifadesine yer verildi. Tesise erişimle ilgili tek kısıtlamanın gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolü olduğu belirtildi. Kamuoyunu yanıltmak ve gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi önemli rica olunur ifadesi kullanıldı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün çıkan orman yangını 20 saat sonra kontrol altına alındı. Sındırgı, Simav Karayolu'nda bir kamyonda başlayan yangın ormanlık alana sıçramıştı. Alevlere 7 uçak, 8 helikopter ve 300'e yakın görevli müdahale etti. Şiddetli rüzgar ve sarp arazi yangına müdahaleyi güçleştirdi. Havanın kararmasıyla devre dışı kalan uçak ve helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden müdahaleye başladı. Yangın yaklaşık 20 saat sonra kontrol altına alındı. Bursa Mudanya'da da anız yangını ormana sıçramış, alevler 3 saatte kontrol altına alınmıştı. Yetkililer vatandaşları özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olunması konusunda uyardı. İlaç üreticileri Moderna ve Merck firmaları bir cilt kanseri türü olan melanom için mRNA tabanlı kişiye özel bir aşı geliştirdi. Aşının 3. faz denemelerinde alınan olumlu sonuçları kamuoyuyla paylaşan Moderna şirketinin hisseleri %140'ın üzerinde arttı. Uzmanların çığır açıcı olarak nitelediği gelişme neden önemli? Yakından bakalım.
1: En tehlikeli cilt kanseri türü olan melanom için umut vadeden bir gelişme yaşandı. Moderna ve Merck'ün geliştirdiği kişiye özel mRNA aşısının standart immünoterapi ile birlikte kullanıldığında hastalığın tekrarlanma ve yayılma riskini azaltabileceği görüldü. Faz 3 çalışmasına tümörleri ameliyata alınmış 1137 yüksek riskli melanom hastası katıldı. Yaklaşık bir yıl süren çalışmada hastalar iki gruba ayrıldı. Bir gruba standart immünoterapi ilacı Keytruda, diğer gruba ise Keytruda ile kişiye özel üretilen intismeran aşısı birlikte uygulandı. İmmünoterapi ile kişiselleştirilmiş aşı kombinasyonu uygulanan hastalarda kanserin tekrarlama ve başka organlara yayılma riskinin standart tedavi alan gruba oranla önemli ölçüde azaldığı görüldü. Massachusetts General Brigham Kanser Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Programı Direktörü Dr. Ryan Sullivan, çalışmanın önceki aşamasında alınan sonuçların umut vaat ettiğini söyledi.
5: Tedavi faz 2 çalışmasında nüks etme riskini yaklaşık %50 azaltıyordu. Eğer 3. faz detaylı sonuçlarda buna yakın bir şekilde gelirse bu çığır açıcı bir tedavi olur.
1: Doğrudan hastanın kendi tümörlerindeki genetik mutasyon haritasına göre kişiye özel olarak üretilen aşı, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine tespit edip yok etmesi için eğitiyor. Dr. Sullivan aşının çalışma prensibini anlattı.
5: Süreç biraz karmaşık ama temelde yaptığımız şey şu, tümörde neyin farklı olduğunu tespit ediyorsunuz. Bağışıklık sistemi tümördeki bu farklılıkları nasıl tanıyor? Bu farklılıklardan hangileri aktif durumda? Ardından bir tahmin yapıyorsunuz. Bir tahmin modeli kullanarak bu farklılıklardan hangilerini bir aşıyla hedeflememiz gerektiğini belirliyorsunuz. Sonra da aşıyı uyguluyorsunuz.
1: Kişiye özel kanser aşıları, bağışıklık sistemini yalnızca hastanın tümöründe bulunan mutasyonları hedef alacak şekilde eğitiliyor. Bu yaklaşımın, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha seçici şekilde hedeflemesini sağlaması amaçlanıyor. Dr. Ryan Sullivan, kişiye özel kanser aşısına yönelik bu çalışmanın kanser tedavisi alanı için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Aynı yaklaşımın kanser tedavisini daha geniş anlamda değiştirebileceğine dair umutlu olduklarını ifade etti. Sağlık regülatörleri tarafından onaylanmasının ardından ilk birkaç yıl içinde binlerce melanom hastasının bu tedaviden faydalanabileceği öngörülüyor. Melanomun yanı sıra kişiye özel kanser aşılarının farklı kanser türleri için ileri aşama klinik çalışmaları sürüyor.
0: Şekerli içeceklerin kanser riskini arttırdığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada şekerli içecekleri günlük tüketenlerin mide kanserine yakalanma risklerinin 2 kat arttığı belirlendi.
1: Her gün şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riskleri artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırmada bu sonuca ulaşıldı. Onlarca yıla yayılan çalışmada

0: kalorili gazlı içeceklerin yüksek düzeyde tüketiminin mide kanseri görünme sıklığında artışla bağlantısı ise bulunmadı. Ancak araştırmacılar bulguların gözlemsel olduğunu ve sebep-sonuç ilişkisi kurmadığını söyledi. Katılımcıların ailelerindeki mide kanseri geçmişi hakkında sınırlı bilgi bulunduğu vurgulandı. Araştırma ekibi bulguların doğrulanması ve şekerle tatlandırılmış içeceklerin mide kanseri riskini neden arttırdığının ortaya konulması için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.
1: Kansere dair iki haber arka arkaya ekrana taşıdık. Biri umut veren bir gelişme, Moderna'nın aşısı, mRNA aşısı bir cilt kanseri türünde faz 3 aşamasında çalıştığını görüyoruz. Bunu çığır açıcı bir keşif olarak niteliyor uzmanlar. Ve biraz önce de ekrana taşıdık. Şekerli içecekler mide kanseri riskini arttırıyor. Bu iki başlığı konuşacağız. Konuğumuz var. Tıbbi onkolog Profesör Doktor Özlem Er yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Er.
2: Teşekkür ederim. Merhaba.
1: Şimdi adım adım gidelim. Aşıyı konuşacağız. Bir cilt kanseri türünde etkili olduğu melanom hastalığı. Nasıl bir hastalıktır? Onunla başlayalım mı?
2: Tabii. Melanom aslında hepimizin bildiği vücudumuzda var olan benlerin karakter değiştirip bir tümöre, bir kansere dönüşmesi sonucu oluşan bir cilt kanseri. İşte vücudumuzda var olan bu benler eğer rengi değişiyorsa, büyüyorsa ya da kenarları düzensizleşiyorsa biz hep sizler yoluyla da bu konuyu uyuyoruz. Mutlaka bir doktora başvurun diye. Dermatoloji uzmanları saptıyor, bakıyor ve eğer şüpheli buluyorsa bunların çıkarılmasını planlıyor. İşte biz de tam bu devrede giriyoruz onkologlar olarak. Eğer bu ben olmaktan çıkıp artık melanoma dönüşmüşse bu saldırgan bir tip cilt kanseri demek. Erken evrelerde yakalanması mümkün çünkü gözde görülebilen değişiklikler bunlar. Özellikle de böyle beyaz tenli, açık renk saçlı, mavi yeşil gözlü yani renkli gözlü insanlarda daha sık görülen bir kanser türü. Güneş yoluyla, ultraviyole yoluyla bu özelliklerini daha çabuk kansere dönüştürüyor. O yüzden yaz ayları bitmeden de bunu da vurgulayalım. Eğer beyaz tenliyseniz, açık renk saçlıysanız ya da hiç bunlar yok ama böyle vücudunuzda benler varsa bunların mutlaka güneşten korunması lazım.
1: Şimdi söz konusu aşı Moderna ve Merck'ün bu melanom üzerinde geliştirdikleri aşı. Biz mRNA teknolojisini COVID döneminde çok aslında yakından tanıdık, öğrendik. Faz 3 çalışmaları olumlu sonuç vermiş. Ne demek bu? Faz 3 çalışması bize aşıya ne kadar yaklaştığımızı söylüyor ve bu aşı nasıl çalışıyor?
2: Evet, işte bu bahsettiğimiz cilt kanseri, melanom, vücuttan cerrahi yolla çıkarılıyor. Ve eğer varsa lenf nodlarına yayılımı o da çıkarılıyor. Bu aşamada hastalığın tekrarlamasını azaltmak, bu riski daha aza indirgemek için biz bu hastalarımıza immünoterapi dediğimiz bir tedavi, yani bağışıklığı güçlendirici tedavi ya da akıllı ilaçlar dediğimiz haplar veriyoruz ve bunlarla riski azaltabiliyoruz. Ama yeterli mi? Hayır. Daha fazla riski nasıl azaltabiliriz? Buna yoluna bakıldı. Ve işte bu mRNA aşısı da bu aşamada Merck ile Moderna'nın bir araya gelmesi burada ortaya çıkıyor. İlaç isimlerini kullanmak istemiyorum ama Merck'ün ilacıyla Moderna'nın bu mRNA aşısı bir araya getirilip hastalara uygulandı. Faz 2 dediğimiz sonuçlar yani... Yine bu faz çalışmalarına da COVID döneminde epeyce aşina olduk. Hastaların etkinliğinin gösterildiği, hastalar üzerinde etkinliğin gösterildiği döneme faz 2 diyoruz. Faz 2 sonuçlarını duymuştuk biz bu çalışmanın, belirtilmişti daha önceki yıllarda. Ve yeni açıklama da faz 3'te yani standarda göre, tek ilaç uygulamasına göre daha iyi yanıtlar verdiği, hastalığın nüksetme ya da uzak organlara yayılma riskini azalttığı bildirildi. Bu tabii ki çok sevindirici.

0: ve gerçekten çığır açıcı. Çığır açıcı olması da mRNA ile elde edilen ilk sonuç bu. mRNA'nın kanser aşısı olarak. Fakat bu bildiğimiz hani klasik ilaç uygulamalarından biraz farklı. Biraz önce araştırmacı da kısaca bahsetti size. Cerrahi olarak çıkarılan bu tümör laboratuvar ortamında incelemeye alınıyor. Aynı hastadan normal doku ve kan örneği de alınıyor ve tümörle normal doku arasındaki farklar saptanıyor. Biz buna tümörün parmak izi ya da imzası diyoruz, anlatabilmek için hani daha kolay anlaşılsın diye. Parmak izini özellikle belirleyen, tümörün parmak izini belirleyen antijenler, yani farklı maddeler belirleniyor ve bunun hangilerine karşı vücut reaksiyon gösterir, bu belirleniyor. Bu aşıda da öyle yapılmış ve yaklaşık 35'e yakın antijen saptanarak bunlar hastaya özel hazırlanıyor. O yüzden hani gidip eczaneden alabileceğiniz bir ilaç değil. Her hastanın kendi tümörüne özel ameliyat sırasında alınan dokuyla hazırlanan bir aşı bu. Hazır vücudun T hücrelerinin, yani bağışıklık hücrelerinin tümör hücrelerini yakalayıp vücutta dağılmasını önleyici özelliği var. Yanında verilen diğer immünoterapi ajanı ise yine T hücreleri üzerinden ama hazır olarak şu anda günümüzde kullanabildiğimiz bir tedavi o. Onu da damar yoluyla vererek ikisinin bir arada çalışmasını sağlıyor. 3 haftada bir kas içine uygulanıyor. Nasıl uygulandığı da merak konusu genelde. Doğru, bu hazırlanan doku diyelim biz ona, sıvı şeklinde enjektörle kas içine uygulanıyor. 3 haftada bir uygulanıyor. Bu çalışmada 9 kez uygulanmış. Diğer immünoterapi ajanı ise 6 haftada bir damar yoluyla uygulanıyor. Ve ikisinin birlikte uygulaması tek başına immünoterapi uygulamasına göre hem nüks riskini hem de hastalığın vücutta başka organlara yayılma riskini azalttığı gösterdi. Tabii bu hemen demek değil ki yarın biz bunu uygulayabileceğiz. Doğru. Öncelikle resmi onaylarının alınması, hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bunlar basamak basamak gerçekleşen olaylar. Bunlar gerçekleştikten sonra da yine hani altını çizmek istiyorum çünkü evet çok heyecanlandırıcı ama her hastaya özel hazırlandığı için eczaneden alacağımız ilaç olmayacak bu. Evet.
1: Maliyetli de olacaktır anladığım kadarıyla. Biz bu mRNA'ları tabii biraz önce de konuştuk. Covid'le öğrenmiştik. Orada bir virüse karşı onun parmak izini alıp yapmışlardı aşıyı. Burada siz diyorsunuz ki kişiye doğru, özel. Yani tümöre özel bir aşı uygulanacak. Bu yüzden de dediğiniz gibi doğrudan eczaneden değil, belki bir tıp merkezine başvurulacak. Orada bu aşı yapılacak. Belki doğrudan bu şirketler kendileri özel örnek alıp bu üretimi yapacaklar. Ama anladığım kadarıyla tedavi edici değil, tekrarlamasını engelleyici bir çalışma, öyle değil mi?
0: Doğru. Tekrarlamayı önlemek için kanserlerin 4 evresi var. Doğru. Birinci evre en erken evre, ikinci evre ve üçüncü evre lokal olarak ilerlemiş evreler. Dördüncü evre ise başka bir organa yayıldığı zaman. Bu aşı ikinci, üçüncü evreler, yani lokal olarak ilerlemiş ya da dördüncü evrede ama tüm tümör çıkarılmış vücuttan, geriye doku kalmamış olması gerekiyor. Bu aşamada işte bağışıklık sistemini bu yabancı antijenlere karşı eğitip vücuda geri vermek. Yani aşı mantığı burada işliyor. Bağışıklık sistemini, immün sistemini uyararak vücudun tekrar bu hastalığın oluşmasını engellemek.
1: Anladım. Akıllı ilaçlar da çok sık kullanılıyor. Farkı ne olacak? Akıllı ilaçtan farkı bu aşının?
0: Öyle ki, evet çok güzel bir soru. Melanomda ayrıca akıllı ilaçları da kullanabiliyoruz ve birçok kanser tipinde de aslında kullanabiliyoruz. Burada tümörün imzasındaki belli bir özelliği saptıyoruz. Yani bütün bu bağışıklık sistemindeki işte 20, 30, 40 neyse daha fazla antijeni değil de özellikle belli bir alıcı noktayı belirliyoruz. Bunu da genelde ya tümör dokusundan ya da kandan yapıyoruz. Hı-hı. Ve o değişikliğe özel, yani kilit noktadaki değişikliği bloke edecek ilacı veriyoruz. Bunlar çoğu zaman hap şeklinde oluyor. Ama damar yoluyla verilenleri de var. Ya da cilt altı yapılan formları da var. Bu ilaçları tek başına kullanabiliyoruz. Ya da farklı kemoterapi ajanlarıyla ya da immünoterapi ajanlarıyla kombine kullanabiliyoruz. Melanomda da BRAF dediğimiz bir değişiklik var. Bu kilit noktalardan biri. Tümörlerin yaklaşık yarısında bu değişiklik var. Eğer bu değişikliği taşıyorsa o zaman o kilit noktayı bloke edecek ilacı veriyoruz. Yani aslında direkt hani anahtar kilit gibi düşünürseniz o kilidin açılmasını kapatacak, yani kilitleyecek o noktayı, büyümeyi kilitleyecek ilacı veriyoruz.
1: Şimdi tabii kanser hastalarının en zorlu süreci bu immünoterapi ajanlarını aldığı süreçler. Kemoterapi ilaçlarından bahsediyoruz yanılmıyorsam. Bunları
0: hem kemoterapi hem immünoterapi, doğru.
1: Bunları devreden çıkarabilecek bir etkisi var mı peki geliştirilen bu ilaçların? Yani sadece bir aşıyla bu işi bir şekilde kotarmak?
0: Hastaların yaklaşık yarısında nüksü engellediği için aslında evre 3'de gelen bir melanom hastası diyelim. Cerrahi olarak tümörü çıkarıldı ve bu koruyucu tedaviyi aldı. Yaklaşık yarısı nüksetmeden hayatına devam ettirecek ve daha başka bir tedaviye ihtiyaç duymayacak. Tabii ki bir kısmı da, bunların yaklaşık yarısı da nüksedebiliyor. O durumda da farklı tedavilere ihtiyaç duyacak. Bu tedaviler peki hiç yan etkisi yok mu? Hayır. İmmünoterapi ve işte mRNA aşısıyla yapılan tedavilerde de mutlaka yan etkiler oluyor. Onların da takip edilmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemini harekete geçirdiği için tiroid bezi etkilenebiliyor. Yine ishal olabiliyor.
1: Doğru.
0: Karaciğer fonksiyonlarında etkilenme olabiliyor. Bunlar da işin sanat kısmı. Hastayı bir bütün olarak takip etmek ve uygulanan tedaviyle hastanın uyumunu bir arada yürütmek gerekiyor.
1: Peki şimdi %50 oranında bir olumlu sonuç alındı deniyor. İlaç kullanılmadan, aşı kullanılmadan önce tekrarlama oranı yüzde kaçtı da %50 oranında bir başarı sağlandı? Kaçtan kaça indiriliyor, iniyor bu aşıyla?
0: Yani çok güzel. Elde edilen başarının üstüne, yani bunlar hep göreceli sonuçlar. O yüzden atıyorum işte hastanın riski %30 ise direkt %15'e düşürmüyor. Yüzde diyelim %20'ye düşürüyor ama o %20'den de ekstra %50 düşürmüş oluyor. %10'a düşüyor gibi. O yüzden her hasta için farklı bu rakam. Hastanızın riski neyse ona göre göreceli düşüş oluyor.
1: Şimdi mRNA teknolojisi gördük ki bu bahsettiğimiz tümörde işe yaramış. Tabii farklı kanser türleri var. Farklı kanser türlerine de bir umut oldu mu bu?
0: Oldu, oldu. Zaten hemen onkolojide esas olan budur. Eğer sistemi kurarsanız farklı tümörlerde de bu mekanizma işlediği için yine antijen dediğimiz bu farklılıklar o tüm farklı tümörlerin özelliklerini de taşıdığı için onlarda da yapılır. O nedenle şu anda mesane kanserinde, akciğer kanserinde, pankreas kanserinde bu çalışmalar devam ediyor. Onlar da daha erken seviyelerde, şu anda faz 1 ve faz 2 seviyesinde devam ediyor. Onların sonuçlarını da umutla bekliyoruz.
1: Yine benzer bir süreç işleyecektir sanırım. Orada da tekrar etmesini engelleyici bir çalışma mı yürüyor, yoksa doğrudan tedavi edici, yani erken evrede yakaladığımızda tedavi edici katkısı da var mı?
0: Her iki aşamada da, hem erken evrede hem de ileri evrelerde çalışmaları devam ediyor. Ancak mantık olarak bu tür aşılar tabii bağışıklık sisteminin aktive olabilmesi için tümör yükü ne kadar azsa daha etkili oluyor.
1: Doğru. Peki yine önemli bir haberdi. Sizle bağlantı öncesinde ekrana taşımıştık. Mide kanseri yine önemli, tehlikeli kanser türlerinden biri. Şekerli içecek tüketmek her gün bir bardak dahi riski iki kat arttırıyor diyor ABD'li bilim insanları. Bir onkolog olarak yaklaşımınız nedir bu şekerli içecekler ve mide kanseri ilişkisine?
0: Aslında mide kanseri çoğu noktada beslenmeyle ilişkili bir kanser. Çünkü ağızdan itibaren aslında mide bağırsak sistemi bizim aldığımız besinlerle direkt maruziyeti olan bir sistem. Özellikle de Uzak Doğu'da mide kanseri batıya göre daha fazla görülüyor ama günümüzde artık batıda da mide kanseri görülmeye başladı. O yüzden Amerika'da, işte Batı Avrupa'da da bu çalışmalar yürüyor. Bu çalışmanın sonuçları gözlemsel bir değerlendirme. Yani uzun yıllar boyunca 100 binin üzerinde insan takip edildiğinde bunların beslenme biçimlerine göre daha sonra geliştirdikleri kanserler, bunlardan biri de mide kanseri. O yüzden aklımızda tutalım ki hani direkt nedensel sonuç ilişkisi çıkaramayız buradan. Bu bir gözlemdir, ancak önemli bir gözlem. Daha fazla şekerli içecek tüketenlerde mide kanseri görülme riski artıyor. Burada obezite mi buna neden oldu, ya da aile öyküleri çok net olarak bilinmiyor, bu kişilerin yatkınlıkları mı vardı bunları bilmiyoruz ama prensip olarak bildiğimiz bir şey var ki karbonhidratlar, özellikle de yapay şekerler, fruktoz da buna dahil olmak üzere obezitenin önemli nedenlerinden biri. Dolayısıyla kanser riskinin artması beklenen bir durum aslında. Ama burada tekrar söyleyeceğim, tek başına hani şekerli içecek eşittir mide kanseri gibi bir sonuç çıkarmak yerine daha geniş çapta bakmak lazım. Doğru beslenme, sebze meyveden zengin, ki bu sebze meyve Dünya Sağlık Örgütü'nün bize tanımladığı, işte günde 5 porsiyon tüketmek, yine düzenli egzersiz yapmak, cilt kanser için biraz önce bahsettik, güneşten korunmak, sigara, alkolden uzak durmak, ki alkolü de artık Dünya Sağlık Örgütü net olarak kanserojenler arasına koydu ve güvenli bir sınırı yok. Hani bu da yanlış anlaşılıyor bazen. Eskiden çünkü acaba hani belli bir miktar tüketilebilir mi deniyordu ama günümüzde güvenli bir sınırı yok. Ve obeziteden kaçınmak, bunların hepsini bir arada düşünmek lazım kanserden korunma için. Bu çalışmada ise özellikle şekerli içecekler üzerinde durulmuş. Şekerli içeceklerin de kalorisi bol ama besleyici olmadığını biliyoruz. Ve aslında çok da çarpıcı bir sonuç, 200-210 mililitre gibi, yani küçük bir bardak içecekten bahsediyoruz. Dolayısıyla çocukluktan itibaren aslında bu tür doğal olmayan içeceklerden uzak durmak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Son olarak şunu da sormak isterim. Aşıyı konuştuk. Dediniz ki erken evrede tedavi edici, ikinci, üçüncü evrede ise tümör alındıktan sonra tekrarlanmasını engelleyen, oranı düşüren bir çalışma. Şimdi kanser deyince tabii işin biraz da genetiği var. Hep söylerler, yani ailede bir kanser geçmişi varsa mutlaka dikkatli olmak gerekir. Özellikle kadın hastalarda meme kanseri kontrolünü mutlaka yapın derler, eğer annenizde ya da işte ailede bir meme kanseri vakası görüldüyse. Şimdi buradan hareketle baktığımızda da önleyici yönde bir aşı mümkün mü kanser için?
0: Bunun üstünde de güzel çalışmalar var. Evet, çünkü biz vücudumuzda kanser gelişimi böyle kısa sürede olmuyor. Belli bir zaman dilimi içinde gelişiyor. Çevresel faktörler buna çok etki ediyor ama doğuştan eğer genetik olarak bir risk taşıyorsak biz, bir kere önce bu riski bilmemiz gerekiyor. Bunu kanda saptamak mümkün. O yüzden biz diyoruz hani ailenizin kanser öyküsünü bilin ve eğer bu risk yüksekse, ki bunu onkologlar ya da genetik uzmanları, genetik danışmanlık dediğimiz yolla belirleyip kan testi yapabiliyorlar. biz bu kan testinde eğer saptarsak bu genetik değişiklikleri, bundan sonra bir kere yakın takibi alıyoruz şu aşamada, bu günümüzde. Ve bunu önleyici bir takım cerrahiler ve uygulamalar var. Ama şu anda aşıyla önleyemiyoruz. Yani bir aşı yapamıyoruz. Ama bunun da çalışması devam ediyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü eğer o genetik değişikliği biliyorsanız bir şekilde tabii ki bloke etmek hani teorik olarak mümkün. Ama pratik olarak onun normal işlevi de var. O genlerin normal yaptığı işlevler de var. O yüzden tamamen bloke edemiyorsunuz. Hani yaşamla bağdaşmıyor.
1: Doğru.
0: O yüzden de uzun sürecek. Günümüzde hemen bir aşı beklentisi içinde değiliz bu tür genetik değişiklikler için. Ama kesinlikle bu öyküye dayanarak, aile öykünüze dayanarak yapabileceğimiz çok şey var. O nedenle korkmadan, endişelenmeden, çünkü bazen böyle insanı durduruyor bu endişe
1: doğru,
0: ya da
1: doğru,
0: korku.
1: Haklısınız.
0: Hani ben bunu bilirsem bir şey yapamam ve daha kötü bir durumla karşılaşabilirim diye. Hayır, öyle değil. Alabileceğimiz önlemler var. O yüzden aile öykünüze uygun check-up programlarına girebilirsiniz.
1: Peki. Profesör Doktor Özlemer, çok teşekkür ederim NTV yayınına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Gelişmelerle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi. Bakan Memişoğlu her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söyledi.
2: Ben sağlıklı bir toplum olmasını her zaman ifade ediyorum. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya giriyoruz. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: İnternette bulacaksın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklam.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
12: Doğa konuşmaları.
13: Biz ekranda sadece akıllı bir sohbet robotu görürken arka planda gezegenin fiziki sınırlarını zorlayan nasıl bir somut dünya var? Yapay zeka dünyanın kaynak sınırlarına nasıl çarpıyor? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü Client Earth'ten avukat Gizem Koç'a sorduk.
14: Yapay zekanın fiziksel altyapısı veri merkezleri, sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar binlerce sunucunun gece gündüz çalıştığı büyük tesisler. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bu tesislerin hem sayısı hem de büyüklüğü çok hızlı bir şekilde arttı ve artıyor. Bugün veri merkezlerinin kullandığı elektriğin yaklaşık 1/5'i yapay zeka faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 2030'a geldiğimizde bu oranın da 2 katına çıkması bekleniyor. Bu durum gezegen üzerinde 4 temel baskı yaratıyor diyebiliriz. Birincisi enerji ve karbon salımı. Veri merkezleri çok büyük miktarda elektrik tüketiyorlar ve birçok ülkede bu elektriğin önemli bir kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor. Bunun ötesinde veri merkezleri kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyan tesisler. Bir anlık bir kesinti bile ciddi veri kayıplarına yol açabiliyor. Dolayısıyla çoğu zaman kendi fosil gaz yakıtlı yedek sistemleri de bulunuyor. Yani büyük çaplı veri merkezlerinin çoğu kendi fosil gaz santralleriyle beraber inşa ediliyorlar. İkinci baskı su kullanımı. Sunucuların sürekli soğutulması gerekiyor veri merkezlerinde. Bunun için genellikle çok büyük miktarlarda içme suyu kullanılıyor. Özellikle su kıtlığı yaşayan bölgelerde bu durum yerel halkı su kaynaklarından yoksun bırakacak noktalara gelebiliyor. Hali hazırda geldi. Bu noktada bütüncül değerlendirme yapmak önemli. Örneğin su kullanımı daha az olan veya su bazlı soğutma yapmayan tesislerin soğutma için enerji kullanımı dolayısıyla karbon ayak izi artabiliyor. Yani bir taraftan etki azalırken diğerinden artıyor, bunu göz ardı etmemek gerekir. Üçüncü olarak veri merkezleri genellikle enine yaygın tesisler. Arazi kullanımından bahsediyoruz. Tarım veya çeşitli toplumsal amaçlar için kullanılabilecek büyük alanların veri merkezlerine özgülenmesi söz konusu. Dördüncüsü ise kaynak kullanımı. Bu merkezlerde kullanılan bilgisayar ekipmanlarının periyodik aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Bu ekipmanların üretimi için kritik mineraller gerekiyor. Bunların çıkarılması ciddi çevresel ve insan hakları sorunlarına yol açabiliyor. Ekipmanların üretiminde ayrıca sonsuz kimyasallar dediğimiz PFAS içerir maddelerin girdisi de söz konusu. Bu ekipmanlar zamanla elektronik atık haline geliyorlar. Bertarafları da önemli bir dert. Zira kurşun, civa gibi ağır metaller içeriyorlar. Dolayısıyla hem kritik mineral ve PFAS girdisi hem de elektronik atık boyutunu düşünmemiz veri merkezlerinin yaşam döngülerinin ikincil etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla mesele yalnızca karbon ayak izi değil, enerji, su, arazi kullanımı, madencilik ve elektronik atık sorunları, bütün bunların birlikte değerlendirilmesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız diyebilirim.
12: Doğa konuşmaları.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
13: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
0: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı kültür tarihçisi Robert Darnton'ın Kitaba Övgü isimli çalışması Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Kadir Yılmaz'ın Türkçe'ye çevirdiği kitabın alt başlığı Kitapların Dünü, Bugünü ve Yarını. Yazarımız Robert Darnton hayatını kitaplar arasında geçirmiş ama öyle böyle değil. Kendisi Harvard Üniversitesi Kütüphanesi eski müdürü. Harvard Üniversitesi'nin kütüphanesinde yaklaşık 20 milyon kitap olduğunu hatırlatalım ve kendi kitabımıza dönelim. Robert Darnton, Kitaba Övgü'de basılı kitabın ortaya çıkışından dijital dünyaya evrilmesine uzanan serüvenini tüm yönleriyle ele alıyor. Bu serüven içinde kitabın günümüzdeki popüler kültür, ticaret ve akademi dünyasındaki değişen rolünü de inceliyor. Efendim hatırlarsınız, internet çağı ve dijitalleşmeyle birlikte basılı malzemenin, kitabın, gazetenin sonu mu geldi tartışmaları başlamıştı. İnsanlar zaman içinde kitapları ekranları kaydırarak okumaya başladılar ya da okumayı da bırakıp kulaklıklarından dinlemeyi tercih ettiler. Lakin aradan geçen onca zamana rağmen basılı kitabın ömrü tükenmedi. İşte Robert Darnton bahse konu çalışmasında basılı kitabın ortadan kalkacağına dair kehanetlerin peşine düşüyor. Darnton kitapların geçmişteki kadar otorite sahibi olmayabileceğini ancak oyundaki yerlerini kaybetmeyeceklerini ve büyük olasılıkla asla ortadan kaybolmayacaklarını savunuyor. Darnton yalnızca kitabın tarihini anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda bilginin yayılması, telif hakları mücadelesi ve kütüphanelerin gelecekteki rolü üzerine zihin açıcı bir tartışma ortamı yaratıyor. Güney Koreli yazar Lee Hee-yong'un ödüllü romanı Evlatlık Yuzu kitaptan yayımlandı. Romanı dilimize Mehmet Ölçer çevirmiş. Evlatlık, ebeveynlik, kimlik arayışı ve sevginin ancak karşılıklı güvenle inşa edilebileceği üzerine bir distopya. Bilinmeyen bir gelecekte doğum oranları düşmüş, devlet çözümü devletin çocukları sistemini kurmakta bulmuştur. 17 yaşındaki Jenu 301 de hayatı boyunca bu sistemin bir parçası olmuştur. Onun için dış dünyaya açılan kapının anahtarı ebeveyn görüşmesi adı verilen süreçten geçmektedir. Ancak Jenu, diğer çocukların aksine evlat edinmek isteyen ailelerin maskelerini indirmekte ustadır. Karşısına çıkan onlarca adaydan sonra tanıştığı Seo ve Lee çifti ise her şeyi değiştirir. Kusurlarını saklamayacak kadar dürüst olan bu iki yabancı, Jenu'ya o güne kadar hiç tatmadığı bir duyguyu, arkadaşlığı teklif eder ve birlikte umut dolu bir geleceğe yönelirler. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
13: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
10: Merhabalar. Sofralarımıza yaz günlerinde denizin tadını, tuzunu getiren bitkilere devam ediyoruz. Evet, su kenarında yetişen bitkiler. Tabii bunların içine suyun kenarındaki kayalıklarda yetişen kaya koruğu da dahil. Şimdi kaya koruğu deyince aslında tabii sulak alanlarda, deniz kenarında pekala pek çok kayalık alanda kaya koruğu yetişiyor. Ama bazı bölgelerde neredeyse artık bayağı önemli bir yerel lezzet haline gelmiş. Biz şimdi üzüme benzetmişiz, olmamış üzüme, o ekşi tadından ötürü koruk demişiz. Ama kaya koruğunun çok enteresan bir tadı vardır. Birazcık böyle çamsı bir kokusu vardır. Hani birazcık böyle reçine gibi. Bana aslında gaz gibi gelir. Hatta acaba bu denizde gaz yağı falan bazen olur ya, motorlardan falan sızan, öyle bir şeyle mi yıkandı falan diyecek kadar sanki böyle terebentin kokusu gibi bir şey. Şimdi bunun içinde aslında deniz suyunu özümserken pinen denilen, aslında reçinelerde olan ya da terebentinin o kokusunu veren öz var. Dolayısıyla aslında farklı kültürlerde normalde toprakta yetişen bir şeye benzetildiğini söylemiştim ya, deniz börülcesi misali. İşte mesela İtalya'da da genellikle bu rezeneye benzetilmiş. Çünkü İtalyan coğrafyasında rezene hem kültüve olarak, yani tarım bitkisi olarak da çok yetiştirilir, hem özellikle mesela Sicilya'da yabanisi de bulunur. Yani bizdeki Arap saçı. Şimdi Arap saçının da rezenenin de böyle anasonu andıran, aslında o da değişik bir tadı vardır. Belki de onun için yaz sofralarına çok yakışıyor. O tadı birazcık anasona da benzetebilirsiniz. Değişik bir lezzet. Bu özellikle İtalya'da çok seviliyor. Hatta Ancona bölgesinin, yani Marche area'sı, yani Ancona deyince Adriyatik tarafına bakan Çizme'nin sırtından bahsediyoruz. Yani tam Yunanistan'ın karşısı gibi oluyor. Orada aslında coğrafi işaretli bir ürün haline de gelmiş. Çünkü oradaki kayalıklarda çok yetişiyor. Hatta bunu kültüve bitki olarak da yetiştirmeye başlamışlar. Şimdi orada ne deniyor? Orada da aslında bu deniz rezenesi ifadesi kullanılmakla birlikte Pakasassi diye bir isim koymuşlar. Evet, Pakasassi, beyaz Pakasassi deniliyor. Ve aslında en güzel zamanı da Temmuz'dan Eylül'e kadar olan toplanma zamanı. Sonra tohuma kaçabiliyor ve sarı sarı, birazcık da aslında böyle dereotu çiçeklerine andıran bir çiçeği oluyor. İşte o tohum ve çiçekler de aslında aroma özütü olarak kullanılabiliyor. Özellikle bitter içecekler yapmak için o hafif böyle acımsı lezzeti veriyor. Peki Pakasassi'yi Ancona'da nasıl tüketiyorlar? Daha doğrusu nasıl yapıyorlar? Bizde turşusu yapılır. Onlar da turşusu yapılıyor. Fakat bir de turşusunu turşu gibi yapıp sonra yağ basmak var. Hatta ona da Pakasassi Sott'Olio deniliyor. Hemen size tarifini veriyorum. En körpe taraflarından kaya koruğunu alın. İyicene yıkayın. Yıkanması çok önemli. Ondan sonra yarısı sirke, yarısı su, bir suda kaynatın. Bu suyun içine biber taneleri koyabilirsiniz. Birazcık değişik bir tat vermesi için defne koyabilirsiniz. Hatta sarımsak koyabilirsiniz. Şöyle bir taşım kaynasın. 3 ila 5 dakika. Şimdi 3 ila 5 dakika diyorum. Kaynar sirke su karışımını atacaksınız. Ve tekrar kaynadığı zaman en fazla 3 dakika tutacaksınız. Hemen sirkeli sudan alacaksınız ve kurutacaksınız. Soğuyunca işte bu sirkede hafif pişmiş kaya koruğunu kavanozlara basacaksınız. Üstüne de zeytinyağı, isterseniz gene tabii başka sarımsak gibi lezzetler koyabilirsiniz. Sıkı sıkı kapayıp doğru kilere. Evet, sofranıza kaya koruğu İtalyan usulü. Hoşça kalın, takipte kalın.
15: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
17: Sıcak hava dalgası yeniden etkili oluyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da yükseliyor. İç ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini arttıracak. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması ve sıcaklık kaynaklı sağlık riskine karşı dikkatli olunmalı.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
18: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
19: Sıradan olduğunu sandığımız kafa çarpmaları aslında uzun vadede kafa travmalarına neden olabilir. hangi belirtiler meydana gelebilir? Bu semptomlar görülürse ne yapılmalı? Nörolog Beyza Çitçi, NTV Radyo'da anlattı.
20: Şimdi kafa travması, çocukken yataktan düşmüştüm, bir şey oldum. Onun bir hasarı o zaman olduysa oldu ama hani artık iyileşmişsiniz demektir. Öyle hani geçmişte olmuş travmalar bugün bir şey yaratmadıysa onun çok üstünde durmaya gerek yok. Ama olduğu anda tabii kafa travması bazen çok şiddetli olmasa bile beyin zarları da beynin işte bir kemik var, kemiğin arasında bir boşluk var ve beyin başlıyor. Beyin zarları arasında sızıntı şeklinde kanama yapabilir. İşte subdural kanama dediğimiz bazen bu travmadan birkaç gün sonra da ortaya çıkabilir. Onun için özellikle kafa travması çok şiddetliyse, kafanızı bir yere çarptıktan sonra uzun süre baş ağrısı olduysa, bu baş ağrısıyla beraber kısa süreli bile olsa bir şuur bozukluğu olup düzeldiyse mutlaka doktora başvurup bir muayenelerinin, belki tomografilerinin çekilmesi gerekir. Geç dönem kanama olabilir ve o geç dönem kanama giderek artıp ondan sonra ciddi bir kafa içinde basınç artışına sebep olabilir. Yani o geçiştirilmemesi gerekiyor ama hani hafif çarptınız, çok baş ağrınız olmadı, onlar çok tehlikeli olmayabilir. Ama baş ağrısı devam ediyorsa mesela kafa travmasından sonra mutlaka doktora görülmeniz gerekiyor. Çarptınız, bir iki saat çarptığınız yer ağrıdı, geçti. Problem yok. Ama hani o bir gün, iki gün geçti, hala başınız ağrımaya devam ediyor. Ya da şiddetli bir ağrı, ağrı giderek artıyor. O zaman gözükmek lazım doktora.
15: Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
21: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
22: NTV Radyo. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
23: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
24: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
25: Aa, anne dedi.
26: Hadi canım, baba dedi.
25: Bez dedi.
26: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
27: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'dır.
28: Bes Allianz. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.
23: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Radyo tiyatrosu.
2: Sağlık.
1: Yemek tarihi.
2: Doğa.
1: Gıda.
2: Spor.
1: Gezi.
2: Kültür sanat.
1: Belgesel.
2: Dünya.
1: Moda.
2: Polisiye roman.
1: Masal.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Ayrıntıları alacağız. Öykü Tüccar aktaracak. Öykü.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in hem Gazze'de hem de bölge ülkelerine yönelik artan saldırganlığının hemen akabinde Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Fidan bu görüşmeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmelerimizde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik dedi. Değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık. Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekrardan vurguladık ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktada görüşmelerde ele alınan bir diğer başlıktı. Dışişleri Bakanı, bölgemizde barış ve rafa isteyen 3 kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz dedi.
0: Öykü Tüccar aktardı ayrıntıları. Süleymancıların eski lideri Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosya yeniden açıldı. Dosyada en dikkat çeken ayrıntı ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamaması. Savcılık şimdi o 36 saatin peşinde. O süreçte ne yaşandı, gerçek ölüm nedeni neydi? İşte bu soruların cevabı aranıyor.
2: Savcılık Deniz Olgun'un ölmeden önceki 36 saatlik belirsizliği araştırıyor. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Deniz Olgun'un son görüldüğü saatler inceleme altında. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Deniz Olgun'un şoförü ve evdeki hizmetlinin ifadeleri alındı. Dosyadaki ifadelere göre Deniz Olgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri geldi. Bir süre at bindi. Ardından odasına girdi. Ertesi gün öğle saatlerine kadar sessizlik devam etti. 7 Eylül sabahında şoför Murat Bayrak, Seyiz Kadiroğlu'ndan evi kontrol etmesini istedi. Deniz Olgun koltukta ölü halde bulundu. İfadelerde Deniz Olgun'un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği belirtildi. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı. Polis ve savcılık ekipleri de çiftliğe giderek inceleme yaptı. Deniz Olgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Definden 10 yıl sonra mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
0: Adana merkezi 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
2: Şiddet gördüm, elektroşoka maruz kaldım. Beni ailemle tehdit ettiler. Zorla 6-7 milyon dolarlık 30 senet imzalattırdılar. Eşi Hasan'ı Koray Sarısaçlı'nın bu ifadeleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda önemli rol oynadı. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerin mercek altına alındığını söyledi. Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili oldu. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını anlattı. Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını ifade etti. Sarı saçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını öne sürdü. Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve ne söylerse harfiyen yerine getireceği yönünde talimat verildiğini söyledi. Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonu hayata geçirdiği belirtiliyor. Amerikan Axios haber sitesine göre bu operasyon sayesinde günde 10 milyon varil petrol boğazdan geçirilebiliyor. İşte o operasyonun ayrıntıları.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan her gün milyonlarca varil petrol sevk edebilmek için deniz koridoru oluşturdu. Haber Amerikan Axios sitesinde yer alıyor. Site haberini iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonun devreye sokulduğu belirtildi. Operasyon son birkaç haftadır yürütülüyor. Her gece 15 ila 20 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın Umman kıyılarındaki güney koridorundan geçiriliyor. Amerikalı yetkinler böylece her gün 10 milyon varil petrolün boğazdan geçirilerek uluslararası piyasaya sunulduğunu söyledi. Bu miktar savaş öncesi oranın yarısı olsa da yine de küresel arz üzerinde gözle görülür bir fark oluşturduğu vurgulandı. Operasyon çerçevesinde Amerikan ordusu boş tankerlerin Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'nı kullanarak Basra Körfezi'ne gitmesine yardımcı oluyor. Bu boş tankerler bölge ülkelerinden petrol alarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun rehberliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geri çıkıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri İran füze ve dronlarına karşı boğazdan geçen petrol tankerlerine koruma sağlıyor. İran ordusu tankerleri hedef almaya çalışsa da saldırıların büyük bölümü Amerikan ordusu tarafından engellendi. Amerikalı yetkinler bu hafta başında 8 drone ve 2 füzenin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Hürmüz Harekatı, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Kara Kuvvetleri Karargahı'ndan idare ediliyor. Operasyon Körfez ülkeleriyle işbirliği içinde yürütülüyor. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın İran'ın Hürmüz kıyılarındaki radar ve deniz trafiğini izleme sistemlerini etkisiz hale getirmesiyle hayata geçirilebildiği vurgulandı. Amerikalı yetkinler, İran'ın Boğaz'ın güney kanalındaki trafiği izleme kabiliyetini büyük ölçüde yitirdiğini söylüyor. Bu nedenle İran'ın gemilerin geçiş güzergahına rastgele drone ve füze fırlattığı ve isabet oranının azaldığı belirtildi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için vurduklarını kabul etti. İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ve Suriye yönetimine verdiği desteğin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia ediyor. İsrail'den yapılan saldırı ve açıklamalara ise hem Ankara hem de Şam'dan tepki var.
2: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Türkiye ve İsrail arasındaki tansiyonu yükseltti. İsrail, Suriye'nin vurulan üste Türk askeri varlığına izin vereceği iddiasıyla vurduğunu söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı savundu. Türkiye'ye açıkça söyledik, yapmayın. Görünüşe göre mesajı duymadılar. Bu yüzden daha iyi anlamalarını sağladık dedi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor iddiasında. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ise Axios haber sitesine konuştu. Şeybani, orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma ya da bölgeye Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu dedi. Vurulan üssün halen boş olduğunu belirtti. Şeybani, Türk askeri yetkililerin saldırıdan önce bölgeyi ziyaret ettiğini de söyledi. Ancak bu ziyaretin Suriye ordusu için eğitim ve askeri işbirliği amacı taşıdığına dikkat çekti. Netanyahu'nun saldırı ve açıklamalarına İsrail içinden de tepki var. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını söyledi. Barak, 27 Ekim'deki seçimi işaret etti. İsrail Başbakanı'nın Ekim'deki seçim öncesi güvenlik endişelerini siyasi çıkara dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Ankara'da çözülemeyecek hiçbir stratejik sorun olmadığının altını çizen Barak, Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır dedi. Barak ve İsrail muhalefeti Netanyahu'yu İsrail'in güvenliğinden çok kendi siyasi geleceğine odaklanmakla suçluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Barak, Ebu Zuhr üssüne yönelik saldırı sonrası Türkiye, Suriye ve İsrail üçgeninde çatışmayı önleme mekanizmasının kurulması için çalıştıklarını duyurmuştu.
0: Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara Ankara'dan tepki var. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası için siyasi hezeyan dedi. Kendi politik geleceği için bölgeye ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu'nun oyununa gelmeyiz açıklaması yaptı.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de İsrail'e tehdit oluşturan bir Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğiz açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun açıklamalarının siyasi korkularının ve hezeyanlarının bir yansıması olduğunu söyledi.
3: Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz. Tedbirli, serin kanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz.
2: Duran, Netanyahu'nun istikrarı baltalama girişiminin Türkiye'nin barışçıl dış politikasıyla bozulacağını vurguladı.
3: Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır.
2: Duran, tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir vurgusu da yaptı.
0: Şimdi bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz olacak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu bizlerle birlikte. Sayın Tokmakoğlu, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Netanyahu'nun açıklamaları ve Ankara'nın verdiği tepkilere bakacak olursak aslında şu soruyu sorarak başlamak isterim. Netanyahu ne yapmak istiyor?
4: Ben de katılıyorum. Hem iletişim başkanının yaptığı hem de Barak'ın yaptığı açıklamalar seçim yatırımı gibi gösteriliyor. Buna katılıyorum. Çünkü buradan herhangi bir şekilde Türkiye ile İsrail'in doğrudan bir çatışmasının olmayacağı belli. Üstelik bütün gelişmeler de bunu gösteriyor. Öncelikle şunu söylemek lazım. Yani boş bir meydanın pistine teknik olarak savaşta bile olsanız öyle 8 uçakla gidip iki noktadan kesmeye çalıştığınızda bu çukurlar 2 saatte doldurulur. Yani bu bir gösterge. Neyi işaret ediyor? Ben bir mesaj vermek istiyorum diyor Netanyahu. Peki buradan Türk askerinin orada olmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Fakat açıklamalar ne merkezde cereyan ediyor? Sanki orada Türkiye'nin bir varlığı veya bir planının olduğunu işaret edecek şekilde Türkiye'ye saldırgan üslup kullanılıyor burada. Yani bu politika gereği yapılan bir husus gibi ortaya çıkıyor. Ve buradan işaretle de Türkiye'nin zaten Suriye'deki durumu belli, ikili anlaşması var ve bu anlaşmanın çerçevesi içerisinde birçok proje var. Bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin de işin içerisinde olduğu bir çerçeveye oturtulmuş vaziyette. Yani Büyükelçi Tom Barak'ın da bu yöndeki açıklamalar bunu gösteriyor. Bu doğrultuda baktığımızda sanki hani durumu tırmandırıyor ama politik bir tırmanma şekline yorumlamak lazım. Tabii tepkileri ölçmüş oluyor aynı zamanda Netanyahu burada. Kim nasıl tepki gösteriyor diye bir de hatırlatmak lazım. Yani burada Türkiye'ye bir saldırı yok. Suriye'ye bir saldırı var. Suriye'ye saldırı öteden beri var. Yani bu ilk defa olmuyor. Fakat üslup olarak, retorik olarak Türkiye işin içerisine politik manada sokularak bu ortaya konmuş oluyor ki bu tabii Türkiye'nin hedef gösterilmesi burada dikkat çekici.
0: Bu noktadan mesaj sonra vermek istediğini de kabul etti zaten Netanyahu açıklamasında.
4: Evet. Evet, mesaj veriyor. Yani burada bir politik yatırım olduğu cümlesini tekrarlamak istiyorum ben. Fakat bu yenilir yutulur bir şey değil. Yani Türkiye Netanyahu'nun oyuncağı olamaz. Yani böyle baktığınız zaman Türkiye buna yine en üst seviyede cevap verecektir. Hatta Suriye'deki ikili anlaşmalar çerçevesindeki projelerini daha hızlı bir şekilde, daha tahkim ederek yürütecektir. Burada bir geri adım atma yok, ileriye gitmek var. Dolayısıyla Netanyahu'nun sanki burada yanlış yaptığı ortaya çıkıyor. Bu İsrail'in iç dinamikleri açısından da sorgulanacak bir husus ki başladı sorgulamaya tabii. Burada bir düşmanlık veya bir savaşa yönelecek bir durum yok. Herhangi bir şekilde Suriye üzerinden de bunu yapmak söz konusu değil ki Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de varlık gösteriyor. Bundan sonra benim gözetimimde olacak bu her şey diyor. Bu çerçeve içerisinde

0: İran ve Rusya'nın çekilmesinden sonra bu boşluğa geldi, yerleşti. Ve burada şu andaki Suriye'nin devlet başkanı Şara'ya tam destek vermeye başladı. Bu projeyi Suriye'nin bütünüyle geliştirilmesine dönüştürdü ki işte bunun içerisindeki terörist organizasyonların da def edilmesi ve aslında bakarsanız SDG özelinde söylersek Suriye yönetimini desteklemesi tamamen bu projenin içerisinde görüldü. Türkiye bütün ikili anlaşmalarıyla zaten Suriye'de güvenliğinden tutun yatırımlara, enerjisine, altyapısına, üst yapısına bütünüyle angajman sağladı. Bu Türkiye'nin Suriye'nin barış ve istikrarını imar etmek için elini taşın altına koyduğu bir süreçtir. Amerika burada her yönüyle Türkiye'nin çabalarını da desteklemektedir. Ama şimdi böyle bir hadise olunca daha önce gündeme geldi veya gelmedi. Benim aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Yani Türkiye'nin bir şekilde Trump'a bu Netanyahu başımıza dert açabilir, bununla ilgili önlemleri alın diye bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Ama yine böyle olmasına rağmen eğer Trump bunu yapamadıysa tekrar bunun üstünden geçmek lazım. Evet, Trump bu işi başarmalı. Netanyahu'ya gerekli sözlerini nasıl söyleyecekse söylemelidir. Yani burada Amerika'nın işin içinde olduğu bir Suriye'nin iyileştirilmesiyle ilgili süreçte tamamen istikrarsızlığı bozan bir Netanyahu yönetimi var ortada. İsrail Devleti'nin tabii bu cepheden değerlendirmesini yapıyoruz ama İsrail halkı bu tarafta mı değil mi, bu soruyu da tekrar gündeme getirip sormak lazım.
1: Peki az önce de bahsettiniz aslında seçime yönelik bir hamle mi, bir devlet politikası mı diye hep konuşulurken aslında bu Netanyahu'nun tehlikeli oyununun seçmende bir karşılığı olacak mıdır?
0: Bunu ben İsraillerin hiçbir şekilde sahiplenmeyeceğini, hani aşırı uçları bir tarafa koyuyorum. Çünkü her yerde aşırı uçların kendine göre o radikal tutumları veya politikaları olabilir. Onlar bir tarafa. Normal hayattan bahsediyoruz. Burada İsrail halkıyla Türkiye halkının bir sorunu yok. Ve bu cepheden hareketle zaten Suriye meselesi üzerinden yürünecek burada bir düşmanlaşma veya düşmanlaştırmak kavramı içerisine oturtulabilecek bir husus da yok. Öyle ki zaten Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bilindiği gibi işte Mekke Anlaşması yani güvenlik şemsiyesi bağlamında daha üst boyuta taşıdığı bir durum da söz konusu. Yani burada tutup da İsrail halkı Netanyahu'ya güvenip hadi Türkiye'ye gidelim saldırgan bir tavır takınalım diye bir düşünce içerisine girerse bu İsrail halkının da aklıyla oynadığı manasına gelir ki biz bunu yapmayız. Yani İsrail halkı doğru düşünecektir ve bu tür yanlış politikaların önüne geçecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada bir hani daha işin başındayız, tartışılacak çok mesele olabilir ama bugüne kadar bu konuyu böyle getiriyor olması aslına bakarsanız Suriye'deki dinamikleri de etkileyecek bir hadisedir. Yani Türkiye'nin haklılığı ortaya çıkıyor burada. İyi niyeti ortaya çıkıyor. İstikrarı istemesi ortaya çıkıyor. Eğer Suriye'nin içerisinde de İsrail ile birlikte daha iyi yol yürünebileceğini düşünenler olduysa bunlar da şimdi bu noktadan sonra farklı düşünmeye başlayacaklardır ki bu bölgesel bir istikrarsızlığın temelini atmış olan İsrail'in şimdi Netanyahu üzerinden bir yanlışa doğru, tekrar bir yanlışa doğru diyelim, savrulduğu görünüyor ki buna acilen tabii İsrail halkı hani seçimler veya başka şekillerde önlem alacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, peki Türkiye tarafından baktığımızda yapılan açıklamaları aslında başlarken siz de katıldığınızı ifade ettiniz. Hangi önlemler alınacaktır bu saatten sonra veya alınmalı?
0: Şimdi bakın teknik açıdan söyleyelim. Mesela Türk sınırına doğru uçaklar yaklaşıyorken hani bu söz konusu olan havaalanına bence hani tamamen gösteri mahiyetinde bir mesaj vermek mahiyetinde bir taarruz yapıldı. Şimdi böyle olduğu cihetle bile düşünsek Türk Hava Kuvvetleri reaksiyon gösterir.

0: önlemini alır. Sınırlarını korumak içindir bu. Sınırlarını korumak için yaptığı şeylere devam eder. Yani hiçbir şekilde buradan geri adım yoktur. Bu artık herkes biliyor, onun için söylüyoruz. Uzaktan zaten radarlar, neyse işte diğer vasıtalarla bölgenin bütün trafiği izleniyor. Hani bunu İsrail de yapıyor, Türkiye de yapıyor, Amerika da yapıyor, herkes yapıyor. Hatta böyle kriz durumlarında Amerika Birleşik Devletleri, daha önce hatırlatayım bu Kardak krizi vesilesiyle hatırlatayım. Mesela Türkiye'nin reaksiyonu söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri araya girmişti. Yunanistan'a dedi ki geri adım at. Şimdi bu tür şeyler hep olur. Neden? Bunlar istenmeyen durumlardır. Çatışmasızlıkla ilgili proje zaten Amerika tarafından yürütülüyor. Çatışma olmayacak burada. Çatışmanın hani böyle bırakın ortadaki İsrail veya Türkiye gibi devletleri, terör örgütleri noktasında bile olmaması bu projenin kapsamı içerisinde. Amerika burada yol alındığını düşünüyor. Ama şimdi teknik olarak bu söylediklerimizin ötesine geçersek, Suriye'deki projeler devam edecek, daha üstüne gidilecek dememin konusu bu. İşte birkaç gündür görüyoruz, madencilikte, enerjide, ne bileyim altyapı hususlarında yeni yeni duyurular yapıldı. Anlaşmalar devam ediyor. Yani Türkiye'nin burada yapacağı birçok şey var ve bunlara aslına bakarsanız bölgenin istikrarını isteyen bir devlet olsa veya işte Netanyahu'yu kastetmeden söylüyorum, İsrail bölgenin istikrarından yana tavır alsa onun da katkı sağlayacağı şeyler olacaktır bu proje bağlamında. Fakat tam bir burada bölünme oldu. Yani Türkiye tamamen kendi gücüyle bu bölgenin istikrarına yatırım yapıyor. Ve bu Suriye ile çok iyi bir diyalog şeklinde devam ediyor. Ama tam karşısında Suriye'yi düşmanlaştırmış, buraya ikide bir de taarruz eden, bomba atan, ki Cumhurbaşkanı da sarayına bile taarruz etti biliyorsunuz bir buçuk yıl önce. Yani böyle baktığınızda tamamen bir düşman konusu söz konusu. Evet. Şimdi bunun kabul edilir tarafı yok.
1: Peki şunu da sormak isterim. Olasılık dahilinde tabii bir karşılaşma gerçekleşmesi halinde ne gibi senaryolar ortaya çıkabilir Sayın Tokmakoğlu?
0: Yani bu senaryoları konuşmak için bence yani bilmiyorum hani ne derece doğru olur. Çok da uygun değil. Fakat teorik yaklaşıyoruz tabii burada. Teorik baktığınız zaman yani çok zor değil. Örneğin yakın bir dönem içerisinde Suriye ordusuyla Türk ordusu Suriye toprakları içerisinde ortak bir tatbikat yapabilir mi? Yapsın. Niye yapmasın? Yani bu egemen bir ülke Suriye. İhtiyaç varsa. O zaman ne olur? Suriye'nin içerisinde Türk birlikleri de fiilen girmiş olur. Ne için? Ortak tatbikat için, ortak anlaşmalar üzerine. Ha var mı şu anda öyle bir şey? Yok. Düşünülür mü? Düşünülmüyor. Yani bu biraz da hani süreci tırmandırır diye düşünüldüğünden yani bu tarafa bakmayalım. İşte böyle bir takım şeyleri yapmayalım deniyor. Ama bakın böyle İsrail'in uydurma girişimleri devam ederse o zaman önlem almak bağlamında mesela bir senaryo, teorik senaryo yaptığımızı işaret ediyorum tekrar, tutarsınız oraya bir tatbikat görüntüsü altında birliklerinizi koyarsınız, hatta orada uçaklarınız uçmaya başlar. Yani bunların hepsi mümkündür. Dolayısıyla bunun kime faydası var? Yani burada İsrail'in faydası mı var? İsrail halkının faydası mı var? Veya Amerika'nın çatışmasızlıkla ilgili süreçte yapmış oldukları faaliyetlere bir katkı mı sağlayacak böyle bir girişim? Hayır. Türkiye bunun bilincinde. Yani bu bilinçle hareket ettiği, bu olgunlukla hareket ettiği için Türkiye bir adım önde. Yoksa o bir taraftan yaramazlık yapıyor, biz susuyoruz diye bir durum yok ortada. Yani bunu da işte İsrail halkının, Amerika'nın gördüğünü düşünmemiz lazım.
1: Peki. Sayın Tokmakoğlu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu yayın konuğumuzdu. Devam edelim. Dünya İnsani Yardım Günü'nde İstanbul Üsküdar'da Gazze için küresel yardım çağrısı yapıldı. 5 kıtada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğe birçok sivil toplum kuruluşu da katıldı. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına dikkat çekildi.
2: Gazze'ye destek çağrıları İstanbul'dan yükseldi. Filistin'e destek platformu 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde Gazze için küresel çağrı yaptı. Üsküdar'da onlarca kişi Gazze için bir araya geldi.
3: Ateşkes anlaşması imzalandığında 600 tır dendi. O günden bugüne yanlış hatırlamıyorsam 187 bin tırın şu an Gazze'nin içine girmiş olması lazım. Yani Kasım 2025'ten bugüne kadar. Ama giren tır 50 bin değil. Yani 600 tır zaten yeterliydi. En az 3 bin tırın girmesi lazım.
2: Etkinliğe çok sayıda vatandaş da ellerine Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.
4: Herkesin buna destek olması gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorlarsa boykota bari destek olmaları gerekiyor.
5: Biz bütün dünyadaki mazlumları desteklemek zorundayız.
2: Katılanlar arasında Filistinli bir genç de vardı.
6: İsrail işgali nedeniyle kapatılan sınır kapıları ve aradaki uzun misafirler yüzünden Gazze'de mahsur kalan ailelerimize yardım ulaştırılmasının ve para gönderilmesinin engellenmesinden muzdaribiz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarısı bizden kampanyası kapsamında İstanbul Zeytinburnu'nda devam eden çalışmaların görüntülerini paylaştı. Kurum, İstanbul'un yarısı bizden kampanyasıyla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye devam ettiğini söyledi.
7: İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden kampanyası sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu ilçesi Seyit Nizam mahallesinde 3 sokakta eş zamanlı yürütülen çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızda güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor dedi. En çok talep alan ilçelerden Zeytinburnu'nda 515 riskli yapıda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Seyit Nizam Mahallesi'nde de toplam 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü bitirildi. Mahallede riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım başladı. 67 yapı sırada.
8: 31-32 senelik evimiz depreme dayanıklı olmadığını tespit ettik. Her an can korkusu yaşıyorduk.
9: Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek. Buradan tüm vatandaşlarımıza bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum.
7: Kampanya dahilinde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Bu kapsamda İstanbul'da bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384.553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor.
1: Salı gününden bu yana İstanbul'da adalar açıklarında 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi ama bu hareketlilik İstanbulluları tedirgin etmeye yetti. Peki gerçekten bu depremler daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Şükrü Ersoy anlattı.
10: Bu fay üzerinde depremler meydana gelebilir ama bunlara bakarak bir büyük deprem bekliyoruz şeklinde söylemek çok doğru olmaz.
11: İstanbul'da adalar açıklarında son 2 günde 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Adalar fayındaki hareketlilik İstanbulluları tedirgin etti. Peki bu sarsıntılar gerçekten büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
10: Bu depremler bölgenin ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi. Ama paniklemek gerekiyor mu? Hayır, bu olağan aktivitelerden bazıları. Koskoca 1200 metreye varan bir çınarcık çukuru var. Bu çınarcık çukurun açılmasına neden olan faylardan bir tanesi adalar fayı. Düşünün, koskoca bir Kuzey Anadolu fayı var. Ortasında adalar fayı pasif. Böyle bir durum olabilir mi? Hayır. Bu söylediğimiz tüm faylarda birbirinden kopuk gibi görünse de yerin altında bunlar birleşik vaziyette ortak hareket ediyorlar.
11: Depremler AFAD Bilim Kurulu tarafından inceleniyor. Uzmanlar sosyal medyadan yapılan paniğe neden olabilecek paylaşımlara karşı uyarıyor.
10: Sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Sürekli speküle eden görüşler var. Sanki uzmanlarmış gibi konuşmalar var. Kamuoyundaki bu kirlilik korku ve endişe yaratıyor. Yer bilimcilere güvenelim, jeologlarımıza, jeofizikçilerimize, uzmanlarımıza güvenelim.
11: Yalnızca çarşamba gecesi 42 mikro deprem oldu. Ancak hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi.
1: 17 Ağustos'un 27. yıl dönümünü geride bıraktık. Çok daha yakın bir felaketin, 6 Şubat depreminin ise izleri hala görünür. Kayıpların acısı büyük ama geride kalanlar geçmişlerinin hatıralarının da yasını tutuyor. Ve geleceğe tutunmak için hem kendi hafızalarını hem de şehrin hafızasını diri tutmaya çalışıyor. Melike Şahin anılarla geleceğe tutunma çabasını Hatay'da deprem gecesi 20 kişinin hayatını kurtaran Doktor Sevdar Yılmaz'la konuştu.
12: Gittiğiniz çıktığınız sokaklar artık yok. O sokaklarda o sokakları tanıyamıyorsunuz artık. Her gördüğümüzde tabii ki bu yüreğimize oturan bir taş gibi hissediyoruz, hissettiriyor bize.
13: Ailelerine, sevdiklerine, doğup büyüdükleri evleri, mahalleleri, sokakları, hatta şehirlerini kaybettiler. Hatay şimdi dönüşüyor, bambaşka bir çehreye bürünüyor ama onlar için artık eski Hatay değil. Geride kalanların, bir parçası 6 Şubat'ta olanların tutunduğu tek nokta hafızaları.
12: Buradan gidelim desen aslında hemen gidebileceğimiz çok yer var ama buradan kopamıyoruz. Bizi buraya bağlayan, bizi buraya kilitleyen bir şeyler var.
14: Doktor Sevdar Yılmaz 6 Şubat depreminde yıkılan Akademi Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmak için yatan annesinin refakatçisiydi. O gece 20 kişinin hayatını kurtardı.
12: Biz 5. kattaydık ama yıkıldığında altımızda sadece bir kat kalmıştı. Ki ayrıntıları anlatsam bir film hikayesinden çok da farklı değil.
13: Kaç kişiyi kurtardınız?
12: 20 kişi. Annem ve kız kardeşimle beraber 20 kişi vardı.
14: Enkazdan kurtardığı annesi 2 hafta sonra Mersin'de geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.
12: Özellikle de evinin yıkıldığını gördükten sonra çok daha kötüleşti. Hani görmek istemedi tekrar belki Hatay'ı. Belki de bizim tekrar bu tarafa gelmemizi de istemedi. Ama tekrar biz gelmek durumunda kaldık buraya. Halen bizi burası çok güçlü bir çekim alanı bizim için.
14: Yenilenen yüzü mü yoksa geçmişin enkazı mı daha fazla acı veriyor bilinmez. Ancak Hataylılar şehirlerini hafızalarında canlı tutmaya çalışıyor.
12: Benim ilk kurtardığım eski fotoğraflarımızın bulunduğu çantaydı. Burada yaşamak değil de Hatay'ın dışında yaşamak bize acı veriyor. Bize her yer yabancı geldi. Hani nereye gittiysek oranın ötekisi olduk, oranın yabancısı olduk. Şu anda da eminim Hatay'ın dışında yaşayan birçok insan Hatay'a gelmek istiyor. Oranın yabancısı olduğunu hissediyor.
1: Üniversiteye tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hem ev hem de yurt bulma telaşı başladı. İstanbul'da tek kişilik yurt odası 50 bin liraya kadar çıktı. Öğrenciler artan maliyetlere ilişkin düzenleme yapılmasını talep ediyor.
11: Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Öğrencilerin barınma telaşı başladı. İstanbul Beşiktaş'ta 36 bin liradan başlayan yurt fiyatları tek kişilik odalarda 50 bin liranın üzerine çıkıyor.
15: Geçen seneye göre fiyatları biz çok fazla yükseltmedik. Bir kişilik odamız 50 bin bandında, iki kişilikler 35 bin ile 39 bin bandında. Bunlar aylık rakamlar tabii ki. Dört kişiliklerde 26 binden başlayan rakamlarla devam ediyor. Çünkü bazalı, ranzalı şeklinde, metrekare olarak değişken şekilde odalarımız var. Ona göre değişkenlik gösteriyor. Geçen sene 6 kişilik oda, örnek veriyorum, 17 bin bandındaydı. Tek kişilikte 35 bin bandındaydı.
11: Fiyat semtlere göre değişiyor. İstanbul Avcılar'da özel yurt fiyatları aylık 20 bin lirayla 40 bin lirayken Esenyurt'ta 15 bin liraya yurt odası bulunabiliyor.
16: Bu yıl üniversiteye başlayacağım. Biraz endişeliyim aslında yani, çünkü yurt fiyatlarını araştırdım. Her yıl gittikçe pahalaşıyor. Eve mi çıksam, yurtta mı kalsam diye bir ikilem içerisinde kaldım ama bilmiyorum ne yapacağımı. Öğrenciyiz de hani sonuçta.
17: Son zamanlarda artan hem yurt fiyatları hem de ev fiyatları gerçekten korkunç bir seviyeye ulaştı. Çünkü insanlar artık üniversite tercih ederken yurtta kalabilecek miyim, evde kalabilecek miyim mi düşünmeye başladılar.
18: Yurt fiyatları maalesef çok arttığı için biz 2-3 arkadaş birlikte ev kiraladık. Çok daha makul bir fiyata denk gelmiş oldu bu şekilde.
11: Öğrenciler artan yurt maliyetlerine ilişkin düzenleme yapılmasını talep ediyor.
1: Kamu borçlarında yapılandırma için son 12 gün ay sonuna kadar başvuru yapanlar düşük faiz fırsatından yararlanabilecek.
14: Borç yapılandırmada düşük faiz için son tarih 31 Ağustos. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu. Kamu borçlarına yapılandırma getiren düzenlemede sayılı günler kaldı.
19: Vatandaşımızın 300 bin TL bir borcu var. Normal yapılandırma döneminde yani 31 Ağustos'a kadar bir başvuru yaparsa %29'dan 36 ay yapması durumunda taksitlendirmeyi 434 bin lira ödeyecek. Yani 300 bin artı 134 faiz 434 bin lira. Aynı borçlu 1 Eylül'de yani bir gün sonra başvurması durumunda 300 bin lira ana para borcuna karşılık 180 bin lira bir faiz ödemesi var. 480 bin lira ediyor.
14: Ay sonuna kadar başvuru yapanlar yıllık %29'luk faizden borçlarını yapılandırabilecek. Başvurular 1 Eylül'den sonra da devam edecek. Ancak faiz oranı 10 puan artarak %39'a yükselecek. Taksitte vade sınırı vatandaşlar için 48 ay, KOBİ'ler içinse 72 ay. Ancak yüksek vade çok zor durumdaki borçlulara sağlanıyor.
19: Bir gün gecikmeyle 46 bin lira ekstradan bir faiz ödeme, 300 bin lira senaryosu için söylüyorum. Bir durum söz konusu, Haziran 2026 öncesi dönemler kapsıyor.
14: Vergi borcunda ilk taksit Eylül'de ödenecek.
1: Kayseri'de 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi.
11: Tıp fakültesinde okuyordu. Alkollü bir sürücü tarafından hayattan koparıldı. 22 yaşındaki Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücüye 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme sürücünün tahliye edilmesine hükmetti.
20: Esnaf aşamasında ve diğer kanun yolu aşamalarında da cezasından herhangi bir indirim yapılmaksızın en üst cezayı alması için de hukuk bir mücadelemiz devam edecek.
11: Yaren Mercan, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi. Stajyer hekimdi. Yeşilay'da gönüllü olarak görev alıyordu. Alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili gençleri bilgilendiriyor, bu konuda mücadele ediyordu. Ancak 19 Mart akşamı alkollü bir sürücü onu hayattan kopardı. Motosiklete binen Yaren Mercan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti. Sanık Kadir Efe savunmasında olayın bir kaza olduğunu ve herhangi bir kastının olmadığını ileri sürdü. Alkol araç kullandığı için çok pişman olduğunu belirtti. Mahkeme Sanık Efe'nin bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına ve sürücü belgesine 2 yıl el konulmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.
1: Yalova'da kürek sörfü tahtasıyla denize açılan baba ve kızı rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi. Yaklaşık 5 saat denizde kurtarılmayı beklediler. Ekipler onları bulduğunda sörf tahtasına tutunmuş dalgalara direniyorlardı.
11: Kürek sörfü tahtasıyla açıldılar. Dalgaların etkisiyle açığa sürüklendiler. Sörf tahtasına tutunarak saatlerce kurtarılmayı beklediler. Baba ve kızı böyle kurtarıldı. Yalova'nın Armutlu ilçesinde 13 Ağustos'ta Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Eda ve kızının arkadaşı T.Ö. kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladılar. T.Ö. yüzerek sahile dönmeyi başardı. Ancak baba ve kızı sürüklenmeye devam etti. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat sonra baba ve kızı Bozburun açıklarında kürek sörfü tahtasına sarılmış halde dalgalara direnirken bulundu. Sahil güvenlik botuna alınan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi.
1: 5 yaşındaki Karan müstakil bir evin havuzunda arkadaşlarıyla oynadığı sırada 17 yaşındaki çocuk silahla ateş açmış. Kurşunlardan biri küçük çocuğun sırtına isabet etmişti. Kalbine çok yakın bir noktada duran kurşun Karan'ın bedeninden olaydan tam 42 gün sonra çıkarıldı.
0: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü anne?
21: Gerçekten inanamıyorum ya. Yani bu kurşun nasıl ya? Ben konuşacak bir cümle yok yani.
14: Karan'dan gelen sevindirici haber aileyi yeniden hayata döndürdü.
21: Gerçekten çok acı geçti. Benim oğlum yine mucizesini bize verdi.
14: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Aydınlı Soy ailesi bir arkadaşlarının evine yaptıkları ziyaret sırasında 5 yaşındaki ikizleri Han ve Karan arkadaşlarıyla birlikte müstakil evin havuzuna girdi. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu. O kurşunlardan biri minik Karan'ın sırtına isabet etti.
21: Çok büyük bir şok ve acıydı yani bizim için. Çok acı günler geçirdik.
22: O anı hayatımız boyunca biz unutamayız. Çünkü o olay öyle bir olay ki her saniyesi aklımızda.
14: Karan'a isabet eden kurşun akciğerini parçalamış, kalbe çok yakın bir noktada durmuştu. Ağır yaralanan çocuk hastane sürecinin ardından taburcu edilse de kurşun çıkarılamadı. Karan bu sebeple yeniden ameliyat edildi.
23: Hiçbir organa bir zarar vermeden mermi çekirdeğini çıkarttık ve oraları tamir ettik. Her şey olumlu gidiyor. İnşallah bundan sonrası da iyi olacak.
21: Sağlığıyla bize geri döndüğü için şükrediyorum.
14: Olayla ilgili hazırlanan iddianamede silahı ateşleyen 17 yaşındaki tutuklu hakkında kasten yaralama suçlamasıyla hapis cezası istendi. Karan'ın ailesi bu duruma tepki gösterdi.
22: İddianameye göre kasten yaralamadan tutuklu. Aslında bu bir cinayete teşebbüs. O sırada yapmış olduğu bir eylem değil. Bunu hep yapıyormuş. Bizim çocuğumuz ölmedi diye mi kasten yaralamada şu an yargılanıyor?
21: Adalet yerini bulacağını buna inanmak istiyorum.
14: Aile sadece silahı ateşleyen zanlının değil, silahın sahibi olan babasının da yargılanmasını istiyor. Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de görülecek.
24: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
25: NTV Radyo.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kaunas Zalgiris'i konuk edecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano yeni transfer Vlahovic'in maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında Kaunas Zalgiris'i konuk edecek. Lisansa çıkan Dusan Vlahovic ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Ottara görev yapabilecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano turun favorisi olmadığı görüşünde.
3: Henüz maça çıkmadık. İki takımın da %50 şansı var. Vlahovic maça yedek kulübesinde başlayacak. Ancak verebileceğim kadar çok süre vermek istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımda herkes onun neler yapacağını merak ediyor. Gol yemiyoruz. Ancak bitiriciliğimizi artırmamız gerekiyor. Nübel'in performansından çok memnunum. Bu maça da onunla başlayacağız. Umarım şu ana kadarki iyi oyunumuzu devam ettirebiliriz.
2: Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olayitan, Orkun, Trossard ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Dolmabahçe'deki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stiller yönetecek. UEFA Avrupa Ligi vizesini alacak taraf haftaya Perşembe günü Litvanya'daki rövanşta belli olacak.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunun ilk maçına seyircisi önünde çıkacak. Bordo Maviller Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek.
2: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde.
4: Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek.
2: Karadeniz ekibi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okayo Kuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi forma giyemeyecek.
4: Zor bir karşılaşma oynayacağız tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek. Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Önlem alacağımız dediğimiz öyle bir kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz.
2: Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Vajivušević, Cabral, Bukari, Malinovski, Salah, Aral, Savioğlu, Onuachu ilk 11 ile çıkarması bekleniyor. Papara Park'ta oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Hırvat hakem Igor Piaç yönetecek. Rövanş gelecek hafta Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
1: Fenerbahçe 3 oyuncusunun ayrılığını açıkladı. Sidiki Şerif, Antony Musaba ve Omar Fayed'in yeni takımları da belli oldu. Şerif kariyerine Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'de devam edecek. Antony Musaba ise İngiltere Championship ekibi Norwich City ile bir yıllık kiralık anlaşma sağladı. Kulüp 23 yaşındaki savunmacı Omar Fayed'in Serie A ekibi Frosinone Calcio ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Fenerbahçe'de şu ana kadar Fred ve İrfancan Eğribayat'la da yollar ayrıldı. Harry Kane Avrupa'da altın ayakkabının sahibi oldu. Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, geçen sezon Bundesliga'da 36 gol atan Harry Kane oldu. 33 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda da bu ödülün sahibi olmuştu. Tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 61 gol atan İngiliz oyuncu, Ballon d'Or için önemli bir aday konumunda bulunuyor. Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkaya çıkıyor. Ay Yıldızların yer aldığı A grubunda karşılaşmalar yarın İstanbul'da yapılacak. Milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'a karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlar pazar Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya, 28 Ağustos Cuma Polonya ile karşı karşıya gelecek. Eski Wimbledon finalisti Nick Kyrgios tenisten geçici olarak men edildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Avustralyalı tenisçi hayranlarından özür diledi. Uluslararası Tenis Bütünlüğü Ajansı testin 22 Haziran'da Mallorca'daki ATP turnuvasında yapıldığını açıkladı. 31 yaşındaki Kyrgios sosyal medya hesabından "Büyük bir hata yaptım ve bunun sorumluluğunu tamamen üstleniyorum" ifadelerine yer verdi. Tespit edilen yasaklı maddenin Dünya Antidoping Ajansı kurallarına göre müsabaka içi dönemde kullanılması yasak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Cuma günü sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında da artış var. Ankara Cuma daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir 35 dereceye çıkıyor. İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Ağustos ayının önemli günlerinden biri Dünya Fil Günü'ydü. 12 Ağustos filleri tanımak, varlığını takdir etmek, onlara yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiş bir gün. Sürü halinde yaşayan filler birbirlerine güçlü bağlarla bağlıdır ve hortumlarıyla dokunarak, sarılarak sevgilerini gösterir, üzüntülerini paylaşır, ölenin arkasından birlikte yas tutarlar. Gelişmiş işitme duyusuna sahip olmaları yanında sesleri de özeldir. Mesela çok düşük frekanslı sesleri çıkarmakta ustadırlar. Öyle ki o sesi sadece kendileri duyabilir. Ayrıca bir fil ayağıyla yere vurarak kilometrelerce ötedeki bir başka file yine sadece kendilerinin duyup anlayacağı mesajlar gönderebilir. Diğer filler yere basan ayaklarıyla topraktaki titreşimi hisseder, mesajı alırlar. Önemli bir başka özellikleri hafızalarının güçlü olması. Su kaynaklarının yerini, kritik anlarda kullanacakları alternatif yolları, insanların yüzünü ve hatta sesini bile hatırlarlar. Daha da etkileyici olan aradıkları yiyeceğe, mesela meyveye tam olgunlaştığı, yemeğe hazır olduğu ilk anda ulaşırlar. İnsanlarla iletişimleri de çok güçlüdür. Kayıtlara göre bakıcılar tarafından büyütülen bir Asya fili Korece kelimeleri taklit edebiliyor. Turizm, eğlence ve fil dişi için öldürülen, işkence edilen fillerin neslinin tehlikede olduğunu belirtelim. Fil dişi için yılda yaklaşık 20 bin filin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu düzeydeki öldürme fillerin genetiğini bile değiştirebilir.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 17.
6: Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz. Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara Ankara'dan tepki var. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası için siyasi hezeyan dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosyada inceleme sürüyor. Dün sabah mezar yeniden açılmış, alınan örnekler adli tıbba gönderilmişti. Dosyada en dikkat çeken ayrıntı, ölümünden önce 36 saat boyunca kendisine ulaşılamaması. Savcılık şimdi o 36 saatin peşinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan davanın ikinci duruşmasında dün tutuksuz iş insanları Mustafa Keleş ve Cemal Üneş savunmalarını yaptı. İki iş insanı da Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet istediğini iddia etti. İmamoğlu tepki gösterdi. Ayrıntıları aktaracağız. Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara Ankara'dan tepki var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu için siyasi hezeyan dedi. Kendi politik geleceği için bölgeye ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu'nun oyununa gelmeyiz açıklaması yaptı.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de İsrail'e tehdit oluşturan bir Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğiz açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun açıklamalarının siyasi korkularının ve hezeyanlarının bir yansıması olduğunu söyledi.
2: Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz. Tedbirli, serin kanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz.
1: Duran, Netanyahu'nun istikrarı baltalama girişiminin Türkiye'nin barışçıl dış politikasıyla bozulacağını vurguladı.
2: Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır.
1: Duran, tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir vurgusu da yaptı.
0: İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısı sırasında bölgede Türk askeri yoktu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in saldırısı kabul edilemez olarak nitelendirildi. Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite inşasında desteğinin süreceği vurgulandı.
3: İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
1: İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısında Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu ifadelerde tepki geldi. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilan eden saldırıların kabul edilemez olduğu söylendi. İsrail savaş uçaklarının hava üssüne dönük saldırı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir denilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı.
3: Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, İstikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
1: Teknofest, Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın toplantısının gündeminde, Yunanistan'ın Ege'de ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi de vardı. Bakanlık açıklamasında çerçevenin yakından takip edileceği belirtildi. Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz, Ege'deki tutumumuzu etkilemez ifadesi kullanıldı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Fidan, mevkidaşlarıyla Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyledi. Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler de gündemdeydi. Fidan, Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki durumu da değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye, Katar ve Mısır'la İsrail'in Gazze'deki son saldırılarını yayımladıkları ortak açıklamayla da kınadı. Üç ülke Donald Trump'ın liderliğindeki barış kuruluna ateşkese uyulmasını sağlamak üzere gerekli adımları atması ve İsrail'e baskı yapılması yönündeki çağrısını yineledi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosya yeniden açıldı. Dosyada en dikkat çeken ayrıntı ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamaması. Savcılık şimdi o 36 saatin peşinde. O süreçte ne yaşandı, gerçek ölüm nedeni neydi? İşte bu soruların cevabı aranıyor.
1: Savcılık Deniz Olgun'un ölmeden önceki 36 saatlik belirsizliği araştırıyor. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Deniz Olgun'un son görüldüğü saatler inceleme altında. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Deniz Olgun'un şoförü ve evdeki hizmetlerinin ifadeleri alındı. Dosyadaki ifadelere göre Deniz Olgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri geldi. Bir süre at bindi. Ardından odasına girdi. Ertesi gün öğle saatlerine kadar sessizlik devam etti. 7 Eylül sabahında şoför Murat Bayrak, Seyiz Kadiroğlu'ndan evi kontrol etmesini istedi. Deniz Olgun koltukta ölü halde bulundu. İfadelerde Deniz Olgun'un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği belirtildi. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı. Polis ve savcılık ekipleri de çiftliğe giderek inceleme yaptı. Deniz Olgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Definden 10 yıl sonra mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
0: Adana merkezi 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
1: Şiddet gördüm, elektroşoka maruz kaldım. Beni ailemle tehdit ettiler. Zorla 6-7 milyon dolarlık 30 senet imzalattırdılar. Eşi Hasan'ı Koray Sarısaçlı'nın bu ifadeleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda önemli rol oynadı. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerin mercek altına alındığını söyledi. Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili oldu. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te terliye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını anlattı. Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını ifade etti. Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını öne sürdü. Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve ne söylerse harfiyen yerine getireceği yönünde talimat verildiğini söyledi. Zanlılar suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan davanın ikinci duruşmasında dün tutuksuz iş insanları Mustafa Keleş ve Cemal Üneş savunmalarını yaptı. İki iş insanı da Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet istediğini iddia etti. İmamoğlu tepki gösterdi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci duruşması devam ediyor. Duruşmanın ikinci gününde tutuksuz sanıklar Mustafa Keleş ve Cemal Üneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu rüşvet almakla suçladı. İş insanı Mustafa Keleş, Beylikdüzü'ndeyken Deniz İstanbul projem için benden rüşvet olarak villa istedin dedi. İmamoğlu, hayatının iftirasını atıyorsun diyerek tepki gösterdi. İki isim arasında sözlü tartışma yaşandı. Keleş'in villa isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi şeklindeki iddialarına İmamoğlu yalancısın diyerek karşılık verdi. İş insanı Cemal Üneş de İmamoğlu'nun rüşvet için kendisini Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdiğini ve 5 senet imzaladığını öne sürdü. İmamoğlu bu iddialara yanıt olarak vah ki ne vah ne diyeyim sana Allah yardımcın olsun dedi.
0: Gölcük'te deniz ve savunma teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavi Vatan heyecanı sürüyor. NTV muhabiri Sinan Kunter de sabahtan beri etkinlikleri takip ediyor. Bugüne dair izlenimlerini dinleyelim Sinan, neler?
4: Evet, ayakları yere basmayan festival diye hep anons ediyorduk Teknofest'i ama Teknofest 2 yıldır artık denizlere de açıldı, sulara da açıldı ve Türkiye kıyılarında olan bitenleri, gelişmeleri bir anlamda halkla buluşturuyor diyebiliriz. Mavi Vatan Teknofest başlığıyla geçen yıl ilk buluşma İstanbul Tuzla'da Deniz Komutanlığı'nda gerçekleşmişti. Bu yılsa organizasyona Türkiye'nin en büyük ve en önemli deniz üssü İzmit'teki İzmit Körfezi'ndeki Gölcük Donanması ev sahipliği yapıyor. Sabah saat 9'da kapılarını açtı Mavi Vatan Teknofest organizasyonu ve ilk dakikadan itibaren çok büyük bir ilgiye mazhar oldu diyebiliriz. Bakın şu anda Bahattin Demir sizlere gösteriyor. Yerli ve milli üretim olanaklarıyla hayata geçirilen gemiler, başta TCG Anadolu olmak üzere uçak gemisi Türkiye'nin, insansız hava araçları, deniz üzerinde hareket eden yine otonom araçlar, hepsi bu organizasyonda vatandaşlar tarafından gezilebiliyor. Hatta şu anda tam önümüzde bulunan yanılmıyorsam TCG Derya Denizi de yine vatandaşlar tarafından gezilebilen ve önünde yoğun kuyruk oluşan gemilerden bir tanesi. Yine aynı şekilde reis sınıfı denizaltılar Murat Reis ve 18 Mart denizaltıları da yine Teknofest Mavi Vatan kapsamında kapılarını açtılar. İlk günden itibaren bu var olan yoğunluğun pazar gününe kadar da sürmesi bekleniyor. İlk gün olması nedeniyle bazı organizasyonda özel gösteriler gerçekleşmişti. Onlardan bir tanesi sabah saatlerinde SAS komandolarının yaptığı gösteriydi, tatbikattı. Düşman unsura bir saldırıda tatbiki bir saldırı yaptılar ve çok büyük ilgi gördü. Ardından yine Teknofest'in aslında alameti farikası olarak kabul edilen uçuş gösterileri başladı ve yavaş yavaş da artık akşam oluyor diyebiliriz organizasyonda.
0: Peki Sinan, Mavi Vatan Teknofest kapsamında önemli açıklamalar da oldu. O açıklamalardan birisi de milli denizaltı ile ilgili. Hem o açıklamalar hem de bu açıklamanın ayrıntılarını da dinleyelim senden.
4: Evet, Mavi Vatan Teknofest geçen yıl olduğu gibi yine aynı zamanda hem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hem Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüman Tatlıoğlu tarafından da ziyaret ediliyor ve aslında Milli Savunma Bakanlığı'nın geliştirdiği son teknolojik hamleler, yapılan projeler, hayata geçirilen projeler de anlatılıyor. Onlardan bir tanesi de MİL'den, yani Milli Denizaltı. Aslında daha önce duyurulmuş bir projeydi. Gölcük Tersanesi'nde ilk bloğu inşası tamamlandı ve şu anda arkamda gördüğünüz, bakın, MİL'den, Milli Denizaltı şeklinde bir halka görüyorsunuz. O aslında Türkiye'nin ilk Milli Denizaltı projesinin test bloğu. Oradaki çalışma tamamlandı, başarılı şekilde sonlandırıldı ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli denizaltısının test bloğu da ilk kez burada vatandaşların huzuruna sunuldu diyebiliriz. Bu denizaltı ile ilgili belki de önemli olarak bahsetmemiz gereken konulardan bir tanesi, yerli ve milli olanaklarla yapılıyor. Çeliği tamamen Erdemir ve Oyak tarafından üretiliyor ki bu dışa bağımlılık konusunda milli savunma sanayinin önemli ihtiyaçlarından birini gideriyor diyebiliriz. Ve bu denizaltı yaklaşık 40 metre uzunluğa, özür dilerim, yaklaşık 40 personel taşıyacak. Motoru yine ortaklaşa düzenlenecek bazı çalışmalarla yapılacak ve üzerinde yine Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği Atmaca sınıfı, Akya sınıfı ve Zargana sınıfı füzeleri, torpidoları taşıması bekleniyor. Özellikle sularda, yani Türkiye'nin mavi vatanda savunmasına yönelik önemli hamlelerden biri ve bu ilk test bloğunun aslında görücüye çıkması bundan sonra projenin hızlanacağının da belirtisi.

0: şüphesiz Moldova'nın toprak bütünlüğü de bizim için çok çok önemlidir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'de konuştu. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından kabul edilen Zorlu, ikili ilişkilerin son yıllarda hızla ilerlediğini söyledi. Ziyaretin önemli gündem maddelerinden birinin de Gagavuz Türklerinin yaşadığı Gagavuzya Özerk Bölgesi olduğunu vurguladı.
0: Bu ziyaretimizin temel konusu Gagavuzya'daki yapacağımız ziyaret. Gagavuzya'daki gelişmeler ve Türkiye'deki yansımalarla ilgili bazı hususları da size aktarmak istiyorum.
1: Zorlu yeni dönemde Gagavuzya'da dil ve kültür çalışmalarının yanı sıra ekonomik alanda da ortak yatırımlar yapılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Sandu da Gagavuzya'nın anayasal haklarına ve özerk statüsüne asla zarar gelmeyeceği ve bu konuda Türkiye ile üst düzey işbirliğine hazır olduklarına vurgu yaptı. Zorlu ayrıca Cumhurbaşkanı Sandu'yu Kasım'da Türkiye'de yapılacak COP31 zirvesine davet etti.
2: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gece boyunca füze saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'da bir Rus drone'u düştü.
1: Patlamalar ardı ardına geldi. Sivil yerleşim yerleri vuruldu. Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Rusya gece boyunca Kiev'e füze ve drone yağdırdı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre saldırıda onlarca füze ve 150'den fazla drone kullanıldı. Ukrayna'nın birçok noktası vuruldu. Ancak Hava Kuvvetleri'ne göre asıl hedef Kiev'di.
3: Saldırıların en yoğun yaşandığı Solomyanski ilçesindeyiz. Burası özellikle Kiev'de kritik ve savaşın başlamasıyla birlikte tehlikeli hale gelmiş olan bir ilçe. Ve şu gördüğümüz evin yakınlarına füze düştüğü için evin bütün şu ön cephesinin darmadağın olduğunu görüyoruz.
1: Saldırı sonucunda 9 katlı bir binada yangın çıktı. Aynı binada çok sayıda sivil öldü. İtfaiye ekipleri başkentin birçok noktasında alevlerle mücadele etti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko birçok depo, bir okul ve bir çocuk hastanesinin de saldırıda vurulduğunu açıkladı. Enerji hatlarında hedef alınması sonucunda 90 binaneye elektrik verilemedi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de füze saldırısında Çerniyiv'deki doğalgaz altyapısının vurulduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da Kiev ve çevresine düzenlenen hava saldırılarında İHA üretim tesisi, askeri depo ve lojistik merkezin hedef alındığını duyurdu. Saldırılar sırasında NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'ya da bir drone düştü. Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Moldova ordusu da bir Rus drone'unun hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Polonya'da da savaş jetleri olası olumsuzluğa karşı önlem amaçlı havalandı.
2: İlaç üreticileri Moderna ve Merck firmaları bir cilt kanseri türü olan melanom için mRNA tabanlı kişiye özel bir aşı geliştirdi. Aşının 3. faz denemelerinde alınan olumlu sonuçları kamuoyuyla paylaşan Moderna şirketinin hisseleri %140'ın üzerinde arttı. Uzmanların çığır açıcı olarak nitelediği gelişme neden önemli? Yakından bakalım.
1: En tehlikeli cilt kanseri türü olan melanom için umut vaat eden bir gelişme yaşandı. Moderna ve Merck'ün geliştirdiği kişiye özel mRNA aşısının standart immünoterapi ile birlikte kullanıldığında hastalığın tekrarlanma ve yayılma riskini azaltabileceği görüldü. Faz 3 çalışmasına tümörleri ameliyata alınmış 1137 yüksek riskli melanom hastası katıldı. Yaklaşık bir yıl süren çalışmada hastalar iki gruba ayrıldı. Bir gruba standart immünoterapi ilacı Keytruda, diğer gruba ise Keytruda ile kişiye özel üretilen intismeran aşısı birlikte uygulandı. İmmünoterapi ile kişiselleştirilmiş aşı kombinasyonu uygulanan hastalarda kanserin tekrarlama ve başka organlara yayılma riskinin standart tedavi alan gruba oranla önemli ölçüde azaldığı görüldü. Massachusetts General Brigham Kanser Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Programı Direktörü Dr. Ryan Sullivan, çalışmanın önceki aşamasında alınan sonuçların umut vaat ettiğini söyledi.
4: Tedavi faz 2 çalışmasında nüks etme riskini yaklaşık %50 azaltıyordu. Eğer 3. faz detaylı sonuçlarda buna yakın bir şekilde gelirse bu çığır açıcı bir tedavi olur.
1: Doğrudan

0: Kendi tümörlerindeki genetik mutasyon haritasına göre kişiye özel olarak üretilen aşı, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine tespit edip yok etmesi için eğitiyor. Dr. Sullivan, aşının çalışma prensibini anlattı.
1: So it's complicated.
2: Süreç biraz karmaşık ama temelde yaptığımız şey şu, tümörde neyin farklı olduğunu tespit ediyorsunuz. Bağışıklık sistemi tümördeki bu farklılıkları nasıl tanıyor? Bu farklılıklardan hangileri aktif durumda? Ardından bir tahmin yapıyorsunuz. Bir tahmin modeli kullanarak bu farklılıklardan hangilerini bir aşıyla hedeflememiz gerektiğini belirliyorsunuz. Sonra da aşıyı uyguluyorsunuz.
0: Kişiye özel kanser aşıları, bağışıklık sistemini yalnızca hastanın tümöründe bulunan mutasyonları hedef alacak şekilde eğitiliyor. Bu yaklaşımın, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha seçici şekilde hedeflemesini sağlaması amaçlanıyor. Dr. Ryan Sullivan, kişiye özel kanser aşısına yönelik bu çalışmanın kanser tedavisi alanı için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Aynı yaklaşımın kanser tedavisini daha geniş anlamda değiştirebileceğine dair umutlu olduklarını ifade etti. Sağlık regülatörleri tarafından onaylanmasının ardından ilk birkaç yıl içinde binlerce melanom hastasının bu tedaviden faydalanabileceği öngörülüyor. Melanomun yanı sıra kişiye özel kanser aşılarının farklı kanser türleri için ileri aşama klinik çalışmaları sürüyor.
3: Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye denetimlerini artırdı. 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Bakanlık açıklamasında 5 günde 3612 işletmede yaklaşık yarım milyon ürünün incelendiği belirtildi. Denetimler sırasında 2954 işletmeye mevzuata uyum sağlanması ve tüketicilerin bilgilendirilmesi için gerekli açıklama ve uyarıların yapıldığı da kaydedildi. Bakanlık öğrenci ve veli başta olmak üzere tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak için denetimlerin süreceğini duyurdu. Kamu borçlarında yapılandırma için son 12 gün ay sonuna kadar başvuru yapanlar düşük faiz fırsatından yararlanabilecek.
4: Borç yapılandırmada düşük faiz için son tarih 31 Ağustos. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu. Kamu borçlarına yapılandırma getiren düzenlemede sayılı günler kaldı.
5: Vatandaşımızın 300 bin TL bir borcu var. Normal yapılandırma döneminde yani 31 Ağustos'a kadar bir başvuru yaparsa %29'dan 36 ay yapması durumunda taksitlendirmeyi 434 bin lira ödeyecek. Yani 300 bin artı 134 faiz 434 bin lira. Aynı borçlu 1 Eylül'de yani bir gün sonra başvurması durumunda 300 bin lira ana para borcuna karşılık 180 bin lira bir faiz ödemesi var. 480 bin lira ediyor.
4: Ay sonuna kadar başvuru yapanlar yıllık %29'luk faizden borçlarını yapılandırabilecek. Başvurular 1 Eylül'den sonra da devam edecek. Ancak faiz oranı 10 puan artarak %39'a yükselecek. Taksitte vade sınırı vatandaşlar için 48 ay, KOBİ'ler içinse 72 ay. Ancak yüksek vade çok zor durumdaki borçlulara sağlanıyor.
5: Bir gün gecikmeyle 46 bin lira ekstradan bir faiz ödeme, 300 bin lira senaryo için söylüyorum. Bir durum söz konusu, Haziran 2026 öncesi dönemler kapsıyor.
4: Vergi borcunda ilk taksit Eylül'de ödenecek.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında İstanbul Zeytinburnu'nda devam eden çalışmaların görüntülerini paylaştı. Kurum, İstanbul'un Yarısı Bizden kampanyasıyla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye devam ettiğini söyledi.
6: İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden kampanyası sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu ilçesi Seyit Nizam mahallesinde 3 sokakta eş zamanlı yürütülen çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızda güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor dedi. En çok talep alan ilçelerden Zeytinburnu'nda 515 riskli yapıda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Seyit Nizam Mahallesi'nde de toplam 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü bitirildi. Mahallede riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım başladı. 67 yapı sırada.
7: 31-32 senelik evimiz depreme dayanıklı olmadığını tespit ettik. Her an can korkusu yaşıyorduk.
8: Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek. Buradan tüm vatandaşlarımıza bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum.
6: Kampanya dahilinde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Bu kapsamda İstanbul'da bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384.553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor.
3: Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova motosikletiyle yaptığı kazanın ardından hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Ceyda Yakova motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Şile Darlık mahallesinde motosiklet kullandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazanın etkisiyle motosikletten düşen Yakova hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesinde taziyeleri ailesi kabul etti. Yakova sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Nemrut Dağ Milli Parkı'ndan izinsiz tür toplayıcılığı yapan kişilere yönelik denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgede çekirge toplarken yakalanan iki kişiye 1,4 milyon lira ceza kesildiğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada biyokapkaççılara göz açtırmadıklarını söyledi. Nemrut Dağ Milli Parkı'nda izinsiz şekilde çekirge topladığı tespit edilen yabancı uyruklu iki şahsın yakalandığını açıkladı. Şahıslara 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık. Operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk dedi. Türkiye'den daha çok orkide, salep türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitkiler kaçırılıyor. Kelebekler, böcek türleri, engerek ve semenderlerde kaçırılan hayvanlar arasında. Kaçırılan endemik türler tıp, kozmetik, biyoteknoloji gibi alanlarda kullanılıyor. Ankara'da fuhuş ve insan ticaretine yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturmalarla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, insanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi.
0: Ankara'da insan ticareti ve fuhuş soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İki farklı soruşturmada 47 şüpheli ve 44 mağdur kadın hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
6: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecektir.
0: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Etimesgut ilçesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 47 kişinin ifadesine başvuruldu. 50 ayrı eylemde 29 mağdur kadın ve 21 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarla 18 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek bu kişilerden 6'sının tutuklandığını, 4'ü hakkında da adli kontrol kararları uygulandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da hedef Çankaya bölgesindeki 5 eğlence mekanıydı. Soruşturmada insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 kişi hakkında işlem başlatıldı.
3: Adana'da emekli polis memuru ve oğlu borç meselesi nedeniyle husumetli oldukları zanlı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kaçan saldırgan yakalandı. Saldırıdan yaralı kurtulan anne, eşi ve oğlunun cenazesine tekerlekli sandalyeyle katıldı.
4: Baba ve oğlunu öldürdü, anneyi yaraladı. Adana'da alacak verecek kavgasında aileye hedef alan saldırgan yakalandı. Acılı anne cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı. 46 yaşındaki Mehmet Nuri Ataş'la 53 yaşındaki Aytekin Fil arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı. Zanlı emekli polis memuru Aytekin Fil'in Çukurova ilçesindeki iş yerine gitti. Aralarında kavga çıktı. Yanındaki silahla ateş açmaya başlayan Mehmet Nuri Ataş, Aytekin ve Neslihan Fil çiftini vurdu. Bu sırada çiftin oğlu zanlıya müdahale etmeye çalıştı. 30 yaşındaki Sinan Fil şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi. Ataş Sinan Fil'i de seyir halindeyken başından silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli Gürselpaşa mahallesinde otomobilini terk etti. Operasyon başlatan polis zanlıyı saklandığı evde yakaladı. Baba oğlun cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Saldırıda yaralanan anne Neslihan Fil cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı.
3: İstanbul Çekmeköy'de kontrolden çıkan beton mikseri devrildi, sürücüsü yaralandı. Beton mikseri seyir halinde dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki otlu kanalına devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürüyor. Robot teknolojisi yapay zekanın da entegrasyonuyla büyük bir hızla gelişiyor. Bu alanda başı çeken ülkelerden biri Çin. Başkent Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda Çinli şirketler adeta gövde gösterisi yaptı. Ev işleri yapanlardan koşuculara, piyano çalanlardan masa tenisi oynayanlara kadar pek çok model görücüye çıktı.
4: Atlet, boksör, barista, garson. Ellerinden neredeyse her iş geliyor. Hem insanların işlerini kolaylaştırmak hem de onları eğlendirmek için tasarlandılar. Robot teknolojisinde gelinen son nokta için gözler Çin'e çevrildi. Başkent Pekin Dünya Robot Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Konferansa bu yıl 16 ülkeden 666 ekip katılıyor. 2000'den fazla robot konferansta sergilenecek. Pekin merkezli bir şirketse konferansın hemen öncesinde robotlarını atletizm pistine çıkardı. Robotlar senkronize hareketleriyle dikkat çekti. Fuarda özellikle insansı robot üreticisi Unitree ilgi odağı. Koşan, masa tenisi oynayan ve çevikliğiyle dikkat çeken Unitree robotları Çin borsasını da kasıp kavurdu. Şirketin Şangay borsasındaki ilk işlem gününde hisseleri %600 değer kazandı. Fuarda Flash isimli koşucu robot da dikkat çekti. 50 bin metrekareye yayılan fuar alanında boks ve kickboks yapan robotlar da hünerlerini sergiliyor. Görücüye çıkan robotlar arasında masa tenisi oynayanlar da var, piyano çalanlar da. Yapay zeka teknolojisiyle donatılan robotlar ev işlerinde de iddialı. Yatak toplayan, çiçekleri sulayan ve sandviç yapan robotlar insanların günlük işlerini kolaylaştırmak için geliştirildi. İnsanlar insansı robot endüstrisinin henüz yapay zeka alanında olduğu gibi bir atılımı gerçekleştiremediğini düşünüyor. Ancak robotik alanındaki yatırımların bu hızla sürmesi halinde robotların önümüzdeki 3 yıl içinde hem şirketlerde hem de evlerde yaygınlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.
9: Eve dönerken kuşağı devam edecek.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Sıcak hava dalgası yeniden etkili oluyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da yükseliyor. İç ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini arttıracak. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması ve sıcaklık kaynaklı sağlık riskine karşı dikkatli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Dünya radyolarında zapping.
4: Betab dil ki tamanna aye sunte git.
5: Sistin misil este por di sa da molto bella ga.
6: Commissari di Ilva e di Acerie d'Italia.
7: Burası Taipei Radyosu.

0: Evet, yorumlar böyle, uzmanların yaklaşımları böyle. Umarız daha barışçıl, terör eylemlerinin olmadığı bir yıl olur. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı, Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşça kalın.
1: Burası NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, yeni transfer Vlahovic'in maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.
2: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlar, playoff turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Lisansı çıkan Dušan Vlahović ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Ottara görev yapabilecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, turun favorisi olmadığı görüşünde.
3: Henüz maça çıkmadık. İki takımın da %50 şansı var. Vlahović maça yedek kulübesinde başlayacak. Ancak verebileceğim kadar çok süre vermek istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımda herkes onun neler yapacağını merak ediyor. Gol yemiyoruz. Ancak bitiriciliğimizi artırmamız gerekiyor. Nübel'in performansından çok memnunum. Bu maçta da onunla başlayacağız. Umarım şu ana kadarki iyi oyunumuzu devam ettirebiliriz.
2: Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olayitan, Orkun, Trossard ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Dolmabahçe'deki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stiller yönetecek. UEFA Avrupa Ligi vizesini alacak taraf haftaya Perşembe günü Litvanya'daki rövanşta belli olacak.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunun ilk maçına seyircisi önünde çıkacak. Bordo Maviller Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek.
2: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde.
4: Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek.
2: Karadeniz ekibi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Okuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi forma giyemeyecek.
4: Zor bir karşılaşma oynayacağız tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç gitmek. Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Önlem alacağımız dediğimiz öyle bir kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz.
2: Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Vajivušević, Cabral, Bukari, Malinovski, Salah, Aral, Savioğlu, Onuachu ilk 11 ile çıkarması bekleniyor. Papara Park'ta oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Hırvat hakem Igor Piaç yönetecek. Rövanş gelecek hafta Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
1: Fenerbahçe 3 oyuncusunun ayrılığını açıkladı. Sidiki Şerif, Antony Musaba ve Omar Fayed'in yeni takımları da belli oldu. Şerif kariyerine Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'de devam edecek. Antony Musaba ise İngiltere Championship ekibi Norwich City ile bir yıllık kiralık anlaşma sağladı. Kulüp 23 yaşındaki savunmacı Omar Fayed'in Serie A ekibi Frosinone Calcio ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Fenerbahçe'de şu ana kadar Fred ve İrfancan Eğribayat'la da yollar ayrıldı. Harry Kane Avrupa'da altın ayakkabının sahibi oldu. Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, geçen sezon Bundesliga'da 36 gol atan Harry Kane oldu. 33 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda da bu ödülün sahibi olmuştu. Tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 61 gol atan İngiliz oyuncu, Ballon d'Or için önemli bir aday konumunda bulunuyor. Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkaya çıkıyor. Ay Yıldızların yer aldığı A grubunda karşılaşmalar yarın İstanbul'da yapılacak. Milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'a karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlar pazar Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya, 28 Ağustos Cuma Polonya ile karşı karşıya gelecek. Eski Wimbledon finalisti Nick Kyrgios tenisten geçici olarak men edildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Avustralyalı tenisçi hayranlarından özür diledi. Uluslararası Tenis Bütünlüğü Ajansı testin 22 Haziran'da Mallorca'daki ATP turnuvasında yapıldığını açıkladı. 31 yaşındaki Kyrgios sosyal medya hesabından büyük bir hata yaptım ve bunun sorumluluğunu tamamen üstleniyorum ifadelerine yer verdi. Tespit edilen yasaklı maddenin Dünya Antidoping Ajansı kurallarına göre müsabaka içi dönemde kullanılması yasak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Zara İmramlı yolunun 60-65. Kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 41-55. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank.
6: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: İyaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Dinlediyseniz anımsarsınız. Programlarımızdan birinde L ile başlayan sözcükleri gözden geçirmiştik. Sözcük başlarındaki L seslerinin hep ince söylendiklerinden söz etmiştik. Lamba, lastik, lavabo gibi değil de lamba, lastik, lavabo gibi. Ama L ile başlayan bir sözcük var ki, hem de çok kullanılan bir sözcük, sanki pek çok kişi söz birliği etmiş gibi kalın L ile söylemekte. Bu sözcük lazım. Televizyon lazım diyenlerden geçilmiyor. K harfiyle başlayan sözcüklerde de yanlışlara düşülmesi kaçınılmaz. Ancak L'deki gibi bütün sözcüklerde K sesinin ince söylenmesi gerekmiyor. Bu nedenle özensiz yaklaşıldığında yanlışa düşme olasılığımız artıyor. Şimdi kalın ve ince K'lere yakından bakalım. Kalın K'lerde fazla yanlışa düşülmüyor. Kaba. Ne kadar kaba bir adammış. Kabak. Kabak benim başıma patladı. Kabile. Afrika'daki kabilelerin tümü de ilkel değil ya. Kadar. Düşüncesiz akşama kadar bekletti beni. Kader. Her olumsuzluğa kader deyip geçemeyiz kardeşim. Kahve. Bu yemeğin üstüne şöyle sade bir kahve iyi gider. Kanun. Herkesin kanunlara uymasını beklemek büyük hayalcilik. Kauçuk. Bu ayakkabının altı kösele değil ki, kauçuk. İnce L'lere gelince iş değişiyor. Kabus. Dün gece gördüğüm rüya değil, resmen kabustu. Kafi. Daha koyma, bu kadarı kafi. Çok doydum. Kahya. Sen benim keyfimin kahyası mısın? Kafir. Kafir beni Mars yapmaz mı? Kağıt. Bilgisayara geçeli beri kağıt tüketimi azaldı. Kahin. E nereden biliyorsun öyle olacağını, kahin misin? Kar. Yediği dayak da yanına kar kaldı. Kase. Bir kase dolusu lokum getirdi. Kaşane. Kaşane gibi bir evde yaşıyorlar. Katip. Katip ahvalimi şaha böyle yaz. Kelime. Bir kelime daha edersen fena bozuşacağız. Kâbe. Müslümanlar namaz kılarken Kâbe'ye yönelirler. Kahta. Ben aslen kahtalıyım. Belki de siz hiçbirini yanlış söylemiyordunuz. Ama olsun, bilginiz pekişmiş oldu, fena mı?
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
3: Kafa travması yaşanırsa ne yapılmalı? Acil müdahale durumunda ilk atılması gereken adımlar neler? Nöroloji uzmanı Beyza Çitçi yanıtladı.
4: Şimdi kafa travmasında o sarsıntı dediğimiz şey, kafa sarsıntısı, o istirahat edilmesi, işte sıvı alınması ve yani travmaya devam edecek aksiyon neyse ona devam edilmemesi içerir. Ama buradaki hani şeyin durdurulmasının sebebi, o kafa travması bir içeride bir kanama vesaire yarattı mı yaratmadı mı, onun gözlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir kafa travması geçirdiniz, o bayağı sarstı diyelim ki, bayıldınız, sonra kendinize gelseniz de onu doktora gelinmesi lazım. Yani bir kere filmle bir şey var mı yok mu, kanama oldu mu olmadı mı, ona bakarak tedaviye devam ediyoruz.
2: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Cuma günü sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında da artış var. Ankara Cuma daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir 35 dereceye çıkıyor. İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan kariyel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: NTV Radyo.

0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için vurduklarını kabul etti. İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ve Suriye yönetimine verdiği desteğin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia ediyor.
1: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Türkiye ve İsrail arasındaki tansiyonu yükseltti. İsrail, Suriye'nin vurulan üste Türk askeri varlığına izin vereceği iddiasıyla vurduğunu söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı savundu. Türkiye'ye açıkça söyledik, yapmayın. Görünüşe göre mesajı duymadılar. Bu yüzden daha iyi anlamalarını sağladık dedi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da, Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor iddiasında. Reuters haber ajansına göre İsrail'in Suriye'deki üssü vurmasından 4 gün önce Mossad Başkanı Roman Goffman ve Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani telefonda görüştü. Haberde Goffman'ın Türkiye'nin Suriye'ye silah teminine ilişkin soruya yanıt aradığı belirtildi. Goffman'ın Şeybani'ye diğer bir sorusu da Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin oldu. Şeybani ise Axios haber sitesine konuştu. Şeybani, orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma ya da bölgeye Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu dedi. Vurulan üssün halen boş olduğunu belirtti. Şeybani, Türk askeri yetkililerin saldırıdan önce bölgeyi ziyaret ettiğini de söyledi. Ancak bu ziyaretin Suriye ordusu için eğitim ve askeri işbirliği amacı taşıdığına dikkat çekti. Netanyahu'nun saldırı ve açıklamalarına İsrail içinden de tepki var. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını söyledi. Barak, 27 Ekim'deki seçimi işaret etti. İsrail Başbakanı'nın Ekim'deki seçim öncesi güvenlik endişelerini siyasi çıkara dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Ankara ile çözülemeyecek hiçbir stratejik sorun olmadığının altını çizen Barak, Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır dedi. Barak ve İsrail muhalefeti Netanyahu'yu İsrail'in güvenliğinden çok kendi siyasi geleceğine odaklanmakla suçluyor. ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırı sonrası Türkiye, Suriye ve İsrail üçgeninde çatışmayı önleme mekanizmasının kurulması için çalıştıklarını duyurmuştu.
0: Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara Ankara'dan tepki var. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası için siyasi hezeyan dedi. Kendi politik geleceği için bölgeye ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu'nun oyununa gelmeyiz açıklaması yaptı.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de İsrail'e tehdit oluşturan bir Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğiz açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun açıklamalarının siyasi korkularının ve hezeyanlarının bir yansıması olduğunu söyledi.
3: Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz. Tedbirli, serin kanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz.
2: Duran, Netanyahu'nun istikrarı baltalama girişiminin Türkiye'nin barışçıl dış politikasıyla bozulacağını vurguladı.
3: Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır.
2: Duran, tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir vurgusu da yaptı.
0: Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosya yeniden açıldı. Dosyada en dikkat çeken ayrıntı ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamaması. Savcılık şimdi o 36 saatin peşinde. O süreçte ne yaşandı, gerçek ölüm nedeni neydi? İşte bu soruların cevabı aranıyor.
2: Savcılık Deniz Olgun'un ölmeden önceki 36 saatlik belirsizliği araştırıyor. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Deniz Olgun'un son görüldüğü saatler inceleme altında. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Deniz Olgun'un şoförü ve evdeki hizmetlerinin ifadeleri alındı. Dosyadaki ifadelere göre Deniz Olgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri geldi. Bir süre at bindi. Ardından odasına girdi. Ertesi gün öğle saatlerine kadar sessizlik devam etti. 7 Eylül sabahında şoför Murat Bayrak, Seyiz Kadiroğlu'ndan evi kontrol etmesini istedi. Deniz Olgun koltukta ölü halde bulundu. İfadelerde Deniz Olgun'un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği belirtildi. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı. Polis ve savcılık ekipleri de çiftliğe giderek inceleme yaptı. Deniz Olgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Definden 10 yıl sonra mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
0: Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
2: Şiddet gördüm, elektroşoka maruz kaldım. Beni ailemle tehdit ettiler. Zorla 6-7 milyon dolarlık 30 seneti imzalattırdılar. Eşi Hasan'ı Koray Sarısaçlı'nın bu ifadeleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda önemli rol oynadı. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerin mercek altına alındığını söyledi. Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili oldu. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te terbiye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını anlattı. Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını ifade etti. Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını öne sürdü. Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve ne söylerse harfiyen yerine getireceği yönünde talimat verildiğini söyledi. Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor.
0: Türkiye'nin denizlerdeki gücü ve savunma teknolojileri bu kez Kocaeli Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da vitrine çıktı. Milli gemilerden denizaltılara, insansız sistemlerden gençlerin geliştirdiği projelere pek çok teknoloji ziyaretçilerle buluştu. Teknofest Mavi Vatan ilk gününde yoğun ilgi gördü.
1: Atatürk'ün manevi mirası Savarona, donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, Mavi Vatan'ın gözbebeği gemiler, Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi.
4: Gönüllü olarak geldim. Sualtı roket yarış programında görevliyim. Deneyim kazanmak için geldik. 1500 gönüllü var şu an alanda.
5: Geleceğimiz olan çocuklarımız için bu tür etkinliklerin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendis olmak istiyor.
1: Kocaeli Gölcük'teki festivalin ilk gününde ilgi yoğundu. Komando gösterilerinden yarışmalara, konserlerden atölyelere pek çok etkinlik yer aldı.
6: Suç çabasınca şuradaki pervane çalışıyor ve şu ip balıkçılar gibi mesela balıkları tutuyor gibi.
7: İlk günden hemen kontenjanımızı aldık geldik. Çok memnunuz. Bu kadar büyük gemilerin tamamen yerli olması bizi gururlandırdı.
8: Sayın Yaşar Güler'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de alandaydı.
9: Öyle ki teknofestlerimiz siz gençlerimizi bilimin ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan ve milli teknoloji hamlemizin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli bir platform haline gelmiştir.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte standları gezdi.
10: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
11: Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan mavi tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, mavi vatan bilincini kazandırmak için buradayız.
1: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi'nde ziyarete açık olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik şimdiye kadarki en ezici ekonomik yaptırımları ilan edeceğini açıkladı. Trump, İran'a para akışını sağlayan ülkeleri de tehdit etti. Ayrıca Washington'ın, Tahran'ın dünyaya açılan finans kapısı olan Dubai'deki paravan şirketlerin kapatılması için Abu Dhabi'ye baskı yaptığı öne sürüldü.
12: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaşın düğmesine bastı. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, İran'a bir anlaşma yapması için kimse benden daha büyük bir fırsat sunmadı. Onlar bu fırsatı değerlendiremedi, ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, İran'a herhangi bir ülkeye karşı uygulanan en ezici ekonomik operasyonu başlatacağını açıkladı. Bunu benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olarak tanımladı. Trump'ın asıl hedefi İran'a dışarıdan giden para akışını kesmek. ABD Başkanı İran'a can simidi sağlayan ülkeleri tehdit etti. Finans kuruluşları, şirketler, havalimanları ve devlet kurumları üzerinden İran'a destek verilmesine izin veren ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını savundu. Ülke ismi vermedi ama siz kendinizi biliyorsunuz dedi. Bu operasyonu da ekonomik taarruz günü olarak ilan etti. Trump yönetiminin planında Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle de Dubai kritik önemde. American Wall Street Journal gazetesine göre Washington haftalardır Abu Dhabi yönetimine İran'ın finansal ağlarını sıkılaştırması için baskı yapıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri de bu hafta İran'la tüm ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri askıya aldığını açıkladı. Zira Dubai, İran'ın yaptırımları aşarak dış dünyayla ticaret yapmasında önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Ayrıca Körfez ülkesi aynı zamanda 2024'te İran'ın en büyük ithalatçısı olmuştu. İran dış alımların %30'unu Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapmıştı. Analistlere göre İran'ın petrol gelirleri, döviz işlemleri ve ödemeleri Dubai'deki paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden yürütülüyor. Washington'ın hedefi Tahran'ı nefessiz bırakarak yeniden müzakere masasına çekmek. Ancak uzmanlar Dubai'deki İran bağlantılı gizli finans ağlarının tamamen kesilmesinin kolay olmayacağına dikkat çekiyor.
0: Washington, NATO müttefiklerine Trump'ın politikalarına uygunluk anketi gönderdi. Katar medyasının haberleştirdiği belgede İran savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik askeri üslere erişim kısıtlamaları soruldu. Uzmanlara göre Washington, NATO'yu ittifakın görev alanı dışındaki İran savaşına daha fazla dahil etmeye çalışıyor.
13: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi NATO müttefiklerinin Trump'ın politikalarına ne kadar uyum sağladığını sorguluyor. Pentagon, Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 sayfalık bir soru listesi gönderdi. Ankette müttefiklerin ABD'nin dış politika önceliklerini kamuoyu önünde destekleyip desteklemediği soruldu. Katar merkezli El Cezire televizyonunun haberine göre belge, Pentagon'un Avrupa'daki Amerikan askeri varlığını değerlendirdiği 6 aylık inceleme kapsamında hazırlandı. Ankette İran Savaşı ile ilgili kritik sorular da yer aldı. Pentagon, NATO ülkelerine ABD'nin kendi topraklarındaki askeri üslere ve hava sahalarına erişimini kısıtlayıp kısıtlamadıklarını da sordu. Var olan kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı da anketteki bir başka soru. Savaşın başlamasının ardından bazı Avrupa ülkeleri ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerini ve hava sahalarını kullanmasına izin vermemişti. Pentagon ayrıca Avrupa ülkelerine Trump yönetiminin NATO 3.0 olarak adlandırdığı yaklaşımı destekleyip desteklemediklerini de sordu. Bu yaklaşım Avrupalı müttefiklerin kendi savunmalarında daha fazla sorumluluk üstlenmesini, ABD'nin ise daha sınırlı destek vermesini öngörüyor. Ancak belge NATO içinde rahatsızlık yaratmış durumda. Üst düzey bir NATO yetkilisi, Trump yönetiminin ittifakın görev alanıyla ABD'nin tek taraflı askeri operasyonlarını birbirine karıştırdığını savundu. Yetkili, NATO'nun Orta Doğu'yla hiçbir ilgisi yok dedi. Kimi uzmanlara göre anket, Trump yönetiminin müttefiklerini NATO'nun kapsamı dışında kalsa bile İran savaşına dahil etme yönünde yoğunlaşan çabalarının bir göstergesi.
0: Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazında kalan ve yeterli iş makinesi olmadığı için hala çıkarılamayan çok sayıda naaş var. Filistinli aileler aylardır, hatta yıllardır enkaz altında kalan sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor. Enkazdan son iki haftada çıkarılan 50 kişi için cenaze töreni düzenlendi.
1: Aylar, hatta bazıları yıllar sonra ancak son yolculuğuna uğurlanabiliyor. Gazze'de enkazda kalan ve yeterli iş makinesi olmadığı için çıkarılamayan naaşlara ulaşma çabası sürüyor. Son olarak enkazdan çıkarılan 50 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. İçlerinden 20'si çocuktu. Filistin bayraklarına sarılı cenazeler Gazze şehrinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Baptist mezarlığına defnedildi. Cenazelerin İsrail'in Aralık 2023'te Gazze şehrinde evlerinin bombalanması sonucu öldürülen Suvay Firi Batnici, Kerm, Ah, Haraz ve Rukayk ailelerinin fertlerine ait olduğu belirlendi. Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yıkılan evlerinin enkazından çıkarılması için arama çalışmaları devam ediyor. Ancak Gazze şeridindeki Sivil Savunma Müdürlüğü'ne göre çalışmalar ekipman yetersizliği nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.
14: Uluslararası kuruluşların ve bağışçı kurumların enkaz altındaki binlerce şehidin çıkarılması için iş makinesi sayısını arttırmasını umuyoruz. Dünyaya

0: Havanın kararmasıyla devre dışı kalan uçak ve helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden müdahaleye başladı. Yangın yaklaşık 20 saat sonra kontrol altına alındı. Bursa Mudanya'da da anız yangını ormana sıçramış alevler 3 saatte kontrol altına alınmıştı. Yetkililer vatandaşları özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olunması konusunda uyardı. Salı gününden bu yana İstanbul'da adalar açıklarında 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi. Ama bu hareketlilik İstanbulluları tedirgin etmeye yetti. Peki gerçekten bu depremler daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Şükrü Ersoy anlattı.
1: Bu fay üzerinde depremler meydana gelebilir. Ama bunlara bakarak bir büyük deprem bekliyoruz şeklinde söylemek çok doğru olmaz.
2: İstanbul'da adalar açıklarında son 2 günde 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Adalar fayındaki hareketlilik İstanbulluları tedirgin etti. Peki bu sarsıntılar gerçekten büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
1: Bu depremler bölgenin ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi. Ama paniklemek gerekiyor mu? Hayır, bu olağan aktivitelerden bazıları. Koskoca 1200 metreye varan bir çınarcık çukuru var. Bu çınarcık çukurun açılmasına neden olan faylardan bir tanesi adalar fayı. Düşünün, koskoca bir Kuzey Anadolu fayı var. Ortasında adalar fayı pasif. Böyle bir durum olabilir mi? Hayır. Bu söylediğimiz tüm faylarda birbirinden kopuk gibi görünse de yerin altında bunlar birleşik vaziyette ortak hareket ediyorlar.
2: Depremler AFAD Bilim Kurulu tarafından inceleniyor. Uzmanlar sosyal medyadan yapılan paniğe neden olabilecek paylaşımlara karşı uyarıyor.
1: Sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Sürekli speküle eden görüşler var. Sanki uzmanlarmış gibi konuşmalar var. Kamuoyundaki bu kirlilik korku ve endişe yaratıyor. Yer bilimcilere güvenelim, jeologlarımıza, jeofizikçilerimize, uzmanlarımıza güvenelim.
2: Yalnızca çarşamba gecesi 42 mikro deprem oldu. Ancak hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi.
0: Kayseri'de 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi.
2: Tıp fakültesinde okuyordu. Alkollü bir sürücü tarafından hayattan koparıldı. 22 yaşındaki Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücüye 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme sürücünün tahliye edilmesine hükmetti.
3: Sınav aşamasında ve diğer kanun yolu aşamalarında da cezasından herhangi bir indirim yapılmaksızın en üst cezayı alması için de hukuki mücadelemiz devam edecek.
2: Yaren Mercan, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi. Stajyer hekimdi. Yeşilay'da gönüllü olarak görev alıyordu. Alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili gençleri bilgilendiriyor, bu konuda mücadele ediyordu. Ancak 19 Mart akşamı alkollü bir sürücü onu hayattan kopardı. Motosiklete binen Yaren Mercan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti. Sanık Kadir Efe savunmasında olayın bir kaza olduğunu ve herhangi bir kastının olmadığını ileri sürdü. Alkol araç kullandığı için çok pişman olduğunu belirtti. Mahkeme Sanık Efe'nin bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına ve sürücü belgesine 2 yıl el konulmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.
0: Bursa'da bir eğlence mekanında iş yeri çalışanını yaralayan saldırgan kendisini uyaran polise de taksinin içinde ateş açtı. Polisin karşılık vermesi sonucu hayatını kaybetti. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi.
4: Polis dur!
5: Önce iş yeri çalışanını vurdu, ardından sivil polise hedef aldı. Silahı tutukluk yapan saldırgan polisin ateş açmasıyla hayatını kaybetti. Bursa'da geçen yıl meydana gelen olayda eğlence merkezinde hesap yüzünden kavga çıktı. Berk Keleş iş yeri çalışanı Önder Ye'yi silahla bacağından yaraladı ve taksiye bindi. Bu sırada olay yerinde bulunan ve izinli

0: olan polis M.S. kendisini tanıtıp dur ihtarında bulundu. Keleş taksinin içinden polise ateş etti. Polis de karşılık verince kısa süreli çatışma çıktı. O anlar taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
1: Polis dur! Dur! Dur! İt! At!
0: Silahı tutukluk yapan Önder Keleş vurularak hayatını kaybetti. Otopside Önder Keleş'in 2,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa olarak değerlendirdi.
2: Eğer polisin amacı şahsı etkisiz hale getirmek değil, şahsı öldürmek olsaydı ateşlemeye devam ederdi. Çünkü olayda video kamera kayıtlarına göre engel mani bir durum olmadan eyleme kendiliğinden son vermiş.
1: Polis dur! Dur!
0: Gözaltına alınan polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
3: İstanbul'da T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tahliye edildi. İstanbul'da büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü. T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için yolcuları hızlı bir şekilde tahliye etti. Kazada yaralanan olmadı. Tramvay seferleri kısa süre içinde normale döndü. Ekiplerin çalışmasıyla raydan çıkan tramvay bölgeden kaldırıldı. Yalova'da kürek sörfü tahtasıyla denize açılan baba ve kızı rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi. Yaklaşık 5 saat denizde kurtarılmayı beklediler. Ekipler onları bulduğunda sörf tahtasında tutunmuş dalgalara direniyorlardı.
4: Kürek sörfü tahtasıyla açıldılar. Dalgaların etkisiyle açığa sürüklendiler. Sörf tahtasına tutunarak saatlerce kurtarılmayı beklediler. Baba ve kızı böyle kurtarıldı. Yalova'nın Armutlu ilçesinde 13 Ağustos'ta Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Eda ve kızının arkadaşı T.Ö. kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladılar. T.Ö. yüzerek sahile dönmeyi başardı. Ancak baba ve kızı sürüklenmeye devam etti. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat sonra baba ve kızı Bozburun açıklarında kürek sörfü tahtasına sarılmış halde dalgalara direnirken bulundu. Sahil güvenlik botuna alınan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi. Bakan Memişoğlu her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokul açılacağını söyledi.
5: Ben sağlıklı bir toplum olmasını her zaman ifade ediyorum. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya gidiyoruz. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız.
3: 17 Ağustos'un 27. yıl dönümünü geride bıraktık. Çok daha yakın bir felaketin, 6 Şubat depreminin ise izleri hala görünür. Kayıpların acısı büyük ama geride kalanlar geçmişlerinin hatıralarının da yasını tutuyor. Ve geleceğe tutunmak için hem kendi hafızalarını hem de şehrin hafızasını diri tutmaya çalışıyor. Melike Şahin anılarla geleceğe tutunma çabasını Hatay'da deprem gecesi 20 kişinin hayatını kurtaran Doktor Sevdar Yılmaz'la konuştu.
6: Gittiğiniz çıktığınız sokaklar artık yok. O sokaklarda o sokakları tanıyamıyorsunuz artık. Her gördüğümüzde tabii ki bu yüreğimize oturan bir taş gibi hissediyoruz, hissettiriyor bize.
7: Ay ailelerine, sevdiklerine, doğup büyüdükleri evleri, mahalleleri, sokakları, hatta şehirlerini kaybettiler. Hatay şimdi dönüşüyor, bambaşka bir çehreye bürünüyor ama onlar için artık eski Hatay değil. Geride kalanların, bir parçası 6 Şubat'ta olanların tutunduğu tek nokta hafızaları.
6: Buradan gidelim desen aslında hemen gidebileceğimiz çok yer var ama buradan kopamıyoruz. Bizi buraya bağlayan, bizi buraya kilitleyen bir şeyler var.
0: Doktor Sevdar Yılmaz, 6 Şubat depreminde yıkılan Akademi Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmak için yatan annesinin refakatçisiydi. O gece 20 kişinin hayatını kurtardı.
6: Biz 5. kattaydık ama yıkıldığında altımızda sadece bir kat kalmıştı. Ki ayrıntıları anlatsam bir film hikayesinden çok da farklı değil.
7: Kaç kişiyi kurtardınız?
6: 20 kişi. Annem ve kız kardeşimle beraber 20 kişi vardı.
0: Enkazdan kurtardığı annesi 2 hafta sonra Mersin'de geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.
6: Özellikle de evinin yıkıldığını gördükten sonra çok daha kötüleşti. Hani görmek istemedi tekrar belki Hatay'ı. Belki de bizim tekrar bu tarafa gelmemizi de istemedi. Ama tekrar biz gelmek durumunda kaldık buraya. Halen bizi burası çok güçlü bir çekim alanı bizim için.
0: Yenilenen yüzü mü yoksa geçmişin enkazı mı daha fazla acı veriyor bilinmez. Ancak Hataylılar şehirlerini hafızalarında canlı tutmaya çalışıyor.
6: Benim ilk kurtardığım eski fotoğraflarımızın bulunduğu çantaydı. Burada yaşamak değil de Hatay'ın dışında yaşamak bize acı veriyor. Bize her yer yabancı geldi. Hani nereye gittiysek oranın ötekisi olduk, oranın yabancısı olduk. Şu anda da eminim Hatay'ın dışında yaşayan birçok insan Hatay'a gelmek istiyor. Oranın yabancısı olduğunu hissediyor.
3: Orman yangınları için riskli dönem sürüyor. Uyarı Öz Orman İl Sendikası Başkanı Settar Aslan'dan geldi. Aslan, büyüyen otların yaratacağı riske de dikkat çekerek yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım dedi.
8: Henüz yangın sezonu bitmiş değil. Bu Ağustos ve Eylül aylarının yani yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım. Köylülerimize buradan seslenmek istiyorum. Eğer oraya bir yabancı gelmişse, yabancı birisi geziyorsa bunu hemen güvenlik güçlerine intikal ettirelim.
4: Öz Orman İl Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, bu yıl çıkan yangınların yaklaşık 1200'ünün orman yangını olduğunu söyledi. Yangınlar için riskli dönemin devam ettiğine dikkat çeken Aslan, büyüyen otların ayrı bir tehlike oluşturduğunu belirtti.
8: Orman uzakta olabilir ama bu seneki yağışlardan dolayı kırsal kesimde otlar fevkalade büyüdü ve bu sıcaklardan da kurudu, bir örtüye dönüştü. Bu örtü yangını eğer gerçekten de bir rüzgar varsa benzin gibi fırlayıp gidiyor.
4: Aslan, yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele için Karadeniz bölgesinden Akdeniz bölgesine işçi gönderildiğini söyledi. Orman işçisi sayısı artırılmalı çağrısı yaptı.
8: İşçilerin 24 saat olda yatıp kalkmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü burada artık ikili vardiya sistemine geçilerek 15 gün bir vardiya gece çalışıp 15 gün diğer vardiya da gündüz çalışarak işçimiz dinlenmiş olarak daha zinde olarak yangınlara müdahale etmesi gerekir.
4: Aslan, orman yangınına sebep olanlara daha caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini de söyledi.
3: Türkiye'de son 10 aylık yağış 66 yılın zirvesinde. Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı.
0: Türkiye'de 1 Ekim 2025, 31 Temmuz 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının 10 aylık döneminde yağışlar normalin %30, geçen yılın aynı döneminin %76 üzerinde gerçekleşti. Son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 1991 ve 2020 yılları arasındaki veriler dikkate alınarak hesaplanan su yılı normali metrekareye 533,7 kilogram. Türkiye genelinde bu yıl 10 aylık dönemde metrekareye ortalama 693 kilogram yağış düştü. Geçen yılın aynı döneminde ise metrekareye 393,2 kilogram yağış kaydedilmişti. Bölgesel yağışlar Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamında hem normalin hem de geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti. Normaline göre en fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi. Bu bölgeyi %45 ile Akdeniz, %33 ile Doğu Anadolu, %29 ile Ege, %28 ile İç Anadolu, %18 ile Karadeniz ve %11 ile Marmara izledi. İller genelinde en fazla yağış metrekareye 1347,7 kilogramla Rize'de, en az yağışsa 370,4 kilogramla Iğdır'da ölçüldü. Su yılı yağışları Bursa ve Sinop'tan normalleri civarında. Tekirdağ ve Artvin'de normallerin altında. Diğer tüm illerde ise normallerin üzerinde gerçekleşti. Adana, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Tokat, Manisa ve Niğde'de son 66 yılın en yüksek 10 aylık su yılı yağışı kaydedildi.
3: Safran üretiminde verimi artırmak için çalışma başlatıldı. Bitkiye zarar veren faktörler belirlendi.
4: 110 dekar alanda ekiliyor, sadece 60 kilo ürün alınıyor. Safran'da verimi artırmak için yeni proje başlatıldı.
9: Hayırlı olsun.
4: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde coğrafi işaret tescilli safranın ekimi başladı. Kentte 51 üretici tarafından yetiştirilen üründe verimi artırmak için bu yıl ilk adım atıldı. Bitkiye zarar veren risk faktörleri belirlendi. İki işletmede pilot proje uygulanmaya başlandı.
10: Kontrollü koşullarda bilimle yeşeren safran projesini yaptık. Safran bitkisine zarar veren 7 tane faktörü belirledik. Bu faktörler köstebek, kör fare, tarla faresi, manas kurdu, yabancı ot, domuz gibi yabani hayvanlar, dolu sel, aşırı yağış gibi kötü hava koşulları olduğunu belirledik.
4: Safran soğanında verimi artırmayı hedefleyen proje 2 yıl sürecek. Bu sürede büyüklük ve çoğalma sayısı incelenecek.
11: Burada bulunma sebebimiz safranın daha yüksek verimli ve daha yüksek kaliteli hangi toprakta, hangi koşullarda öğrenmek. Bunun için bir deneme kurduk. Onun için şu an buradayız. Farklı deneme sandıklarımız var şu an arkamda gördüğünüz gibi. Hangisinden en yüksek verimi, en yüksek kaliteyi hem safran çiçeği baharatında hem de yumruğu kalitesine görmek için araştırma denemesi kurduk.
4: Proje tamamlandığında sonuç raporu da açıklanacak.
3: Adıyaman'da Nemrut Dağı'ndaki 2000
12: aslında bu deniz zemisi ifadesi kullanmakla birlikte Pasassi diye bir isim koymuşlar. Pasassi ve Pasassi deniliyor. Ve aslında en güzel zamanı da Temmuz'dan Eylül'e kadar o toplanma zamanı. Sonra tohuma çabiliyor ve sırrı ısırı biraz da aslında böyle erol çiçeklerine andıran çiçeği oluyor. İşte tohum ve çiçekler de aslında ama süt olarak kullanılabiliyor. Özellikle bir içecekler yapmak için o hafif böyle acımsı hisse veriyor. Peki Pasassi'yi alkolde nasıl tüketiyorlar? Daha doğrusu nasıl yapılar? Bir de turşu yapılır. Onlarda da turşu yapılıyor. Fakat turşunun turşu gibi yapıp sonra yağ basmak var. Ona Pasassi soluyor deniliyor. Ben size tarifini veriyorum. Tüm küpe taslarında yakalığını alın. İyice yıkayın. Yıkanması çok önemli. Ondan sonra yarısı sirke, yarısı su, bir suda kaynatın. Bu suyun içine biber taneleri koyabilirsiniz. Birazcık değişik bir tat vermesi için defne koyabilirsiniz. Hatta sarımsak koyabilirsiniz. Şöyle bir dışın kaynasın. 3 ila 5 dakika. Şöyle 3 ila 5 dakika diyor. Kaynar sirke su karışına atacaksınız. Ve kaynar zaman en fazla 3 dakika tutacaksınız. Hemen sirke sudan alacaksınız ve kuracaksınız. Soyunca işte bu sirke hafif pişmiş. Kaya koruğunu kavanozda basıksız üstüne zeytinyağı derseniz gene tabii başka sarımsak gibi lezzetler koyarsınız. Sık sık yapıp doğru kile. Evet sofranıza kaya koruğu bir tane usulü. Hoşçakalın tatlı.
13: Tüm tı tüm arı badas abin eğitimle acı tadıma hoşsun. İyi tü doldu mu sunar. Karayolları gelme düğüdür. GD10 Gazi İrotu'nun 7-9. Kilometrelerinde. Zonguldak Direk Menyu'nun 35-9. Kilometrelinde yol akım çalışma yapılığında şım kontrol olarak sağlıyor. Sürücüler kalite seyret.
14: İTÜ Durusu. Nikolas Ködeki Tapki Sunar.
15: Merhaba, ben Nam Stancıoğlu. İsviçre Yer ve Resam Cedric Dünman, Yargı ve Cellat İsi Rona, Yakır Yayınlar'ın yeni bir baskıydı. Kitap elimize Serap Güverçin Kapkuç'a vermiş. 1921 yılında doğan Friedrich Dürrenmatt, modern İsviçre edebiyatının en ölün yazarının biri. Zürich ve Berlin üniversiteleri felsefe, Alman dili ve doğa bilimleri eğitim aldıktan sonra yazara ve ressamlığa yöneldi. Grotesk tiyatro ve radyo oyunları, polisiye tüm felsefi bir

0: Üniversitesi'nin merkezi sınavla silerek Yeni Araştırma Üniversitesi'nde yetiştireceğini söyledi. Türkiye yüzyılı bilimin, teknolojinin gençlerimiz gücüyle inşa edeceğiz yerde. Açıklamada geleceğin teknolojilerini geliştirip üreten dünyaya sunan güçlü, müreffeh, tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz faaliyetini kullandı. Kocaeli'nin Görke ilçesinde deniz ve sunma teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavivat'ın heyecanı başladı. Etkileri özellikle İnci'nin iyisi İbon. Buluşmanın hedefinde sadece sunma teknolojilerini tanıtmak değil, yeni nesile Mavivat'ın bilini güçlendirip de var. TV'nin akılan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Asiluk Baraktar, gencin bu teknolojilerin yerinde görerek ilham almasını istediklerini söyledi.
1: Abi sana gönül vermiş. Tek ve suşa aynı zamanda Ariyaz'ın eserleri burada sergileniyor. Ve sama sahibi. İnşallah tam bazı bir fehyarın inşa edecek dışarıda bu etniklerin ilham alarak gidecek. Bununla ben tüm milletimizi Tek ve Sabahat'ın Gölük'ten sahnesine davet ediyorum. 20-23 Ağustos'ta buradayız. Mavi Tan Bilici'ne aşamak yüksek teknolojiyle tam bağımsız müfettiği inşa etmek başıyla bitkindir sizleriniz. Teknofest bir parça olarak düzenleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın paydaşlığı yapıyor. Eğitim aklımızla birlikte. Burada tabii teknolojinin şampiyonları hem sans su altı yarışmasında yaşıyor. Bunun yanında türlü lüt mavi tan etnikleri, deniz etnikleri, yüzme yarışlarının yelken yarışlarına risk gösterilerinden donanmamızın bilgilerine kadar hatta dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu'ya kadar yine burada ziyaret etme imkanını sunuyor Teknofest Mavi Tan. Burası en azından bir deniz altı hastanesi. Deniz Türkiye'de tek deniz altı yapabilirse ve dünyada da sıvı tercihlerden bir tanesi. O anda tek teknoloji üretip ülkemizi tam hapsız mürep kılacak gençlerimizi yem olacağını düşünüyorum. Ben sizin bir tercihlerine ilk defa kırışından sonra ziyaret etme imkanı aldım. Ama derim ki evladım da Türk gençliği de buraları görsün. İlham alsınlar ve mavi vatan bilinciyle tam bazı mürep Türk inşa etsinler. Türkiye sahasayında yaptığı atılatık bir dünyanın göz önünde. Dünyanın büyük siyah firması bayrağı ya Adesan'ın işçi teknolojiler kesen burada hafızan da dünyayı da sıfır falan düşünmemiz üzerinde bu gibi anlaşmalı beraber geçiyor. Türkiye'yi müzik olarak görmek isteyen tüm doğru bir kreş oraya da güven veriyor. Ya, yüksek teknolojik önem büyük katmanı dünyada teknoloji rüzgarını dönüşenler sınır çekiştiriyor. Biz böyle bir daha çıkmak değil. Hafızı düşünüyoruz.
0: İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Duzuhur hava üssüne yönelik saldırısı sırasında bölgeye Türk askeri yok. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Hafız bilgilerin metlandığında İsrail'in saldırı kabul edilemez olarak nitelendirildi. Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite inşasının desteğinin süreceği uygulan.
2: İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırıda bu ülkenin toprak bütünü, egemenliğin ve birini kaldırdı. İsrail'in komşukelerlik kiri müdahalelerini olan ve kabul edilir duyulur bir algının yerleşmesini kesinlikle müsaade edilmemelidir.
3: Eskidin İd bölgündeki Ebu Zuhal'ı üstüne düş sahasında Milli Savunma Bakanı'nda bu ifadede tekrar Suriye'nin emeli ve toprak türünü iade sağlığından kabul edilmez olduğu söylendi. İsrail Savaş Uçak'ın ha üstünü kaldığı öncesinde ve esnasında üstte herhangi bir Türk askeri heyeti bulunduğu bitin. Hem Suriye'nin de bölgenin uzun ve istirahat için İsrail'in bu tür pahalı saldırılarına son vermesi elzem nedeni açıklamada. Türkiye'nin Suriye'nin askeri kapasite ve altı inşası için destek olmaya devam ediyor buradan.
2: Suriye'nin egemenliğin ve toprak bütünlüğünün kurulmasına ikrarı ve güvenlik yapıya kavuşma yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam ettir.
3: Teknofest Mavi Tan'ın üstünden Gökte gerçekleştirilen haftalı basın toplantısının önünde de Yunanistan'ın edeyan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi vardı. Anıklamında çerçevenin yanında takip edici belirtildi. Türkiye açısından hangi hukuki konuşmamız, evdeki tutumumuzu edemez ifadesi kullanalım.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre açılan davanın ikinci duruşmasında tutuksuz iş insanları Mustafa Kireç ve Cemal Üneş samalarını yaptı. İlk için Ekrem İmamoğlu'nun rüket istediğini iddia etti. İmamoğlu bu iddiaya tepki gösterdi.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hukuksuz idari yaşadan alan ikinci duruşması yapamıyor. Durumun ikinci gününde tutuklu sanıklar Mustafa Kireç ve Cemal Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Rebin Uzman, Ekrem İmamoğlu'nu rüşvet hakla suçtu. İşin Mustafa Kireç, Beylüzün kendini İstanbul Projesi'nin içinde güçlü olarak bir değilsin dedi. İmamoğlu, hayatının itirağını atmasın gerek gösterdi. İki isim arasında sözlü tartışma yaşadı. Kerim, yine isteyip, ulaşma adamın üzerine tab yapacaksın.

0: vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kaunas Algiris'i konuk edecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, yeni transfer Vlahovic'in maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.
3: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlar, playoff turu ilk maçında Kaunas Algiris'i konuk edecek. Lisansı çıkan Dusan Vlahovic ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Ottara görev yapabilecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, turun favorisi olmadığı görüşünde.
4: Henüz maça çıkmadık. İki takımın da %50 şansı var. Vlahovic maça yedek kulübesinde başlayacak. Ancak verebileceğim kadar çok süre vermek istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımda herkes onun neler yapacağını merak ediyor. Gol yemiyoruz. Ancak bitiriciliğimizi artırmamız gerekiyor. Nübel'in performansından çok memnunum. Bu maça da onunla başlayacağız. Umarım şu ana kadarki iyi oyunumuzu devam ettirebiliriz.
3: Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olayitan, Orkun, Trossard ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Dolmabahçe'deki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stiller yönetecek. UEFA Avrupa Ligi vizesini alacak taraf haftaya Perşembe günü Litvanya'daki rövanşta belli olacak.
2: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunun ilk maçına seyircisi önünde çıkacak. Bordo Maviller Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek.
3: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde.
5: Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek.
3: Karadeniz ekibi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi forma giyemeyecek.
5: Zor bir karşılaşma oynayacağız tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek. Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Önlem alacağımız dediğimiz öyle bir kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz.
3: Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Vajivusavić, Cabral, Bukari, Malinovski, Salah, Aral, Savioğlu, Onuachu ilk 11 ile çıkarması bekleniyor. Papara Park'ta oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Hırvat hakem Igor Piyaç yönetecek. Rövanş gelecek hafta Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
2: Fenerbahçe 3 oyuncusunun ayrılığını açıkladı. Sidiki Şerif, Antony Musaba ve Omar Fayed'in yeni takımları da belli oldu. Şerif kariyerine Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'de devam edecek. Antony Musaba ise İngiltere Championship ekibi Norwich City ile bir yıllık kiralık anlaşma sağladı. Kulüp 23 yaşındaki savunmacı Omar Fayed'in Serie A ekibi Frosinone Calcio ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Fenerbahçe

0: Ki de şu ana kadar Fred ve İrfan Can Eğribayat'la da yollar ayrıldı. Harry Kane Avrupa'da altın ayakkabının sahibi oldu. Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, geçen sezon Bundesliga'da 36 gol atan Harry Kane oldu. 33 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda da bu ödülün sahibi olmuştu. Tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 61 gol atan İngiliz oyuncu, Ballon d'Or için önemli bir aday konumunda bulunuyor. Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkaya çıkıyor. Ay Yıldızların yer aldığı A grubunda karşılaşmalar yarın İstanbul'da yapılacak. Milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'a karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlar pazar Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya, 28 Ağustos Cuma Polonya ile karşı karşıya gelecek. Eski Wimbledon finalisti Nick Kyrgios tenisten geçici olarak men edildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Avustralyalı tenisçi hayranlarından özür diledi. Uluslararası Tenis Bütünlüğü Ajansı testin 22 Haziran'da Mallorca'daki ATP turnuvasında yapıldığını açıkladı. 31 yaşındaki Kyrgios sosyal medya hesabından "Büyük bir hata yaptım ve bunun sorumluluğunu tamamen üstleniyorum" ifadelerine yer verdi. Tespit edilen yasaklı maddenin Dünya Antidoping Ajansı kurallarına göre müsabaka içi dönemde kullanılması yasak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

NTV Radyo. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: Herkese sana.
1: Osman Hamdi Bey ve Kaplumbağa Terbiyecisi. Anlatan Barış Kıbrıs. Pera Müzesi'nin Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu.
2: Osman Hamdi Bey, Kaplumbağa Terbiyecisi bizim resim tarihimizde çok önemli bir yer tutuyor. 1842 yılında doğmuş. Tabii ondan önce biraz babasından bahsetmek lazım. İbrahim Ethem Paşa, Paris'te maden okulunu birincilikle bitiriyor ve Türkiye'nin ilk jeologlarından bu konuda bilimsel makaleler yazıyor. Maden mühendisi, sadrazamlığa kadar yükseliyor ve o ilk oğlu da Osman Hamdi Bey. Fatma Hanım'la evleniyor. 1842'de Osman Hamdi Bey dünyaya geliyor. Ve daha Osman Hamdi Bey ilkokulda giderken Beşiktaş'ta Mektebi Marifi Adliye adlı hukuk okuluna yazılıyor. Ve bu dönemde hazır bir defteri var. Birinci resim defterim yazmış üzerine. Ve resme olan ilgisi daha o dönemde başlamış. Babasıyla birlikte işte Belgrad'da bulunduğu sırada Viyana'ya gitme fırsatı olmuş. Daha o dönemde işte eğitim için ve aslında Osman Hamdi Bey'in kafasındaki işte bence işte sanat eğitimi için daha o dönemde başladığını düşünüyorum. Avrupa'ya gitmek isteği. Babası ısrar ediyor bu konuda Paris'te öğrenim görmek için. Tabii Paris 19. yüzyılda pek çok kendisini yetiştirmek isteyen, geliştirmek isteyen entelektüellerin, sanatçıların gitmek istedikleri bir merkez, önemli bir şehir. Osman Hamdi Bey Paris'te daha önce babasının da okuduğu bir hazırlık okuluna önce başlıyor. Barbe isminde bir hocası var, Monsieur Barbe, fen eğitimi için Ethem Paşa'nın oğlunu bizzat okutmak istiyor. Tabii Fransızca öğreniyor bir yandan. Dupre isminde bir hocasıyla birlikte kalıyor. O sırada Fransızca öğreniyor ondan. 64'te hukuk fakültesine başladıysa da hukuk eğitimi giderek aksamaya başlıyor. Çünkü bence daha bu dönemlerde ressamlık meselesi kafasında. Babasına yazdığı mektupta biraz resim yaparsam lütfen kızmayın, artık yapmadan duramam demiş. Daha sonra salon sergilerinin kataloglarında Gustave Boulanger'in öğrencisi olarak isminin geçtiğini görüyoruz. Muhtemelen özel dersler alıyordu Boulanger'den. 60'lı yılların ikinci yarısında eserlerini salon sergilerinde sergilemeye başlıyor. 1867'de bizim tarihimiz açısından da önemli bir olay var. İlk defa bir Osmanlı padişahı Avrupa'yı ziyaret ediyor. Sultan Abdülaziz ve bu sırada gerçekleşen bir dünya sergisi var. Osmanlı seksiyonunda işte 27 yağlı boya eser sergilenmiş. Bunlardan 3'ü Osman Hamdi Bey'e ait. Ve bu komisyonda da görev almış, serginin hazırlık komisyonunda. Bu dönemlerde yaptığı eserler arasında gene işte hocasından bahsetmiştik, Boulanger'in. Boulanger'in Arap yazıcılar resminin kompozisyonunu kullanan mesela Pusuda Zeybek isminde bir resmi var. Bu dönemlerde oryantalizm çok önemli bir mesele haline gelmeye başlıyor. Herkes bu öteki kültürü merak ediyor ve bununla ilgili eserler üretiyor. Ama bunu aslında uygunluk ve doğrulukla yapan insan sayısı çok az. Osman Hamdi Bey, evet, hocasının kompozisyonu, Arap izciler ring kompozisyonu kullanıyor ama gerçek bir zeybek kıyafeti içinde bir figür görüyoruz orada. Ve Osman Hamdi Bey'in oryantalizmi, kendine özgü oryantalizmi ortaya çıkmaya başlıyor. Ne anlamda? İşte aslında sadık, gerçeğe sadık, çarpıtılmamış bir şey, bir doğu görüntüsü var Osman Hamdi Bey'in resimlerinde. Ve başka birkaç şey daha ortaya çıkmaya başlıyor. Bu dönemde sergilediği eserler içinde Yahudi Hokkabaz, Madame Hay portresi falan gibi eserler var. Bu eserler günümüze çoğu ulaşmamış durumda maalesef. Fakat çıkan bir eleştiri yazısında işte dekor ve giysi detaylarındaki özenli çalışmanın övüldüğünü görüyoruz. Ama diğer yandan figürün eli ve başını resmedilişindeki bazı zayıflıklar da, zayıflıklarında altı çizilmiş bu yazıda. Bu eleştiriyi Osman Hamdi Bey'in daha sonra da aldığını göreceğiz. Türkiye'ye geldikten sonra da başka eleştirmenler tarafından. ...60'lı yılların sonları Osman Hamdi Bey'in Avrupa'da kalmak istediğini ama babasının hukuk eğitiminin yolunda gitmediğinin farkında olan İbrahim Ethem Paşa'nın Osman Hamdi Bey'i artık geri dönmeye, ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. Osman Hamdi Bey ressamlık yaparak tablo kopyası siparişleriyle geçinebileceğini düşünüyor. Fakat en de sonunda tabii ki babasının isteğine boyun eğmek zorunda kalıyor. Ve 68'de döndükten kısa bir süre sonra Mithat Paşa'nın mahiyetinde Bağdat'a gitmek üzere görevlendiriliyor. Bağdat'ta Umur-u Ecnebiye yani yabancı işleri müdürü olarak görev yapıyor. Vakit buldukça tabii ki resim yapmaya çalışıyor. İşte Mithat Paşa'nın emrindeki Çeçen savaşçıların portrelerini desen olarak çiziyor. Buradaki tutumun tam olarak oryantalist gezgin bir ressamın tutumu olduğunu görüyoruz. Yaptığı çalışmalar bir atölyede üretilen yağlı boya tablolar değil ama daha sonra bu tablolara kaynaklık edecek bazı ön çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. 71'de İstanbul'a dönüyor. Teşrifat-ı Hariciye müdür muavini olarak görevlendirilmiş. Bağdat'tan döndükten sonra 3 tiyatro oyunu yayınlamış. Bunlardan bazıları da sahnelenmiş. Genelde komedi türünde oyunlar bunlar ve değişen toplumun, modernleşen toplumun o dönem için ürettiği komedi sahneleri bunlar.
0: Herkese sanat. Pera Müzesi'nin Sunar ve İnan Kıraş Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu Barış Kıbrıs, Osman Hamdi Bey ve Kaplumbağa Terbiyecisi'ni anlatıyor.

0: tuval resmi. Yani biraz bizim resim tarihimiz açısından bakmak gerekiyor. Bizde ilk ressamlar çoğu asker kökenlidir. Çünkü perspektifli çizim dersleri ilk olarak askeri okullarda verilmeye başlanır. Ve o zaman işte mühendis olmak, asker olmak, bunların hepsi aslında resim eğitiminde gerektiren şeyler. Ayrı şeyler değil birbirinden. Osman Hamdi Bey abi asker kökenli bir ressam değil. O kökenden gelmediği için de öykündüğü şeyler başka. İşte o dönemde popüler olan Avrupalı ressamların konuları, işte oryantalizm, doğu konuları. Şunu da söylemek lazım. Osman Hamdi Bey daha Paris'te öğrenciyken hocası Ulanger ona bir model olarak da kullanıyor bir resminde. Yani Osman Hamdi Bey portresi olarak bir resmi var. Osman Hamdi Bey hem bir ressam olarak kendini yetiştiriyor hem de doğulu bir figür olduğu için oryantalist ressamlarının elinin altında diyebilirim. Kendisini de daha sonra Osman Hamdi Bey'in bir model olarak kendi fotoğraflarını kullandığını göreceğiz. Kaplumbağa Terbiyesi de böyle bir resim. Osman Hamdi Bey'in bizim resim tarihimiz açısından önemi figürde yatıyor. Asker ressamların çoğu manzara resmine ya da natürmortlara yöneliyorlar. Figür başka bir konu. Figür için bir ressamın atölyede örneğin işte modellerden desen çalışması lazım yıllarca. O askeri okulların eğitiminde biraz eksik kalan bir taraf. Perspektifi vesaireyi biliyorlar ama anatomi ve figür çizme konusunda biraz zayıf kalıyorlar. Hepsi değil tabii ki. Osman Hamdi Bey o açıdan biraz farklılaşıyor. Çünkü yani o dönemde salon sergilerinin en önemli ressamlarının da yaptığı şey temelde figür, tarih resmi. En çok değer verilen resim türü tarih resmi denilen şey. Sadece tarihi konular değil. Örneğin oryantalist resimlerin çoğu da tarih o dönemde biz tabii oryantalizm gibi bir kavram yok. Tarih resmi olarak geçiyor. Şimdi hayat hikayesine kısaca geri dönecek olursak İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra babası 1873'te açılan Viyana Dünya Sergisi'nin hazırlık komisyonunun başında yer alıyor. Ve oğlum da Osman Hamdi'yi sergi komiseri olarak görevlendiriyor. Bu sergi için de iki tane kitap hazırlanmasına karar veriliyor. Bu kitaplardan biri Usulü Mimari Osmani yani Osmanlı mimarisi üzerine bir kitap. Diğeri de Elbise-i Osmaniye. Osmanlı'da farklı halkların, farklı milletlerin giydiği elbiseleri sergileyen bir kitap. Bu sergi Osman Hamdi Bey için bence çok önemli bir süreç. Bu iki kitap da çok önemli. Çünkü Osman Hamdi Bey'in resimlerinde daha sonra tüm oryantalist resimlerinde iki unsuru görüyoruz. O biri Osmanlı mimarisi, diğeri de Osmanlı giysileri. Şimdi memuriyeti bıraktığından bahsetmiştik. O döneme kadar genelde Hariciye Nezareti yani Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışıyor. Fakat 80'lerde Müze-i Hümayun müdürü olarak 81'de atanıyor. En uzun süren memuriyeti bu. Osman Hamdi Bey ile ilgili bütün işte eski belgelerde falan karşınıza işte Osman Hamdi Bey Müze-i Hümayun müdürü olarak çıkar. Müze-i Hümayun Fransızcası Müze İmperial yani İmparatorluk Müzesi. Daha önce başka müze müdürleri var. Hep yabancı müze müdürleri. Müzeyi belli bir yere kadar getirmişler. Fakat Osman Hamdi Bey döneminde ilk defa eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek için gerçek anlamda bir kanunun çıkarıldığını görüyoruz. Osman Hamdi Bey'in baskılarıyla ya da yönlendirmesiyle diyeyim. Arkeolog olarak pek çok kazıda bulunuyor. Bunlardan en önemlileri Nemrut Dağı, Sayda, Lagina ve arkeolog olmayı öğreniyor aslında. Bu dönemde çok önemli bir hocası var Rayna isminde. Öğreniyor ve yayınlar yapıyor. Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey'in 1906 yılında yaptığı bir resim ve Paris'te bir salon sergisine göndermek için yaptığını düşünüyoruz. Çünkü 1 Mayıs'ta bu sergi açılıyor ve kataloğunda Kaplumbağa Terbiyesi'ni de görüyoruz. Dolayısıyla bu yılın ilk döneminde 1906'da muhtemelen bu resim üzerine çalışıyordu. Elbise-i Osmaniye'de demin bahsettiğim kitapta Mardinli Kürt tipinin başlığına benzer bir serpuş görüyoruz figürde. Dolayısıyla bütün o kaynakları kullanıyor Osman Hamdi Bey. Yani şunu anlatmak lazım. Bu figürü bir süredir farklı kompozisyonlar için denediğini, kullanmayı denediğini biliyoruz. Çünkü bir eskizi var. Silah taciri olarak bilinen ya da işte keskin kılıç olarak bilinen ünlü resminde yer alan iki figür vardır. İşte bir kılıcı incelemektedirler. Bir merdiven sahanlığında vesaire. O figürlerle birleştirmeyi denemiş Kaplumbağa Terbiyesi figürünü. Fakat bu çok çalışmamış belli ki. İkisini ayrı resim olarak yapmış. Kaplumbağa Terbiyesi çünkü bir derviş figürü. Önüne bakan daha içe dönük bir figür. Diğer iki figürle ilişkilendirememiş onu. Onun için herhalde ayrı yapmayı düşündü. Bu fikir nereden gelmiş olabilir sorusuna aslında etemelde bir önerisi var. Diyor ki işte bulduğu bir babasıyla yazıştığı mektubunda babasına ondan aldığı bir dergi için Tour de Monde dergisi için teşekkür ediyor. Bu dergide de bir yazı var. Bu yazıda İsviçreli bir diplomat işte Japonya'yı ziyaret ettiğinde orada gördüğü kaplumbağa terbiyecilerini anlatıyor. Ve bir gravür de bu yazıya eşlik etmiş. Bir Japon gravüründen kaynak alınarak yapılmış bir gravür. Ve bu gravürde ne görüyoruz? İşte bir adam küçük bir davul çalıyor. Kaplumbağalarda bir alçak bir masanın üzerine tırmanıyorlar yavaş yavaş. Dolayısıyla burada gerçekten bir kaplumbağayı terbiye etme eylemi görüyoruz. Osman Hamdi Bey'in resminde aslında böyle bir şey yok. Kaplumbağalar yerdeki yeşillikleri yiyorlar. Fakat bu resim neredeyse 19. yüzyıldan beri böyle adlandırıldığı için ve böyle tanındığı için biz bu ismi değiştirmedik. Fakat açıklamalarımızda her zaman şeyde belirtiyoruz. Bu sergilendiği salon sergisinin kataloğunda Kaplumbağalı Adam olarak yer alıyor bu eser. Fransızca ismi Kaplumbağalı Adam, İngilizce ismi ise Kaplumbağalar sadece. Aslında çok açık değil ne anlatmaya çalıştığı. Örneğin bir müzecilik tarihi açısından ya da buna baktığınızda Osman Hamdi Bey'in rolüne baktığınızda bir de bu resme baktığınızda işte Osman Hamdi Bey çünkü ne kadar bürokrasiyle uğraştığını biliyoruz bu konularda. Değişime karşı direnen Osmanlı bürokratlarını işte eğitmeye çalışan bir figür falan görülmüş daha önce. Ama yani bunlar tamamen şey, akla gelenler, resmin çağrıştırdıkları diyebilirim. Osman Hamdi Bey'in kastı neydi? Ne anlatmayı amaçladı? Bu konuda net bir şey yok. Ancak bildiklerimizi söyleyebiliyoruz. O da işte yani resmin mekanı, Bursa Yeşil Camii'nin üst kat odası, bunu biliyoruz. Üstünde bir panel var ve pencerenin üzerinde. Orada şifa Kulüp Lika El Mahbub, kalplerin şifası sevgiliyle buluşmaktır. Sevgili burada Hazreti Muhammed oluyor gibi bir şey var, bir yazı var. Bir yıl sonra bu ikinci bir versiyonunu daha yapıyor resmin, daha küçük boyutlu. Orada gene Hazreti Muhammed'i içeren bir küçük bir tabela daha eklemiş. Bu ikinci resim dünürü Ahmet Münir Paşa'ya ithaf edilmiş, üzerinde bir yazı var. Demin anlattığım gibi farklı kompozisyonlar için kullanmayı denemiş. Mesela silah tacirindeki şeylerle yani bu figürün ne ilgisi var? Bir derviş figürü. Onları uyduramamış birbirine ve böyle bir ayrıca bir resim yapmış. Bu bir derviş figürü. Yeşillikleri yiyen kaplumbağaları izliyor. Elinde de neyi tutuyor? Sırtında da bir burmalı bir derviş çalgısı olan nakli. Kahve ya da kudüm türünden bu urmalı çalgı var. Derviş kıyafetleri giymiş ama belli bir tarikata da mensup olduğunu söyleyemiyoruz dervişin. Osman Hamdi Bey'in resimlerinde ben çoğu zaman işte çeşitli unsurları bir araya getirirken Osmanlı mimarisi ve işte giyim kuşamına dair unsurlar bunlar çoğu zaman. Ve tabii ki işte figür ya da figürlerin içinde bulunduğu durumlar ya da eylemler neyse, kitap okumak vesaire. Bunları bir araya getirirken bir küratör gibi düşünüyorum ve o şekilde tasarladığımı düşünüyorum açıkçası.
1: Pera Müzesi'nin Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu Barış Kıbrıs, bizi Osman Hamdi Bey ve Kaplumbağa Terbiyecisi adlı ünlü tablosuyla tanıştırdı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Ülke Sesamı. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
1: Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ve Başkan Trump'ın açıklamaları bir kere daha dün itibariyle ön plana çıktı. Bilindiği üzere jeopolitik akış aslında ekonominin ve ekopolitik gidişatında en önemli belirleyici faktörü olmayı devam ediyor. Hatta bu yazın sıcak ve görece piyasaların sakin, dingin olmasının beklendiği günlerde dahi hükmünü icraya devam ediyor. Peki dünkü gelişmeler neydi? Bir kere hatırlanacağı üzere 60 günlük o karşılıklı İran-ABD mutabakatının sona ermesi ve bu çerçevede herhangi bir sonuca ulaşılamadığı gibi 60 günü takip edecek yeni bir yapılanmanın veya yeni bir yumuşama ya da müzakere sürecinin önünün tıkanması, taraflar tarafından bu işin adeta kategorik şekilde reddedilmesi piyasaları bir parça gergin duruma getirmiş. Hem petrol fiyatlarında hem de altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülmüştü. Dün itibariyle Trump bu çözümsüzlüğe daha ılımlı bir yaklaşım yerine bir parça daha el yükseltme ve retoriğini kuvvetlendirme taktiğini seçti. İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik operasyon başlatacaklarını açıkladı. Öyle ki Tahran yönetimine destek veren ülkelerin de ağır ekonomik sonuçlara katlanması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Hatırlanacağı üzere aslında Trump daha önceki gelişmeler çerçevesinde devrim muhafızlarını özellikle muhatap alarak, ki İran kumanda ekonomisinin önemli bir kısmı İran devrim muhafızlarının elinde, hele Hamenei'nin ortadan kaldırılmasından sonra iç yapıda böyle bir ağırlık daha da ortaya çıktı. Önce ekonomik işbirliği ve onlara belki bir parça da pastadan tabiri caizse pay vererek çözüm aramaya çalıştı. Hatırlanacağı gibi bir parça İran'a petrol satışlarında müsaade edildi. Bazı yaptırımlar ve donmuş varlıklara ulaşma, onları hasretme yolunda adımlar atıldı. Ama sonra sonuç çıkmayınca şimdi tam tersine bir duruşa geçildiği görülüyor. Özellikle bu kripto işlemler konusuna Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden vaziyet edeceği görülüyor. Sadece İran değil, hedefinde genişletildiği anlaşılıyor. Tabii Amerika'nın dün gündeme gelmesinde sadece bu etkin rol oynamadı. Hep beklenilen Fed'in tutanaklarının açıklanması meselesi de ortaya çıktı ve anlaşılıyor ki bu tutanaklarda gerektiğinde Fed'in faiz arttırma yolunu açık bıraktığı ortaya çıktı. Şimdi belki de toplantıların belki 12 aylık süre içerisinde 6 ayı kapsayacak. Yani 12 ay takvim ama sadece 6 aylık bir yeni takvimle çalışılabileceği konusu da gündeme geldi. Bütün bunlar tabii Fed'in hani piyasayı yönlendirme konusunda biraz geriye doğru çekileceğini ifade ediyor. Aslında özellikle faiz artış ihtimalinin gündeme gelmesinin altının önünü kesici rol oynaması gerekir ama dün altın gene zirve yaptı kendi içerisinde dünya piyasalarında. Neden? Enteresan bir başka çapraz gelişme oldu. Kaynağı gene Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri hazinesi uzun vadeli Amerikan tahvillerinin geri alımlarındaki likitli desteğini iki katına çıkarttı. Dolayısıyla bu geri alım ve kendi tahvillerine özellikle 10 yıllık 30 yıllık tahvilleri geri alımla açıklamasıyla beraber uzun vadeli tahvil getirileri geriledi. Bu da şu anlama geliyor. Hani Amerikan hükümeti Fed'in faiz indirimini beklemeden aynı etkiyi yapacak bir açıklamada bulundu. Çünkü malum olduğu üzere uzun vadeli tahvil getirileri Amerika'daki vatandaşların tüm borçlanmalarını konut kredilerinden ihtiyaç kredileri ve kredi kartı kredilerine kadar etkileyen en önemli unsur. Böylece bunların uzun dönemli faiz tahvil getirileri gerileyince elbette bu faiz oranları da düşüyor. Kasım seçimlerinin yaklaşımında anlaşılıyor ki deyim yerindeyse Amerikan hükümeti kendi göbeğini kendi kesiyor. Hani Fed'in beklentilere cevap vermemesi, faiz indirimindeki beklentilere cevap vermemesi üzerine. Gene son olarak neden dün Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyetinde veya ön plana çıktığı bir ekopolitiki genişmeye sebep oldu derseniz, enteresan bir şekilde 40 trilyon dolara aşan bir Amerikan borç varlığı karşımıza çıkıyor. Evet, dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 40 trilyon doları geçti. Ödediği faiz geliri de senelik 1 trilyon dolara yaklaşıyor. Tabii bu borç artınca daha evvel takdim ettiğimiz DC Gap modeli üzerinden Amerika'nın dünyaya müdahaleleri ve finansal varlık ve piyasa değerleri de yeniden oynuyor, yeniden dengeye kavuşmaya çalışıyor. Gene Amerika'nın 82 yıllık 83. yılına giren kurulu finansal mimarinin kurucusu ve banisi olarak Amerika'nın yeniden dengeleri ayarlamaya çalıştığı, ince ve belki de kaba ayar yapmaya çalıştığı bir döneme giriliyor. Yakından izlemek gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Çay makinesi deyince vatan.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam.
13: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Zara İmramlı yolunun 60-65. kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
13: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
16: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
17: Doğa takvimi. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
18: Ağustos ayının önemli günlerinden biri Dünya Fil Günü'ydü. 12 Ağustos filleri tanımak, varlığını takdir etmek, onlara yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiş bir gün. Sürü halinde yaşayan filler birbirlerine güçlü bağlarla bağlıdır ve hortumlarıyla dokunarak, sarılarak sevgilerini gösterir, üzüntülerini paylaşır, ölenin arkasından birlikte yas tutarlar. Gelişmiş işitme duyusuna sahip olmaları yanında sesleri de özeldir. Mesela çok düşük frekanslı sesleri çıkarmakta ustadırlar. Öyle ki o sesi sadece kendileri duyabilir. Ayrıca bir fil ayağıyla yere vurarak kilometrelerce ötedeki bir başka file yine sadece kendilerinin duyup anlayacağı mesajlar gönderebilir. Diğer filler yere basan ayaklarıyla topraktaki titreşimi hisseder, mesajı alırlar. Önemli bir başka özellikleri hafızalarının güçlü olması. Su kaynaklarının yerini, kritik anlarda kullanacakları alternatif yolları, insanların yüzünü ve hatta sesini bile hatırlarlar. Daha da etkileyici olan aradıkları yiyeceğe, mesela meyveye tam olgunlaştığı, yemeğe hazır olduğu ilk anda ulaşırlar. İnsanlarla iletişimleri de çok güçlüdür. Kayıtlara göre bakıcılar tarafından büyütülen bir Asya fili Korece kelimeleri taklit edebiliyor. Turizm, eğlence ve fil dişi için öldürülen, işkence edilen fillerin neslinin tehlikede olduğunu belirtelim. Fil dişi için yılda yaklaşık 20 bin filin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu düzeydeki öldürme fillerin genetiğini bile değiştirebilir.
17: Doğa takvimi.
16: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
19: Reklam.
20: Hesabı alabilir miyim?
21: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
20: Nasıl yani?
22: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Cuma günü sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında da artış var. Ankara Cuma daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir 35 dereceye çıkıyor. İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Müzik arası.

0: İyi akşamlar. Saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı. Birkaç başlığa bakalım, hemen başlayalım. İsrail'in Türkiye sınırına 60 kilometre mesafede bir askeri havalimanını vurması ile ilgili Netanyahu'nun saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için yaptık açıklaması Ankara'da tepkiyle karşılandı. Türkiye-İsrail gerilimine bakacağız birazdan. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizongun'un 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosya yeniden açıldı ve her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Eski bakanın ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamamış olması o 36 saatte neler oldu sorusunu gündeme getirdi. Soruşturmada yaşanan son gelişmeleri ekrana taşıyacağız. Teknofest Mavi Vatan heyecanı bugün Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde başladı. Her zaman olduğu gibi gençlerin ilgisi yoğundu. Teknofest'ten gün boyu yaşananları aktaracağız. Türk takımlarının Avrupa mücadeleleri de sürüyor. Beşiktaş'la Trabzonspor şu sıralarda Avrupa Ligi playoff ilk maçlarına çıkıyor. Biz de bu maçlarda gelişme oldukça ekrana taşıyacağız. NTV'de ana habere başladık. O saldırı sırasında bölgede Türk askeri yoktu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık salı günü İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısı ile ilgili kabul edilemez nitelemesi de yaptı.
1: İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
2: İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısına Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu ifadelerde tepki geldi. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilan eden saldırıların kabul edilemez olduğu söylendi. İsrail savaş uçaklarının hava üssüne dönük saldırı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir denilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı.
1: Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, İstikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
2: Teknofest, Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın toplantısının gündeminde Yunanistan'ın Ege'de ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi de vardı. Bakanlık açıklamasında çerçevenin yakından takip edileceği belirtildi. Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz, Ege'deki tutumumuzu etkilemez ifadesi kullanıldı.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu ise Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için vurduklarını kabul etti yaptıklarını. Ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının ve Suriye yönetimine verdiği desteğin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia ediyor.
3: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Türkiye ve İsrail arasındaki tansiyonu yükseltti. İsrail, Suriye'nin vurulan üste Türk askeri varlığına izin vereceği iddiasıyla vurduğunu söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı savundu. Türkiye'ye açıkça söyledik, yapmayın. Görünüşe göre mesajı duymadılar. Bu yüzden daha iyi anlamalarını sağladık dedi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor iddiasında. Reuters haber ajansına göre İsrail'in Suriye'deki üssü vurmasından 4 gün önce Mossad Başkanı Roman Goffman ve Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani telefonda görüştü. Haberde Goffman'ın Türkiye'nin Suriye'ye silah teminine ilişkin soruya yanıt aradığı belirtildi. Goffman'ın Şeybani'ye diğer bir sorusu da Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin oldu. Şeybani ise Axios haber sitesine konuştu. Şeybani, orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma ya da bölgeye Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu dedi. Vurulan üssün halen boş olduğunu belirtti. Şeybani, Türk askeri yetkililerinin saldırıdan önce bölgeyi ziyaret ettiğini de söyledi. Ancak bu ziyaretin Suriye ordusu için eğitim ve askeri işbirliği amacı taşıdığına dikkat çekti. Netanyahu'nun saldırı ve açıklamalarına İsrail içinden de tepki var. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını söyledi. Barak 27 Ekim'deki seçimi işaret etti. İsrail Başbakanı'nın Ekim'deki seçim öncesi güvenlik endişelerini siyasi çıkara dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Ankara ile çözülemeyecek hiçbir stratejik sorun olmadığının altını çizen Barak, Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır dedi. Barak ve İsrail muhalefeti Netanyahu'yu İsrail'in güvenliğinden çok kendi siyasi geleceğine odaklanmakla suçluyor. ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırı sonrası Türkiye, Suriye ve İsrail üçgeninde çatışmayı önleme mekanizmasının kurulması için çalıştıklarını duyurmuştu.
0: Netanyahu'nun açıklaması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran siyasi hezeyan ifadesini kullandı. Duran, politik geleceği için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu'nun oyununa gelmeyiz dedi.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de İsrail'e tehdit oluşturan bir Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğiz açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun açıklamalarının siyasi korkularının ve hezeyanlarının bir yansıması olduğunu söyledi.
4: Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz. Tedbirli, serin kanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz.
2: Duran, Netanyahu'nun istikrarı baltalama girişiminin Türkiye'nin barışçıl dış politikasıyla bozulacağını vurguladı.
4: Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır.
2: Duran, tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir vurgusu da yaptı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarında da Suriye'de huzur ve istikrar vurgusu dikkat çekti. Bakan Fidan, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Fidan, mevkidaşlarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve Gazze Barış Planı'nı da konuştu. Planın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye, Mısır ve Katar'la İsrail'in Gazze'deki son saldırılarını yayımladıkları ortak açıklamayla kınadı. Üç ülke, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın liderliğindeki Barış Kurulu'na ateşkesin uyulmasını sağlamak üzere gerekli adımları atması ve İsrail'e baskı yapılması yönündeki çağrısını yineledi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosyanın yeniden açılmasıyla yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Eski bakanın ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamamış olması o 36 saatte neler oldu sorusunu gündeme getirdi.
2: Savcılık Denizolgun'un ölmeden önceki 36 saatlik belirsizliği araştırıyor. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Deniz Olgun'un son görüldüğü saatler inceleme altında. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Deniz Olgun'un şoförü ve evdeki hizmetlerinin ifadeleri alındı. Dosyadaki ifadelere göre Deniz Olgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri geldi. Bir süre at bindi. Ardından odasına girdi. Ertesi gün öğle saatlerine kadar sessizlik devam etti. 7 Eylül sabahında şoför Murat Bayrak, Seyiz Kadiroğlu'ndan evi kontrol etmesini istedi. Deniz Olgun koltukta ölü halde bulundu. İfadelerde Deniz Olgun'un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği belirtildi. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı. Polis ve savcılık ekipleri de çiftliğe giderek inceleme yaptı. Deniz Olgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Definden 10 yıl sonra mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
0: Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişinin gözaltına alındığı operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
2: Şiddet gördüm, elektroşoka maruz kaldım. Beni ailemle tehdit ettiler. Zorla 6-7 milyon dolarlık 30 senet imzalattırdılar. Eşi Hasan'ı Koray Sarısaçlı'nın bu ifadeleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda önemli rol oynadı. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerin mercek altına alındığını söyledi. Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili oldu. Alparslan Kuytul, 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te terliye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını anlattı. Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını ifade etti. Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını öne sürdü. Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve ne söylerse harfiyen yerine getireceği yönünde talimat verildiğini söyledi. Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor.
0: Ankara'da fuhuş ve insan ticaretine yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturmalarla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, insanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi.
3: Ankara'da insan ticareti ve fuhuş soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki farklı soruşturmada 49 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
4: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecektir.
3: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Etimesgut ilçesindeki günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 47 kişinin ifadesine başvuruldu. 50 ayrı eylemde 29 mağdur kadın ve 21 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarla 18 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek bu kişilerden 6'sının tutuklandığını, 4'ü hakkında da adli kontrol kararları uygulandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da hedef Çankaya bölgesindeki 5 eğlence mekanıydı. Soruşturmada insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 kişi hakkında işlem başlatıldı.
0: Türkiye'nin denizlerdeki gücü ve savunma teknolojileri bu kez Kocaeli Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da vitrine çıktı. Mini gemilerden denizaltılara, insansız sistemlerden gençlerin geliştirdiği projelere pek çok teknoloji ziyaretçilerle buluştu. Teknofest Mavi Vatan ilk gününde epey ilgi gördü.
3: Atatürk'ün manevi mirası Savarona, donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, Mavi Vatan'ın göz bebeği gemiler, Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi.
5: gönüllü olarak geldim. Sualtı roket yarış programında görevliyim. Deneyim kazanmak için geldik. 1500 gönüllü var şu an alanda.
6: Geleceğimiz olan çocuklarımız için bu tür etkinliklerin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendis olmak istiyor.
3: Kocaeli Gölcük'teki festivalin ilk gününde ilgi yoğundu. Komando gösterilerinden yarışmalara, konserlerden atölyelere pek çok etkinlik yer aldı.
7: Derin göz otonom sualtı aracıyla
3: Aselsan tarafından geliştirilen derin göz otonom sualtı keşif ve gözetleme aracı seyir gerçekleştirdi.
7: Derin gözle birlikte gözlemleyeceğiz.
3: Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İZAH'a tanıtıldı.
8: Şu tuşa basınca şuradaki pervane çalışıyor ve şu ip balıkçılar gibi mesela balıkları tutuyor gibi.
9: İlk günden hemen kontenjanımızı aldık geldik. Çok memnunuz. Bu kadar büyük gemilerin tamamen yerli olması bizi gururlandırdı.
10: Sayın Yaşar Güler'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de alandaydı.
7: Öyle ki teknofestlerimiz siz gençlerimizi bilimin ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan ve milli teknoloji hamlemizin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli bir platform haline gelmiştir.
3: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte standları gezdi.
11: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
12: Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan mavi vatanın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, mavi vatan bilincini kazandırmak için buradayız.
3: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi'nde ziyarete açık olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonu hayata geçirdiği belirtiliyor. Amerikan Axios haber sitesine göre bu operasyon sayesinde günde 10 milyon varil petrol boğazdan geçirilebiliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan her gün milyonlarca varil petrol sevk edebilmek için deniz koridoru oluşturdu. Haber Amerikan Axios sitesinde yer alıyor. Site haberini iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonun devreye sokulduğu belirtildi. Operasyon son birkaç haftadır yürütülüyor. Her gece 15 ila 20 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın Umman kıyılarındaki güney koridorundan geçiriliyor. Amerikalı yetkililer böylece her gün 10 milyon varil petrolün boğazdan geçirilerek uluslararası piyasaya sunulduğunu söyledi. Bu miktar savaş öncesi oranın yarısı olsa da yine de küresel arz üzerinde gözle görülür bir fark oluşturduğu vurgulandı. Operasyon çerçevesinde Amerikan ordusu boş tankerlerin Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'nı kullanarak Basra Körfezi'ne gitmesine yardımcı oluyor. Bu boş tankerler bölge ülkelerinden petrol alarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun rehberliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geri çıkıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri, İran füze ve dronlarına karşı boğazdan geçen petrol tankerlerine koruma sağlıyor. İran ordusu tankerleri hedef almaya çalışsa da saldırıların büyük bölümü Amerikan ordusu tarafından engellendi. Amerikalı yetkililer bu hafta başında 8 drone ve 2 füzenin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Hürmüz Harekatı, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Kara Kuvvetleri Karargahı'ndan idare ediliyor. Operasyon Körfez ülkeleriyle işbirliği içinde yürütülüyor. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın İran'ın Hürmüz kıyılarındaki radar ve deniz trafiğini izleme sistemlerini etkisiz hale getirmesiyle hayata geçirilebildiği vurgulandı. Amerikalı yetkililer İran'ın Boğaz'ın güney kanalındaki trafiği izleme kabiliyetini

0: etti Kiev'den. Rusya gece boyunca Kiev'e füze ve drone yağdırdı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre saldırıda onlarca füze ve 150'den fazla drone kullanıldı. Ukrayna'nın birçok noktası vuruldu. Ancak hava kuvvetlerine göre asıl hedef Kiev'di.
1: Saldırıların en yoğun yaşandığı Solomyanski ilçesindeyiz. Burası özellikle Kiev'de kritik ve savaşın başlamasıyla birlikte tehlikeli hale gelmiş olan bir ilçe. Ve şu gördüğümüz evin yakınlarına füze düştüğü için evin bütün şu ön cephesinin darmadağın olduğunu görüyoruz.
0: Saldırı sonucunda 9 katlı bir binada yangın çıktı. Aynı binada çok sayıda sivil öldü. İtfaiye ekipleri başkentin birçok noktasında alevlerle mücadele etti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko birçok depo, bir okul ve bir çocuk hastanesinin de saldırıda vurulduğunu açıkladı. Enerji hatlarında hedef alınması sonucunda 90 bin haneye elektrik verilemedi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de füze saldırısında Çerniyiv'deki doğalgaz altyapısının vurulduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da Kiev ve çevresine düzenlenen hava saldırılarında İHA üretim tesisi, askeri depo ve lojistik merkezin hedef alındığını duyurdu. Saldırılar sırasında NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'ya da bir drone düştü. Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Moldova ordusu da bir Rus drone'unun hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Polonya'da da savaş jetleri olası olumsuzluğa karşı önlem amaçlı havalandı.
2: Alkollü araç kullandı, birine çarpıp öldürdü ve tahliye oldu. Bu şekilde dümdüz söylediğimizde dahi kulağımıza ters gelen şeyler var. Bir de hikayeleri öğrenince pes dememek elde değil. Alkollü sürücünün çarparak öldürdüğü kişi 22 yaşında gencecik bir öğrenci Yaren Mercan. Tıp fakültesi 4. sınıftaydı, o yüzden beyaz önlüğüyle poz verdi. Çok da seviyordu mesleğini. Şimdiden stajyer hekimlik yapıyor. Yeşilay'da gönüllü olarak alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili çalışıyordu.
0: Tıp fakültesinde okuyordu. Alkollü bir sürücü tarafından hayattan koparıldı. 22 yaşındaki Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücüye 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme sürücünün tahliye edilmesine hükmetti.
3: Esnaf aşamasında ve diğer kanun yolu aşamalarında da cezasından herhangi bir indirim yapılmaksızın en üst cezayı alması için de hukuki mücadelemiz devam edecek.
0: Yaren Mercan, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi. Stajyer hekimdi. Yeşilay'da gönüllü olarak görev alıyordu. Alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili gençleri bilgilendiriyor, bu konuda mücadele ediyordu. Ancak 19 Mart akşamı alkollü bir sürücü onu hayattan kopardı. Motosiklete binen Yaren Mercan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti. Sanık Kadir Efe savunmasında olayın bir kaza olduğunu ve herhangi bir kastının olmadığını ileri sürdü. Alkol araç kullandığı için çok pişman olduğunu belirtti. Mahkeme, sanık Efe'nin bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına ve sürücü belgesine 2 yıl el konulmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.
2: Şimdi bir baba ve 11 yaşındaki kızının çok güçlü dalgalarla olan 5 saatlik mücadelesine bakacağız. Baba ve kız Yalova'da kürek sörfü tahtasıyla denize girdiler. Amaçları çok açılmak değildi ama rüzgarın etkisiyle hızla sürüklendiler. Epey açığa sürüklendiler. Zaten görüntülerden anlıyoruz. Arka tarafta büyük gemiler var. Ve 5 saat boyunca tutundukları sörf tahtası ve sahil güvenlik ekipleri hayatlarını kurtardı.
0: Kürek sörfü tahtasıyla açıldılar. Dalgaların etkisiyle açığa sürüklendiler. Sörf tahtasına tutunarak saatlerce kurtarılmayı beklediler. Baba ve kızı böyle kurtarıldı. Yalova'nın Armutlu ilçesinde 13 Ağustos'ta Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Eda ve kızının arkadaşı T.Ö., kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladılar. T.Ö. yüzerek sahile dönmeyi başardı. Ancak baba ve kızı sürüklenmeye devam etti. İHA

0: üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat sonra baba ve kızı Bozburun açıklarında kürek sörpü tahtasına sarılmış halde dalgalara direnirken bulundu. Sahil güvenlik botuna alınan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi.
1: Yaz gitmeden sıcağını yapıyor. İstanbul'da termometre 30 dereceyi geçip üstüne bir de meşhur İstanbul nemi eklenince şöyle bir hava alalım diyerek kendini dışarı atanlar çoğaldı. Haliyle bütün gün ve dün gece hatta sahiller, parklar doluydu. Bu son sıcak hava dalgası ne kadar sürecek bir bakalım.
2: Termometreler 30 derecenin üstünü gösterdi. Afrika sıcakları yurt genelinde etkisini artırdı. Sıcaktan bunalan İstanbullular sahillere akın etti. Kimi balık tuttu, kimi denize girdi.
3: Hava sıcaktı, geldik. Su serin, gayet güzel. Balıklar var. Kaya balıkları, sonra şöyle yengeçler gördüm. Sonra kefaller vardı.
4: Biz serinliyoruz, deniz kenarındayız. Galiba onun etkisiyle beraber. Denize giremedik, birazdan gireceğiz. Ama önceliğimiz palamut avcılığı. Tarabya'da güzel palamut vermekte şu anda.
5: Biraz evvel çıktım denizden.
1: Su nasıl?
5: Su beklediğimizden daha sıcak. Yani şu anda çok daha serin olması lazım. Çok serinletmiyor. Boğazın suyu bile sıcak şu anda. Demin ölçüm yaptılar arkadaşlar. 22 derece. Yani normalde 17-18 derece olması gereken su şu anda bayağı sıcak.
6: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası özellikle de gece saatlerinde etkisini daha da artıracak. Dolayısıyla nemle birlikte İstanbullular akşam saatlerinde çok daha bunaltıcı bir havayla karşı karşıya olacak.
7: Akşam saatlerinde çok bunaltıcı oluyor özellikle evde. Bir de bizim evde klima falan da olmadığı için yani yanıyoruz.
2: Sıcak hava dalgasının Ağustos sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
1: Salı gününden bu yana İstanbul'da Adalar açıklarında 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi ama bu hareketlilik İstanbulluları tedirgin etmeye yetti. Peki gerçekten bu depremler daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Şükrü Ersoy anlattı.
8: Bu fay üzerinde depremler meydana gelebilir ama bunlara bakarak bir büyük deprem bekliyoruz şeklinde söylemek çok doğru olmaz.
0: İstanbul'da Adalar açıklarında son 2 günde 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Adalar fayındaki hareketlilik İstanbulluları tedirgin etti. Peki bu sarsıntılar gerçekten büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
8: Bu depremler bölgenin ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi. Ama paniklemek gerekiyor mu? Hayır, bu olağan aktivitelerden bazıları. Koskoca 1200 metreye varan bir çınarcık çukuru var. Bu çınarcık çukurun açılmasına neden olan faylardan bir tanesi Adalar fayı. Düşünün, koskoca bir Kuzey Anadolu fayı var. Ortasında Adalar fayı pasif. Böyle bir durum olabilir mi? Hayır. Bu söylediğimiz tüm faylarda birbirinden kopuk gibi görünse de yerin altında bunlar birleşik vaziyette ortak hareket ediyorlar.
0: Depremler AFAD Bilim Kurulu tarafından inceleniyor. Uzmanlar sosyal medyadan yapılan paniğe neden olabilecek paylaşımlara karşı uyarıyor.
8: Sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Sürekli speküle eden görüşler var. Sanki uzmanlarmış gibi konuşmalar var. Kamuoyundaki bu kirlilik korku ve endişe yaratıyor. Yer bilimcilere güvenelim, jeologlarımıza, jeofizikçilerimize, uzmanlarımıza güvenelim.
0: Yalnızca çarşamba gecesi 42 mikro deprem oldu. Ancak hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi.
1: 17 Ağustos'un 27. yıl dönümünü geride bıraktık. Çok daha yakın bir felaketin, 6 Şubat depremlerinin ise izleri hala çok görünür. Kayıpların acısı büyük ama geride kalanlar geçmişlerinin, hatıralarının yasını tutuyor. Ve geleceğe tutunmak için hem kendi hafızalarını hem de şehrin hafızasını diri tutmaya çalışıyor. Elden geldiğince. NTV'den Melike Şahin, anılarla geleceğe tutunma çabasını Hatay'da deprem gecesi 20 kişinin hayatını kurtaran Doktor Sevdar Yılmaz'la konuştu.
9: Gittiğiniz çıktığınız sokaklar artık yok. O sokaklarda o sokakları tanıyamıyorsunuz artık. Her gördüğümüzde tabii ki bu yüreğimize oturan bir taş gibi hissediyoruz, hissettiriyor bize.
6: ailelerini, sevdiklerini, doğup büyüdükleri evleri, mahalleleri, sokakları, hatta şehirlerini kaybettiler. Hatay şimdi dönüşüyor, bambaşka bir çehreye bürünüyor ama onlar için artık eski Hatay değil. Geride kalanların, bir parçası 6 Şubat'ta olanların tutunduğu tek nokta hafızaları.
9: Buradan gidelim desen aslında hemen gidebileceğimiz çok yer var. Ama buradan kopamıyoruz. Bizi buraya bağlayan, bizi buraya kilitleyen bir şeyler var.
2: Doktor Sevdar Yılmaz 6 Şubat depreminde yıkılan Akademi Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmak için yatan annesinin refakatçisiydi. O gece 20 kişinin hayatını kurtardı.
9: Biz 5. kattaydık ama yıkıldığında altımızda sadece bir kat kalmıştı. Ki ayrıntıları anlatsam bir film hikayesinden çok da farklı değil.
6: Kaç öyle kişiyi kurtardınız?
9: 20 kişi. Annem ve kız kardeşimle beraber 20 kişi vardı.
2: Enkazdan kurtardığı annesi 2 hafta sonra Mersin'de geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.
9: Özellikle de evinin yıkıldığını gördükten sonra çok daha kötüleşti. Hani görmek istemedi tekrar belki Hatay'ı. Belki de bizim tekrar bu tarafa gelmemizi de istemedi. Ama tekrar biz gelmek durumunda kaldık buraya. Halen bizi burası çok güçlü bir çekim alanı bizim için.
2: Yenilenen yüzü mü yoksa geçmişin enkazı mı daha fazla acı veriyor bilinmez. Ancak Hataylılar şehirlerini hafızalarında canlı tutmaya çalışıyor.
9: Benim ilk kurtardığım eski fotoğraflarımızın bulunduğu çantaydı. Burada yaşamak değil de Hatay'ın dışında yaşamak bize acı veriyor. Bize her yer yabancı geldi. Hani nereye gittiysek oranın ötekisi olduk, oranın yabancısı olduk. Şu anda da eminim Hatay'ın dışında yaşayan birçok insan Hatay'a gelmek istiyor. Oranın yabancısı olduğunu hissediyor.
1: Kanserle ilgili umut vadeden gelişmenin haberini verelim şimdi de. Kişiye özel geliştirilen kanser aşıları bağışıklık sistemini hastanın tümöründe bulunan mutasyonları hedef alacak şekilde eğitiyor. Yani aşı bağışıklık sistemini eğitiyor. En tehlikeli cilt kanseri türü olan melanom hastaları üzerinde aşının 3. fazı denendi ve olumlu sonuçlar alındı ki uzmanlara göre bu sonuçlar çığır açıcı. Bu aşının şimdi diğer kanser türlerinde de işe yarama olasılığı var mı? Geliştiriciler bu konuda ne diyor? Kulak verelim.
0: En tehlikeli cilt kanseri türü olan melanom için umut vaat eden bir gelişme yaşandı. Moderna ve Merck'ün geliştirdiği kişiye özel mRNA aşısının standart immünoterapi ile birlikte kullanıldığında hastalığın tekrarlanma ve yayılma riskini azaltabileceği görüldü. Faz 3 çalışmasına tümörleri ameliyata alınmış 1137 yüksek riskli melanom hastası katıldı. Yaklaşık bir yıl süren çalışmada hastalar iki gruba ayrıldı. Bir gruba standart immünoterapi ilacı Keytruda, diğer gruba ise Keytruda ile kişiye özel üretilen intismeran aşısı birlikte uygulandı. İmmünoterapiyle kişiselleştirilmiş aşı kombinasyonu uygulanan hastalarda kanserin tekrarlama ve başka organlara yayılma riskinin standart tedavi alan grubu oranla önemli ölçüde azaldığı görüldü. Massachusetts General Brigham Kanser Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Programı Direktörü Dr. Ryan Sullivan, çalışmanın önceki aşamasında alınan sonuçların umut vaat ettiğini söyledi.
10: Tedavi faz 2 çalışmasında nüks etme riskini yaklaşık %50 azaltıyordu. Eğer 3. faz detaylı sonuçlarda buna yakın bir şekilde gelirse bu çığır açıcı bir tedavi olur.
0: Doğrudan hastanın kendi tümörlerindeki genetik mutasyon haritasına göre kişiye özel olarak üretilen aşı, bağışıklık sistemini kanser hücrelerini tespit edip yok etmesi için eğitiyor. Dr. Sullivan aşının çalışma prensibini anlattı.
10: Süreç biraz karmaşık ama temelde yaptığımız şey şu, tümörde neyin farklı olduğunu tespit ediyorsunuz. Bağışıklık sistemi tümördeki bu farklılıkları nasıl tanıyor? Bu farklılıklardan hangileri aktif durumda? Ardından bir tahmin yapıyorsunuz. Bir tahmin modeli kullanarak bu farklılıklardan hangilerini bir aşıyla hedeflememiz gerektiğini belirliyorsunuz. Sonra da aşıyı uyguluyorsunuz.
0: Kişiye özel kanser aşıları bağışıklık sistemini yalnızca hastanın tümöründe bulunan mutasyonları hedef alacak şekilde eğitiliyor. Bu yaklaşımın bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha seçici şekilde hedeflemesini sağlaması amaçlanıyor. Dr. Ryan Sullivan, kişiye özel kanser aşısına yönelik bu çalışmanın kanser tedavisi alanı için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Aynı yaklaşımın kanser tedavisini daha geniş anlamda değiştirebileceğine dair umutlu olduklarını ifade etti. Sağlık regülatörleri tarafından onaylanmasının ardından ilk birkaç yıl içinde binlerce melanom hastasının bu tedaviden faydalanabileceği öngörülüyor. Melanomun yanı sıra kişiye özel kanser aşılarının farklı kanser türleri için ileri aşama klinik çalışmaları sürüyor.
1: Evet, tıp kanser aşısı geliştirmeye çok yakın ama bizler de beslenme alışkanlıklarımızda yapacağımız daha sağlıklı küçük tercihlerle kanserden uzak durabiliriz. Şekerin de artık bir zehir olduğunu kimse inkar edemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada şekerli içecekleri günlük tüketenlerin mide kanserine yakalanma risklerinin iki kat arttığı ortaya çıktı.
0: Her gün şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riskleri artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırmada bu sonuca ulaşıldı. Onlarca yıla yayılan çalışmada 112 bin kişinin sağlık ve yaşam tarzı verileri incelendi. Yeni çalışmada günde en az bir bardak şekerli içecek tüketen kişilerin ayda bir bardaktan daha az tüketenlere göre mide kanserine yakalanma riskinin iki kat daha fazla olduğu belirlendi. Araştırmada katılımcıların tükettiği içeceklerde en yaygın tatlandırıcının fruktoz olduğu, bunun mide kanseri görülme sıklığında artışla ilişkisi olduğu sonucuna varıldı. Kadınlarda limonata ve sporcu içecekleri gibi şekerli içeceklerin günde birden fazla tüketilmesinin, bu tür içecekleri nadiren tüketenlere kıyasla mide kanseri riskini neredeyse 3 kat daha arttırdığı tespit edildi. Araştırmada yapay tatlandırıcılı ve düşük kalorili gazlı içeceklerin yüksek düzeyde tüketiminin mide kanseri görülme sıklığında artışla bağlantısı ise bulunmadı. Ancak araştırmacılar bulguların gözlemsel olduğunu ve sebep-sonuç ilişkisi kurmadığını söyledi. Katılımcıların ailelerindeki mide kanseri geçmişi hakkında sınırlı bilgi bulunduğu vurgulandı. Araştırma ekibi, bulguların doğrulanması ve şekerle tatlandırılmış içeceklerin mide kanseri riskini neden arttırdığının ortaya konulması için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanlığı yükselen tahvil faizlerine müdahale etti. Bakanlık tahvil alım miktarını iki katına çıkarttı. Bu hamle sonrasında doların küresel değeri zayıflayınca altın 2 ayın zirvesine yükseldi.
0: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nin tahvil hamlesiyle hareketlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizleri 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yani bir diğer anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma maliyeti yükseldi. Bu gelişme sonrası Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan müdahale geldi. Bakanlık tahvil geri alım miktarını en az iki katına çıkartacağını açıkladı.
11: Bu ihtiyacı ortaya çıkartan unsurların hala devam etmekte olduğunu göz ardı etmemek lazım. Özellikle jeopolitik riskin nereye doğru evrileceğine bir bakmamız lazım. Tekrar 90 doların üstüne gelmiş bir petrol fiyatından söz ediyoruz. Karşılıklı mesajların tekrar sertleşmeye başladığı gözüküyor.
0: Karar sonrası piyasalarda pozitif hava esti. Tahvil faizlerinde sert gerilemeler izlendi. Doların küresel değeri zayıfladı. Bu gelişmeler altın ve kıymetli madenlere olumlu yansıdı. Ons altın 4500 doları geçti. İçeride gram altın yeniden 7000 liraya ulaştı. Gümüşte ise %7 artış izlendi.
11: Piyasalar açısından belki zamanlaması açısından sürpriz olduğunu söylemek mümkün. Bir iştah arttırıcı motivasyon sağladı. Çok net ortada. Altın fiyatlarında bunu gördük, hisse senetleri piyasasında gördük. Kısa vade bakarsanız etkinin pozitif olduğunu söylemek çok net mümkün. Bu etkinin bir süre daha devam etmesini tahmin etmek bence çok zor değil.
1: Üniversiteyi kazanmak bir dert, kazandıktan sonra okumak başka dert. Daha doğrusu dert olan okumak değil de ekonomik sorunlar, en başta da barınma problemi. Yurtlarda, evlerde çok pahalı. Yurtlarda fiyatlar semte göre, İstanbul'da ve tabii odanın kaç kişilik olduğuna göre değişiyor.
0: Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Öğrencilerin barınma telaşı başladı. İstanbul Beşiktaş'ta 36 bin liradan başlayan yurt fiyatları tek kişilik odalarda 50 bin liranın üzerine çıkıyor.
12: Geçen seneye göre fiyatları biz çok fazla yükseltmedik. Bir kişilik odamız 50 bin bandında, iki kişilikler 35 bin ile 39 bin bandında. Bunlar aylık rakamlar tabii ki. Dört kişiliklerde 26 binden başlayan rakamlarla devam ediyor. Çünkü bazalı, ranzalı şeklinde, metrekare olarak değişken şekilde odalarımız var. Ona göre değişkenlik gösteriyor. Geçen sene altı kişilik oda, örnek veriyorum, 17 bin bandındaydı. Tek kişilikte 35 bin bandındaydı.
0: Fiyat semtlere göre değişiyor. İstanbul Avcılar'da özel yurt fiyatları aylık 20 bin lirayla 40 bin lirayken Esenyurt'ta 15 bin liraya yurt odası bulunabiliyor.
13: Bu yıl üniversiteye başlayacağım. Biraz endişeliyim aslında, yani çünkü yurt fiyatlarını araştırdım. Her yıl gittikçe pahalaşıyor. Eve mi çıksam, yurtta mı kalsam diye bir ikilem içerisinde kaldım ama bilmiyorum ne yapacağımı. Öğrenciyiz de hani sonuçta.
14: Son zamanlarda artan hem yurt fiyatları hem de ev fiyatları gerçekten korkunç bir seviyeye ulaştı. Çünkü insanlar artık üniversite tercih ederken yurtta kalabilecek miyim, evde kalabilecek miyim düşünmeye başladılar.
15: Yurt fiyatları maalesef çok arttığı için biz 2-3 arkadaş birlikte ev kiraladık. Çok daha makul bir fiyata denk gelmiş oldu bu şekilde.
0: Öğrenciler artan yurt maliyetlerine ilişkin düzenleme yapılmasını talep ediyor.
1: İngiltere'nin gündemine bir parantez açalım şimdi, bir de bağlantı yapalım. Çünkü İngiltere'nin gündeminde yine kraliyet ailesi var. Yıllardır uzakta yaşıyordu Prens Harry ve eşi Meghan. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorlardı. Malum Meghan Markle Amerikalı ve orada yaşamayı tercih ettiler. Ama İngiltere'ye geri dönmeye karar verdikleri söyleniyor. Bağlantımızı yapalım gelin. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Onca sıcaktan sonra İngiltere'nin yağmurlu bir anına denk geldik şu anda Gökhan seninle. Peki dönüyorlar mıymış gerçekten İngiltere'ye?
16: Evet, Brexit'in üzerinden 6 yıl geçti ve Harry ve Meghan Birleşik Krallığa dönüş hazırlığı yapmaya başladılar. 6 yıl önce 2 kişi olarak ayrılmışlardı Birleşik Krallık'tan ama şimdi çocukları Archie ve Lilibet'le birlikte 4 kişilik bir aile olarak dönecekleri anlaşılıyor. Az önce sen de dikkat çektin, aslında yayından hemen önce güneşli bir hava vardı. Ben de o yüzden gömlekle yayına gelmiştim Seda, ama şimdi yağmur altında Meghan ve Harry'nin dönüşlerinin haberini aktarıyoruz. Britanya basını çiftin bu ayın ilerleyen günlerinde taşınmayı planladığını söyledi. Londra dışında kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşayacakları belirtiliyor. Ki bunun da çok büyük olasılıkla annesi Diana'nın ailesine ait yerleşke olabileceği konuşuluyor. Tabii dönüş hazırlığının en somut işareti çocukların eğitimi oldu. Çünkü Harry ve Meghan'ın 7 yaşındaki Prens Archie ile 5 yaşındaki Prenses Lilibet'i Eylül'de başlayacakları şekilde bir Britanya okuluna kaydettirdikleri bilgisi ortada. Zaten bunu şöyle de yorumlamak gerekiyor tabii. Harry ve Meghan'ın yeniden çalışan kraliyet ailesi üyeleri olmayacağı da net. Bunu doğrudan kraldan duyduk aslında. Kral Charles'ın plan konusunda pazar günü bilgilendirildiği ifade edildi. Oğlunu ve torunlarını daha sık görebilecek olmaktan dolayı memnun olduğu ifade ediliyor ama Sussex'lerin statüsünün değişmeyeceği konusunda da net olduğu kaynaklar tarafından aktarıldı. Tabii küs olduğu abisi Veliaht Prens William'la eşi Prenses Kate'in de bu taşınmadan haberdar edildiği belirtiliyor. Ancak şunu vurgulayayım. Harry ile William'ın arasındaki ilişkinin hala ciddi biçimde bozuk olduğu ifade ediliyor ve şu aşamada bir barışmadan da söz edilemeyeceği ifade ediliyor. Tabii buna karşılık Harry'nin babası Kral Charles'la ilişkilerinde son aylarda belirgin bir iyileşme olduğunu da söylememiz lazım. Tabii şimdi en hassas başlık hiç şüphe yok ki güvenlik olacak. Çünkü Harry yıllardır polis koruması olmadan ailesini Birleşik Krallığa getirmenin güvenli olmadığını söylüyordu. Hatta hükümete karşı bu konuda bir hukuk mücadelesi vermişti. Nadir görülen bir durumda bu. Bu mücadeleyi kaybetti. Bunun anlamı resmi polis koruması olmadan Birleşik Krallık'ta olacaklar demek. Bu tartışmaya Başbakan Andy Burnham da dahil oldu. Harry ve Meghan'ın güvenliği özel bir konudur diyerek konuyu kapattı aslında. Şimdi Harry'nin çocuklarının Britanya yaşamını ve kültürünü tanımasını istemesi kararda önemli etken diyorlar. Avrupa turu yapmışlardı daha bir ay önce. Bunun çok etkili olduğundan bahsediliyor. Tabii çift Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Portekiz'deki evlerini de kapatmayacaklar. Dolayısıyla bu aşamada dönüşün kalıcı hale gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Şunu da hemen söylemek lazım. Britanya halkına hemen bir anket yapıldı ve %33 dönüşlerine karşı olduğunu ifade etti Seda.
1: Bu konu daha çok konuşulur Gökhan. Takip ederiz biz de. Bir de oralarda anlaşılan o ki Prenses Diana'nın kardeşinin çıkacak kitabı şu aralar konuşuluyor. Şimdiye kadar hiç konuşmamış. Ne biliyoruz bu kitapla ilgili? Ne zaman çıkacakmış?
16: Aslında Kont Charles Spencer, Prenses Diana'nın kardeşi, ablasının ölümünün 30. yıl dönümü yaklaşırken ilk defa Diana hakkında kapsamlı bir kitap yayınlamaya hazırlanıyor. Ki Kont Spencer gerçeği kardeşinin gözünden anlatmak istediğini vurguluyor. Şu ana kadar gelen bilgilere baktığımızda kitabın adı Swan Song Diana My Sister, yani kuğu şarkısı Diana kız kardeşim ismini alacak. 22 Eylül'de yayınlanacağı öngörülüyor. Yayıncıya göre Charles Spencer'ın ablası hakkında ilk kez bu kadar açık ve ayrıntılı biçimde konuşacağı anlaşılıyor. Ki Spencer kitapta Diana'nın yaşamını ve ölümünün ardından yaşanan o bir haftayı kendi anıları üzerinden aktaracak. Öyle geldi bilgiler yayıncıdan. Tabii Kont Spencer kitabı yazmasının temel nedenini Diana hakkında yıllar içinde yerleşen yanlış bilgileri düzeltmek diye tanımlıyor. Tabii Diana'nın ölümünün 30. yıl dönümü yaklaşırken yeniden çok sayıda röportaj talebi aldığını belirtiyor Spencer. Ve başkalarının yorumlarını okumak yerine kendi anılarını, düşüncelerini artık kendisini kayda geçirmek istediği için bu adımı attığını ifade ediyor. Ona göre yıllardır tekrarlanan bazı iddialar doğru değil olduğu halde zamanla gerçekmiş gibi kabul edilmeye başlandı. Bunu düzeltmek aslında amacı. Tabii yayın evi de kitapta ciddi ilgi uyandıracak çok sayıda yeni açıklama bulunacağını da söyleyerek pazarlamasını daha şimdiden yapmaya başladı. Kitap yalnızca bir kardeşin anılarını değil, Diana'nın yaşamına ilişkin yeni ayrıntıları da içerecek gibi anlaşılıyor bu açıklamalara bakacak olursak. Tabii Kont Charles Spencer özellikle Diana'yı hatırlamayacak olan genç kuşaklar açısından da kitabı okuduktan sonra onun gerçekten nasıl birisi olduğunu anlayabileceklerini umuyor. Ki bu açıdan da Diana'yı zaten sevgi dolu, karizmatik ama aynı zamanda da kendinden şüpheleri olan son derece dinamik ve benzersiz bir karakter olarak tanımladı. Şimdi kitabın Eylül'de çıkacak olması da sembolik açıdan önemli. Çünkü Diana'nın Paris'teki trafik kazasında ölümünün üzerinden 30 yıl geçti ve 30. yıl dönümünden yalnızca birkaç hafta sonra kitap yayınlanmış ve dağıtıma çıkmış olacak Seda.
1: Peki Gökhan Bozkurt'la konuştuk. Anlaşılan o ki bu iki konu epey bir gündem kaplayacak İngiltere'de ve dolayısıyla aslında kişiliklerin popülerliği açısından bütün dünyada. Hollywood tarihinin de en ilham verici başarı öykülerinden biri Rocky. Rocky de 50. yılını kutluyor. 9 filmlik seriye dönüşen sinema efsanesi 50. yılında özel bir sanat kitabı ve yeni bir biyografi filmiyle onurlandırılıyor.
17: ...1970'lerin ortasında henüz tanınmayan bir aktör olan Sylvester Stallone, Rocky adında bir senaryo yazdı. Stüdyo başrolde daha ünlü bir oyuncuyu oynatmak istedi, ancak Stallone sadece kendi oynarsa çekilebileceğini söyledi. 1976'da gösterime giren film, $225 milyon hasılat yaparak yılın en çok izlenen yapımı oldu. Stallone'u dünyaya tanıtan film, en iyi film dahil 3 Oscar ödülü kazandı. Hollywood tarihinin en ilham verici başarı öykülerinden Rocky, 50. yılını kutluyor. 9 filmlik seriye dönüşen efsanevi yapım, 50. yılında koleksiyonerlere özel hazırlanan sanat kitabı ve yeni bir biyografi filmiyle onurlandırılıyor. Rocky serisinin resmi görsel sanatçısı John Rivoli imzalı kitapta orijinal serideki 5 filmden ilhamla hazırlanan görseller yer alıyor. Sadece 300 adet basılacak kitap Ekim ayında satışa sunulacak. Kutlamalar kapsamında 20 Kasım'da Ben Rocky isimli yeni bir biyografi filmi de izleyiciyle buluşacak. Peter Farrelly'nin yönettiği film, Stallone'un senaryosunu filme dönüştürme mücadelesini konu alıyor.
1: Ana haberi noktalamadan önce takımlarımızın Avrupa mücadelelerinin nasıl geçtiğini paylaşalım. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i Trabzonspor'sa Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk ediyor. Karşılaşmalarda ilk yarılar bitti. Beşiktaş Žalgiris karşısında 2-0 galip, Trabzonspor'sa Ferencvaros karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı. Önümüzdeki dakikalarda ikinci yarılar başlayacak. Takımlara başarılar dileyip ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Saat 21 olduğunda yakın plan başlayacak. Deniz Kilislioğlu konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar, iyi seyirler.

Gram altın 6.968, çeyrek altın 11.432, tam altın 45.588 lirada. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi bugün 14.396, BIST 30'da 16.509 puandan kapandı.

0: NTV Radyo. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: NTV Radyo.

0: müzik arası.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Power to the Moon.
1: Cuma günü sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında da artış var. Ankara Cuma daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir 35 dereceye çıkıyor. İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
0: Hava durumu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan var.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21, yakın planla karşınızdayız. Tehlikeli, tedirgin edici bir tırmanış. Nisan 2025'teki gerilimi hatırlatan bir yeni perde. Saha yine Suriye, Ankara'daki genel hakim kanıda. İsrail seçimine giderken zaman ayarlı, kontrol edilmesi şart bir saldırganlık örneği. İsrail ve Türkiye arasında çatışmasızlığı sağlamak için aslında 2025'te bir mekanizma kurulması çabasına girilmişti ama bu son olayda da gördük ki bu mekanizma pek çalışmadı. ABD Başkanı sessiz, Büyükelçisi ise Türkiye'nin karşılık verebileceğini söyleyerek dikkat çekici bir pozisyon alıyor. Ankara'dan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz açıklamaları var. Ama akıllardaki soru tabii net. Bu gerilim nereye kadar sürecek? Konuklarımıza soracağız. Bir diğer önemli başlığımız bu akşam terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasada belirlenen kurulun ilk toplantısı için artık geri sayıyoruz. Sonrasında beklenen ne? Alt komisyonlar nasıl çalışacak? Süreç bizi nereye götürecek? Hepsini konuşacağız. Üç konuğumuz var yakın planda. Biri İstanbul stüdyomuza Profesör Doktor Rüstem Erkan, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Sağ olun.
1: Ankara stüdyomuzda Doktor Murat Yılmaz var, siyaset bilimci. Siz de hoş geldiniz Murat Bey.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar diyorum.
1: Bize uzaktan bağlanan isim, her hafta bizimle olan Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu. Kemal Bey, size de iyi akşamlar diliyorum.
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Rüstem Bey, sizinle başlayayım. Şimdi Tom Barak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ama daha geniş bir titirle işte Irak ve Suriye özel temsilciliği görevinde hala sürdürüyor. Türkiye karşılık verebilirdi dedi. Belki oradan başlayalım. O noktaya mı gidiyoruz sizce?
2: Şimdi Deniz Hanım bakınız yani Türkiye'nin aslında İsrail'le tarihsel olarak bir düşmanlığı yok. Hı hı. Yani kurulduğu günden beri aslında ilişkileri bu son döneme kadar iyi olan ülkeydi. Yani diğer Arap ülkelerinin önemli bir kısmı Suriye, Mısır geçmişte İsrail'le savaştı. Büyük Arap-İsrail Savaşı gibi. Hatta bazıları İsrail'in varlığını tanımıyor. İran gibi. Fakat Türkiye bu pozisyonda olan bir ülke değildi. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde de özellikle Amerika'daki lobilerde İsrail Türkiye'ye birçok konuda destek de veriyordu. Hı hı. Fakat bu son zamanlarda yani önce Filistin sonra da Gazze meselesinde İsrail'in bir Türkiye'yi de hedef alan politikaları olduğunu açıkça görüyoruz. Şimdi bu son durum aslında gerçekten çok tehlikeli bir durum. Yani saldırıdan çok saldırı sonrası yapılan açıklamalar çok tehlikeli. Yani burada direkt işte İsrail Başbakanı Netanyahu buradaki hedefin Türkiye olduğunu söylüyor. Ve Türkiye olduğunu söylüyor derken de şunu söylemek istiyor. Türkiye Suriye'de bir nüfus sahibi olamaz diye. Bunu yani şu bir seferlik saldırı değil. Eğer Türkiye Suriye'de bir askeri varlık bulundurmak veya bir nüfus sahibi olmaya çalışırsa biz bunun işte yani şakası olmadığını saldıracağımızı söylemek istiyoruz demek istiyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Türkiye'deki yorumlarda bu işte İsrail'deki seçimlere dönük bir Netanyahu'nun politikası vesaire deyip geçiştirmemek lazım. Bugün işte iletişim başkanı sanırım Burhanettin Duran bir açıklama yaptı. Fakat benim Suriye'nin tutumu da çok dikkat çekici.
1: Buraya geçmeden bir soru yarattığı için soruyorum. Geçiştirmemek lazım seçimle doğru orantılı dediniz. Bunu şöyle mi konumlandırmak gerekiyor? Yani 7 Ekim'den sonra İsrail'in ama daha özelinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı eylemlerin bir devamı olarak mı görmek
2: gerekiyor? Evet, bir devamı ve devamı derken de şu hem süreklilik var hem de şey diyor yani bir pozisyon alıyor. Bir savaş pozisyonu alıyor açıkça. Geçiştirmemek derken İsrail nasıl bir tavır sergilemişse aynen cevap verilmesi gereken bir durum. Şu yani açıkçası şimdi yani işte bir hafta önce Mekke ittifakı yaptık. Güçlü bir ülkeyiz. Savunma sanayinde güçlüyüz. Her gün bunlar izliyoruz gelişmeleri vesaireleri. Fakat İsrail'e saldırılsın demiyorum. Fakat kullanılmayan güç, güç değildir. Yani sürekli biz güçlüyüz, şu gücümüz var, bu ittifakımız var deyip ama İsrail'in gelip 50 kilometre ötede Türkiye'ye karşı, Türkiye burada bir hazırlık yapıyordu, bu üssü kullanacaktı deyip saldırdığı zaman bunu sadece kınayarak geçiştiremeyiz.
1: Ne yapmalıydı Türkiye?
2: Ve bundan sonra bir türlü cevap vermeli. Aynı şekilde anında bir şey olmasa da, İsrail toprağında olmasa da başka bir yerde Türkiye'nin de benzer bir cevap vermesi gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Yani İsrail'in işgal etmiş olduğu Suriye'de topraklar var. O da onun yakınına bir mesaj verebilir diye değerlendiriyorum. Hı. Yoksa şeydir yani, bir meydan okuma varsa o meydan okumaya ciddi karşılık verilmediği zaman o sürekli üzerine gelir. Onu anlatmak istiyorum. Peki. Tabii bir savaş meselesi çok tehlikeli bir şey. Çünkü İsrail'le bizim başta dedim dostluğumuz var. Yani Osmanlı'dan başlayarak ilk Türkiye'ye Musevilerin sığınması, alınması, daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda işte özellikle Almanya'daki bilim insanlarının Türkiye'ye kabul edilmesi, böyle bir dostluğumuz var. İsrail'de çok sayıda Türkiye vatandaşı olan insanlar var. İsrail'de yaşayıp çifte vatandaşlık olan bu tür ilişki, yani bu halkların birbirine düşmanlığı değil, onu söylemek hı hı. istiyorum. Fakat buradaki bir yönetimin bu tür meydan okuması da bence karşılık bulması gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki, bu söylediğiniz önemli. Bir diğer konuklarımıza da...
2: Bir Suriye şeyine bir peki. cümle söylememe müsaade ederseniz. Yani Suriye'de devlet başkanı Şara bir açıklama yapmadı. Bakınız hı. yani Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Fakat o açıklamada da şu var. Biz Türkiye ile bir askeri işbirliği vesaire üsleri kullandırmak gibi bir anlaşma yapmadık der gibi bir açıklama. Yani şunu söylemiyor. Biz egemen bir devletiz. Bağımsız bir devletiz. İstediğimiz ülkeyle de bir askeri işbirliği de yapabiliriz gibi bir açıklama yapmıyor. O da
1: yapıyor. Açıklamasında var. Şöyle ben oradaki ince nüansı sizinle paylaşayım. Axios'a yazılı olarak soruları yanıtladı Amerikan sitesinde. Bir kere şunu söylüyor. Yani orada Türkiye'nin kalıcı bir askeri üs özelinde bir çalışma içerisinde olmadığını, bunun daha ağırlıklı olarak yeniden askeri sistemlerin, altyapıların kuvvetlendirilmesi konusunda bir işbirliğinin neticesi olduğu, bunun her aynen. ülkeyle de, farklı ülkelerle de yapıldığını söylüyor.
2: Yani
1: daha
2: şunu demek istiyorum, olsa da size ne diye bir açıklama yok. Yani
1: var işte, onu bir... söylüyorum. Yani şöyle söylüyor. Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Rusya ile de bunu yapıyoruz diyor. Dolayısıyla Türkiye, düzeltiyorum, Suriye bir egemen devlettir diyor. Kiminle işbirliği yapabileceğini
2: orayı okumamıştım evet. Doğa haklısınız.
1: Yani var aslında.
2: Bir cümlede bir yine Trump saldırıdan haberim var fakat bir tepki göstermedi. Evet. Yani bugünkü son doğru, açıklaması evet, bilgim var fakat bu yanlıştır, doğru değildir, kınıyorum gibi bir açıklama da yoktu. Hı-hı. Buyurun.
1: Peki. Aynen cevap verilmesi gereken, geçiştirilmemesi gereken bir olay mıdır bu? Murat, size döneyim. Sizden alayım. Sizce de öyle mi? Ve bunun sahası Suriye midir? Eğer öyleyse.
3: Şimdi Deniz Hanım, meselenin yani sadece bu saldırıdan ibaret olup olmadığını, Türkiye ile Suriye arasındaki meseleyi aslında vaaz ederek belki başlamak lazım. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri hatırlayacaksınız geçen senenin sonunda bir strateji belgesi hazırladı, onu yayınladı. Hı hı. Orada ifade ettiği şey şu: Orta Doğu'da İsrail'in güvenliği sağlandı ve biz eskisi gibi Orta Doğu'da biz sıklet merkezi bulundurmak istemiyoruz. Hatta onunla bağdaşmayan bir İran savaşı çıktı ama bunun dışında Orta Doğu'ya petrol bağımlılığımız da yok. Şimdi bu İran savaşını paranteze alarak devam ettirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ağırlığını azaltma çalışmaları İsrail'in nezdinde bir rahatsızlık meydana getiriyor. Çünkü bunun öncesinde İran'ın ve Rusya'nın da çeşitli sebeplerle, yani bunu hani saymayalım şimdi, bölgeden çekilmiş olması bir güç boşluğu oluşturuyor. Bu güç boşluğunun nasıl dolacağı aslında beraberinde bölgedeki ülkelerin arasında örtük veya açık bir rekabeti de getiriyor. İsrail'in bakış açısına göre bu güç boşluğunu bölgedeki ülkelerden birisi olan Türkiye kendi aleyhine dolduruyor. Halbuki İsrail bölgede bu güç boşluğunu kendisi bir bölgesel hegemon güce dönüşerek tamamlamak istiyor ve bunu yaparken de İran örneğinde de başka yerlerde de gördüğümüz gibi güçlü, kendi içinde işleyen ve bölgesel ittifaklar kurabilen aktörleri, ülkeleri istemediğini de ifade ediyor. Bu anlamda ne ölçüde bir kaos olursa bu kaosun içinde kendi seçeceği müttefikler ve Batı'dan alacağı güçle bu oluşan güç boşluğunu kendi lehine dolduracağı kanaatinde. Bunu da tek başına yapamayacağını bildiği için, gücü buna yetmeyeceği için ısrarla Batı'yı burada tutmak istiyor. Hani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin hani İran Savaşı'ndaki konumu açısından düşünmeyelim. Bu Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapmıştı, hatırlayacaksınız. Harita gösterdi. Hani bir şer yolu diye, yani kuzeyden, onların kuzeyinden geçen, İran, Irak, Suriye'den geçen bir hattı gösterdi. Bir de kendi üzerlerinden Hindistan, Körfez ve kendileri üzerinden Batı'ya geçen bir hayır yolundan bahsetti. Bunu aslında biraz da Avrupa'yı da ikna etmek için, yani bizim kullandığımız şiddet öyle basit bir radikalizm ürünü değil ya da dini amaçlı değil. Sizi de ilgilendiren, sizin menfaatinize de hitap eden jeopolitik bir anlayışın yansıması diye takdim etmeye çalıştı. Şimdi bu çerçeve içinde baktığımızda Türkiye'ye sadece Suriye alanında değil, yine hatırlayalım, Doğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan enerji kaynakları bahsinde de Türkiye'yi rahatsız edecek bir ittifak sistemine yöneldi. Güney Kıbrıs, Yunanistan, onun öncesinde şimdi biraz pozisyon değişti, Mısır ve böylece Türkiye'yi aslında yani bütün güneyinden çevreleyerek bu Orta Doğu'daki o güç boşluğuna müdahale edemeyecek bir hale getirmek, sınırlamak istedi. Türkiye'de bunun sadece hani bundan ibaret olmadığını, biraz daha hani ileri giderek biraz daha düşüncemizi ifade edecek olursak, Türkiye'ye karşı bir tür gayri nizami harple, Türkiye'nin içerisinde istikrarı bozan aktörlerle, şimdi terör örgütü olarak işte adlandırdığımız FETÖ'yle, efendim PKK'yla kurduğu ilişkiler çerçevesinde de Türkiye'nin iç gündemine dönmesi ve dışarıda bu güç boşluğu oluşan bölgede boy göstermesini engelleyecek bir perspektife sahip. Buna karşılık Türkiye'de İsrail'i dengelemeye çalışıyor. Dengelemeye çalışırken, yani bu geçen zaman zarfında bölgedeki daha önce ilişkilerinin bozuk olduğu, bu özellikle Doğu Akdeniz havzasındaki mücadele zamanında da bozuk olduğu ülkelerle ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Yani buna fiilen bir mücadeleyle karşılık verdi. İşte Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kızıldeniz hattında, ama o mücadelenin ötesinde Türkiye bunları bir dengeye getirdiği andan itibaren bölgedeki diğer aktörlerle, Mısır, Suudi Arabistan gibi aktörlerle iyi ilişkiler geliştirerek hem bunu dengelemek hem de İsrail'in oluşturmaya çalıştığı, aslında hani o İbrahim anlaşmalarıyla da oluşturmaya çalıştığı şey, bu hegemonyayı tanıyacakları bir devlet ittifakı kurmaktı. Peki. Türkiye sadece bununla değil, özür dilerim, o kaos karşısında kozmozu bir tür düzeni temsil ederek bunları işte kalkınma yolu, efendim Hicaz Demir Yolu veya Zengizor koridoru gibi enerji koridorlarıyla beraber bir düzene, işbirliğine ve buradan da hani ittifaklar ve refaha dönüştürecek bir perspektif sunduğu için aralarında bir anlaşmazlık var. Dolayısıyla hani mesele sadece Suriye'den ibaret değil demek için uzattım. Buyurun.
1: Peki, yok ama şunu sorayım. Yani Türkiye'nin bu anlamda perspektifi doğrudan karşı karşıya gelmektense ittifakların içinde yer alarak ya da bir şekilde o uluslararası toplumu yanına alarak İsrail'i yalnızlaştırmak üzerine bir politika zeminine mi oturtuyor Bunu anlamaya çalışıyorum. Yani
3: çok iyi sordunuz. Evet Deniz Hanım, tam böyle aslında. Şimdi malum bunu
1: kısaca
3: Amerika Birleşik Devletleri ile Çin
1: çünkü.
3: Çin arasında benzetme yaparız. Hani antik zamandan Tukidides tuzağı diye bir hegemon güç yükselirken karşısındaki diğer gücü bir tehdit olarak görür. İsrail Türkiye'yi bu anlamda bir tehdit olarak görüyor ve elindeki kaba güçle bunu zorlamak istiyor. Buna karşılık Türkiye hem zaman kazanmak hem de ittifaklar kurarak bir dengelemek istiyor. Çünkü Türkiye İsrail'den farklı olarak, hani Kemal Bey'in süresinden almayayım, çatışmayı tercih eden bir perspektif içerisinde değil. Bu hazırlıklı olmadığı anlamına gelmiyor ama çeşitli sebeplerle, hem ekonomisinin durumu sebebiyle hem de savunma sanayinde kazanacağı yeni kabiliyetleri bekleme bakımından bunu ittifaklar sistemi ve Batı ile iyi ilişkiler kurarak, yani Batı ile problemlerini de sadece bölge aktörleriyle değil halletmek suretiyle bir dengeleme sistemi, çevreleme sistemi içerisinde bu meseleyi, çatışmayı düşürmeye çalışıyor.
1: Hı hı. Kemal Öztürk, şimdi bir taraftan Ankara'dan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz açıklaması geliyor. Çok dikkatli bir politika izlendiği, bu adımların neden atıldığına ilişkin özellikle seçim zamanlı uyarılar yapıldığını da görüyoruz. Siz ne dersiniz? Biraz zaman kazanmak için Türkiye, zaman kazanmaktan kastı Murat Bey gayet iyi özetledi ama bir taraftan da seçimler de geliyor tabii, İsrail seçimleri ve aynı zamanda Amerikan ara seçimleri. Dolayısıyla bu dengeyi mi korumaya çalışıyor Türkiye?
4: Şimdi İsrail'in şu ana kadar saldırdığı ülke sayısı 7. Bir de uluslararası sularda Sumut filosu gemilerine saldırdı. Dolayısıyla karşımızda uluslararası hukuku tanımayan bir ülke var. Ama asıl tehlike bu değil bana göre. Asıl tehlike rasyonel akılla hareket etmeyen bir iktidar, bir devlet yapısı var İsrail'in. Yani bütün bu pervasızca saldırılarının önemli bir kısmı rasyonel bir politikayla değil, daha fazla teopolitik dediğimiz, yani arzu mevut projesine inanmış bir dini devletin akıl almaz operasyonları. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı yapmış olduğu bu hamle, bu irrasyonel zihnin bir ürünü. Daha fazlasını yapar mı? Evet. Daha ileri gider mi? Evet. Bu sıcak bir çatışmaya dönüşebilir mi? Bu kadar cesaret edeceğini düşünmüyorum. Yapmak ister ama gücünün buna tam olarak yeteceğini de düşünmez. Dolayısıyla Türkiye'nin sağduyulu ya da sakin tavırlarının iki anlamı var. Birincisi, evet, Netanyahu önümüzdeki seçimlerde tansiyonu yükselterek bir güvenlik kaygısı yaratmak. Yani halkta bir güvenlik kaygısı yaratarak seçimlere gitmek ister. Bu da iktidar partileri her zaman güvenlik kaygılarından faydalanma teorisine dayanır. Bu teori İsrail'de muhalefet tarafından dile getiriliyor. İşte seçimlere giderken tansiyonu yükseltmek akılsızcadır, şudur budur diye. Bu amaçla yapıyor. İkincisi, Türkiye'nin Suriye içerisinde hiçbir şekilde güçlü olmasını ya da daha fazla askeri varlık sürdürmesini istemiyor ve bunu da engellemek için şu andan itibaren Türkiye'nin aslında otorite alanı olarak kabul edilen bir bölgedir orası, Suriye içerisinde. O bölgede fiziki olarak müdahale etmiş oldu ve bir tahrik edici adım attı. Şimdi Türkiye buna seçimlerde ben prim verip Netanyahu'yu güçlendirmek istemiyorum diyor. İkincisi de Türkiye İsrail'le sıcak bir çatışmaya girdiğinde bunun yaratacağı yüksek anaforun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Yani bu sadece Türkiye-İsrail savaşı olmaktan çıkar. Bölgede daha büyük bir sarsıntıya ve daha büyük bir ne diyelim, Alev'in, ateşin yayılmasına neden olabilecek çok ekstrem bir şey. Yani Türkiye bunu rasyonel bir politik olarak hesap ediyor. İsrail hesap etmiyor. Ama gerçek şu ki Türkiye bu işe girdiği zaman, yani İsrail'e sıcak bir çatışmaya girdiği zaman bunun nerede duracağını kestiremiyoruz. Yani işin içerisinde NATO var fikrini her ne kadar insanlar çok dillendirilmiş.

0: aparatlarından birisi. Bakın bu uyarılardan, bu haberlerden sadece bir hafta sonra İsrail, Suriye'nin en kritik noktalarından birini ve Türkiye'yi en tahrik edecek noktalarından birini vurdu. Dolayısıyla Amerika'nın İsrail'i dizginlediği, durdurduğu, kızdığı bütün haberlerin hepsinin yalan olduğunu, hepsinin bir propaganda malzemesi olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'nin atacağı adımda Amerika'nın bir hattın, Tom Barak özellikle bu hattın bir temsilcisi olarak görülebilir. Bir hattın bu politikalara destek verebileceğini düşünebiliriz. Ama Başkan Trump'ın da yer aldığı diğer hattın asla destek vermeyeceğini, Türkiye tarafında yer almayacağını unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunları hesaba katarak bir hesap kitap yapmak zorundayız.
1: Şimdi aslında devam niteliğinde iki sorum var Kemal Öztürk'se, ama bir reklama gideyim. Çünkü hem Rüstem Hoca'nın da altını çizdiği, yine sizin de hepimizin de ihtiyatla yaklaştığı Axios'ta Suriye Dışişleri Bakanı'nın yaptığı bazı açıklamalardan Suriye'nin pozisyonlanması ve Amerika'nın pozisyonlanması ile ilgili yeni sorular doğuyor. Dolayısıyla reklamların ardından bu soruları da konuşmayı sürdürelim.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Kemal Öztürk, hem Suriye hem Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunu sorarak bu tür sizden yine başlayayım ama ikiye bölerek isterseniz gidelim. Önce Suriye konusu, çünkü Rüstem Bey'in de dikkat çektiği bir nokta vardı. Şimdi Şeybani'nin yazılı açıklaması üzerinden eğer gidecek olursak Türkiye ile böyle bir geniş bir askeri varlık o üste yapılanmasına ilişkin olarak bir

0: çalışmamız yoktu gibi bir açıklama yapıyor. Biraz da izahata kaçan bir tonu da var aslında. Rüstem Hoca'nın da biraz dikkat çektiği gibi. Ama burada ben Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşme ve uzun süredir Donald Trump'la birlikte yeni yatırımlar, işte yeniden Suriye'nin ayağa kaldırılması gibi projelerdeki işbirlikleri düşünüldüğü zaman nerede durduğunu, sizin nasıl gördüğünüzü merak ediyorum. Oradan devam edelim. Suriye politikası özelinde.
1: Şimdi birincisi, Suriye savunma hattını kuramamış, hava kuvvetleri olmayan, hava savunma sistemleri olmayan, toprakları işgal edilmiş ve yeniden işgal edilmiş bir devlet ve maalesef buna gücü yetmiyor. Çünkü henüz devrim yaptılar, daha devlete tam hakim oldukları da söylenemez. Yani büyümeye çalışan, emeklemeye çalışan bir devletin ayağa kalkmaması için İsrail elinden gelen her şeyi yapıyor. Buna fiziki saldırılar da dahil. Şimdi Rüstem Hoca'nın bahsettiği şey, zannediyorum üniversitede okuttuğu kitaplarda bahsedilen cümleler. Evet, uluslararası bir devlet istediğiyle işbirliği yapar, istediğiyle anlaşma yapar. Hı hı. Ama hayat sahada böyle devam etmiyor, böyle olmuyor. Siz Türkiye ile askeri anlaşma imzalayabilirsiniz. Türkiye oraya bir askeri üs kurduğunda İsrail vurur. Bu kitaplarda yer alan uluslararası anlaşma hakkı, efendim egemen devlet hakkı gibi kavramların hepsini yerle bir ediyor dolayısıyla. Hı hı. Buradaki tek kural İsrail'in güçten anladığı kuralıdır. Bu kuralı işletebilmemiz için İsrail'in arkasında bulunan Amerika'nın buna müsaade etmesi ya da razı olması ya da ne bileyim bu gerginlikte bizim Amerika'yı da karşımıza alacak bir hamle yapmamız lazım. Ya da Suriye'nin bunu yapması lazım. Şimdi fotoğraflarını da yayınlıyorsunuz. Şeybani ve Suriye özel temsilcisi Türkiye'de görüşüyor. Şöyle işbirliği yapalım, böyle işbirliği yapalım diye konuşuyorlar. Ertesi günü veya iki gün sonra da İsrail gelip burayı vuruyor. Şimdi Şeybani Tom Barak'ı arayıp şöyle diyor. Biz sizinle ne konuştuk? İsrail ne yapıyor? Tom Barak da şöyle diyordur. Haklısınız. Kesinlikle karşıyım buna. İşte ne oldu? Yani uluslararası kurallar, ilişkiler, diplomasi hepsi yerle bir oldu. Neden? Çünkü İsrail tüm bunları yok sayan, tüm bunları hiçe sayan bir devlet. Hı hı. Ama tek başına bugüne kadar tek başına hiçbir savaşa girmedi. Tek başına gerçek anlamda bir devletle karşılaşmadı ve Amerikasız hiçbir şeyi kazanamadı, hiçbir şey de yapamadı. Hı. Dolayısıyla burada bizim eleştireceğimiz konulardan bir tanesi Amerika'nın ikircikli tutumu. Yani Tom Barak destek verirken, destek açıklaması yaparken Trump'ın hiçbir şey söylememesi. Hı. Bu Amerika içerisindeki bir kavga, bizden daha derin bir kavga, daha yoğun bir kavga. Bu kavga da sürüyor Amerika içerisinde. İşte seçimlerde Filistin yanlıları, siyasilerin seçilmesinin sebebi de bu kavganın bir iz düşümü. Şimdi Suriye'nin bir gücü var, sınırları belli. Dolayısıyla İsrail'e karşı bir cevap vermesini beklemiyorum. Bir cevap vermesi de mümkün değil, askeri olarak mümkün değil. Çatışmaya girebilir ama İsrail'in İran'ı yani yerle bir ettiği gibi, Lübnan'ı yerle bir ettiği gibi Şam'ı da yerle bir etmesi gayet kolay, mümkün. Hiç kimsenin de buna itiraz edeceğini de düşünmüyor. Daha doğrusu karşı koyabileceğini de düşünmüyorum. Şimdi Türkiye stratejik olarak güçlenmesini, yani Suriye'nin güçlenmesini ama aynı zamanda kendisinin de güçlenmesini hesap eden bir strateji izliyor. Şimdi önünde ya da sonunda Suriye ile Türkiye'nin bir bilek güreşine gireceğini, bunun fiziki çatışma mı, yani konvansiyonel savaş mı, başka bir şey mi olacağını İsrail ile Türkiye'nin bahsediyorum. Hep konuşuluyor. Ben ilk adımın, ilk sıcak çatışmanın Suriye üzerinde olacağını hep söylüyordum. Bunun emarelerinde bugün de tekrar karşımıza çıkıyor. Bu Suriye sahasında Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya gelme ihtimali çok yüksek. Bu konuda da ciddi adımlar atılabilir. Türkiye bunun hesabını yapıyor. Türkiye bu konuda müttefikleriyle de görüşmeler yapıyor. Ama Ben çok yakın vadede Türkiye ile İsrail arasında konvansiyonel ve sıcak bir çatışmanın ve savaşın olacağını düşünmüyorum. Ama Suriye sahasında ne diyelim ona, bizim belki görmediğimiz ya da çok fark etmediğimiz bir takım karşı karşıya gelmeler de yaşanıyor olabilir.
0: Bir takım önlemler alınıyor dediniz ama detaya girmek ister misiniz yoksa? Girmek yani, istemezsiniz. Peki.
1: Evet.
0: Rüstem Bey, şimdi Suriye'nin yani 2 yılı geride bırakıyoruz artık. Bir şekilde hala kendi imkanlarıyla ayağa kalkamayan ama yaptırımların kaldırılması ve yeni yatırımlarla Amerika Birleşik Devletleri ile de sağlam bir ilişkiye ihtiyacı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ama Türkiye'de önemli bir katkı veriyor. Şimdi denkleme bakıldığı zaman Suriye'nin acaba yeterince istediği ülkeyle istediği işbirliği yapmaya gücü yetmiyor olabilir mi? Bir yerden sonra tıkanmalar yaşayacak mıyız önümüzdeki süreçte?
2: Deniz Hanım, Netanyahu'nun açıklamasında sanki şu da var, yanlış yapmayayım. Suriye ile bizim mutabakatımızda Türkiye'nin burada bir üst kurması vesairesi olmayacak diye bir açıklaması var sanırım. Yani Suriye İsrail'le bir angajmana girmiş gibi görülüyor. Hatta bir angajman kurallarına aykırı davranıyor gibi açıklama yapıyor. Şu buradaki Suriye'nin tutumunu onu söylemek istiyorum. Suriye bir ölçüde varlığını sürdürmek vesaire için İsrail'le de ilişkileri iyi sürdürmek istiyor. O durumda, o konumda görünüyor. Fakat şu, bakın, yani İsrail'le artık ilişkiler, özellikle bugünkü yönetimle ilişkiler, böyle çok Amerikan baskı yapsın, Trump şunu yapsın ya da uluslararası ilişkileri kullanarak İsrail'i yalnızlaştıralım şeyle çok yürümüyor. Yani Gazze'de görüyoruz 4-5 senedir. Şimdi bunu çünkü gerektiği zaman çok keskin bir biçimde güç kullanan bir ülke. Hatta gücü de değil, ülke yöneticilerine karşı kullanıyor. İran'da olduğu gibi, Lübnan'da olduğu gibi. Şimdi bunu hepimizin bildiği, işte bu soğuk savaş dönemi diye adlandırdığımız, dehşet dönemi diye adlandırdığımız o dönemi adlandırılır daha doğrusu. Yani bir ülkeye saldırdığın zaman NATO Varşova Paktı meselesinde karşılığın çok sert olacağını bildiği için o dönem savaşsız geçmiştir. Sıcak savaş olmadan o dönem geçmiştir. Şimdi İsrail karşısında ben savaşa girme vesaire şeyinden söz etmiyorum. Ama bir dehşet dengesini yaratmak lazım. Yani öyle her zaman istediği zaman gelip istediğini cezalandırarak gidecek, korkutacak. Ben bugün sınırını vurdum, yarın o mesaj odur, bugün başka yeri vururum. Bundan, buna karşı bir, yani çok daha sert bir tepki verileceğini görmesi lazım, bilmesi lazım. Şimdi bir de ittifaklarımız, biz Mekke ittifakını kime karşı kurduk? Yani şimdi bu kadar, daha bundan güçlü bir ittifak olabilir mi? Yani yaklaşık 350-400 milyonluk bir ülke oluyor, 3 ülke. Her türlü silaha sahip vesaire gibi. Kim o zaman, yani
0: aslında kimseye karşı değil.
2: Ne olacak yani ittifak?
0: Savunma ittifakı olarak ifade
2: ediyor. Savunma ise saldırıya uğruyorsun. Onun için biraz herkesin göstermesi gerekir diye diyorum. Yani el yükseltmesi gerekir. Mekke ittifakının da Türkiye'nin de bunu savaşı önlemek için. Şey durulduğu sürece biraz üzerimize gelinecek gibi görülüyor açıkça. Bir de İsrail seçimleri, ben Netanyahu'nun kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani o bazı haberlere baktığımızda hava öyle değil. Yani İsrail'de de önemli bir desteği var gibi görülüyor. Onun için Kasım'ı atlatalım, Kasım'dan sonra normalleşir. O zaman yükseltmemesi lazım. Eğer Türkiye'nin Suriye'deki hedeflerini belli ölçüde küçültmesi lazım. Eğer o zaman ben İsrail'le bir gerginlik yaratmak istemiyorum diyorsa, yani ama şu, eğer Suriye üzerinde Türkiye'nin bir askeri kontrol demeyeyim de nüfuzu olmazsa, ekonomik nüfuzu olacağını da çok sanmıyorum. Yani orayı askeri olarak kim kontrol ederse onunla ilişkili ülkeler daha çok Suriye'deki ekonomiyi kontrol eder ya da Suriye yönetimini kontrol eder gibi düşünüyorum. Onu da İsrail doğrudan yapmasa da Körfez'deki ilişkilerin iyi olduğu ülkeler aracılığıyla yapar diye düşünüyorum. Zaten Suriye'deki şu an ekonomik ilişkilere baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin vesairenin oradaki ihracatı vesairesi çok daha yüksek düzeyde. Onun için Türkiye kaçırabilir. Yani bakın, Suriye'deki bu iç savaşın 11 senelik yükünü en çok Türkiye çekmiş oldu. En çok zararını her türlü anlamda. Hem terörün yükselmesi, katliamlar, bombalamalar vesaire. mülteci meselesi, ekonomiye olan yükü. Fakat bunun sonucunda da bunu gelip hiç bunun yükünü çekmeyen o ülkeler eğer Suriye'de ekonomik olarak, askeri olarak nüfus sahibi olursa bu işlerin iyi gitmediğini gösterir diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın yakın zamanda işte yaklaşık bir ay önce NATO zirvesi Ankara'da yapıldı. Türkiye'ye müthiş övgüler değil mi? Şey olarak Türkiye'siz NATO olmaz. Çok önemli şeyler. Ve ama oradaki hep bir şey de S-400'leri devreden çıkarmak üzerine. Bence buna da güvenlik uzmanlarının dikkat etmesi lazım. Yani Türkiye'nin şu an bir S-400'ün aktive edilmesine ihtiyacı var gibi görünüyor. Hı. Çünkü İsrail dediğin İsrail'in gücü hava gücü. Yani İsrail'in karadan gelip ne Suriye ile savaşacak hali var ne Türkiye ile. Öyle bir cesareti yok yani. Hı. Ama bu S-400 meselesinde bir hile var mı, bir plan var mı? Buna dikkat etmek lazım. Yani Türkiye'nin kendi bir savunma gücü var vesaire ama S-400 düzeyinde bizim oluşturduğumuz bence şu an bir savunma gücümüz yok. Onun için Türkiye'nin her an hiç kimseye güvenmeden hava savunma sistemlerini güçlü hale getirmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu itibariyle ne söylüyorsunuz? Şimdi biz 2025 yılında Nisan ayında yine böyle Suriye sahasında gerilim yaşandığı zaman Bakü'de bir toplantı yapıldı. Türkiye ve İsrail heyetleri arasında. Ve bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda aslında bir çaba vardı. Onun çalışmadığını bir şekilde burada gördük. Arada ne olduğu kısmını çok fazla bilgi sahibi olmadığımız için bir şey söyleyemiyorum. En azından benim bilgim yok ama bundan sonrası için Amerika tarafı özellikle Tom Barak bunun üzerine yoğunlaşacak gibi duruyor. Bir şey değiştirir, dönüştürür mü?
2: Şimdi böyle bir sistem kurulmuştu diyoruz ama Tom Barak'ın açıklamasında İşte şu dil bilen, İbranice bilen, Arapça bilen, Türkçe bilen, İngilizce bilen bir grubun her an şey olması lazım. Demek ki öyle çok işleyen bir sistem yok. Bundan sonra da bir önerisi var. Bugünkü açıklamasında ya da dünkü açıklamasında. Hı hı. Bir de burada bence Azerbaycan'ın rolü önemli olabilir. Çünkü Azerbaycan'ın İsrail ile ilişkileri ileri düzeyde, iyi bir düzeyde. Hı. Azerbaycan burada hem arabulucu rol oynayabilir hem de Türkiye'ye karşı İsrail saldırganlığını engelleyebilir diye düşünüyorum. Bunların hepsinin tabii şey yapılması lazım. Düzenlenmesi ya da Türkiye'nin yapılıyordur mutlaka. Hı hı. Ama şey olarak da her zaman bir ölçüde bunu bir alttan alarak da götürülmesi İleriki zamanda da göreceğiz. Çeşitli şeylerle üzerimize gelecek gibi görülüyor. Aynısı işte Yunanistan Genelkurmay Başkanı'yla resim vermesi gibi Suriye sınırındaydı sanırım şeyde Yunanistan Genelkurmay Başkanı'yla İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Suriye sınırı belki yanılıyor olabilirim ama yakın zamanda bir yerde bir resim vermesi vesairesi burada bir tehlike olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum.
0: Murat Bey acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çerçevede pozisyonunu siz nasıl görüyorsunuz? Amerikan Başkanı'nın sessiz kalması neye işarettir? Bununla ilgili olarak yorumunuz nedir?
3: Şimdi Deniz Hanım buna gelmeden Azerbaycan'ın adı geçti. Bir eski istihbarat servislerinden İsrail'in Nativ'in başında bulunmuş bir yönetici. Yakov bir şey yani Keteni miydi neydi bir açıklama yapmış. Azerbaycan'ın kimliğini varlığını sorgulayan Azerbaycan'ın tırnak içinde söylüyorum yapay bir devlet olduğunu ima eden bir açıklama. Yani buradaki bakış açısının bunu hani entelektüel bir merakın ötesinde bir istihbarat bağlantısı olduğu için daha geniş bir alana yayılabilecek bir hani hesaplaşma, çatışma, mücadele boyutuna işaret ettiğini düşünerek veya bu ihtimali dikkate alarak ifade etmek istedim. Şimdi mesele Amerika Birleşik Devletleri açısından girişte atıfta bulunmuştum. Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde Orta Doğu'dan da çekilerek burada güç aktarmak ve dengelemek istediğini söylüyordu orada. Yani burada müttefiklerimiz üzerinden bir istikrar kurulmasını istiyoruz dedi. Nitekim hatırlayacaksınız bu Mekke anlaşmasından da memnuniyet ishar etti Trump. Ama girişte yine söylediğim o güç boşluğundan kaynaklanan mücadele hani sadece Suriye'de bir iki üste falan sınırı değil, daha geniş bir alanda devam ediyor edecek ve bence hani kısa erimli bir mücadele de olmayacak. Bu uzun erimli bir mücadele olacak. Bunun içerisinde hani Kemal Bey'le konuşurken söylediğiniz türden hani bir üssün bombalanmasının ötesinde gayri nizami harp unsurlarının kullanıldığı halihazırda devam eden bana kalırsa zaten bir mücadele var. Bu gayri nizami harp mücadelesi de hani sadece terör örgütü vekiller üzerinden falan da değil, bütün siyasi alanın tamamına hitap edecek. İttifaklar kurmak, karşı tarafın ittifakını bozmak, içine müdahale etmek, içeride istikrarı bozmak, bütün bunları içeren bir mücadele hali. İsrail zaten böyle bir devlet ve Türkiye İsrail'le bulunduğu bu mücadele içerisinde İsrail'in bulunduğu her alanda onunla mücadele etmek durumunda. Bunu yakından takip etmek durumunda. Bu mücadele hani biz bazen kısa zamanda bir netice almak istiyoruz. Bazen kızıyoruz ve oradaki bir takım söylemler de bizi haliyle kızdırıyor ama burada gerçekten serin kanlı olmak lazım ve hani Mustafa Kemal'in milli mücadele sırasında çok hararetli tartışmalar olurken bile söylediği sözü unutmamız lazım. Milli mücadele hesap işidir. Yani bu mücadele de hesap işidir. Bu hesabın etrafında durmak, bunu tahkim etmek lazım. Burada şimdi hani meseleye nasıl bakabiliriz? Burada açık bir işte dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri ve başka ülkelerin de çekilmesinden kaynaklanan, Rusya'nın, İran'ın çekilmesinden kaynaklanan bir güç boşluğu var. Keza bunu mesela Avrupa'yı da dahil edebiliriz. Avrupa'da kendi iç işlerine dönmüş durumda bir takım başka kendi sıkıntıları var. Burada hani bu hegemonyayı biliyorsunuz hani uluslararası ilişkilerde Watts'ın bir realist bakış açısı var. Bir de Marsheimer'ın realist bakış açısı var. Burada baktığımızda hani bazısı devletlerin netice itibariyle hiçbir kendilerinin tabiatında bir saldırganlık olduğunu ve nihayetinde çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor Marsheimer. Bunu genel teorik bir çerçeveye sokuyor ama Watts mesela rasyoneldir devletler. Bir yerde çatışmasız bir pozisyonu ararlar diyor. Şimdi İsrail'le ilgili olarak Kemal Bey'in ifade ettiği gibi irrasyonel tavırlar olduğunu biliyoruz. İsrail'in içerisinde giderek radikalleşen ve giderek muhakemesini yitiren bir şey var. Hani sosyoloji var. Bu siyaset sınıfına, devlet sınıfına da tesir ediyor. Ama her ne olursa olsun bu kendi başına yapabilecekleri bir şey değil, bir macera değil. O İsrail şimdiye kadar yaptığı bütün bu mücadelede, yürüttüğü bütün savaşlarda Batı'yı yanında muhafaza ederek asimetrik bir şekilde onların gücünü kullanarak, çünkü kendini gücünün yetersiz olduğunu biliyor, onun gücünü kullanarak bir netice almaya çalıştı. Kaldı ki şimdi hani vaktiyle İran'ın yaptığı gibi o kadar büyük bir alanda mücadele yürütüyor ki İsrail burada zaten bir açmaza da girmiş durumda. Bugün itibariyle hani İbrahim anlaşmalarının yürümemesi, işte Türkiye ile karşı karşıya gelmesi, bunlar Batı'yla, Batı kamuoyu nezdinde kaybettiği itibar, bunların uzun vadede takip edilerek devam ettirmesi lazım ve Türkiye'nin bu terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye, Irak, Suriye hattında yaşanan müspet gelişmelere kadar elbette Türkiye'nin kendi gücü, kendi mantığı önemli ama bunları aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi de düzelterek belli bir noktaya getirdiğimizi unutmadan İsrail'in bir amacının da Amerika Birleşik Devletleri Batı Türkiye ilişkilerini bozmak amacına matuf olduğunu da dikkate alarak devam ettirmemiz lazım. O yüzden belki de hani dediğim gibi doğrudan çatışma yerine dolaylı bu ittifaklar marifetiyle İsrail'i dengelemek, sınırlandırmak ve İsrail'i teşhir etmeye devam etmek lazım. Bir de belki hani bu zor bir şey bu söylediğim ama İsrail'i tecrit etmenin yollarından birisi de nasıl Mısır'la anlaşarak onu bu ilişki ağının dışına çıkarabildiysek Yunanistan üzerinde de durmak, düşünmek, gayret etmek lazım. Bunun formülasyonu nasıl olur? Balkanlar üzerinden, Avrupa üzerinden, ama İsrail'in bu tecrit halini devam ettirmek lazım. Bu kolay bir mücadele olmayacak. İsrail kendi içinde makulleşmeye uygun bir sosyolojide değil ve bu olup bitenleri dediğim gibi bir tür zaten her şeyi öyle görüyor ama bunu özellikle bir varoluş meselesi olarak görüyor. Çünkü bu güç boşluğunu kendisi doldurmaz. Türkiye veya bölgedeki diyelim Sünni blok doldurursa kendisinin aleyhine kendi güvenliğini uzun vadede tehdit edecek bir gelişmelerin kapısının aralanması olarak görüyor. Bir de tabii bu özellikle yollar, koridorlar mücadelesinde, enerji mücadelesinde dışarıda kalmasının uzun vadede kendisini çok zayıflatacağını görüyor. O yüzden şimdi en güçlüyken ve hani Batı da buradayken, Amerika da buradayken, Batı da gücünü muhafaza ediyorken maksimalist bir şekilde nasıl İran'da hani zorladıysa buralarda da bir şeyleri zorlamaya çalışıyor ama bunların hani niyetini tam bilmediğimiz için ölçüsünü de bilmiyoruz. Hani siz başta söylediniz, ben ona atıfta bulunmadım. Bu seçimler dolayısıyla hani İsrail'in içinde seçimleri dikkate alarak mı bunu yapıyor? Bunun belli bir yüzdesi vardır ama onu aşan bir İsrail devlet aktının daha geniş anlamda hani o Netanyahu'nun anlattığı şeyin ben hani basit bir teopolitikten ibaret olmadığını, Batı'ya da hani bir işbirliği hattını, bir menfaat işbirliği hattını önerdiğini görüyoruz. O yüzden de hani İsrail'in seçimleri aşan bir şekilde bu hegemonik mücadelede var olacağını, bundan sonra da bunu devam ettireceğini görmemiz lazım. Peki. Belki de en önemli şey Türkiye'nin odaklanmasını yitirmemesi ve içeride dışarıda başka bir takım hani konuyla alakasız odaklanmasını bozacak problemler yaşamaması. Eğer bunu başarabilir, hani milli gücünü muhafaza edebilirse İsrail'i dengeleyecek ve o zamandan kastım da hem ittifaklar hem de savunma sanayindeki özelliğimizi özellikle hava savunma ve hani uçaklara da taşıyabilirsek orada zaten bence İsrail de bunu gördüğü için onun öncesinde Türkiye'yi biraz hani ırpalamak belki de yani bu savaş anlamına gelmiyor. Belki de bir anlaşmayı temin etmek, kendisi daha güçlüyken bir orta hani yol üzerinden bir anlaşmayı temin etmek için burada bir sertliği deniyor.
0: Peki. Kemal Öztürk, şimdi bir taraftan seçim bu işin yüzde kaçıdır İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler? Bu yüzden mi Netanyahu başka bir süreci yürütüyor ya da sebeplerinden biri bu mudur? Bunu tartışıyoruz. Likud Partisi'nin, Başbakanın Partisi'nin kullandığı seçim afişi çok tartışma yarattı. Bu hafta konuştuğumuz başka konulardan biri de oydu. İşte Müşteba Hamaley, New York Belediye Başkanı, Hizbullah lideri gibi isimleri de resmederek, Erdoğan'ı da içine koyarak Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar. Buna izin vermeyin minvalinde bir çerçeveyle seçim kampanyasını yürütüyor. Böyle bakıldığı zaman aslında iletişimi, sosyal medyayı çok etkin kullanabilen yapılardan bahsediyoruz İsrail kaynaklarının. Bu işin bu ayağı nasıl bir mücadele sizce?
1: Şimdi ben İsrail ile Türkiye arasındaki güç mücadelesinin sadece Suriye sahasında ve askeri alanda olduğunu düşünmüyorum. İsrail'in Türkiye'ye karşı özellikle finans, siber güvenlik, medya, iletişim, teknoloji ve diplomasi alanında yoğun bir karşıtlık yürüttüğünü görüyorum. Yoğun bir Türkiye karşıtı çaba sürdürüyor. Bunların bir kısmı kamuoyunda fark ediliyor, bir kısmı fark edilmiyor. Şimdi benim kendi alanımla ilgili söyleyeyim, yani iletişim ve medya alanı ile ilgili söyleyeyim. Şimdi insanlar şöyle zannediyor, mesela İsrail Türkiye karşıtı bir iletişim kampanyası yapacak cümlesinden şöyle düşünüyorlar. Bazı medya organlarında Türkiye karalanacak, İsrail yüceltecek. Hayır, o çok basit ve çok ne diyelim ona, sıradan bir yöntem, profesyonel bir yöntem değil o. Şimdi bunun en tipik örneği bugün yaşandı. Amerika'da yayın yapan El Hurra isimli bir televizyon kanalı var. Arapça yayın yapıyor. Başında Iraklı bir Şii var. Ekibinin çoğu Lübnanlı Hristiyan Maruniler. Ve bu gazete, bu televizyon Amerika'nın Irak'ı işgal etmesinden sonra propaganda amaçlı kurulmuş 2004 yılında. Şimdi orada bugün bir analiz çıktı. Analiz şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra kim gelecek? En önemli aday Hakan Fidan mı? Selçuk Bayraktar mı? Bilal Erdoğan mı? Bunu analiz ediyor şimdi. Bu Türkiye'nin içini özellikle de AK Parti'yi karıştırmak için yapılmış fakat Arapça yayınlanan bir televizyon kanalı. Arapça yayınlanıyor. Ne oluyor sonra? Amerika'nın kurduğu, Amerika devletinin hala finanse ettiği bir televizyon kanalıdır El Hurra televizyonu. Almanya'nın resmi haber ajansı olan Deutsche Welle'nin Türkçe versiyonu bu yayını alıyor, Türkçe'ye çeviriyor ve bakın El Hurra nasıl bir haber yapmış diye Türkiye'de yayın yapıyor. Sonra Türkiye içerisindeki bazı gazeteciler, siteler, haber siteleri de Deutsche Welle'nin haberine göre diye bu haberi alıntılıyor. İşte bu tam bir tipik İsrail'in Türkiye karşıtı iletişim propagandalarının bir ürünü. Son derece objektif bir dil, saldırgan değil. Son derece analitik bir bakış açısı ve bir analiz baktığınızda, ben bunu yayınladığımda sosyal medyada insanlar onun altına şunu yazıyor. Yani oldukça objektif bir analiz. Bunda niye peki kötü bir niyet arıyorsunuz diye. Zaten sofistike iletişim çalışmaları böyle yapılır. Mesela BBC Türkçe'nin AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılında yaptığı yayınlar da aynı. Benle de röportaj yapmak istediler. Soruları gördüğümde şöyle. AK Parti nerede bölünebilir? Nerede kriz yaşadı? Nerede sorun yaşıyor? Sorular bunlardan ibaret. Yani AK Parti 25 yılda Türkiye'ye ne kattı? Orta Doğu'ya ne kattı? Dünyada nasıl bir etkisi var? Bu soruların hiçbiri yok. Sadece krize odaklanmış bir, soruna odaklanmış bir yayın. Şunu demek istiyorum. Bunların hepsi Türkiye karşıtı iletişim kampanyasının bir ürünü. Ve bunlar devlet medyası aracılığıyla yapılıyor. Şimdi önümüzdeki dönemlerde ben siber alanda, finans alanında, teknoloji alanında, diplomasi alanında Türkiye karşıtı hamlelerin olacağını düşünüyorum. Bunların doğrudan İsrail'den gelmeyeceğini göreceğiz. Dolaylı yollardan geleceğini göreceğiz. Ama şunu unutmayalım. Kesinlikle Türkiye karşıtı bu çalışmalar yoğunlaşmış durumda, artmış durumda. Buna karşı proaktif hareket etmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin de proaktif bir şekilde bunlara cevap vermesi gerekiyor. Edilgen olmamak gerekiyor. Hani belki sıcak savaş çatışma alanında biraz pragmatik düşünebiliriz. Ama bu alanlarda gücümüz yetiyor bazı şeylere. Daha proaktif davranmak gerekiyor.
0: Peki, çok teşekkürler. Bir reklam arası verelim, sonrasında devam edeceğiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Müzik arası.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan'a reklamların ardından devam ediyoruz. İlk bölümde İsrail ve Türkiye arasındaki gerginliği, bu gerginliğin nereye kadar tırmanabileceğini konuştuk. Tabii önemli noktalardan biri içeride devam eden, dışarıda da ayakları olan bir sürecin ile ilgili irtibatlı mıdır bu konular? Çünkü bir taraftan da Ankara'dan yapılan vurgular İsrail'in bölgede istikrarı bozmak isteyen çabaları şeklinde. Murat Yılmaz, sizinle başlayayım bu tura. Murat Aslan'ı da anmış olduk diyelim. Şimdi özellikle süreçle ilgili olarak nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye terörsüz Türkiye sürecini bir şekilde ilerletmeye çalışıyor. Konuşacağız, bir kurul toplanacak ve ilk toplantısını da yapacak. Bir iyi kadım olarak görülüyor ama diğer taraftan da Suriye'de, İran'da, Irak'ta ayakları olan bir yapıdan da bahsediyoruz. Daha doğrusu bir genel dağılımdan bahsediyoruz. Böyle bakıldığı zaman İsrail'in bu adımları da buna karşı istikrarsızlık talep ediyor şeklinde yorumlanıyor. İrtibata baktığınız zaman süreç açısından risk var mıdır İsrail'in bu pozisyonlanmasına da baktığınız zaman?
2: Teşekkür ederim. Aslında biraz önce ben hani gayri nizami harpten bahsettim ya. Kemal Bey bunun içeriğini açtı. Biz gayri nizami harp deyince hani vurdu kırdı falandan ibaret zannediyoruz. Öyle değil. Hani diplomasiden ekonomiye kadar bir hat üzerinde yürüyen bütün hani milli gücün kullanıldığı, karşı tarafın savaşma, mücadele etme azminin yıkılmaya, kırılmaya çalışıldığı bir mücadele tarzı. İsrail böyle bir devlet, yani diğer devlet hani zaman zaman bu stratejiyi izleyebiliyor. İsrail ise bu strateji üzerine kurulmuş ve bununla var olan bir devlet. O yüzden tabiatıyla bu konuda dahil olmak üzere Kemal Bey'in söylediği konular çerçevesinde de müteyakkız olmak, tedbirli olmak gerekiyor. Şimdi bu meselede aslında İsrail'in gücü yetse bu meseleyi, yani terörsüz Türkiye projesini bozacağı çok açık. Ama biraz önce söylediğimiz o güç boşluğunu doldurabilecek bir gücü yok ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de istediği gibi kullanabilecek bir pozisyonda değil ve yakın zamanda yaşananlar itibariyle de İsrail'in üzerinde ciddi bir hani fatura var. O faturayı da hem Amerikan kamuoyunda hem Avrupa kamuoyunda, dünya kamuoyunda ödemese bile o faturanın varlığıyla bunalıyor. Bu da Türkiye'nin bölgede yürüttüğü mücadeleler, Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonuyla eş, ona uygun denk gelen politik tasarrufları ve bölgedeki İran'ın zayıflaması, bunu da söylemek lazım. Sadece İsrail'in değil, hani İran'ın da zayıflamış olması bu terörsüz Türkiye'nin uygulanma imkanını artırdı. Zaten bu Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadelede ciddi bir başarı vardı. Bu başarıdan kazanmak, bu zaferden kazanarak bunu terör örgütünün tamamıyla tasfiye sürecine taşıma kararı aslında bu hani baştan beri konuştuğumuz durum muhakemesini Türkiye'deki siyasi karar vericilerin devlet kurumlarıyla beraber yaptıkları değerlendirmeler neticesinde karara bağladıkları ve bu zaman dilimini, bu zaman penceresini, bölgedeki zemini, şartları, Türkiye'nin lehine olan avantajlı durumu değerlendirerek netice almak istediklerini görüyoruz. Şimdi de çerçeve kanun çıktı. Bu çerçeve kanun işte kendi mekanizmaları ortaya çıkacak. Bunlar uygulanacak. Mümkün mertebe bunun hızlı olması lazım. Siz hani ülkeleri saydınız, Suriye, Irak, İran, bir de tabii Avrupa'yı saymamız lazım. Avrupa'da da bu örgütün başka bileşenleri var. Burada bu tasfiye sürecinin hızla gerçekleşmesi lazım. Çünkü mesela işte bu savaş, İran savaşı, bu süreç ilerlerken gerçekleşti ve dış alemden bazen öyle şeyler gelebiliyor ki birinci çözüm sürecini Suriye sahası üzerinden sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil İsrail'in bazı Avrupa ülkelerinin de dahil olduğu bir çerçevede bozduklarını gördük. Şimdi böyle bir imkanları yok ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyon değiştirmiş olmasının büyük bir katkısı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de hani iktidarlar değişebiliyor, başka pozisyonlar ortaya çıkabilir. O yüzden bu zaman dilimini iyi kullanmak lazım. Tarafların da bu konuda, yani İsrail'in veya başka üçüncü tarafların bu süreci bozma niyeti konusunda bir, hani nasıl söyleyelim, tedbirli, müteyakkız olduklarını görüyoruz. Ama şimdi bunları yani sahada dengelemişken netice alacak bir istikamette ilerlemek lazım. Bugün basına işte bu DEM heyetiyle beraber onun başka bir formülasyonu, İmralı'ya giden grubun başka daha geniş bir formül şeyi, heyeti basınla görüştü. Orada mesela bu konuyla ilgili değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerin içerisinde de özellikle hani ben şunun altını çizmek isterim. Böyle hani baştan beri konuştuğumuz ve bunun içerisinde de terörsüz Türkiye bahsindeki öneme binaen maalesef bu sürece hani hak ettiği entelektüel desteğin verilmediği bir dönemin içerisindeyiz. Böyle bir dönemin içerisinden geçtik geldik. Bundan sonra en azından bu manipülasyon, bu süreci bozmaya yönelik kara propagandalar konusunda özellikle Kemal Bey'in işaret ettiği zeminde dışarıdan da gelebilecek tahrikler etrafında biraz hani tedbirli olmak ve bu sürece odaklanmak lazım. Netice alınacak bir zemin ve zaman içerisindeyiz. Bu hukuki çerçeveyi ilerletmek lazım.
1: Peki, şimdi Murat Yılmaz'ın da altını çizdiği şekliyle bugün de toplantı vardı. Ama biz şimdi 24 Ağustos'ta bu kanun çerçevesinde kurulan üst kurulun ya da bir şekilde o ilk kurulun toplantısını yapacağını biliyoruz. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı şöyle açıkladı içeriği ilk yaptığı açıklamada. Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşacak alt komisyonlar ele alınacaktır diyor. Böyle izah etti. Siz pazartesi günü ne görmeyi bekliyorsunuz? Alt komisyonlardan kasıt nedir?
3: Deniz Hanım, şimdi buraya geçmeden, yani bu çözüm sürecinin selameti ya da herhangi bir yerde bir kriz çıkar mı meselesi üzerine bir şey söylemek isterim. Şimdi bu İran meselesi bence yeniden bir sorun haline gelecek. Yani sıcak çatışmada bir geri adım var gördüğümüz gibi. Ama bu ekonomik yaptırımlar yeniden İran'ın içine oynama gibi geliyor bana. Sanırım yarın mı Amerika Hazine Bakanlığı şeyleri kapsamlı olarak açıklayacak. Yani zaten yaptırımlar altında fakat çok sıkı önlemler getiriliyor. Sanki uluslararası uçuşlar bile olmayacak gibi bir duruma getiriyor. Bu İran'da bir iç karışıklık yaratabilir. Yani şey değişmiş, savaş yoluyla rejimi ya da yönetimi değiştiremedi. Fakat bunu iç şeyle değiştirme yönüne gidiyor gibi görülüyor. Bu uzun vadede de burada başarılı olabilir. Yani çünkü yıllardır aslında bir bunalmış halk, hatta savaştan önce biliyoruz ciddi protestolar, gösteriler vardı. Burada yine oradaki Kürt nüfusa oynamak isteyebilir. Yani dolayısıyla şeyde İran'daki. Buna oynarsa orada da örgütlü
1: Amerika
3: bir...
1: Birleşik Devletleri.
3: Evet, ABD ve tabii direkt ABD görünüyor ama İsrail de tabii onun içindedir. Bildiğimiz gibi orada da PEJAK diye bir yapılanma var. Bu süreçte bir soruna yol açabilir. Yani İran meselesi, burayı bence dikkatle takip etmek gerekir.
1: Bu arada özellikle İran'ın Kuzey Irak'ta Süleymaniye'yi hedef alarak dronlar göndermesi, ki İran bir
3: yanlış... Onu hep, yani hem Dışişleri Bakanı sanırım hem de en yetkililer bunu reddediyor. Hı. Fakat işte o da içeriden, belki bilemiyoruz. Yani içeriden İran'la işte Kürt grupları karşı karşıya getirme faaliyeti olabilir. Ama bence İran'ın hassasiyetle izlenmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki, önemli bir not. Konuşacağız da zaten.
3: Yani nasıl daha önceki çözüm sürecinde Merkez Suriye'ydiyse, Suriye üzerinden geliştiyse, İran olabilir, ama yani İran'daki olacak şeyler Suriye kapsamını çok aşar. Hı. Çünkü yani nüfus olarak, coğrafya olarak, ilişkiler olarak daha büyük bir ülke. Şimdi onun dışındaki mesele aslında bir yoluna girmiş gibi görülüyor. Yani Türkiye'deki çözüm süreci. Hı hı. İşte 24'ünde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının yapacağı toplantıda da kurulların oluşacağı görülüyor. Hatta dündü sanırım DEM Parti'nin İmral heyetinin Pervin Buldan yapmış olduğu açıklamada çok daha ayrıntılı bilgiler vardı. Hı hı. Yol alınmış gibi görülüyor. Onun dışında Suriye yapılanması dediğimiz, yani Suriye'de YPG ve PYD'nin yöneticilerinden biri, adı aklımda değil şimdi, yapmış olduğu açıklamada birkaç gün içerisinde örgütü feshedeceğiz diyordu. Şimdi Suriye'deki mesele işte Suriye'ye entegre olmayla çözüldü. Ama işte biz, belki Kemal Bey'in söylediği şeylerde de işte bunlardır. Yani bu manipülasyon meselesi. Bugüne kadar yıllarca Suriye'de 50 bin, 60 bin YPG'liden söz ettik. Hatta 120 bine kadar çıkarıldı bir dönem. Ama açıklamasında diyor ki bizde böyle bir rakam yok. Zaten 10 bin kişi toplam şey olarak. Bu dolayısıyla işte bilgi kirliliği vesaire böyle. Uluslararası ilişkiler de böyle zehirleyebiliyor. Şey olarak mesele şey, yani çözüm sürecinde ben bir sıkıntı çıkmayacağını düşünüyorum. İşte Abdullah Öcalan statüsü meselesi hep konuşuluyordu. Sayın Devlet Bahçeli'nin de önerdiği bir statü meselesi. O da bir alt kurulda silahsızlanma ve siyasallaştırma kurulu kurulacak. Orada bir statüsü olacak deniyor. Dolayısıyla çeşitli yollarla aşılıyor bu. Yine beklenildiği rakamlar da bence şey olmayacak. Yani 4000, işte hem daha önce Sezai Temel'in açıklaması, hem buradaki hapishanelerde 4000 civarında insanın tahliye olacağı hesaplanıyor. Bence işte yani Irak ve Suriye'de gelenlerin sayısı da bu rakamlarda olacak gibi. Yani böyle Türkiye'de hep yıllardır 10 binler, 20 binler, 30 binler, bu tür rakamlarla, sayılarla karşılaşmayacağız. Dolayısıyla ciddi bir sorun yaşanmayacak. Fakat şu, yani özellikle belki DEM çevreleri, işte İmralı ile ilişkiler, daha çok Abdullah Öcalan'ın daha görünür olması, gazeteci ziyaretleri, başvuran gazeteciler varmış şimdiden, işte akademisyenler, belki dünyanın çeşitli ülkelerinden de görüşme talepleri. Şimdi bu bir açıdan belki şey olabilir, yani daha doğrudan böyle mesaj vermesi vesairesi. Ama buna da bence dikkat etmek lazım. Bunlar da böyle tartışıldıkça, her gidip görüşen de aldığı bilgi kendisi de bir değerlendirme yaparak katıyor. Evet. Şimdi bir kamuoyunun oluşması vesaire diyorlar. Ama kamuoyu oluşurken hep işte bu süreci destekleyen bir kamuoyu oluşmaz. Buna dikkat etmek lazım. Hı hı hı. Yani tartışma ortaya çıktıkça mutlaka karşıt görüşler de çıkacak ortaya. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani işte bir açıklama yapıldı. Bir de bu direkt şeyler, tutanaklar açıklanmayınca ikinci, hı hı, üçüncü elden ulaşıyoruz. Neydi? Demokrasinin yolu mu diyordu? Silivri'de değil, İmral da geçer diye Abdullah Öcalan'da bir söz. Bakın bunlar hep tartışma yaratacak sözler. Yani ne kadar doğru, ne kadar birinci elden yapılan açıklamalar. Onun için bence şeyi, yani şu ana kadar belli bir ölçüde şeyle götürüldü. Çok gizlilik olmasa da belli sınırlı sayıda insanla götürüldü. Bundan sonra da buna dikkat edilmesi çok şeyden, çünkü bu işin meraklısı çok fazla var. Yani tartışalım, program yapalım, yayınlayalım, konuşalım vesaire, böyle bir kitle. Ama bu tartışıldıkça bakınız, Türkiye'nin diğer kamuoyunda da çeşitli görüşler ortaya çıkabilir.
1: Peki,
3: toplumda bir gerginlik ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Onun için bugüne kadar götürüldüğü gibi götürülmesinin yararlı olur düşüncesindeyim.
1: Kemal Öztürk, şimdi 24 Ağustos'ta biz ne göreceğiz ilk toplantıda?
4: Müsaadenizle giriş yaparken kullandığınız yani Kürt sorunu İsrail ilişkisi üzerine de birkaç cümle söyleyerek sorunuza geçmek istiyorum. Şimdi Kürt sorunu ve Kürt silahlı gruplarına İsrail'in ilgisi hep vardı ve ilişkisi de hep vardı. İran Savaşı'nda bu ilişkiye o kadar çok güveniyordu ki Kürt gruplarını silahlandırarak karadan savaş başlatacağına bile inanmış. Hatta Amerika'yı da ikna etmişti bu konuda. Yani sözüm ona, gruplar Irak'tan İran'a girecek, Kürt grupları ve silahlı çatışma olacaktı. İsrail'in bu planını Türkiye bozdu. İşin gerçeği, Türkiye yetkililer Irak'a gitti, bu gruplarla görüştü. Ve böyle bir şeye kalkışmaları halinde büyük bir felaketin olacağını, hatta Türkiye'de karşılarında bulacağını da söylediler. Dolayısıyla İsrail'in elindeki Kürt kartı bir süreden beri kullanılamaz bir durumda. Bunun son halkası Türkiye'nin yürüttüğü bu teröristli Türkiye sürecidir. Eğer bunu gerçekleştirirse Türkiye ve gerçekten herkesi mutlu edecek, herkesi mi tatmin edecek bir süreç tamamlanırsa, bu sadece İsrail'in değil, Almanya'nın da, İran'ın da, Amerika'nın da, Fransa'nın da zaman zaman kullanmak istediği bu kartın artık geçersiz olduğunu göreceğiz. O nedenle terörsüz Türkiye meselesinden sonra terörsüz bölge projesini ısrarla dillendiriyor Türkiye. Çünkü bunu gerçekleştirirsek bu bölgeye örnek olacak bir sistem kurmuş olacağız. Şimdi pazartesi günü kurulacak olan komisyon, benim emniyet sübobu dediğim, yani kanunun yasallaşması ve hayata geçmesiyle ilgili güvenlik amaçlı kurulan iki tane emniyet sübobu görüyorum bu komisyonları. Biri mecliste, biri Cumhurbaşkanlığında kuruldu bunların. Bunun en önemlisini de Cumhurbaşkanlığında kurulan bu komisyon olduğunu düşünüyorum. Şimdi sembolik olarak bir tablo var orada. O tabloda komisyon başkanı Sayın Cevdet Yılmaz, Bingöl'ü bir zaza. Komisyonda bulunan bakanların bir kısmı Kürt kökenli, bir kısmı Türk kökenli. Zazaları da işin içerisine kattığınızda tam bir bileşen olmuş oluyor. Çünkü Zazalarla Kürtler arasında tatlı bir rekabet vardır. Bilenler bilir, birbirleriyle de böyle tatlı bir atışma içerisinde girerler. Şimdi bunun sembolik olarak çok anlamlı bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Yani Kürt bakanlar, Türk bakanlar, Kürt yetkililer, Türk yetkililer hep birlikte bu süreci yürütecekler ve ilk toplantıda çalışma şekilleri belirlenecek. Alt komisyonların hangileri olması konuşulacak. Hangi komisyonun kurulmasına karar verilecek. Ve bir sekreteryası var buranın. Yani bu komisyonun sekreteryası Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesindeki Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Orada uzmanlar görevlendirilecek, yetkililer görevlendirilecek ve bir çalışma sürecini başlatacak. Son derece hayati işler yapacak bu komisyon. Fakat çok yoğun bakanlardan oluşuyor. Yani dışişleri var, içişleri var, MİT Başkanı var, Adalet Bakanı var. Bunun bir periyodu olacak. Yani ne kadar sürede toplanacaklarına, hangi sıklıkla toplanacaklarına da karar verecekler. Ve ümit ediyorum, hani hızlı mekanizma olması açısından biraz periyodun da sıkı olması gerekiyor ama bu alt komisyonlar daha fazla çalışacağını düşünüyorum. Alt komisyonlarda daha fazla uzman, daha fazla yetkililerin yer alacağını ve bunların hazırlayacağı raporların karar mekanizmasını bu üst komisyona bırakacakları kanaatindeyim.
1: Sayısına
4: o nedenle pazartesi
1: bir şeyimiz yok, bilgimiz yok değil mi Kemal Bey? Yani takribi, hani şu kadar komisyon, alt komisyon kurulması gündemde gibi böyle bir çerçeve var.
4: Bir taslak var. Bir taslak hazırlandı alt komisyonlarla ilgili ama bu taslak olduğu için net bir şey söyleyemiyorum. Ama o yani pazartesi günkü toplantıda ilk ve en çok önem verilen komisyonların kurulma kararı verilecek ama ihtiyaç duyuldukça yeni komisyonlar da eklenecektir, görülecektir. Ben tabii siz de biliyorsunuz bu işin başından beri sosyal dayanışma kısmına, entegrasyon kısmına, rehabilitasyon kısmına çok önem verdiğim için mutlaka bu komisyonlardan birinin iletişim ve bu yasayı topluma anlatma konusunda ve bizim yaşayacağımız sıkıntıları tahmin ederek onu önlem alma konusunda bir komisyonun olmasını da çok önemsiyorum işin doğrusu.
1: Peki Murat Bey, şimdi özellikle 24 Ağustos'ta yapılacak bu toplantı tabii ki ilk etapta kanun yürürlüğe girdi ama asıl uygulama için silahların bırakılması önemli bir şart. Bununla ilgili sürecin ne kadar bir zamana yayılacağını düşünüyorsunuz? Bu anlamda nasıl bir katkısı olur ya da öneri çerçevesi olur komisyonların?
2: Ben hani sürenin fazla uzun olmaması gerektiğini ifade etmek isterim Deniz Hanım. Biraz önce de ona işaret etmeye çalıştım. Çünkü dünyada gerçekten hani adına jeopolitik deprem, jeopolitik kasırga denilen bir sürecin içerisindeyiz. Bir girişte yine bölgemiz bakımından çok önemli İsrail'den bahsettik. Ama hani İsrail'in ötesinde İran'ı hani parantez içine alıp bir yere koyamıyoruz. İran'daki gelişmeler de bütün bu bölgeyi etkileyebilecek düzeyde ve bu işlemin yürüyeceği iki ülke Suriye ve Irak evet derlenip toparlanıyorlar ama hala çok kırılganlar. O yüzden bu iki ülkenin bu halini de düşünerek bir an önce netice alacak bir hızda davranmakta fayda var. Ne kadar hızlı olunursa bu hız da şimdi 24'ünde yapılan hazırlıklarla kanunun aslında hani hazırlık kısmı, o kurulların oluşturulma kısmı ve fiilen yürümesi, tespitlerin yapılabileceği mekanizmaların oluşturulması ve o tasfiyeyi gerçekleştirecek biraz önce hani Kemal Bey başka yönlere işaret etti ama bence önemli hususlardan birisi de o tasfiyeyi gerçekleştirecek bir takım alt kurullar olacak. Yani örgüt içinde bu tasfiye nasıl gerçekleşecek, fiilen nasıl yürüyecek, bunların o komisyonlar marifetiyle ve hızlı bir şekilde yürütülmesi imkanı olacak. Bir de tabii bu zamana kadar bölgede özellikle istihbarat teşkilatının devletin başka kurumlarıyla beraber diplomatik destekle ve hani askeri gücün de desteğiyle beraber bilhassa Irak'ta ciddi bir hazırlık yaptığı kanaatindeyim. Şimdi bu hazırlığı bahsettiğimiz komisyon ve kurullar marifetiyle hızlıca hayata geçirmek imkanı ortaya çıkacak. Yani bu şeylerle beraber hani PKK'nın ilgili kadrolarıyla beraber bir de işte orada bir takım başka hani PKK ile iltisaklı ama tam o kadroların içerisinde yer almayan onun kontrolündeki bir takım kamplar var, Mahmur vesaire gibi, onların da bir an önce tasfiye edilmesi, oradaki insanların da hani salimen bir yere taşınması gerekiyor. Bu bakımdan hani ben hız bakımından bir problem yaşanmayacağı kanaatindeyim. İnşallah yaşanmaz. Zaman zaman bu kanun çıkmadan önce PKK'nın içerisinde önemli 3 isim, 3 farklı mecrada röportajlar verdiler ve 27 Şubat'ta Öcalan'ın ortaya koyduğu o paradigmayı içselleştirdiklerini ve PKK'nın tasfiyesiyle beraber o entegrasyon konusundaki yeni paradigmayı benimsediklerini gösteren açıklamalar yaptılar. Ama mesela kanun çıktıktan sonra bunlardan biraz farklı bir açıklamayı PKK'nın yine önemli bir ismi yaptı. Bu

0: Meselesi önemli Deniz Hanım. Yani bunu sağa sola çekmeden bu kurulun ve bu kanunun amacı PKK'nın tasfiyesi. Bu tasfiyeyi hızla gerçekleştirdikten sonra zaten siyaset başka konuları Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde konuşacak. Ama bu zamanlama meselesi önemli. Bu tasfiye gerçekleşmeden birçok kartı bahsi ortaya sürmek odaklanma meselesini bozacağı gibi içeride de lüzumsuz tartışmaları manipülasyonlara imkan verecek bir şekilde oluşturabilir. O yüzden burada çok dikkatli olmak lazım. Tabii, buyurun.
1: Bu ikidir söylüyorsunuz, söylem ve manipülasyonlar konusunda biraz daha açar mısınız?
0: Yani şimdi Deniz Hanım, bu basına çıktığı kadarıyla bugün de vardı. Şimdi bu PKK'nın 3 isminin bu paradigmayı hazmettiğinden bahsettim. Ama bunu hala hazmetmeyen hem DEM Parti'de zaman zaman bazı sesler çıkıyor. Hem bu çevrenin yayın organlarında bir takım sesler çıkıyor. Bunların şimdi üzerinde durmak, onların kendi dillerine dikkat etmesi gerekiyor. Yapıcı bir dil kullanması gerekiyor. Bu eğer burada buna dikkat edilmezse zaman zaman çok sert bir takım tartışmaların kartların açıldığını görüyoruz. Yani bir anda mesela meseleyi gazilerle vesaireyle ilişkilendiren bir tarafın, kanadın da varlığını geçtiğimiz günlerde gördük. O bakımdan meseleye odaklanmak ve gerekmedikçe başka konuların tartışmasını açmamak lazım. Belki de işin bir kısmı da şu Deniz Hanım, bu sürecin sadece nasıl söyleyeyim, Türkiye'deki bir takım milliyetçi çevreler tarafından değil, bir takım etnik kimlikçi taraflarca da çok ağır bir şekilde eleştirildiğini görüyoruz. Bu PKK, DEM çevresinden de zaman zaman buna bir cevap verme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ama bence bu cevap verme ihtiyacını belli bir dengeyi, üslubu aşarsa bu başka bir takım kırılmalara, tartışmalara sebebiyet verir. O yüzden polemiklerden kaçınarak bu tür dışarıdan bence marjinal kesimlerin sesleri çok çıksa bile bu marjinal kesimlere siz cevap verdikçe onların sesini yükseltirsiniz. İşe odaklanmakta fayda var. Bu etnik kimlik, bunlar etrafındaki tartışmalara girmeden netice alacak bir istikamette ilerlemek gerekiyor. Peki. Bu arada da DEM Partisi'nin de kendisini yenileyecek bir süreci başlatacağını görüyoruz. Burada bahsettiğim problemleri onlar da bir ölçüde kendi cenahlarında görmüş durumdalar. Ama tekraren söylüyorum, özellikle dışarıdan bu etnik kimlikçi kesimlerin çok ağır sözleri, ithamları oluyor. Onlara laf yetiştirmek bence doğru bir strateji değil. Çünkü peki, neticede işi yapmak onlara asıl cevabı vermek olacaktır.
1: Kemal Bey, bu hazmedemeyen kesimlerin dili, söylemi, sürece etkisiyle ilgili ne söylersiniz?
2: Şimdi örgüt içerisinde bir şok yaşanıyor desem yeridir. Yani PKK'dan bahsediyorum. Meclisten bu yoğunlukta bir desteğin çıkacağını beklemiyordu örgüt işin doğrusu. Ve bunu da sürecin biraz baltalamak isteyen, manipüle etmek isteyen, süreci aksatmak isteyen örgütün kanadı ısrarla yayıyor. Ama 467 kişilik bir destek, parlamentodan böyle bir destek, örgütte kuvvetli bir süreç yanlısı olan kesimi, elini güçlendirdi. Maalesef aynı ekipten DEM Partisi içerisinde de var. DEM Partisi'nin başından beri özellikle de parti meclisinden yapılan açıklamalarda süreci son derece rahatsız edecek, sıkıntıya sokacak sürekli beyanatlar vardı. Ve bu beyanatların hiçbir sürece katkısı olmadığını da sıklıkla dile getiriyordu herkes. Şimdi

0: 467 kişilik parlamento desteği dem içerisinde de bazı isimleri rahatsız ettiğini, şok etmiş olabilir. Ben önümüzdeki kısa süre içerisinde DEM Partisi'nde yapılacak kongrede bu kesimlerin artık görev almayacağını düşünüyorum ya da alamayacağını düşünüyorum. Hı. Yani Murat Bey'in bahsettiği manipülatif açıklamalar yapan, tahrik edici açıklamalar yapan, sürece zarar verecek açıklamalar yapan isimlerin yeni dönemde DEM Partisi'nde görev alamayacağını düşünüyorum. Bunu da DEM Partisi'nin kendi içerisinde bir karar olacağı kanaatindeyim. Çünkü İmralı heyeti oldukça başarılı bir şekilde sürdürdü bu süreci. Ama orada başka sesler çıkıyor. Dolayısıyla parti içerisinde bir insicamın olmadığını görüyorduk biz. Şimdi bu insicamı sağlanacağını düşünüyorum ben. Süreç karşıtı olanların, ki onlar kendileri biliyorlar kimler süreç karşıtı, bunların yeni dönemde DEM Parti'de yer almayacağını düşünüyorum. Aynı durumun PKK içerisinde de yaşanacağını düşünüyorum. Yani süreç karşıtı gruplar var, isimler var. Bunların da PKK'dan tasfiye edileceği kanaatindeyim.
1: Zaten
2: katılıyor musunuz?
1: Tasfiye ediyor. İçinde ayrıca tasfiye olmaz da onun süreç karşıtlarının dedi PKK içinden tasfiye edileceklerini düşünüyorum Kemal Bey. Hı hı. Ben diyorum örgütün tamamı zaten tasfiye ediyor. Ayrıca ortada bir örgüt yok. Şunu söylemek isterim DEM Parti ile ilgili. Yani bu ilk 6 Eylül'deki kongrede çok büyük değişiklik olmayacak diyorlar. Asıl Mart kongresi olarak düşünülüyor. Ama şu bugünkü ya da dünkü açıklamalarda bu İmralı heyetinin açıklamalarında Abdullah Öcalan'ın yeni bir parti istediği söyleniyor. Yeni bir yapılanma, yeni bir parti. Şimdi bu Türkiye'de hep bugüne kadar denirdi ki parti Abdullah Öcalan'ın emrinde, Kandil'in emrinde buna mesafe koyacak bir parti ortaya çıksın. Ama şimdi gelinen noktada Türkiye'de herkes, süreci yürütenler de bu partinin Abdullah Öcalan'ın kontrolünde olmasını istiyorlar gibi bir şey ortaya çıkıyor. Gerçekten böyle olacak. Yani yeni parti denilen büyük ölçüde Öcalan'ın kontrolü, buna da kimsenin itirazı olmayacak. Yani ne DEM çevrelerinde ne de Türkiye'de diğer siyasi çevrelerde gibi Öcalan'ın kontrolünde bir partiyle karşılaşacağız gibi görülüyor. Fakat burada Avrupa'dan gelenlerin bir kısmının sanırım bu soruşturma aşaması vesaire siyaset yasağı olmayacak gibi görülüyor.
2: Olmayacak.
1: Tabii çünkü şey olarak yani bir cezası kesinleşmemişse vesaire gibi bu yasada yer alan 2 yıllık siyaset yapma yasağı vesaire. Hatta Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için de aynı şey olabilir. Çünkü yani ayım kararlar uygulanır, şey kesinleşmemiş olursa siyaset yapma hakları ortaya çıkar. Onun için DEM Parti'de ciddi bir yenileşme olacak gibi görülüyor. Yani hem Avrupa kanadı, şeyden gelenlerden çok beklememek lazım bunu, Kandil'den gelenlerden vesaire, ama Avrupa'daki daha önce Türkiye'de siyaset yapan milletvekilleri, hatta ilk HEP'in kurucuları vesaire, yani bir siyasi deneyimi olan, Türkiye'nin de bildiği isimler, bunlarla parti yeni bir yola girecek gibi görülüyor. Hı hı. Şimdi fakat partide de şu var. Yani
2: o zaman yani bir ayrışma söylem itibariyle daha farklı bir noktada duran, sürece karşı olanların dışarıda kalacağı fikrine katılıyor
1: şimdi
2: musunuz yoksa?
1: Şu bakın, sürece karşı olmaktan öte bazılarının talepleri var. Ne kazandık talebi var. Hı. Şimdi biz ne kazandık talebi olanlar sürece karşı diye değerlendirilirse o ayrı bir şey. Fakat kurulacak parti ya da yenilenecek parti bu taleplerden vazgeçtiğini, yani bu kamuoyunda konuşulan işte Kürt kimliği, ana dil vesaire başta olan bu talepler üzerinde siyaset yapmazsa o zaman zaten partinin de bir gücü kalmaz. Yani o itiraz edenler de bunun üzerinde itiraz ediyor. Hı. Onun için DEM Parti hem süreci yürütmek istiyor hem de kamuoyunda, yani kendi kamuoyunda, Kürt kamuoyunda bugüne kadarki süreçle tamam bir çözüme gidiyoruz ama burada diğer Kürt ne kazanıyor, sıradan Kürt ne kazanıyor, örgütte bir işte hapishanedekiler çıkıyor vesaire ama diğeri ne kazanıyor diye bir talep var. Bu çok kamuoyunda konuşulmasa, dillendirilmese de. Şimdi bunları dile getirmek zorunda gibi görülür bence. Kim gelirse gelsin. Hatta bazen bu talepleri yükseltecek gibi görülüyor. Zaten açıklamalarda da biz bunu demokratik yollarla bu talepleri dile getireceğiz diyorlar. Onun için belki milliyetçi de denebilebilir, radikal talepler de olabilir. Bunlar Türkiye kamuoyunda ya da Türkiye gündeminde yer alacak diye düşünüyorum. Parti nasıl olursa olsun. Fakat burada işte Yani işte Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, özellikle Selahattin Demirtaş'ın nasıl bir rol alacağı. Hı hı. Yani parti olarak önü kesilmezse şey olarak burada en önemli aktör şey olarak siyasette. Fakat bence biraz yani geride durması istenebilir. Hı hı. Şey tarafından. Özellikle işte Dem siyaset ya da Kandil tarafında. Ama Demirtaş siyasette aktif olarak rol alırsa bence asıl o zaman yani partinin oy oranı da artar. Türkiye'de de bir işte merkeze gelme ya da Türkiye kamuoyunda diğer kesimlere de hitap etmesi o zaman ortaya çıkmış olur. Onun dışında çok oy oranı olmayan bir partiye dönüşür diye değerlendiriyorum ben.
2: Peki. İlginç. Yorumlar, dikkate değer yorumlar konuşacağız. Bir yine reklam arası verelim. Sonrasında buradayız.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Son bölümdeyiz. Reklama gitmeden önce Rüstem Erkan'ın önemli noktalarda yorumları olmuştu. DEM Parti'nin aslında Mart ayı itibariyle sanırım değil mi hocam? Mart evet, ayındaki Mart kongrede günü. Önemli bir değişime gidebileceği ama belli noktaların da altını çizdi. Kemal Öztürk size sorayım. Dinlediniz, katıldığınız, karşı çıktığınız noktalar var mı Rüstem Bey'e?
3: Yani ben Mart'ı bekleyeceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki seçimde daha yani önemli değişiklikler olacağı kanaatindeyim. Şimdi sürece itiraz edenlerin hani Kürtler ne kazandı diyenler kısmı olduğu kanaatine de katılmıyorum. Yani bildiğimiz çatışmacı bir zihniyetle özellikle de Türk solunda, DEM içerisindeki Türk solunda bu daha fazla görülse bile bu fikri paylaşanlar var. Yani çatışmacı, uzlaşmaz, oldukça agresif bir zihin yapısı var DEM içerisinde. Bunların siyaset yapmasını da ben mümkün görmüyorum. Çünkü çatışmadan beslenen, mağduriyet üzerine siyaset kurgulayan, yani biz ezildik, biz vurulduk, biz sürüldük, bundan beslenen bir yapıları vardı ve bunun bir işe yaramadığını düşünüyorum. Onun da örneğini Cizre'de yaşadım. Cizre'de bulunurken oradan NTV adına yayınlar yaparken bir kafeteryada bir genç geldi yanıma ve şöyle dedi. Yani keşke buraya da kayyum atansa. Kayyum atanmamıştı oraya. Neden dedim? Çünkü buradaki belediye başkanı hiçbir iş yapmıyor. En azından kayyum yollarımızı yapardı. Çukurdan çamurdan geçilmiyor diye. Şimdi DEM Partisi bu süreçten sonra mağduriyet fikrini kullanamayacak hiçbir şekilde. Ne yapacak o zaman? Belediye başkanlarından hizmet beklenecek. Belediye başkanlarından yol beklenecek, altyapı beklenecek. Ankara'daki siyasetçilerden bölgenin sorunlarını dile getirmesi beklenecek. Yani artık gerçek siyaset yapmaları beklenecek. Şimdi bu durumda DEM Partisi'nin yani bu süreçte oylarının artacağı fikrini tartışabiliriz. Yani gerçekten bölge insanları yani Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da artık bir sorunları varsa o sorunlarının çözülmesini istiyor siyasetçiden, belediye başkanından. Şimdi bunu göreceğiz. Yani DEM Partisi bunları karşılayabiliyor mu? Bunları karşılayabilecek mi? İkinci mesele bu süreç bir terör örgütünün silah bırakması süreci. Yani silahlı bir grubun kendini tasfiye ederek sahneden çekilme süreci. Bundan sonraki süreç ana dilde eğitim, efendim eşit vatandaşlık meseleleri, bunların hepsinin tartışılabilir olduğunu düşünüyorum. Tartışabiliriz, tartışılması da gerekir. Ama bu başka bir süreç. Önce bu birinci bölümün tamamlanması gerekiyor. İşte bu birinci bölümün tamamlanmasına itiraz edenlerin benden partisinde kalacağını düşünmüyorum. İkinci bölümde ise bunun ne kadar oy getireceğini göreceğiz. Bununla ilgili de yaşadığım bir örnek şudur ki Hakkari'de DEM Partisi'nin meclis üyelerinden bir tanesi bana ana dilde eğitim meselesini açtığında şunu sordum. Bir Hakkari'de ya da Van'da Kürtçe eğitim yapan bir ilkokul açılsa, bir de İngilizce eğitim açılan, eğitim yapan bir okul açılsa çocuğunu hangi okula verirsin? Gerçekçi olarak cevap verir misin diye söylediğimde bana ya Kemal Bey bizimle hani anlıyorsunuz siz bizi tabii ki İngilizce'ye veririz demiştim. Şimdi Kürtçe serbest bırakılımda konuşma, yayın yapma, ne bileyim gazete çıkartma, kurs bunlar serbest bırakıldığında büyük olaylar olacağını zannediyordu herkes. Hiç öyle olmadı. Kürtçe kurslara giden de olmadı. Tercihli dilini tercih eden de çok az oldu. Ben aynı şeyin yani ana dilde eğitim meselesini gerçekleşirse eğer benzer bir şey yaşanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunların DEM Partisi'ne yani büyük kitlesel oylar getireceği konusunu çok katılmıyorum. Mağduriyet meselesi ortadan kalktığında DEM Partisi'nin şeytanlaştırılması, düşmanlaştırılması, ötekileştirilmesi kampanyaları bittiğinde DEM Partisi gerçek siyasetle yüzleşecek ve gerçek siyaset yapması gerekecek. O zaman ana dilde eğitimi ana merkezine koyan bir siyasi partinin oy alıp almayacağını göreceğiz. Ne kadar oy alacak bölgeden, ne kadar itibar ilgi görecek, bunu göreceğiz. Yani o nedenle birçok insanın yanılacağını düşünüyorum ben süreç gerçekleştikten sonra. Yani siyasi öngörülerinin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum.
2: Murat Yılmaz, acaba ekleyeceğiniz var mıdır Rüstem Bey'in söylediklerine? Bir de birazcık artık son 15 dakika gibi bir süremiz kaldı. İran uyarısını da size sormak isterim Rüstem Bey'in. Yani ilk çözüm sürecinde çok ağırlıklı olarak Suriye'ye odaklanarak bir süreç izlemiştik. Şimdi İran'a mı dikkat etmek gerekiyor kısmına da bir yorumunuzu rica edeceğim.
0: Şimdi bu etnik talepler meselesi aslında hani 27 Şubat'taki Öcalan'ın çağrısını hatırlarsak orada yeni siyasetin bu taleplerden ziyade başka bir saha üzerinde ortaya çıkacağını görürüz. Ben bu yorumları, tartışmaları bu istikamette değerlendiriyorum. Bu DEM Parti'nin dışında kalan başka farklı ekollerden gelen küçük gruplar var. Onlar bu etnik talepler, etnik mesele etrafında siyaset yapmayı sürdürüyorlar. Ama onlar mesela içlerinde DEM Parti'den daha radikal şeyler söyleyenler var. Ama onların ne kadar büyüdüğü, ne kadar oy aldığı önümüzde öyle bir güçleri yok. Ama bundan sonraki fasılda da buna benzer görüşler ortaya koyan siyasi partiler olacak. Şimdi DEM Parti'nin seçtiği yola göre bir Türkiye Partisi olacaksa var olan haliyle Türkiye siyasetine entegre olacaksa, hem mesela topluma hem de devlete entegre olmaktan bahsediyoruz. Elbette bunun içerisinde bir takım hani aksayan bir şeyler varsa onlar da söylenebilir ama bu Kürt meselesi olarak adlandırılan kısımda Türkiye'nin geçmiş dönemde tek partiden, darbelerden, vesayet döneminden kaynaklanan işte red, inkar politikaları ortadan kalktı. Bireysel haklar temelinde liberal demokrasinin çerçevesi içerisinde önemli bir takım ilerlemeler yaşandı. Bunun ötesinde talepleri olanlar da bunları siyaseten dile getiriyorlar. Bundan sonra da dile getirebilirler. Ama bu Öcalan'ın çizdiği perspektif sanki bundan ziyade biraz daha Türkiye partisi olmak, Türkiye'ye entegre olmak temelinde gelişiyor. Bunu göreceğiz önümüzdeki dönemde nasıl olacak. Bunlar önümüzdeki dönemde konuşulacak. Ama ben bu süreç zarfında şuna işaret etmek isterim. Şimdi bu tür dönemlerde red ve inkar olduğunda, bir tür baskı olduğunda falan bunların dile getirilmesinin bir anlamı var. Ama bunlar aşıldığı andan itibaren bir ihtiyaç da siz farklı talepleri dile getirirken aynı zamanda ülkenin birliğine, bütünlüğüne de bir atıfta bulunmalısınız. Yani bunu burada sadece DEM Parti açısından değil, mesela bu süreçten biraz önce Kemal Bey işaret etti, rahatsız olan mesela bir takım sol gruplar var. Şimdi bu grupların kendileri Marksizmin şu geleneğinden geliyor, bu geleneğinden geliyor ama bunların sanki Türkiye atfını bu kadar ihmal etmesi pek anlaşılabilir değil. Ben şimdi bir kitap okuyorum. Daha önce Ferdinand Brodel'in Fransa kimliği üzerine de bir başka yayında getirmek isterim. Böyle kocaman bir kitabı var. Marksist bir isim Brodel. Buradaki o kitabını anlattığı bölümde ısrarla Fransa'nın bütünlüğünü muhafaza etmek lazım geldiğini, Fransa'nın içerisinde elbette farklılıklar olduğunu fakat o farklılıklarla beraber bütünlüğün daha önemli olduğunu, bütünlüğü muhafaza etmenin vurguluyor. Bu isim Fransa solunun, Marksizminin önemli bir ismi. Mesela bir başka İspanya'da da biliyorsunuz böyle problemler yaşandı. Bu isim de Ortega Gasset, o da liberal mesela, aynı şeyleri liberal bir perspektif içerisinde İspanya için söylüyor. O da İspanya'nın bütünlüğünü, İspanya'nın tarihi içerisindeki bu farklılıklara rağmen bir İspanyol kimliğini, ortak kimliğini vurguluyor. Dolayısıyla bizim sadece böyle hani bu atıflara değil, bundan sonraki fasılda hele girişten itibaren konuştuğumuz İsrail'in, bölgenin içinde olduğu jeopolitik deprem dolayısıyla Türkiye'nin bütünlüğünü, Türkiye'nin hani müşterek milli kimliğini vurgulayan siyasi ve entelektüel çabalara da ihtiyacımız var. Peki, bu hani siyaset, buyurun.
2: Çok araya girerek söylüyorum. Şimdi bu konudaki vurgular Cumhur İttifakı cephesinden yapılıyor elbette ki, ama yani hep böyle bir ilk adımın başlangıcı, daha doğrusu uzun bir yolun ilk adımı, başlangıcı vesaire gibi hep İmralı cephesinden gelen açıklamalar bu şekildeydi. O bahsedilen demokratikleşme, demokratik cumhuriyet tanımının bu söylediğinizle örtüştüğünü düşünüyor musunuz?
0: Öyle görünüyor. Yani eğer 27 Şubat'taki açıklamayı esas alacak olursak bu istikamette bir perspektif sunuyor. Yani hatırlayacak olursanız orada ne diyordu mesela? Tarihi sosyoloji bu meseleyi aşmıştır ve etnik bir çözüm üretmeyi yani anlamsız hale getirmiştir diyor. O tarihi sosyoloji dediği aynı zamanda Türkiye'nin içerisinde hani yaşanan bu göçlerle, evliliklerle, ortaklıklarla etnik bir meseleye gündelik hayatta dönüşmeyen ve zaman içerisinde de bu bahsettiğim idari veya hukuki durumlar, yasakların aşılmasıyla ortaya çıkan o büyük sosyolojiye milletimizin beraberce hani bütün unsurlarıyla beraber olduğu, müşterek milli kimliği geliştirdiği gündelik hayat pratiğine, kaderde, kıvançta ortak olma iradesine bir atıf var. Bu hani sadece o ismin bir atfı değil. Bu zaten bizim mesela hani Cumhuriyet'in kuruluş döneminde de hani yine atıfta bulunayım. Mustafa Kemal'in de böyle bir perspektifi var, ama sadece Mustafa Kemal'in değil, Türkiye'de hani Kemalist olmayan veya bu gelenekten gelmeyen birbirinden farklı İslam'dan efendim liberal geleneğe kadar birçok ismin bu ortak payda da buluşabilecekleri bir zemin var. O yüzden hani bu meseleyi ben hani bu siyasi partilerin dışında Deniz Hanım girişte de hani daha önce atıfta bulundum. Buna bir entelektüel katkıya da ihtiyaç var. Yani bu tartışmaları aşacak, bu ortak paydamızı işleyecek. Yani Brodel bunu yapmış. Brodel bunu yapınca ne sosyal bilimciliğine ne Marksistliğine bir zarar geliyor. Ortega Gasset İspanya için bunu yapmış. Bunu yapınca ne onun felsefeciliğine, dünyaca meşhur tanınan felsefeci olmasına ne de liberalliğine bir zarar veriyor. Dolayısıyla Türkiye'de de farklı ekollerden gelen insanların bu ortak paydayı vurgulaması lazım. Bu tür dönemlerde yani sadece merkez kaç hani atıflarda bulunmak ve sadece onları dile getirmek bence eksiklik olur. Muhakkak herkesin, her cenahtan insanın bu Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik de, müşterek milli kimliğe yönelik de vurgularda bulunması, bunu işlemesi lazım.
2: Rüstem Bey.
4: Şimdi tamam, hepimiz dilimize dikkat edelim. Kamuoyu da etsin, partiler de etsin. Ama şimdi süreci birlikte yürüten iki parti var. Yani AK Parti ile DEM Partisi. Bir de aralarında bu sürecin asıl amacı nedir? Kamuoyunun karşısına nasıl çıkalım? Neleri söyleyelim diye bir, en azından bir genel çerçeve çizseler bence çok doğru olur. Bakın, bugün AK Parti'nin örgüte gönderdiği bir metin var. Bu süreci şöyle anlatın diye. Orada tamamen diyor ki bu bir örgütün tasfiye sürecidir, başka bir şey yoktur. Örgütün kurucusuna af yok, şunlara yok vesaire. Görmüşsünüzdür basında belki. Ama aynı gün ya da bir gün önce DEM Parti şey yapıyor. Bu işte 1000 kilometrenin birinci metresi. Bu süreç içerisinde Abdullah Öcalan da bir türlü işin kapsamındadır. Kürt sorunu demokratik toplumun cumhuriyete entegresiyle demokratik cumhuriyet ortaya çıkacaktır. Asıl mücadele yeni başlıyor. Şimdi hangi, yani arada bir şey var mı? Bu geniş bir boşluk var değil mi? İki tarafında söylediğinde. Burada kamuoyunun tatmin olması için bu dilin de düzeltilmesi lazım. Yani burada AK Parti de diyebilir, tamam bu ilk bir adımdı. Demokrasi içerisinde işte barışçıl yollarla adımlar atılabilir. Ve DEM Parti'nin de eğer böyle bir umut yoksa bu kadar umudu vermemesi lazım. Hmm. Yani o toplumda bir yerde gerginlik dediğimizde biz artık silaha dönüş falan yok. Yani onun Türkiye'de de sosyolojisi yok, dünyada da yok. Ama gerginlik
0: Müslüm Hocam
4: dediğim...
0: çok özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim?
4: Evet,
0: bir şey söyleyebilir miyim?
4: Buyur.
0: Şimdi bakın, bu terör örgütü tasfiye olduktan sonra, dolayısıyla evet, sizin işaret ettiğiniz bu silah ortadan kalktıktan sonra evet, zaten siyasetin zemininde, girişte de söyledim. Bunu siz de biliyorsunuz. Çok radikal bir şekilde ifade eden türlü türlü siyasi partiler var.
4: Evet.
0: DEM Parti içinden bir damar da, DEM Parti de böyle bir şey söyleyebilir. Bu siyasetin biteceği anlamına gelmiyor. Bundan sonraki fasılda da siyaset farklı renkleriyle devam edecek, tartışmalar devam edecek. Dolayısıyla hani iki tarafın kendi tabanlarına bunları söylemesi bence büyük bir yanlış değil.
4: Yani
0: önemli olan bunları ulaşabilir bir çerçeve
4: bunu,
0: içerisinde beraber devam
4: bunu
0: ettirmek.
4: Bunu çekinmeden özür dilerim, açıkça söylesinler. Yani biri kamuoyuna, kendi tabanına başka bir şey söylüyor, diğeri kendi onun tam zıddı olan bir şey söylüyor. Ondan sonra toplumda da herkes aynı şeyi söylesin deniyor. Yani bu olmaz. Ortaya böyle bir şey çıkmaz. Bundan sonraki asıl mesele, yani bu demokratikleşme yolunda kimin ne söyleyeceği. Bir de şuna zaman varsa bir kelime söyleyelim.
2: Evet,
4: bu
2: buyurun.
4: Şey içine çok bütün diğer tartışmalarda da dikkat ediyorum. DEM içindeki sol gruplara çok dikkat çekiliyor. Yani bunun hangi sol gruplar varsa bilmiyorum. Öyle geniş bir sol grup da yok da, süreç karşıtı vesairesi. Ama benim gözlemlediğim şöyle bir itiraz var. Silahsızlanmaya, örgütün tasfiyesine, silah bırakmaya itiraz değil. Bu sürecin sonunda DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na entegre olmasına dönük bir endişe ve itiraz var. Yani bu gruplar derken çözüm sürecine, örgütün silahsızlanıp entegre olmasına değil, DEM Parti'nin nereye gideceğine, siyasetinin nereye gideceğine. Çünkü onlar da kendi açısından şöyle bir muhalif hareket olarak biz bu gruplar şeye katıldık, DEM Parti'ye. Böyle siyaset yaptık. Burada mutlaka bir ayrışma olacak. Yani DEM Parti'nin gidişine bağlı bir şey olacak. Yani DEM Parti giderek yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığına, Cumhur İttifakı'na yakın bir siyaset izlerse bu gruplar oradan ayrışmış olacak. Ama şeyde geldi, yine aynı bir muhalif kimlik derken, sadece Kürt sorunu üzerinde muhalif kimlik değil. Yani Türkiye'nin binlerce sorunu var. Onlar üzerinde yine bir muhalif kimliği sürdürürse bence birlikte hareket ederler diye düşünüyorum. Fakat onu karıştırmamak lazım. Yani içinde küçük gruplar Türkiye'de çatışma istiyormuş gibi, eğer o gruplarda denenler birçoğu yasal parti zaten, adları var. Mecliste de kendilerinin milletvekilleri de ayrıldı, temsil ediyor. Ona dikkat çekmek istedim. Teşekkür ederim.
2: İki dakikam kaldı. Kemal Öztürk, sizinle toparlayalım isterseniz.
3: Hani gelince iki dakika kaldı sanki. Deniz Hanım uzakta olunca biraz
2: İşte süre bir dahaki paylaşımı... hafta bekliyoruz burada.
3: Peki. Yani konuşacaklarımızı aşağı yukarı söylemiş olduk. Ben hani İki dakika içerisinde ne söyleyebilirim doğrusu? Sürecin başarılı olmasını dileyim yani.
2: Peki. Yani şöyle, aslında çok fazla konuşacağımız boyutuyla var. Biraz Murat Hoca'ya, biraz Rüstem Hoca'ya bu sefer belki daha fazla söz ayrıldı ama kusura bakmayın.
0: Biz fark edemedik, özür dileriz yani ya. Biraz
2: telafi ederiz.
0: Süreyi fazla açtık herhalde.
2: Estağfurullah. Hepinizin ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir süreç. 24 Ağustos'ta da ilk toplantı yapılacak. Kurul toplantısı, alt komisyonlar, alt kurullar belirlenecek. Bakalım süreç bizi nereye götürecek. Ama bir taraftan da tabii bölgedeki tüm gelişmelerde hassasiyetle izleniyor. Biz bu akşam yakın planda İsrail-Türkiye arasındaki gerginliği de konuşarak başlamıştık. Rüstem Erkan, Kemal Öztürk ve Murat Yılmaz bizlerle birlikteydi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Birazdan Buse Yıldırım karşınızda olacak.

0: NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Ağustos ayının önemli günlerinden biri Dünya Fil Günü'ydü. 12 Ağustos filleri tanımak, varlığını takdir etmek, onlara yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiş bir gün. Sürü halinde yaşayan filler birbirlerine güçlü bağlarla bağlıdır ve hortumlarıyla dokunarak, sarılarak sevgilerini gösterir, üzüntülerini paylaşır, ölenin arkasından birlikte yas tutarlar. Gelişmiş işitme duyusuna sahip olmaları yanında sesleri de özeldir. Mesela çok düşük frekanslı sesleri çıkarmakta ustadırlar. Öyle ki o sesi sadece kendileri duyabilir. Ayrıca bir fil ayağıyla yere vurarak kilometrelerce ötedeki bir başka file yine sadece kendilerinin duyup anlayacağı mesajlar gönderebilir. Diğer filler yere basan ayaklarıyla topraktaki titreşimi hisseder, mesajı alırlar. Önemli bir başka özellikleri hafızalarının güçlü olması. Su kaynaklarının yerini, kritik anlarda kullanacakları alternatif yolları, insanların yüzünü ve hatta sesini bile hatırlarlar. Daha da etkileyici olan aradıkları yiyeceğe, mesela meyveye tam olgunlaştığı, yemeğe hazır olduğu ilk anda ulaşırlar. İnsanlarla iletişimleri de çok güçlüdür. Kayıtlara göre bakıcılar tarafından büyütülen bir Asya fili Korece kelimeleri taklit edebiliyor. Turizm, eğlence ve fil dişi için öldürülen, işkence edilen fillerin neslinin tehlikede olduğunu belirtelim. Fil dişi için yılda yaklaşık 20 bin filin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu düzeydeki öldürme fillerin genetiğini bile değiştirebilir.
1: Doğa Takvimi.
3: Cuma günü sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında da artış var. Ankara Cuma daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir 35 dereceye çıkıyor. İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece.
4: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 7.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Önümüzdeki 3 saat boyunca iç siyasetten dış politikaya, spordan kültür sanata pek çok farklı başlıkta gündem ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Ama önce gelin gecenin gündeminin manşetini aktaralım. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Türkiye ve İsrail arasındaki tansiyonu yükseltti. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için yaptıklarını kabul etti. Netanyahu'ya hem Türkiye'den hem de dünyadan, kendi ülkesindeki siyasiler de peş peşe tepkiler geldi. İletişim Başkanı Duran oyuna gelmeyiz derken Milli Savunma Bakanlığı da Türkiye'nin Suriye'ye askeri desteğinin süreceğini vurguladı. Bugünkü manşetimizi attık. Hepsinin detaylarını az sonra haberlerimizle aktaracağız. Ama akışımızda başka neler var? Gelin özetleyelim.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul dahil 32 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Operasyona sebep olan o ifadeler birazdan bugün yarın da olacak. Takip ettiğimiz bir diğer soruşturmada Kuris soruşturması. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki şüpheli ölümü mercek altında. Denizolgun'a ölümünden önce 36 saat boyunca ulaşılamamıştı. Peki o 36 saatte neler oldu? İddialar neler? Mezarın açılması tüm sorulara cevap olacak mı? Değerlendireceğiz efendim. Bir adli tıp uzmanı konuğumuz olacak. Eldeki iddialar, çelişkiler neler? Ve işte mezarın açılması neleri değiştirebilir? Hepsini soracağız birazdan. Türkiye'nin denizlerdeki gücü ve savunma teknolojileri bu kez Kocaeli Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da vitrine çıktı. Teknofest Mavi Vatan ilk gününden yansıyanları da bugün yarın da aktaracağız sizlere. Ve sporun gündemine bakacağız. Avrupa'da Türk takımlarımızın maçları sürüyor. Bugün oynanan iki karşılaşma vardı. Beşiktaş rahat bir skorla avantajı kaparken Trabzonspor tur şansını deplasmana bıraktı. Konuşacağız. Sporun gündemini de öne çıkanlara aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Evet, İsrail Başbakanı Netanyahu Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için vurduklarını kabul etti. İsrail Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ve Suriye yönetimine verdiği desteğin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia ediyor. Haberi ekranlarınıza getirelim, ardından tepkileri paylaşacağız.
1: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Türkiye ve İsrail arasındaki tansiyonu yükseltti. İsrail, Suriye'nin vurulan üste Türk askeri varlığına izin vereceği iddiasıyla vurduğunu söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı savundu. Türkiye'ye açıkça söyledik, yapmayın. Görünüşe göre mesajı duymadılar. Bu yüzden daha iyi anlamalarını sağladık dedi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da, Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor iddiasında. Reuters haber ajansına göre İsrail'in Suriye'deki üssü vurmasından 4 gün önce Mossad Başkanı Roman Goffman ve Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani telefonda görüştü. Haberde Goffman'ın Türkiye'nin Suriye'ye silah teminine ilişkin soruya yanıt aradığı belirtildi. Goffman'ın Şeybani'ye diğer bir sorusu da Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin oldu. Şeybani ise Axios haber sitesine konuştu. Şeybani, orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma ya da bölgeye Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu dedi. Vurulan üssün halen boş olduğunu belirtti. Şeybani, Türk askeri yetkililerin saldırıdan önce bölgeyi ziyaret ettiğini de söyledi. Ancak bu ziyaretin Suriye ordusu için eğitim ve askeri işbirliği amacı taşıdığına dikkat çekti. Netanyahu'nun saldırı ve açıklamalarına İsrail içinden de tepki var. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını söyledi. Barak, 27 Ekim'deki seçimi işaret etti. İsrail Başbakanı'nın Ekim'deki seçim öncesi güvenlik endişelerini siyasi çıkara dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Ankara ile çözülemeyecek hiçbir stratejik sorun olmadığının altını çizen Barak, Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır dedi. Barak ve İsrail muhalefeti Netanyahu'yu İsrail'in güvenliğinden çok kendi siyasi geleceğine odaklanmakla suçluyor. ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırı sonrası Türkiye, Suriye ve İsrail üçgeninde çatışmayı önleme mekanizmasının kurulması için çalıştıklarını duyurmuştu.
0: Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara Ankara'dan tepki var. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası için siyasi hezeyan dedi ve kendi politik geleceği için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu'nun oyununa gelmeyiz açıklaması yaptı.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de İsrail'e tehdit oluşturan bir Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğiz açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun açıklamalarının siyasi korkularının ve hezeyanlarının bir yansıması olduğunu söyledi.
3: Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz. Tedbirli, serin kanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz.
2: Duran, Netanyahu'nun istikrarı baltalama girişiminin Türkiye'nin barışçıl dış politikasıyla bozulacağını vurguladı.
3: Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır.
2: Duran, tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir vurgusu da yaptı.
0: İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısı sırasında bölgede Türk askeri yoktu. Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in saldırısı kabul edilemez olarak nitelendirildi. Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite inşasında desteğinin süreceği de vurgulandı.
4: İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
2: İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhr hava üssüne dönük saldırısına Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu ifadelerde tepki geldi. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilan eden saldırıların kabul edilemez olduğu söylendi. İsrail savaş uçaklarının hava üssüne dönük saldırı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir denilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı.
4: Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
2: Teknofest, Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın toplantısının gündeminde, Yunanistan'ın Ege'de ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi de vardı. Bakanlık açıklamasında çerçevenin yakından takip edileceği belirtildi. Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz, Ege'deki tutumumuzu etkilemez ifadesi kullanıldı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Fidan, mevkidaşlarıyla Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyledi. Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler de gündemdeydi. Fidan, Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki durumu da değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye, Katar ve Mısır'la İsrail'in Gazze'deki son saldırılarını yayımladıkları ortak açıklamayla da kınadı. Üç ülke Amerikan Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki barış kuruluna ateşkese uyulmasını sağlamak üzere gerekli adımları atması ve İsrail'e baskı yapılması yönündeki çağrısını yineledi. Evet, manşette de aktardık, özetlerde paylaştık. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytulu ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Alparslan Kuytulu'nun talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
2: Şiddet gördüm, elektroşoka maruz kaldım. Beni ailemle tehdit ettiler. Zorla 6-7 milyon dolarlık 30 senet imzalattırdılar. Eşi Hasan'ı Koray Sarısaçlı'nın bu ifadeleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda önemli rol oynadı. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerin mercek altına alındığını söyledi. Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili oldu. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını anlattı. Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını ifade etti. Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını öne sürdü. Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve ne söylerse harfiyen yerine getireceği yönünde talimat verildiğini söyledi. Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor.
0: 10 yıl sonra Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü diye soruyoruz. 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosyanın yeniden açılmasıyla her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Deniz Olgun'un ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamamış olması o 36 saatte neler olduğu sorusunu gündeme getirdi. Ayrıca farklı iddialar da var ölüme dair. İzleyelim.
2: Savcılık Deniz Olgun'un ölmeden önceki 36 saatlik belirsizliği araştırıyor. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Deniz Olgun'un son görüldüğü saatler inceleme altında. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Deniz Olgun'un şoförü ve evdeki hizmetlinin ifadeleri alındı. Dosyadaki ifadelere göre Deniz Olgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri geldi. Bir süre at bindi. Ardından odasına girdi. Ertesi gün öğle saatlerine kadar sessizlik devam etti. 7 Eylül sabahında şoför Murat Bayrak, Seyiz Kadiroğlu'ndan evi kontrol etmesini istedi. Deniz Olgun koltukta ölü halde bulundu. İfadelerde Deniz Olgun'un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği belirtildi. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı. Polis ve savcılık ekipleri de çiftliğe giderek inceleme yaptı. Deniz Olgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Definden 10 yıl sonra mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
0: Şimdi haberi izledik, ayrıntılarına bakacağız. Adli tıp uzmanı Nevzat Alkan'la değerlendireceğiz. Konuyu hemen merhaba diyelim. Kendisine hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi Deniz Olgun'un ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca ulaşılamaması ve ölümünden sonra ortaya atılan iddiaları biraz izledik haberimizde ama sizden de dinlemek isteriz. Mevcut otopsi raporu bize ne anlatıyor? Dikkatinizi çeken çelişkiler, iddialar neler?
5: Şimdi mevcut otopsi raporunu ben görmedim ama kamuoyuna aktarılan bazı bilgi notları var ve bazı bilgiler var. Ona baktığımızda ve sonradan ortaya çıkan iddialara baktığımızda şüpheli bir durum oluşmuş. Bunu da savcılık makul bulmuş ve muhtemelen adli tıpçılarla da görüş alışverişinde bulunduğu ilgili savcılık mezarın açılması olayı aydınlatmak için fayda sağlar dendi. Mezar da açıldı çarşamba günü. Az önce izlediğim gördüğüm kadarıyla da mezardan çıkartılan kalıntılar tekrar mezar yerine defnedilmiş ve şu an mezar yerinde artık şahıs yatıyor ama analizler, örnekler için alınan materyaller adli tıpta inceleniyor. Şimdi muhtelif iddialar var. Hepsi birbirinden vahim. Ve en kötüsü de tabii aslında ilk otopsi işleminde çok sayıda zehir vardı ama bunlar bir hafta sonra rapora ilave edilmeyecek şekilde ortadan kaldırıldı iddiası. Bu doğru olabilir mi? Gerçekten çok ağır bir iddia. Bunu doğrulacak olan şey var mı yok mu diye şu an mezardan çıkartılan kemikler var. Çünkü Arif Ahmet Deniz Olgun'un nereye defnedildiği biliniyor. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından. O kemiklerle adli tıp tarafından o tarihte incelenen, 2016'da incelenen doku örnekleri arasında DNA karşılaştırması yapılması gerekiyor. Ve denmesi gerekiyor ki evet biz Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarını açtık, kemik elde ettik, ondan da DNA'yı ayırdık. Adli tıpta şu an soğuk odalarda bekletilen, daha önce incelenmiş doku örnekleriyle de DNA'ları karşılaştırdık. Aynı şahsa ait. Tekrar analiz yaptık dokuları ve işte zehir var yok şeklinde bir değerlendirme. Tabii yoku bekleriz. Var çıkarsa ortalık çok karışacaktır. Ve çok sayıda kişi muhtemelen tutuklanacaktır.
0: Peki sizce şüpheli bir durum var mı şu ana kadar gözünüze çarpan? Yani hangi ihtimaller şüphe yaratıyor ya da?
5: Şimdi ifadelere baktığımızda hepsi başlı başına şüpheli bir durum. Ama o savcılığın işi. Yani savcılık soruşturmasında kale alınan şeyler ama mesela az evvel ben bir yayına katıldım. Orada şöyle bir bilgi notu vardı. Bir avukat bunu aktardı. 17.30'da şahsın cenaze yani ölüm gerçekleşti diye bir bilgi var. Ama ilgili doktorun muayenesi gece 02.30'da. Yani o esnada asla hiçbir şekilde sağlık kuruluşuna kişi aktarılmamış, beklenmiş ve o esnada da muayene eden doktor demiş ki aktarılan bilgi o şekilde ölüm 24 saat evvel gerçekleşti demiş. Bunlar hepsi kafa karıştırıcı durumlar.
0: Peki bir zehirlenme iddiası bir yandan konuşuluyor. Bu mesela kanıtlanabilir bir durum mu? Şimdi sadece mezarda kemikler olduğunu tabii düşünürsek o kemikler bize ne anlatacak? Boyunda bir morluk olduğu iddiası söz konusu. Bir öldürülme ise bu nasıl gerçekleşmiş olabilir? 10 yıl sonra biz o mezardan neleri buluyor olabiliriz?
5: Şimdi 2016'da otopsi işlemi sonrası cenaze defnedildiği için ve muhtemelen şu an sadece kemik ele geçebileceği için ve bölge toprağı hani boyundaki yarayı göremeyeceğiz bir. İkincisi ağır ağır verildiği ifade edilen bir zehir varsa kemiklere sirayet edebilir, bunu görebiliriz. Artı ani ölüme sebebiyet verecek bir zehir varsa cenazedeki dokulardan toprağa geçmesini bekleriz ama 10 yıl içinde yağan yağmurlarla bu ortadan kalkabilir, kaybolabilir, kaybolmayabilir. Ama bir de otopsi işleminde 145 tane fotoğraf çekildiğine dair adli tıp ilgili savcılar bilgi vermiş. Öyle olunca video kaydı yapılmadıysa eğer otopsi işleminde bu fotoğraflara bakılarak da o boyunda bahsedilen yer izi gerçekten var mı, nasıl oluşmuş yorumlanabilir.
0: Peki var olması, fotoğraflarda bunun görülmesi neyi değiştirir? Yani işte bahsettiğiniz gibi bu aradan zaman geçmesi dolayısıyla kanıtlara tam olarak ulaşılmamış olması dosyayı nasıl ilerletecektir bu noktada?
5: Şöyle, adli tıp zaten yorum yapan bir alandır. Yani her şeyi biz %100 tespit ediyor değiliz. Değerlendirmeleri yapıp şu şekilde bir oluş diye yorum yapabiliyorum. O yorum yine yapılabilir. Bunu savcılık dikkate alabilir. Diğer iddialarla da üst üste koyarsa bir anda konuyu hakikaten cinayet yönünde yürütebilir. Ama hani cinayet yönünde yürütürse kim fail, kim bu eylemi gerçekleştirdi? O ayrı bir konu. Onlar adliyle ilgili değil. Ama kim üstünü örttüğü için bazı iddialar var şu an mesela. İşte adli tıpta görevli personel şu yapının elemanıydı gibi bazı iddialar var. Bunların hepsi birkaç hafta içinde netleşecek gibi gözüküyor. Yani süreç bence hızlı ilerleyecek. Çünkü adli tıp şu an birçok işini bir kenara koydu, bu işle uğraşıyor. Analizler yapılıyordur. Haftaya pazartesi salı heyet toplanacaktır. Ve rapor hazırlanıp da hafta sonuna doğru ilgili savcılar gönderilecektir. O da savcılık marifetiyle kamuoyuyla belki paylaşılır. Yani iki hafta sonra falan konunun kamuoyunda endişeleri, merakları giderecek bir hale geleceğini ben öngörüyorum.
0: Peki son olarak tecrübenize de dayanarak şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu iki hafta sonra neyi görebiliriz, neyi görmeyebiliriz ya da işte düşündüğümüz zaman bu eldeki veriler bir cinayet

0: Yapamayacağı fikrindeyim. Akabinde toprak analizleri yapılacak. Çevre toprakla karşılaştırılacak diğer mezardaki topraklarla. Oradan da kayda değer bir zehir kanaatim yok. Ama bu benim sadece öngörüm, bir bilgim değil. O nedenle bu süreci hep birlikte izleyeceğiz. Umarım konu aydınlatılır, kurum kuruluşlara güven de tesis olur ama böyle bir sonuç da çıkarsa, yani kemikten bir netice çıkmadı ya da topraktan bir netice çıkmadı, toplum yine nasıl güven hissedecek, o da ayrı bir konu. Çünkü biliyorsunuz Turgut Özal mezarı açıldı 18-19 sene sonra, işte zehirlenerek ölmedi dendi. Hala toplumun çok önemli bir kısmı, belki de üçte biri zehirlenerek öldü diye inanışa sahip. Hani bazen bir şüphe oluştuktan sonra onu ortadan kaldırmak maalesef mümkün olmuyor. İşin içindekiler açıklama yapsa bile. Çünkü ben dün bir programda bunu ifade ettim. Hani ben işin içindeyim, adli tıpçıyım diye. Bir gazeteci arkadaş hiçbir şekilde inanmadı mesela. Bazı inanışları yok etmek mümkün olmuyor maalesef.
1: Bu Lozan'ın işte 100. yılında gizli bir maddesi ortaya çıkacak denilen o iddia gibi maalesef ikna edemediğimiz bir durumda oluşturabiliyor diyorsunuz. Tabii bunu gerektirecek, en azından adli tıp açısından gerektirecek bazı soru işaretleri de belki de zamanla tarih içinde olduğu için bu ihtimallerde gözetiliyor. Ama evet, inanışları değiştirmek bazen zor olabiliyor. Biz de takipçisi olacağız tabii ki. İzleyicilerimize aktaracağız. Tabii sizlerin de görüşlerini almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler katılımınız için, değerlendirmeleriniz için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve Kocaeli'deki Darıca sahilinde bir saat içinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişilerin kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Öğle saatlerinde vatandaşlar sahilde hareketsiz halde duran 2 kişi olduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. Sudan çıkarılan cansız bedenlerin 2 kadına ait olduğu belirlendi. İncelemeler sürerken kısa bir süre sonra benzer bir ihbar daha alındı. Aynı bölgede bu kez bir erkeğe ait cansız bedene ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 3 kişinin kimlikleri ve nasıl öldükleri belli değil. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Ankara'da fuş ve İnsan ticaretine yönelik 2 ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturmalarla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, insanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi.
2: Ankara'da insan ticareti ve fuhuş soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2 farklı soruşturmada 49 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
3: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecektir.
2: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Etimesgut ilçesindeki günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 47 kişinin ifadesine başvuruldu. 50 ayrı eylemde 29 mağdur kadın ve 21 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarla 18 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek bu kişilerden 6'sının tutuklandığını, 4'ü hakkında da adli kontrol kararları uygulandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da hedef Çankaya bölgesindeki 5 eğlence mekanıydı. Soruşturmada insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 kişi hakkında işlem başlatıldı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan ikinci duruşmada tutuksuz iş insanları Mustafa Keleş ve Cemal Üneş savunmalarını yaptı. İki iş insanı da Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet istediğini iddia etti. İmamoğlu ise iddialara tepki gösterdi.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci duruşması devam ediyor. Duruşmanın ikinci gününde tutuksuz sanıklar Mustafa Keleş ve Cemal Üneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu

0: oğlunu rüşvet almakla suçladı. İş insanı Mustafa Keleş, Beylikdüzü'ndeyken Deniz İstanbul projem için benden rüşvet olarak vidda istedin dedi. İmamoğlu, hayatının iftirasını atıyorsun diyerek tepki gösterdi. İki isim arasında sözlü tartışma yaşandı. Keleş'in vidda isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi şeklindeki iddialarına İmamoğlu, yalancısın diyerek karşılık verdi. İş insanı Cemal Üneş de İmamoğlu'nun rüşvet için kendisini Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdiğini ve 5 senet imzaladığını öne sürdü. İmamoğlu bu iddialara yanıt olarak "Vah ki ne vah, ne diyeyim sana, Allah yardımcın olsun" dedi.
1: İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Olay sabah saatlerinde Çiğli Belediye binasının alt katındaki otoparkta meydana geldi. Saldırgan otoparka bir motosikletle girdi. Park halinde ve boş olan makam aracına silahla ateş açtı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlı belediyenin güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Zanlının saldırı sırasında kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi. Sorgusu sürüyor. Saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili CHP sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çiğli Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız'a yönelik saldırıyı kınıyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Bir kısa reklam arasına gideceğiz şimdi. Ardından sınırlarımızın dışında yaşanan gelişmeleri, dış politikanın öne çıkanlarını aktaracağız. Şimdilik kısacık bir ara.
2: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
3: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
4: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
2: Türkiye
4: yok.
2: Okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
5: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
3: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
2: Silah bırakma süreci ne aşamada?
5: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
3: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
2: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var? Ya nedir?
5: Trump vites düşürmüyor.
3: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
1: Evet, bugün yarına devam ediyoruz efendim. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik en ezici yaptırımları uygulayacağını duyurmuştu. İran rejiminin yaptırımlarla çökertileceği iddia ediliyor. Tahran'dan da bu açıklamalara yanıt geldi. İki başkente bağlanıp ayrıntıları alalım hemen. Begüm Dönmez Ersöz Washington'da ve Ali Çabuk da Tahran'da bizleri bekliyor. İlk durağımız Washington olacak ve Begüm'e hemen soracağız. Begüm, şimdi bir önceki gün aslında New York Times'ta yer alan bir iddiaydı bu. Dün Trump açıkladı ekonomik yaptırımları ve Amerikan Hazine Bakanlığı da o yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı. Tam olarak plan nedir? Nasıl çökertmeyi planlıyorlar İran'ın ekonomisini?
6: Bu ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik ağır ekonomik savaş ve ekonomik izolasyon adımını açıkladıktan sonra Trump yönetiminin İran'a karşı askeri seçenekten ziyade ekonomik baskının artırılması seçeneğini, yaklaşımını tercih ettiği yorumları yapılmıştı. Bunu da aslında doğrulayan açıklamalar geldi ABD Maliye Bakanı Scott Bessent'ten. CNBC'ye konuşan ABD Maliye Bakanı, maksimum ekonomik baskı uyguluyorsak o zaman bu büyük çaplı kinetik bir adıma dönüşün çok olası olmadığını gösteriyor ifadesini kullandı. Yani kinetikten kasıt askeri bir adım ya da saldırıların yeniden başlaması. ABD Maliye Bakanı Scott Bessent bunun, yani İran'a uygulanacak yaptırımların dünya tarihinde en iyi şekilde koordine edilen ekonomik izolasyon olacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında İran'la iş yapan ülkeleri ve tırnak içerisinde Tahran'a can simidi olan ülkeleri ve kurumları uyarmıştı. Eğer bunlarla iş yapmaya devam ederseniz siz de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşırsınız diyerek dolaylı yaptırım sinyali vermişti. ABD Maliye Bakanı da benzer uyarıyı tekrarladı. Eğer İran'la iş yapma konusunda ısrar ederseniz, ki bu para transferi şeklinde olabilir veya İran petrolünü satın almak şeklinde olabilir, o zaman ABD hükümeti tüm gücüyle bu yaptırımları da size uygulayacak mesajını verdi. Müttefiklerimizin ve dünyanın geri kalanının bir karar verme zamanı gelmiştir ifadesini kullanarak da ya onların yanındasınızdır ya da bizim yanımızda mesajını vermiş oldu. ABD Maliye Bakanı Scott Bessent bu benzer yaptırım politikasının, benzer yaptırım yaklaşımının Venezuela ve Küba'da işe yaradığını savundu ve İran'da da bunun işe yarayacağını söyledi. Bu rejimi çökerteceğiz ifadesini kullandı Scott Bessent. Trump yönetiminin önümüzdeki günlerde İran'a uygulanacak bu ekonomik izolasyon ve ekonomik maksimum ekonomik baskı stratejisini biraz daha ayrıntılandırması bekleniyor. Ama anladığımız kadarıyla sertleşecek olan yaptırımlar ya da yoğunlaşacak olan bu ekonomik baskı Trump yönetimi tarafından en azından İran'ın bölgedeki vekil güçleri üzerinden bir güç projeksiyonu yapmasını da engelleme amacı taşıyor gibi görünüyor Buse.
1: Özbegüm Dönmez Ersöz aktardı. Şimdi Tahran'a uzanacağız ve Ali'ye soracağız. İran'da bu yaptırım kararı nasıl yankılandı Ali? Yıllardır zaten yaptırımlarla ve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor İran. Bu defa farklı olan ne? Orada neleri değiştirebilir?
7: Bu kez farklı olan Buse, Hürmüz Boğazı'nın kapalı oluşu, ABD ile bir fiil bir savaşın devam ediyor oluşu, en azından kapsamlı nihai bir anlaşmaya varılmadı ve öte taraftan da İran'da kendi petrolünü satamaz bir durumda. Çünkü ABD'nin İran gemilerine ve limanlarına yönelik deniz ablukası bir taraftan da devam ediyor. Ve Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını da azaltmak için yeni ticari koridorlara da koridor arayışını da sürdürüyor. Bu noktada da gözler Kuzeydoğu'ya, Asya'ya çevrilmiş durumda. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD yaptırımlarına ilişkin yazılı bir açıklama geldi ve bu ekonomik terörizmdir vurgusu yapıldı söz konusu açıklamada. İran halkına karşı düşmanlığın bir başka göstergesidir ifadesi kullanılıyor Dışişleri Bakanlığı ve yaptırımlar İran vatandaşlarının temel insani haklarını hedef almaktadır vurgusu ön planda. Bu ekonomik terörizmdir ve insanlığa karşı bir suçtur ifadesini kullanıyor Dışişleri Bakanlığı. Aynı zamanda söz konusu bu yaptırımın ABD ve İsrail tarafından İran'a başlatılan savaşın bir devamı olarak gördükleri vurgulanıyor. Yine hatırlanacağı üzere 12 günlük savaş öncesinde ABD yönetimi İran'a yönelik tetik mekanizmasını hayata geçirmişti ve Birleşmiş Milletler yaptırımları da İran'a uygulanmaya tekrar başlamıştı. Tahran yönetimi Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bu savaşın bir devamı olarak nitelendiriyor söz konusu ekonomik yaptırım kararını ve geri adım atmayacağız diyor Dışişleri Bakanlığı. Bu yaptırımların gerekçesi savaşla elde edilemeyen talepler masada da diplomasi yoluyla da elde edilemedi ve ABD yönetimi son çare olarak eski başarısız politikasına yeniden döndü. O da yaptırımlar ifadesini ve vurgusunu kullanıyor Dışişleri Bakanlığı. Dikkat çeken ise yazılı açıklamada Çin vurgusuydu. Söz konusu bu açıklamanın bir paragrafında bu yaptırımları uygulayanlar Çin mahkemelerinin verdiği kararlar doğrultusunda cezayı kovuşturmaya tabi tutulmalı ve yargılanmalıdır diyor Dışişleri açıklamasında ve bir anlamda Çin'i alternatif bir hukuki merci olarak gösteriyor. Peki neden? Bir atıf var burada. 24 Haziran 2026'da Şangay Denizcilik Mahkemesi tarafından Hong Kong merkezli ABD yaptırım listesinde bulunan bir şirket ile Singapur Deniz Taşımacılığı Şirketi arasında bir ihtilaf vardı ABD yaptırımları nedeniyle. Çin bu ihtilafa müdahil oldu ve Singapurlu şirkete bir anlamda tazminat ödemeye mahkum etti. Nedeni ise bu yaptırımları biz kabul etmiyoruz. Çin anayasasına göre hareket ediyoruz şeklinde bir gerekçe sunmuştu. Tahran yönetimi bunu örnek gösteriyor. Buna bir atıf yapıyor ve Çin'i yaptırımlara uyulmaması noktasında bir örnek olarak bu yazılı açıklamada işaret ediyor Buse.
1: Evet, Ali Çabuk aktardı. İran'a nasıl yansır, neler konuşuluyor kendisinden dinledik. Türkiye'nin denizlerdeki gücü ve savunma teknolojileri bu kez Kocaeli Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da vitrine çıktı. Milli gemilerden denizaltılara, insansız sistemlerden gençlerin geliştirdiği projelere pek çok teknoloji ziyaretçilerle buluştu. Teknofest Mavi Vatan ilk gününde yoğun ilgi gördü.
8: Atatürk'ün manevi mirası Savarona, donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, Mavi Vatan'ın gözbebeği gemiler, Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi.
9: Gönüllü olarak geldim. Sualtı roket yarış programında görevliyim. Deneyim kazanmak için geldik. 1500 gönüllü var şu an alanda.
10: Geleceğimiz olan çocuklarımız için bu tür etkinliklerin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendis olmak istiyor.
8: Kocaeli Gölcük'teki festivalin ilk gününde ilgi yoğundu. Komando gösterilerinden yarışmalara, konserlerden atölyelere pek çok etkinlik yer aldı.
11: Derin göz otonom sualtı aracıyla
8: Aselsan tarafından geliştirilen Derin Göz Otonom Sualtı Keşif ve Gözetleme Aracı seyir gerçekleştirdi.
11: Derin gözle birlikte gözlemleyeceğiz.
8: Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İZAH'a tanıtıldı.
12: Şu tuşa basınca şuradaki pervane çalışıyor ve şu ip balıkçılar gibi mesela balıkları tutuyor gibi.
13: İlk günden hemen kontenjanımızı aldık geldik. Çok memnunuz. Bu kadar büyük gemilerin tamamen yerli olması bizi gururlandırdı.
14: Sayın Yaşar Güler'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
8: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de alandaydı.
15: Öyle ki teknofestlerimiz siz gençlerimizi bilimin ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan ve milli teknoloji hamlemizin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli bir platform haline gelmiştir.
8: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte standları gezdi.
16: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
17: Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız.
8: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi'nde ziyarete açık olacak.
1: Ve sporun gündemine bakalım hemen. Avrupa'da Türk takımlarımızın maçları sürüyor. Bugün oynanan iki karşılaşma vardı. Beşiktaş rahat bir skorla avantajı kaptı. Trabzonspor tur şansını deplasmana bıraktı. Maçları futbol yorumcusu Semih Duras'ıyla değerlendireceğiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
18: Merhabalar, yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi Beşiktaş Litvanya ekibi Kauna Žalgiris'i 3-0 yenerek rahat bir skorla avantajı aldı. Siyah beyazlar 6. resmi maçında kazanmayı başardı ve gol yemeyen bir Beşiktaş görüyoruz. Güzel başladı bu yıl takım. Nasıl bir futbol vardı sahada, ne dersiniz?
18: Beşiktaş keyif veriyor. Şu anda en mutlu taraftarlar Beşiktaş taraftarları diye söyleyebiliriz. İyi bir Beşiktaş var. Hocanın düşüncelerini sahaya yansıtabilen bir Beşiktaş görüyoruz. Genellikle bu seviyelerde hocalarda, İtalyano seviyelerinde hocalarda gittikleri takımlarda bir fikir, bir kimlik oluşturduklarını görüyoruz. Beşiktaş da onun düşüncelerini şu anda benimsemiş gibi gözüküyor. Nedir bu kimlikler? Takım halinde hücum etmek, çok baskın oynamak, yoğunluk bir futbol ortaya koyabilmek, bunu kaybettikten sonra hızlı bir şekilde geri kazanmak ve yüksek bir baskı ile birlikte rakibi kolay bir şekilde çıkarmamak. Rakibin seviyesinden dolayı bunları yapmak daha kolaydı. Evet, ben buna katılıyorum ama genel durumda takımlarımız yıllardır bu seviyedeki takımlara karşı mağlubiyetler alabiliyorlardı. Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın döneminde rüzgarın elenerek Avrupa'ya veda etmiş bir Beşiktaş vardı. Ama bu kez rakibin seviyesi ne olursa olsun 6 maçtır çok yüksek konsantrasyon. Maçın başından sonuna kadar tam konsantrasyon oynayan Beşiktaş görüyoruz. Bugünün öne çıkan noktası ise Rıdvan oldu. Rıdvan muhteşem bir maç çıkardı. Bek katılımını çok yapan bir Beşiktaş var. Özellikle şu çok önemlidir. Sol taraftaki bek oyuncunuz hücuma çıktığı zaman hücumu bitirme noktasında sağ bekten gelen katkılar. Bunu yaptı Beşiktaş. Korner golü attı. Devamında akan oyundan Murillo'nun golünü atmaya başardılar. Takım halinde çok yüksek baskı yapan, önde oynayan, keyif veren bir Beşiktaş var. Şu anda ortağın ve taraftarın da bunu benimseme durumu çok iyi gözüküyor Beşiktaş'ta.
1: Peki şimdi Beşiktaş'ın merakla beklenen golcüsü bugün 60. dakikada oyuna dahil oldu. Dušan Vlahović oyuna girdiği dakika itibarıyla kalitesini gösterdi mi? Onun oyununa dair bir analiz yapabilir misiniz?
18: Ve son yarım saatte sahada Ali Vlahovic. Henüz takım adaptasyon sürecinde olduğunu söylemek gerekiyor. Beşiktaş'ın ona adapte olması da gerekir aslında. Vlahovic elbette çok özel ve kıymetli bir isim. Ona da adapte olması gerekecek Beşiktaş'ın. Bunu da yaparken Trossard çok önemli gözüküyor. Trossard takımın en zeki oyuncusu. Vlahovic de o kadar özel bir golcü ki nerede ne zaman bulunması gerektiği konusunda Avrupa'nın en özel oyuncularından biri durumunda. Birlikte yalnızca 10 dakikalık bir süre alabildiler. Trossard oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ama şunu unutmamak gerekir. Trossard da yeni yeni uyum sağlıyor Beşiktaş'a. Henüz ilk kez ilk 11 seviyesinde bu kadar iyi bir Trossard gördük. İlerleyen maçlarda Vlahovic'in Trossard'ın birlikte uyumunun ardından daha iyi bir takım görebiliriz. Yarım saatlik bölümde ezber anlamında, yerleşimler anlamında Vlahovic'i bulmakta zorlandı Beşiktaş. Ama bunlar zaman içerisinde çözülecek durumlardır. Ve oyuncunun performansı, yerleşimler, konumlanmalar olarak iyi bir Vlahovic gördük. Önemli olan bu ezberin gelişmesi olacak.
1: Peki Trabzonspor'a bakacak olursak eğer bugün evinde kötü bir sonuç aldı. Karadeniz ekibi French Varos'a 1-0 mağlup oldu ve tur şansını da Macaristan'a bıraktı. Fatih Tekke'nin ekibi nasıl bir performans ortaya koydu sizce?
18: Şaşırtıcı bir ilk 11'i vardı. Beklentimiz orta sahanın kuvvetlendirilmesiyle başlangıç yapılması yönündeydi ama ilk 11'de Umut Nayır vardı. İki santrforla başlayan bir Trabzonspor gördük. Bunu beklemiyorduk. Hocanın düşüncesi ise kanatları kullanmak, ortalarla fark yaratmak, onlar için atacağı şutlarda seken toplu Umut'u kullanmak gibi bir düşünce vardı. Ancak bu işlemedi. Trabzonspor aslında kendi fikrini kendisi bozmuş oldu. Bu takım şu ana kadar gelirken her zaman orta sahayı kuvvetlendirme fikriyle fark yaratan bir takım. Muhammed Salah transferi sonrasında çok fazla Muhammed Salah odaklanmış bir Trabzonspor görüyoruz. Onu kullanmakta zorlanıyorlar. Muhammed Salah çok özel bir oyuncu ama bütün her şeyi ondan beklerseniz diğer oyuncuların katkısı düşer ve hücumdaki Trabzonspor verimi azalmaya başlar. İlk 11'deki bu karar Umut ve Onuachu başlangıcı ne yazık ki çok kötü bir sonuç verdi. İkinci yarıda hoca bunu fark ettikten sonra Aral hamlesi yaptı. Aral'ın önderliğinde hücumları daha iyi yapan bir Trabzonspor vardı. Ancak rakip çok iyi kapandığından dolayı Ferencvaros bu seviye iyi bir takımdır. Bu açıdan iyi bir defans yaparak skoru korumayı bildiler. Trabzonspor henüz hazır gözükmedi. İlk lig maçında da bunu görmüştük Kasımpaşa'ya karşı. Biraz daha zaman ihtiyaçları var gibi gözüküyor. Orta saha eski sertliğinde değil. Folkrelli'nin yokluğu ve sakatlığı da bundaki en büyük etkenlerden.
1: Peki rövanş mücadelesinde turu getirebilecek bir oyuna sahip olur mu? Bunun için eksikler neler? Son olarak bunu soralım.
18: Ve Trabzonspor'un biraz daha zeminden pas yapması ve merkezi kullanması gerekiyor. Muhammed Salah'ı kullanmak önemli ancak onu kenarda buluşturmak, kaleden uzak bir şekilde topla buluşturmak Trabzonspor'un istediği net şansları getirmeyecektir. Hoca maçın ardından çok umutlu konuştu. İkinci yarıdaki Trabzonspor beğendiğinden bahsetti. Tek bir soru işaretimiz var. Vivo kırmızı kart gördü. Defansın en önemli oyuncusu şu anda Vivo. Kırmızı karttan dolayı diğer maçta olmayacak. Umarım onun yokluğunda Trabzonspor daha iyi bir takım halinde defans ortaya koyabilir. Mutlaka ikinci maç orta sahayı üçlemek, daha kuvvetli bir merkeze başlamak, Salah ve Onuachu'yu yakın kullanmak gerekecektir. Aralık'ın da 11'de başlayıp hücumları karar vericisi olarak da Aralık'ı desteklemek gerekiyor. Mutlaka Muçin'in de 11'de başlamasını bekliyorum. Trabzonspor'un net şansları mutlaka gelecek. Bunları değerlendirmek lazım. Onuachu'yu başlayamadı. Onu da daha formda hale getirmek gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkürler tüm değerlendirmeler, cevaplar için. Semih Duras'ı bizlerle birlikteydi. Bugünkü maçları değerlendirdi.
19: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
20: Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ve Başkan Trump'ın açıklamaları bir kere daha dün itibariyle ön plana çıktı. Bilindiği üzere jeopolitik akış aslında ekonominin ve ekopolitik gidişatında en önemli belirleyici faktörü olmayı devam ediyor. Hatta bu yazın sıcak ve görece piyasaların sakin, dingin olmasının beklendiği günlerde dahi hükmünü icraya devam ediyor. Peki dünkü gelişmeler neydi? Bir kere hatırlanacağı üzere 60 günlük o karşılıklı İran-ABD mutabakatının sona ermesi ve bu çerçevede herhangi bir sonuca ulaşılamadığı gibi 60 günü takip edecek yeni bir yapılanmanın veya yeni bir yumuşama ya da müzakere sürecinin önünün tıkanması, taraflar tarafından bu işin adeta kategorik şekilde reddedilmesi piyasaları bir parça gergin duruma getirmiş. Hem petrol fiyatlarında hem de altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülmüştü. Dün itibariyle Trump bu çözümsüzlüğe daha ılımlı bir yaklaşım yerine bir parça daha el yükseltme ve retoriğini kuvvetlendirme taktiğini seçti. İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik operasyon başlatacaklarını açıkladı. Öyle ki Tahran yönetimine destek veren ülkelerin de ağır ekonomik sonuçlara katlanması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Hatırlanacağı üzere aslında Trump daha önceki gelişmeler çerçevesinde devrim muhafızlarını özellikle muhatap alarak, ki İran kumanda ekonomisinin önemli bir kısmı İran devrim muhafızlarının elinde, hele Hamenei'nin ortadan kaldırılmasından sonra iç yapıda böyle bir ağırlık daha da ortaya çıktı. Önce ekonomik işbirliği ve onlara belki bir parça da pastadan tabiri caizse pay vererek çözüm aramaya çalıştı. Hatırlanacağı gibi bir parça İran'a petrol satışlarında müsaade edildi. Bazı yaptırımlar ve donmuş varlıklara ulaşma, onları hasretme yolunda adımlar atıldı. Ama sonra sonuç çıkmayınca şimdi tam tersine bir duruşa geçildiği görülüyor. Özellikle bu kripto işlemler konusuna Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden vaziyet edeceği görülüyor. Sadece İran değil, hedefinde genişletildiği anlaşılıyor. Tabii Amerika'nın dün gündeme gelmesinde sadece bu etkin rol oynamadı. Hep beklenilen Fed'in tutanaklarının açıklanması meselesi de ortaya çıktı ve anlaşılıyor ki bu tutanaklarda gerektiğinde Fed'in faiz arttırma yolunu açık bıraktığı ortaya çıktı. Şimdi belki de toplantıların belki 12 aylık süre içerisinde 6 ayı kapsayacak. Yani 12 ay takvim ama sadece 6 aylık bir yeni takvimle çalışılabileceği konusu da gündeme geldi. Bütün bunlar tabii Fed'in hani piyasayı yönlendirme konusunda biraz geriye doğru çekileceğini ifade ediyor. Aslında özellikle faiz artış ihtimalinin gündeme gelmesinin altının önünü kesici rol oynaması gerekir ama dün altın gene zirve yaptı kendi içerisinde dünya piyasalarında. Neden? Enteresan bir başka çapraz gelişme oldu. Kaynağı gene Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri hazinesi uzun vadeli Amerikan tahvillerinin geri alımlarındaki likitli desteğini iki katına çıkarttı. Dolayısıyla bu geri alım ve kendi tahvillerine özellikle 10 yıllık 30 yıllık tahvilleri geri alımla açıklamasıyla beraber uzun vadeli tahvil getirileri geriledi. Bu da şu anlama geliyor. Hani Amerikan hükümeti Fed'in faiz indirimini beklemeden aynı etkiyi yapacak bir açıklamada bulundu. Çünkü malum olduğu üzere uzun vadeli tahvil getirileri Amerika'daki vatandaşların tüm borçlanmalarını konut kredilerinden ihtiyaç kredileri ve kredi kartı kredilerine kadar etkileyen en önemli unsur. Böylece bunların uzun dönemli faiz tahvil getirileri gerileyince elbette bu faiz oranları da düşüyor. Kasım seçimlerinin yaklaşımında anlaşılıyor ki deyim yerindeyse Amerikan hükümeti kendi göbeğini kendi kesiyor. Hani Fed'in beklentilere cevap vermemesi, faiz indirimindeki beklentilere cevap vermemesi üzerine. Gene son olarak neden dün Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyetinde veya ön plana çıktığı bir ekopolitik gelişmeye sebep oldu derseniz, enteresan bir şekilde 40 trilyon doları aşan bir Amerikan borç varlığı karşımıza çıkıyor. Evet, dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 40 trilyon doları geçti. Ödediği faiz geliri de senelik 1 trilyon dolara yaklaşıyor. Tabii bu borç artınca daha evvel takdim ettiğimiz DC Gap modeli üzerinden Amerika'nın dünyaya müdahaleleri ve finansal varlık ve piyasa değerleri de yeniden oynuyor, yeniden dengeye kavuşmaya çalışıyor. Gene Amerika'nın 82 yıllık 83. yılına giren kurulu finansal mimarinin kurucusu ve banisi olarak Amerika'nın yeniden dengeleri ayarlamaya çalıştığı, ince ve belki de kaba ayar yapmaya çalıştığı bir döneme giriliyor. Yakından izlemek gerekiyor.
19: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.
0: Cuma günü sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında da artış var. Ankara Cuma daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir 35 dereceye çıkıyor. İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
21: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde günün öne çıkanlarını aktaracağız efendim. Gecenin gündeminde neler var hemen paylaşalım. Amerika İran'ı ekonomik olarak çökertmeyi planlıyor. New York Times'ta önceki gün yer alan bu iddia gerçek oldu. Trump Truth Social'da herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmamış en ezici ekonomik operasyonu başlatıyorum diye yazdı. Ve Amerikan Hazine Bakanı da bunu onayladı. İran'ı çökerteceğiz, tarihin en yoğun yaptırımlarını uygulayacağız dedi. Ayrıca İran'la ticaret yapan ülkeleri de tehdit etti. Peki nasıl bir plan yapılıyor? Ayrıntılarını birazdan aktaracağız. Ve İstanbul şu günlerde epey sallanıyor. Salı gününden bu yana adalar açıklarında 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Büyüklükleri neyse ki 3,2'yi geçmedi ama bu hareketlilik mega kentte yaşayanları tedirgin etmeye yetti. Peki gerçekten bu depremler daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Uzmanlara sorduk, yanıtları paylaşacağız. Ve devam edelim. Üniversite sınavı bitti. Tercihler ve yerleştirmeler yapıldı. Sırada ev bulma heyecanı var öğrenciler için. Gel gelelim, fiyatlar gerçek manada cep yakıyor. İstanbul'da tek kişilik yurt odası 50 bin liraya kadar çıktı. Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre nasıl bir değişim geçirdi bakacağız. Ve de öğrencilere kulak vereceğiz birazdan. Yapay zekayı da hayatımızın her yerinde kullanmaya başladık. Son zamanlarda pek çok konuda akıl danışıyoruz. Yapılan bir araştırma Z kuşağının yapay zekayı dertleşmek için kullandığını ortaya koydu. Ama uzmanlar uyarıyor, yapay zekanın kişiyi tatmin edici yanıtlar vererek yanlış yönlendirmelerde bulunabileceğini belirtiyor. Uyarıları da önerileri de aktaracağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için ikinci dilime başladık. Terörsüz Türkiye süreci ve milli dayanışma yasasının amacı atılacak adımlar ve kırmızı çizgiler AK Parti'nin hazırladığı rehberde anlatıldı. Sürecin şeffaf yürütüleceği, çıkarılan yasanın bir af olmadığı ve herhangi bir pazarlık yapılmadığı vurgulandı.
1: AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Terörsüz Türkiye ve Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin teşkilatlara bir rehber hazırladı. Terörsüz Türkiye ortak söylem başlıklı metinde sürecin tarihi ve stratejik bir adım olduğu ifade edildi. Sürecin hedefinin terör örgütü PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla silahsızlandırılması ve fiili varlığının sona erdirilmesi olduğu vurgulandı. Süreçle ilgili milletimizden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylem bulunmamaktadır. Şeffaf bir şekilde yürütülmektedir denildi. Teröre harcanan kaynakların eğitim, teknoloji, üretim, kalkınma ve gençlerin geleceğine yönelmesinin amaçlandığı da söylendi. Milli Dayanışma Kanunu'nun geçici olduğu bir af ya da kişiye özel bir düzenleme olmadığının altı çizildi. Bunun AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Bu kanundan asker, polis ve vatandaşı şehit edenlerin kesinlikle yararlanmayacağı hatırlatıldı. Öcalan'ın düzenlemeden faydalanamayacağı, metinde umut hakkı ve genel af ifadelerinin kanun metninde yer almadığı belirtildi. Sürecin bir müzakere veya pazarlık olmadığı anlamına geldiği söylendi. Bu sürecin hiçbir safhasında şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek bir tavır, davranış ve eylem içinde olmadık, asla olmayacağız vurgusu yapıldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nı açıkladı. Program çerçevesinde 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor. Erdoğan programla yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçilerek 20 ana araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini belirtti. Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz diyen Erdoğan açıklamasında, geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Bursa'da bir eğlence mekanında iş yeri çalışanını yaralayan saldırgan kendisini uyaran polise de taksinin içinde ateş açtı. Polisin karşılık vermesi sonucu hayatını kaybetti. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi.
2: Polis dur! Dur!
1: Önce iş yeri çalışanını vurdu, ardından sivil polise hedef aldı. Silahı tutukluk yapan saldırgan polisin ateş açmasıyla hayatını kaybetti. Bursa'da geçen yıl meydana gelen olayda eğlence merkezinde hesap yüzünden kavga çıktı. Berk Keleş iş yeri çalışanı Önder Ye'yi silahla bacağından yaraladı ve taksiye bindi. Bu sırada olay yerinde bulunan ve izinli olan polis M.S. kendisini tanıtıp dur ihtarında bulundu. Keleş taksinin içinden polise ateş etti. Polis de karşılık verince kısa süreli çatışma çıktı. O anlar taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
2: Polis dur! Dur! Dur! İt! At!
1: Silahı tutukluk yapan Önder Keleş vurularak hayatını kaybetti. Otopside Önder Keleş'in 2,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa olarak değerlendirdi.
3: Eğer polisin amacı şahsı etkisiz hale getirmek değil, şahsı öldürmek olsaydı ateşlemeye devam ederdi. Çünkü olayda video kamera kayıtlarına göre engel mani bir durum olmadan eyleme kendiliğinden son vermiş.
2: Polis dur! Dur!
1: Gözaltına alınan polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
0: Kasımpaşa Trabzon maçı oynandığı sırada stadyumun yakınlarından atılan havai fişek bir ressamın 20 yıllık emeğini yok etti. Dün haber ekranlarınıza taşıdık. Fişeğin isabet ettiği dairede çıkan yangında Murat Melih Özen'in tabloları ve kişisel eşyaları yandı. O anların yeni görüntüleri ortaya çıktı ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı.
4: Her şeyim bitti yani.
5: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
6: İşte bu havai fişekler sergi açmaya hazırlanan bir ressamın dairesine düştü. Çıkan yangında sanatçının tabloları, hatıraları yok oldu, eşyası kullanılamaz hale geldi.
5: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
6: 15 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında taraftarların attığı iddia edilen havai fişek, 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Melih Özden'in evinin camından içeri düştü. Daireden alevler yükselmeye başladı.
7: Son dakika Kasımpaşa tribününden.
8: Bu amuşaklar yaktı evi abi.
7: Oo, bayağı yandı.
9: Yanıyoruz.
7: Maçı durdurun.
6: İtfaiye kırılan pencerenin altında havai fişek parçası buldu. Polis de fişeğin ateşlendiği anların görüntülerine ulaştı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan polis kayıtları olduğu belirlendi. 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Ve Kayseri'de 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi.
6: Tıp fakültesinde okuyordu. Alkollü bir sürücü tarafından hayattan koparıldı. 22 yaşındaki Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücüye 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme sürücünün tahliye edilmesine hükmetti.
10: Sınav aşamasında ve diğer kanun yolu aşamalarında da cezasından herhangi bir indirim yapılmaksızın en üst cezayı alması için de hukuki mücadelemiz devam edecek.
6: Yaren Mercan, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi. Stajyer hekimdi. Yeşilay'da gönüllü olarak görev alıyordu. Alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili gençleri bilgilendiriyor, bu konuda mücadele ediyordu. Ancak 19 Mart akşamı alkollü bir sürücü onu hayattan kopardı. Motosiklete binen Yaren Mercan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti. Sanık Kadir Efe savunmasında olayın bir kaza olduğunu ve herhangi bir kastının olmadığını ileri sürdü. Alkol araç kullandığı için çok pişman olduğunu belirtti. Mahkeme, Sanık Efe'nin bilinçli taksirde ölüme neden olma suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına ve sürücü belgesine 2 yıl el konulmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.
0: Yalova'da kürek sörfü tahtasıyla denize açılan baba ve kızı rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi. Yaklaşık 5 saat denize kurtarılmayı beklediler. Ekipler onları bulduğunda sörf tahtasına tutunmuş dalgalara karşı direniyorlardı.
6: Kürek sörfü tahtasıyla açıldılar. Dalgaların etkisiyle açığa sürüklendiler. Sörf tahtasına tutunarak saatlerce kurtarılmayı beklediler. Baba ve kızı böyle kurtarıldı. Yalova'nın Armutlu ilçesinde 13 Ağustos'ta Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Eda ve kızının arkadaşı T.Ö. kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladılar. T.Ö. yüzerek sahile dönmeyi başardı. Ancak baba ve kızı sürüklenmeye devam etti. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat sonra baba ve kızı Bozburun açıklarında kürek sörfü tahtasına sarılmış halde dalgalara direnirken bulundu. Sahil güvenlik botuna alınan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi.
0: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. İstanbul'da termometrelerde sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktı. Yüksek nemle birlikte evlerinde bunalanlar sahilleri ve parkları tercih etti.
1: Termometreler 30 derecenin üstünü gösterdi. Afrika sıcakları yurt genelinde etkisini artırdı. Sıcaktan bunalan İstanbullular sahillere akın etti. Kimi balık tuttu, kimi denize girdi.
9: Hava sıcaktı, geldik. Su serin, gayet güzel. Balıklar var. Kaya balıkları, sonra şöyle yengeçler gördüm. Sonra kefaller vardı.
11: Biz serinliyoruz, deniz kenarındayız. Galiba onun etkisiyle beraber. Denize giremedik, birazdan gireceğiz. Ama önceliğimiz palamut avcılığı. Tarabya'da güzel palamut vermekte şu anda.
12: Biraz evvel çıktım denizden.
0: Su nasıl?
12: Su beklediğimizden daha sıcak. Yani... Şu anda çok daha serin olması lazım. Çok serinletmiyor. Boğazın suyu bile sıcak şu anda. Demin ölçüm yaptılar arkadaşlar. 22 derece. Yani normalde 17-18 derece olması gereken su şu anda bayağı sıcak.
0: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası özellikle de gece saatlerinde etkisini daha da artıracak. Dolayısıyla nemle birlikte İstanbullular akşam saatlerinde çok daha bunaltıcı bir havayla karşı karşıya olacak.
13: Akşam saatlerinde çok bunaltıcı oluyor özellikle evde. Bir de bizim evde klima falan da olmadığı için yani yanıyoruz.
1: Sıcak hava dalgasının Ağustos sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
0: Salı gününden bu yana İstanbul'da adalar açıklarında 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Hiçbirinin büyüklüğü 3,2 geçmedi. Ama bu hareketlilik ard arda da tabii olunca İstanbulluları tedirgin etmeye yetti. Peki gerçekten bu depremler daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Şükrü Ersoy anlattı. Onun söylediklerine bir kulak verelim şimdi.
14: Bu fay üzerinde depremler meydana gelebilir ama bunlara bakarak bir büyük deprem bekliyoruz şeklinde söylemek çok doğru olmaz.
6: İstanbul'da adalar açıklarında son 2 günde 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Adalar fayındaki hareketlilik İstanbulluları tedirgin etti. Peki bu sarsıntılar gerçekten büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
14: Bu depremler bölgenin ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi. Ama paniklemek gerekiyor mu? Hayır, bu olağan aktivitelerden bazıları. Koskoca 1200 metreye varan bir çınarcık çukuru var. Bu çınarcık çukurun açılmasına neden olan faylardan bir tanesi Adalar Fayı. Düşünün, koskoca bir Kuzey Anadolu Fayı var. Ortasında Adalar Fayı pasif. Böyle bir durum olabilir mi? Hayır. Bu söylediğimiz tüm faylarda birbirinden kopuk gibi görünse de yerin altında bunlar birleşik vaziyette ortak hareket ediyorlar.
6: Depremler AFAD Bilim Kurulu tarafından inceleniyor. Uzmanlar sosyal medyadan yapılan paniğe neden olabilecek paylaşımlara karşı uyarıyor.
14: Sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Sürekli speküle eden görüşler var. Sanki uzmanlarmış gibi konuşmalar var. Kamuoyundaki bu kirlilik korku ve endişe yaratıyor. Yer bilimcilere güvenelim, jeologlarımıza, jeofizikçilerimize, uzmanlarımıza güvenelim.
6: Yalnızca çarşamba gecesi 42 mikrodeprem oldu. Ancak hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi.
0: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deniz ve savunma teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavi Vatan heyecanı var. Etkinliklere özellikle gençlerin ilgisi yoğun. Buluşmanın hedefinde sadece savunma teknolojilerini tanıtmak değil, yeni nesilde Mavi Vatan bilincini güçlendirmek de var. NTV yayınına katılan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerin bu teknolojileri yerinde görerek ilham almasını istediklerini söyledi.
15: Mavi Vatan'a gönül vermiş Teknofest kuşağı ve aynı zamanda Bahriye'mizin eserleri burada sergileniyor. Hem de savunma sanayimizin. İnşallah tam bağımsız ve müreffeh yarınları inşa edecek kuşaklar da bu gibi etkinliklerden ilham alarak yetişecek. Bu anlamda ben tüm milletimizi Teknofest Mavi Vatan'a Gölcük Tersanesi'ne davet ediyorum. 20-23 Ağustos arası buradayız. Mavi Vatan bilincini aşılamak, yüksek teknolojiyle tam bağımsız müreffeh Türkiye'yi inşa etmek amacıyla bu etkinliği biz düzenliyoruz. Teknofest'in bir parçası olarak düzenleniyor. Milli Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın paydaşlığıyla yapılıyor T3 Vakfımızla birlikte. Burada tabii teknolojinin şampiyonları hem insansız sualtı yarışmasında yarışıyor. Bunun yanında türlü türlü mavi vatan etkinlikleri, deniz etkinlikleri var. Yüzme yarışlarından, yelken yarışlarına, SAT gösterilerinden, donanmamızın milli gemilerine kadar, hatta dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'ya kadar hepsini burada ziyaret etme imkanını sunuyor Teknofest Mavi Vatan. Burası aynı zamanda bir denizaltı tersanesi. Denizaltı, Türkiye'de de tek denizaltı yapabilen tersane ve dünyada da bir sayılı tersanelerden bir tanesi. O anlamda yüksek teknolojiyi üretip ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak gençlerimize ilham olacağını düşünüyorum. Ben böylesine bir tersaneyi ilk defa 40 yaşından sonra ziyaret etme imkanı buldum. Ama isterim ki evlatlarım da, Türk gençliği de buraları görsün, ilham alsınlar ve mavi vatan bilinciyle tam bağımsız müreffeh Türkiye inşa etsinler. Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılım artık bütün dünyanın göz önünde. Dünyanın en büyük SİHA firması Baykar, yine Aselsan'ın geliştirdiği teknolojiler, Roketsan burada, Havelsan burada. Dünyaya damgasını vurdu. Bu alanda güçlü olmamız elbette bu gibi anlaşmaları da beraberinde getiriyor. Türkiye'yi müttefik olarak görmek isteyen tüm dost ve kardeş coğrafyaya da güven veriyor. Burada yüksek teknoloji çok önemli. Büyük katma değeri dünyada teknoloji rüzgarını dönüştürenler, estirenler gerçekleştiriyor. Biz böyle bir kuşağı yetiştirmek maksadıyla Teknofest'i düzenliyoruz.
0: İspanya'nın güneyindeki Murika kentine göçmen akını oldu. 60 göçmen tekneden atlayarak kente girdi. İspanyol hükümeti ise göçmenler için yeni bir kamp kurdu.
16: İspanya bir kez daha göçmen sorunuyla karşı karşıya. Ülkenin Murcia kentine göçmenler böyle bırakıldı. Teknelerle Afrika'dan Murcia'ya getirildiği tahmin edilen 60 göçmen tekneden atıldı. O anlarda plajdakiler de kaçtı. İspanya hükümeti ise sorunla başa çıkmaya çalışıyor. Polis 2000'e yakın göçmeni yeni inşa edilen kampa götürdü. Haftalardır Septe'deki plajda kalan ve kötü koşullarda barınan göçmenler artık kampta kalacak. Polis göçmenlere refakat ederek çadırlara yerleştirdi. İspanya hükümetinin ayrıca 500 kız çocuğu İspanya'ya kabul edeceği ifade ediliyor. Çocuk ve Gençlik Bakanı Rubén Pérez, ülke basınına verdiği röportajına çocukların toplu sınır dışı edilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Septe'deki kız çocuklarının ebeveynlerinin olmadığı ya da zorlu koşullarda olduğunu söyledi. Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine geçmeye çalışan 70 bin kişi sınırı aşmıştı. Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti. İspanya hükümeti, Septe'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeyi konuşlandırılmasına karar vermişti. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı. Birçoğu Fas'a geri dönen göçmenlerden şu anda İspanya'da kalanların sayısı 2000 olarak açıklanıyor.
0: Yemenli Husiler Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havalimanını ve Aramco petrol tesisini vurduklarını duyurdu. Suudi Arabistan'dan henüz doğrulama gelmedi. Husilerden yapılan açıklamada Riyad hükümetine ait Aramco petrol rafinerisinin Necran kentindeki tesisin vurulduğunu duyurdu. Ayrıca hassas bir saldırı düzenlenerek Necran havalimanının hedef alındığı ifade edildi. Husiler son bir ayda 8 Suudi Arabistan petrol tankerini hedef aldıklarını da açıklamıştı. İran destekli Husiler 20 Temmuz'da Yemen'e saldırı düzenlediği iddiasıyla Suudi Arabistan'a yönelik Babilmendeb Boğazı'nda abluka duyurmuştu. O günden bu yana karşılıklı saldırılar sürüyor. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent yeni yaptırımların İran'a askeri saldırıların büyümeyeceği anlamına geldiğini söyledi. Yaptırımlar İran'la ticaret yapan tüm ülkeleri ilgilendiriyor dedi. İran'a artan ticari baskıyı Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent değerlendirdi. Yaptırımların saldırıları önleyeceğini belirtti. İran'ı çökerteceğiz, tarihinin en yoğun yaptırımlarını uygulayacağız dedi. Ayrıca İran'la ticaret yapan ülkeleri de tehdit etti. İran'la ticaret yapan ülkeler ya bizden yana ya da bizim karşımızdadır dedi. Tüm dünyanın Çin de dahil Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonu hayata geçirdiği belirtiliyor. Amerikan Axios haber sitesine göre bu operasyon sayesinde günde 10 milyon varil petrol boğazdan geçirilebiliyor. İşte o operasyonun ayrıntıları.
6: Amerika Birleşik

0: Kader'in Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'nı kullanarak Basra Körfezi'ne gitmesine yardımcı oluyor. Bu boş tankerler bölge ülkelerinden petrol alarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun rehberliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geri çıkıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri İran füze ve dronlarına karşı boğazdan geçen petrol tankerlerine koruma sağlıyor. İran ordusu tankerleri hedef almaya çalışsa da saldırıların büyük bölümü Amerikan ordusu tarafından engellendi. Amerikalı yetkililer bu hafta başında 8 drone ve 2 füzenin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Hürmüz Harekatı Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Kara Kuvvetleri Karargahı'ndan idare ediliyor. Operasyon Körfez ülkeleriyle işbirliği içinde yürütülüyor. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın İran'ın Hürmüz kıyılarındaki radar ve deniz trafiğini izleme sistemlerini etkisiz hale getirmesiyle hayata geçirilebildiği vurgulandı. Amerikalı yetkililer, İran'ın Boğaz'ın güney kanalındaki trafiği izleme kabiliyetini büyük ölçüde yitirdiğini söylüyor. Bu nedenle İran'ın gemilerin geçiş güzergahına rastgele drone ve füze fırlattığı ve isabet oranının azaldığı belirtildi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin açıklama geldi. Şimşek, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirtti. Mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını ve varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini kaydetti. Eşel Mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor. Aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanlığı yükselen tahvil faizlerine müdahale etti. Bakanlık tahvil alım miktarını 2 katına çıkardı. Tabi hamle sonrası da doların küresel değeri zayıfladı. Altın 2 ayın zirvesine yükseldi.
0: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nin tahvil hamlesiyle hareketlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizleri 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yani bir diğer anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma maliyeti yükseldi. Bu gelişme sonrası Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan müdahale geldi. Bakanlık tahvil geri alım miktarını en az 2 katına çıkartacağını açıkladı.
2: Bu ihtiyacı ortaya çıkartan unsurların hala devam etmekte olduğunu göz ardı etmemek lazım. Özellikle jeopolitik riskin nereye doğru evrileceğine bir bakmamız lazım. Tekrar 90 doların üstüne gelmiş bir petrol fiyatından söz ediyoruz. Karşılıklı mesajların tekrar sertleşmeye başladığı gözüküyor.
0: Karar sonrası piyasalarda pozitif hava esti. Tahvil faizlerinde sert gerilemeler izlendi. Doların küresel değeri zayıfladı. Bu gelişmeler altın ve kıymetli madenlere olumlu yansıdı. Ons altın 4500 doları geçti. İçeride gram altın yeniden 7000 liraya ulaştı. Gümüşte ise %7 artış izlendi.
2: Piyasalar açısından belki zamanlaması açısından sürpriz olduğunu söylemek mümkün. Bir iştah arttırıcı motivasyon sağladı. Çok net ortada. Altın fiyatlarında bunu gördük. İşte senetleri piyasasında gördük. Kısa vade bakarsanız etkinin pozitif olduğunu söylemek çok net mümkün. Bu etkinin bir süre daha devam etmesini tahmin etmek bence çok zor değil.
1: Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hem ev hem de yurt bulma telaşı başladı. İstanbul'da tek kişilik yurt odası 50 bin liraya kadar çıkıyor. Öğrenciler artan maliyetlere ilişkin düzenleme yapılmasını talep ediyor.
0: Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Öğrencilerin barınma telaşı başladı. İstanbul Beşiktaş'ta 36 bin liradan başlayan yurt fiyatları tek kişilik odalarda 50 bin liranın üzerine çıkıyor.
3: Geçen seneye göre fiyatları biz çok fazla yükseltmedik. Bir kişilik odamız 50 bin bandında, iki kişilikler 35 bin ile 39 bin bandında. Bunlar aylık rakamlar tabii ki. Dört kişiliklerde 26 binden başlayan rakamlarla devam ediyor. Çünkü baz alır, ranzalı şeklinde metrekare olarak değişken şekilde odalarımız var. Ona göre değişkenlik gösteriyor. Geçen sene 6 kişilik oda, örnek veriyorum, 17 bin bandındaydı. Tek kişilikte 35 bin bandındaydı.
0: Fiyat semtlere göre değişiyor. İstanbul Avcılar'da özel yurt fiyatları aylık 20 bin lirayla 40 bin lirayken

0: Esenyurt'ta 15 bin liraya yurt odası bulunabiliyor.
1: Bu yıl üniversiteye başlayacağım. Biraz endişeliyim aslında yani, çünkü yurt fiyatlarını araştırdım. Her yıl gittikçe pahalaşıyor. Eve mi çıksam, yurtta mı kalsam diye bir ikilem içerisinde kaldım ama bilmiyorum ne yapacağımı. Öğrenciyiz de hani sonuçta.
2: Son zamanlarda artan hem yurt fiyatları hem de ev fiyatları gerçekten korkunç bir seviyeye ulaştı. Çünkü insanlar artık üniversite tercih ederken yurtta kalabilecek miyim, evde kalabilecek miyim düşünmeye başladılar.
3: Yurt fiyatları maalesef çok arttığı için biz 2-3 arkadaş birlikte ev kiraladık. Çok daha makul bir fiyata denk gelmiş oldu bu şekilde.
0: Öğrenciler artan yurt maliyetlerine ilişkin düzenleme yapılmasını talep ediyor.
4: Yapılan bir araştırma Z kuşağının yapay zekayı dertleşmek için kullandığını ortaya koydu. Uzmanlar yapay zekanın kişiyi tatmin edici yanıtlar vererek yanlış yönlendirmelerde bulunabileceğini belirtiyor.
5: Evet, dertleşiyorum. Her türlü şeyi soruyorum açıkçası yapay zekaya, ChatGPT'ye.
6: Ben dertleşmiyorum ama tanıdıklarım var. Dertleşiyorlar.
7: 18 ülkede yapılan bir araştırma Z kuşağının yapay zekayı diğer nesillere kıyasla çok daha yoğun kullandığını ortaya koydu. Gençlerin %56'sı yapay zekayı bilgi almak için, %49'u ders çalışmak amacıyla kullanıyor.
8: Yabancı dil pratik yapmak için kullanıyorum.
7: Kimileri de yapay zekayı hem arkadaşı hem de sırdaşı olarak görüyor. Üstelik bu rakam araştırmaya katılanların %28'i.
9: İlişkimde mesela çok kullanıyorum. Durumu anlatıyorum, hani yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım diye.
10: Arkadaş gibi yardımcı olduğu için ve benim onu öyle ayarladığım için daha çok destek oluyor bana.
7: Ancak bu durum uzmanlara göre yanlış. Uzmanlar yapay zekanın bir yankı odası olabileceğini söylüyor.
11: Gerçekleri görmemi fazlasıyla engeller. Yapay zeka ile devamlı olarak dertleşmek ya da devamlı olarak muhatap olmak bizi diğer insanlardan da uzaklaştırıyor.
7: Psikologlar Z kuşağının bu denli yapay zeka kullanımının pandemi etkisinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.
11: İnsan insana ilişkileri en çok ihtiyacı olduğu anda evde ekran başında olmasının onların sosyal ilişkilerle ilgili yeteneğini mecburen budadığını düşünüyorum.
7: Uzmanlar sosyal ilişkiler içeren konularda yapay zeka kullanımının fazla olmasına karşı uyarıyor.
12: NTV Radyo. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Gülten Kazgan, ilk kadın iktisat profesörü.
13: Şimdi ben iktisat fakültesine başladığım zaman Türkiye'de iktisat eğitimi henüz yeni olarak örgütleniyordu. Dolayısıyla çok olgunlaşmış bir bölüm değildi. Ayrıca Alman hocalar sayı itibariyle egemendi. Tabii onların varlığı da işin yürütülmesinde bir takım sorunlar yaratıyordu. Şöyle ki sınıfta önce Alman hoca anlatıyor Almanca. Ondan sonra o Türkçe'ye çevriliyor. Tabii aradaki zamanda öğrenciler dinlemiyorlar çünkü Almanca anlayan yok. O dönem biliyorsunuz Alman okulları da kapatılmıştı. 40'lı yılların sonunda savaş zamanı. Bu itibarla eğitim akıcı biçimde yapılamıyordu. Yani Alman hoca konuşuyor, Türk hoca onu Türkçe'yi çeviriyor. Arada geçen zaman süresinde öğrenci birbirine kağıt atıyor, konuşuyor, gürültü patırdı yapıyor, sıra değiştiriyor falan, bir sürü olay oluyordu. Özellikle bu birinci sınıfta çok yoğundu. Çünkü daha yeni üniversite öğrencisi olmuşlar. Deneyimleri yok. Uyum sağlamaya çalışıyorlar. Bu itibarla ilk yılı biraz güç geçti. Şu anlamdaki dersler çok kesiliyordu. İkinci sınıfta bu biraz azaldı. Üçüncü sınıfta daha azaldı. Dördüncü sınıfta da Türk hocalar gelince ortadan kalktı. Mesela Sabri Ülgener Amerika'daydı. Amerika'dan döndü geldi. Türkçe konuşan Alman hocalar vardı. Fritz Neumark gibi. Neumark diğer hoca olarak geldi. Dolayısıyla derslerin akışı daha az kesilir oldu. O itibarla daha yerleşik bir düzen ortaya çıktı. Yani o öğrenciler arada kalkıp dolaşıp birbirlerine kağıt atıp zaman geçirmiyorlardı. O itibarla daha yerleşik düzen yerleşti ikinci sınıftan itibaren. Üçüncü, dördüncü sınıfta da bu sorun olmaktan çıktı. Almanca konuşulma zamanının uzaması gibi bir olay oradan kalktı. Şimdi ben Amerikan Kız Koleji'ni bitirdim. Ondan sonra İktisat Fakültesi'ne girdim. Benim iktisat deneyimim kolejde oldu. Çünkü lise bölümünde seçimlik dersler vardı. İktisat seçimlik dersti. Ben de o seçimlik dersi seçmiştim. Çünkü merak ediyordum. Hiç duymadığım bir şey iktisat dersi diye. Merak ediyordum. Biraz kolejden deneyimim vardı. Çünkü bir hocamız vardı, Türk. O hocamız bize iktisat anlattı. Dolayısıyla iki yıllık bir hocayı dinlemiş olma, öğrenmiş olma, sınavdan geçmiş olma deneyimi vardı iktisat konusunda. Nitekim ilk girdiğim zaman fakülteye yabancılık çekmedim. Çünkü bayağı iktisatla aşina hale gelmiştim kolejdeki derslerde. İktisat eğitimi almaya kararım bu yoldan oldu. Çünkü ben kolejde iktisat biraz öğrenmiştim ve hoşuma gitmişti. Sevmiştim dersi. Hoca da çok iyi bir hocaydı. O sevdiğim dersi fakültede de devam ettirmeye karar verdim. Ayrıca benimle beraber 2-3 öğrenci daha kolejden o derse gelmişti. Çünkü gerçekten iktisatı anlatan hocamız Sare Hoca gayet iyi bir hocaydı. Amerika'da okumuştu, bilgiliydi. O itibarla ders esaslı bir ders oldu. Üniversiteye geldiğim zaman da nitekim benimle beraber diğer kolejliler de geldiler. Onların da seçilmek dersi olduğu halde iktisatta deneyimi olmuştu. Ve biz hep beraber başladık. Ama biri hariç diğer öğrenciler sonra devam etmedi. Biri Amerika'ya gitti, öbürü başka fakülteye gitti, biri evlendi falan. Yani bir dağınıklık oldu. Ama bir öğrenci benimle beraber Sabahat İktisat Fakültesinden mezun oldu. Yani biz iki kişi mezun olduk. Sabahat'ı kaybettik geçmiş yıllarda. Dolayısıyla bugün burada yok. Bu itibarla ben tek kişi olarak mezun oldum. Ayrıca mezuniyetimde de bir pürüz oldu. O dönem tüberküloz çok yayılmıştı. Ve daha tüberküloz ilacı Türkiye'ye gelmemişti. Yeni bulunmuştu antibiyotik. Hastalığım dolayısıyla son sınıfı izleyemedim mektepte. Yarı yarıya izledim. Ondan sonra izleyemedim. Ve gecikmeli mezun oldum. Eylül ayında bitirdim. Ve pek iyi dereceyle mezun oldum. O itibarla bir de şanım şöhretim oldu. Pek iyi dereceyle mezun olunca. Fakat bitirdikten sonra İktisat Fakültesi'nde bir yıl hasta yattım. Bir yıldan fazla. Yani sol sınıfta hasta yattım. Onu izleyen senede hasta yattım. Ondan sonra iyileştim. Antibiyotikler gelmişti piyasaya. İyileştim ve gittim Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda çalışmaya başladım. İki sene Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda çalıştım. Ondan sonra baktım ki burada hiç görülüyorum. İlginç bir şey yok. Aşağı yukarı bir patronun, patron da Alman'dı. Söylediklerini yazmaktan ileri gidemiyorum. O itibarla ne yapayım, ne yapayım diye düşündüm. Uygun gördüğüm kariyer akademik olarak mesleğimi yürütmekti. Ve iktisat tarihi bölümünde kendime yer buldum. Halbuki ben iktisat tarihiyle ilgili değildim. Osmanlı iktisat tarihi anlatılıyordu o derste. Hoca ile anlaştık. Yer açılınca iktisat bölümünde beni iktisat bölümüne transfer edecek. Ve öyle oldu. İktisat tarihi bölümünde doktora çalışması yaptım. Ama tarih incelemedim. Güncel bir konuydu. Bu itibarla konumla, benim kendi konumla içinde bulunduğum bölüm tam birbirine uyuşmuyordu. Çünkü iktisat tarihi bölümüydü. Ben iktisat doktorası yaptım ama hoca kabul etmişti bunu. Ben söyledim iktisat tarihiyle ilgili değilim diye. Ve doktora sınavımda çok parlak geçtiği için isteğimi yerine getirdiler. Böylece ben doktora yapmış öğrenci olarak iktisat fakültesinde ilk kişi oldum. Arkadaşım benimle beraber bitirdi ama o doktorasını yapamadı. Evlendi falan, yani hayatında başka şeyler oldu. İlk doktora yapan ben oldum iktisat fakültesinde ve yerleştim. Benden sonra iktisat fakültesinin kısmeti açıldı. Benim kolej arkadaşlardan ikisi geldi. Biri kaldı, diğeri bir süre sonra evlerde ayrıldı. Ve biz iki kişi İktisat Fakültesi'nde öğretim kadrosuna hazırlanmak için çalışmaya başladık. Böylece yerleştik İktisat Fakültesi'nde. Çünkü benden önce asistan olarak İktisat Fakültesi'ne giren hanımlar vardı. Fakat hiçbiri doktora yapmamıştı. Doktora yapmayınca da o zaman 4 yıl doktora yapmayanı hoş görmüyorlardı. Yani çıkarmak doğrudan değil de uzaklaştırıyorlardı. Bu itibarla doktora yapmış olmak bir imtiyaz getirdi bana. Çünkü ilk doktora yapan kişi oldum. İktisat Fakültesi ilk bitiren değil de ilk yıl doktora yapan, dolayısıyla kalıcı olan kişi oldum. Zannediyorum bu kalıcılık da iyi oldu. Çünkü o sayede anlaştığımız tarih hocasıyla, tarih hocası beni istediğimi yapmakta serbest bıraktı. Ve bu serbestlik sayesinde ben istediğim bölüme girmiş oldum. O da kendi beni kullandığı süre içinde İngilizce yazılar yazması gerekiyordu. Ben de İngilizceyi kolejden iyi bildiğim için onun o işlerine bakıyordum. Böylece anlaştık hocayla. Doktora sınavından sonra da yer açıldı. Ben de iktisat bölümüne geçtim. Doktoranın şanı şerefi bana kaldı böylece. İlk hanım doktor olmanın şerefi bana kaldı. O da zannediyorum benim Amerika'ya burs bulmamda yardımcı oldu. Amerika'ya bir yıllık burs buldum doktora sınavından sonra. İkinci yılda kaldım. O zaman evlenmiştim, eşimle beraber kaldık. İki yıl sonra da Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğüm zaman tabii İktisat Fakültesi'ne döndüm. Ve İktisat Fakültesi'nde ondan sonra doçentlik tezimi verdim. 60'lı yılların başıydı. 62 yılında. Ondan sonra hoca oldum. Doçent olarak gittim. Sonra da profesör oldum. Ve emekliliğime kadar İktisat Fakültesi'nde kaldım. İlk doktor, ilk doçent, ilk profesör oldum. O bir gerçek. Gençliğim, yani 11 yaşından 19 yaşına kadar Amerikan Kız Koleji'nde yatılı öğrenci olarak geçti. O zaman yatılı öğrenciler daha cumartesi günleri aktif hayata sürdüğü dönem, cumartesi günleri çıkıyordum, pazar akşamı okula dönüyordum. Bütün yatılıların sistemi oydu. Bir gün izin veriyorlardı. Dolayısıyla benim gençliğim tümden Amerikan Kız Koleji'nde geçti, yatılı öğrenci olarak. Yalnız yaz aylarında serbest kalıyordum. Yaz aylarında da annem İngilizceyi unutmayayım aradaki sürede diye beni İngilizce kurslara yolluyordu. Böylece İngilizcem de perçinlenmiş oldu. Amerika'da da daha iki yıl kaldım çünkü. İki yıl içinde İngilizcem orada da perçinlendi. Büyük kolaylık sağladı bana çünkü o zaman kitapların hepsi yabancı dildeydi. Daha Türkçe kitap yazılmaya bir tek Neumark'ın kitabıyla başlamıştı. Neumark'ın kitabı Türkçe'ye çevrilmişti. Sadi coğrafya kitabı da çevrilmişti. Ama diğer kitaplar çevrilmediği için şifahi konuşmayla not alıyorduk. Ve o da zorluklar çıkarıyordu tabii, doğru dürüst kitap olmadan. Neyse ki Neumark'ın kitapları vardı. Neumark'ın çok büyük katkısı oldu İktisat Fakültesi'de. Kendisi iktisatçı olmadığı halde hem de çok büyük katkısı oldu. Çünkü iyi bir hocaydı ve öğrencileri yetiştirmek için de canlı başla çalışıyordu. Onu hiç unutmam. Nitekim o da bizleri unutmadı. Türkiye'ye geldi daha sonra. Almanya savaşta yenik düşüp ayrıldıktan sonra Türkiye'den gitti. Ama Türkiye'yi bırakmadı. Zaten 1950'den sonra kaldığı sürede Türkiye'nin vergi sistemini düzenledi. Yani Neumark'ın katkıları yalnız öğrenci yetiştirmek değil, aynı zamanda Türkiye hükümetine de bu vergiyle bağlantılı işleri tamamlamış olmak gibi bir katkısı oldu. Ondan sonra da birkaç kere Türkiye'ye geldi gitti, bizleri Almanya'ya davet etti. O açıdan İktisat Fakültesi'nde unutmayacağım hoca Neumark. Bursla yaz tatilinde gidiyordum. Burs alıp Almanya'ya gidiyordum. Burs Amerikan bursuydu. Amerikalılar o dönem Türk öğrencilere burs veriyorlardı dışarıda eğitim için. Ondan yararlandım. İtalya'ya gittik. İtalya'da yaptık o çalışmaları ve iyi oldu. Benim doktoram 1977-78 ders döneminde doktoramı yaptım. Ondan sonra Amerika'ya gittim. Şimdi 2010 yılına gelinceye kadar bir başka şey anlatmak lazım. Ben İktisat Fakültesinden 1994'te emekli oldum. Tesadüf benim öğrenciler yeni bir ders programı için anlaşma yapmışlar İngilizlerle. Beni davet ettiler. Hoca bizim bölüme gelir misin diye. Ben oraya gittim. Ve biz o bölümü bir iktisat programı olarak düşündük. İktisat dersleri veriyorduk. Şöyle yeni bir sistem gelişmişti Türkiye'de. Giriş sınavlarında kazanmayanlar üniversiteye alınmıyordu. Bu itibarla üniversite giriş sınavını kazanamamış ya da kazansa da gitmek istemeyen öğrenciler geliyordu o programa. İngilizlerle anlaşmalı bir programdı. İngiliz programını uygulayıp ondan sonra İngiltere'ye gidip mezun olmak mümkün olacak diye başladık. Fakat biz başladıktan sonra benzer programlar tekrarlanmaya başladı çok sayıda. Bunun üzerine hükümet karar aldı. Üniversite giriş sınavını kazanmayanlar üniversiteye giremez diye. Ve onun üzerine biz de İktisat ders programını tam bir programa döndürüp öğrenci yetiştirmek yoluna girdik. Bunun aldığı zaman epey uzun sürdü. Aşağı yukarı 4-5 sene uğraştık. Ve 4-5 sene uğraşma sırasında da yine o İngilizlere hazırladığımız öğrenci gruplarını üretmeye devam ettik. Onlar İngiltere'ye gidiyorlardı. Ondan sonra İngiltere'de programı tamamlıyorlardı. Biz de onu devam ettik ama bir taraftan da hükümetin o kendi programını uygulama durumuna uyduk ve o bağlamda da çalışmalarımızı yürüttük. Nitekim 1990 yılında da bir üniversite olma hakkını kazandık ve
14: çıkanlarına İsviçre'deki var. Eski İsrail Başkanı Barak Netanyahu'nun Türkiye girimi kasıtlı otlandırılığını söyledi. Barak 20'de 22 sesini işaretti. İsrail Başkanı'nın ilk seçimcisi güvenlik endişeleri siyasi çıkara döndürmeye çalıştığını belirtti. Ankara'da türen hiçbir stratejik sorun olmadığını altını çizdi Barak. Netanyahu tamamen radan çıkmış dedi. Barak ve İsrail müleferi Netanyahu'yu İsrail güvenden kendi siyasi gereğine odaklanmakla suçlu. AB'nin Suriye, Irak özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı bu zuhur üstüne yönelik soru sonrası Türkiye, Suriye ve İsrail üçgeninde çatmayı önleme mekanizmasının kurulması için çalıştıklarını duyurmuştu.
4: Suriye'deki hava sürenin saldırılarından İsrail Bakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara karadan tepki var. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Bahane Erdoğan, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası için

0: Rusya gece boyunca Kiev'e füze ve drone yağdırdı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre saldırıda onlarca füze ve 150'den fazla drone kullanıldı. Ukrayna'nın birçok noktası vuruldu. Ancak hava kuvvetlerine göre asıl hedef Kiev'di.
1: Saldırıların en yoğun yaşandığı Solomyanski ilçesindeyiz. Burası özellikle Kiev'de kritik ve savaşın başlamasıyla birlikte tehlikeli hale gelmiş olan bir ilçe. Ve şu gördüğümüz evin yakınlarına füze düştüğü için evin bütün şu ön cephesinin darmadağın olduğunu görüyoruz.
0: Saldırı sonucunda 9 katlı bir binada yangın çıktı. Aynı binada çok sayıda sivil öldü. İtfaiye ekipleri başkentin birçok noktasında alevlerle mücadele etti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko birçok depo, bir okul ve bir çocuk hastanesinin de saldırıda vurulduğunu açıkladı. Enerji hatlarında hedef alınması sonucunda 90 binaneye elektrik verilemedi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de füze saldırısında Çerniyiv'deki doğalgaz altyapısının vurulduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da Kiev ve çevresine düzenlenen hava saldırılarında İHA üretim tesisi, askeri depo ve lojistik merkezin hedef alındığını duyurdu. Saldırılar sırasında NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'ya da bir drone düştü. Herhangi bir olumsuzluk bildirildi.

0: için çıkarılamayan naaşlara ulaşma çabası sürüyor. Son olarak enkazdan çıkarılan 50 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. İçlerinden 20'si çocuktu. Filistin bayraklarına sarılı cenazeler Gazze şehrinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Baptist mezarlığına defnedildi. Cenazelerin İsrail'in Aralık 2023'te Gazze şehrinde evlerinin bombalanması sonucu öldürülen Suvay Firi Batnici, Kerm, Ah, Haraz ve Rukayk ailelerinin fertlerine ait olduğu belirlendi. Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yıkılan evlerinin enkazından çıkarılması için arama çalışmaları devam ediyor. Ancak Gazze şeridindeki Sivil Savunma Müdürlüğü'ne göre çalışmalar ekipman yetersizliği nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.
1: Uluslararası kuruluşların ve bağışçı kurumların enkaz altındaki binlerce şehidin çıkarılması için iş makinesi sayısını arttırmasını umuyoruz. Dünyaya mesajımız şu: bu savaşı ve bu katliamları durdurun. Gazze'de yaşananlar artık yeter. Burayı yeniden inşa edin ve Gazze şeridine yeniden hayat verin.
0: 8 bin kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
2: Türkiye'nin denizlerdeki gücü ve savunma teknolojileri bu kez Kocaeli Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan vitrinine çıktı. Milli gemilerden denizaltılara, insansız sistemlerden gençlerin geliştirdiği projelere pek çok teknoloji ziyaretçilerle buluştu. Teknofest Mavi Vatan ilk gününde yoğun ilgi gördü.
0: Atatürk'ün manevi mirası Savarona, donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, Mavi Vatan'ın gözbebeği gemiler, Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi.
3: Gönüllü olarak geldim. Sualtı roket yarış programında görevliyim. Deneyim kazanmak için geldik. 1500 gönüllü var şu an alanda.
4: Geleceğimiz olan çocuklarımız için bu tür etkinliklerin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendis olmak istiyor.
0: Kocaeli Gölcük'teki festivalin ilk gününde ilgi yoğundu. Komando gösterilerinden yarışmalara, konserlerden atölyelere pek çok etkinlik yer aldı.
5: Derin göz otonom sualtı aracıyla
0: Aselsan tarafından geliştirilen derin göz otonom sualtı keşif ve gözetleme aracı seyir gerçekleştirdi.
5: Derin gözle birlikte gözlemleyeceğiz.
0: Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İZAH'a tanıtıldı.
6: Şu tuşa basınca şuradaki pervane çalışıyor ve şu ip balıkçılar gibi mesela balıkları tutuyor gibi.
7: İlk günden hemen kontenjanımızı aldık geldik. Çok memnunuz. Bu kadar büyük gemilerin tamamen yerli olması bizi gururlandırdı.
8: Sayın Yaşar Güler'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de alandaydı.
5: Öyle ki teknofestlerimiz siz gençlerimizi bilimin ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan ve milli teknoloji hamlemizin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli bir platform haline gelmiştir.
0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte standları gezdi.
9: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
10: Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız.
0: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi'nde ziyarete açık olacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği kadın buluşmasına telefon bağlantısıyla katıldı. Bir sonraki yerel seçimler için mesaj verdi. AK Partili kadınlara Balıkesir'in yeniden bir dönüşümü sağlayacağına inanıyorum dedi.
11: Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. İnşallah.
12: Telefon bağlantısıyla AK Partili kadınlara seslendi. Yerel seçimleri işaret etti. Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek dedi.
1: İnşallah Balıkesir yeniden bir dönüşümü sağlayacağına ben inanıyorum.
0: AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı Kadın Buluşması etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan kanser nedeniyle yaşamını yitiren eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül için başsağlığı diledi.
1: Kocaeli Kadın Kolları'nda ebediyete uğurladığımız kardeşimiz Azize Sibel Gönül'e de hep birlikte birer Fatiha okuyalım diyorum.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Saramay taşlar kadar fakirdi. Köyden köye kah bir ekmek parçası için, kah sıcak bir yatak için her türlü iş yapardı. O yüzden bir yaz çalışma karşılığında ona bir koyun teklif edilince ona bir hazine gibi geldi. Hani fakir adama sıcak ekmek ziyafet sofrası gibi gelir ya. Ona da yaz boyunca bir sürü koyuna çobanlık etmek karşılığında bir tek koyun altın fırsat gibi geldi. Her ne kadar sakat bir koyun olsa da, her ne kadar sürünün en ciliz koyun olsa da. Daha bir ay çalışmıştı ki dağda. Bir kurt geldi onunla görüşmeye. Ey çoban, bana bir koyun ver ya da 10 tanesini öldüreyim. Seçim senin. Saramay da, kurt kardeş, son derece mantıklı bir teklif bu. Yalnız koyunlar benim mi ki onlara sana vereyim? İzin ver sahiplerine bu teklifini ileteyim der. Ve bir sonraki gün Saramay patronuyla bu teklifini konuştu. Sürü sahibi de kabul etti. Ama kurt da en büyük koyunu vermesini istemedi tabii ki. En cilizine de teklif ederse yanlış anlaşılabilir. Beraber anlaştılar ve bir sonraki gün Saramay kurdun gözlerini bağlayıp rastgele bir şekilde bir koyun seçmesini söyledi kurda. Kurt da, şans bu ya, sürüdeki en ciliz ve sakat koyunu seçti. Yani Saramay'ın koyunu. Derler ya, yağmur hep ıslakların üzerine yağar. Olay olduktan sonra kurt da Saramay'a, üzülme, hayat böyle. Bugün sen beni besledin, yarın da ben sana yardım ederim. Şimdilik bu postu al, şehirde onu satarsın. Yaz bitmeden Saramay şehire indi ve kör bir dokumacıya 3 para karşılığında postunu sattı. Sonra sokaklarda gezerken bir dilenciye rastladı. Paran var mı? Varsa ver. Normalde Saramay'da para olmaz ama o gün vardı. Hemen dilenciye 3 parasından birini verdi. Dilenci ona, sağ ol kardeş, sen bana çok verdin, ben de sana çok vereceğim dedi. Ve önündeki bir kum yığınından bir avuç dolusu kum aldı ve Saramay'a uzattı. Saramay adamı kırmadan bu hediyeyi cebine atıp teşekkür etti. Sonra karnı aç bir hana girdi, 2. para karşılığında sıcak bir çorba ve yuvarlak bir ekmek aldı ve diğer yolcuların arasında ateşe yakın bir yer buldu kendisine uyumak için.

Sabaha karşı Saranbay bir grup kervan tüccarın eşyalarını toparlarken gece gördükleri rüyalarını, konuştuklarını duydu. Bir tanesi, "Ah dostlar, gece üstüm yarı çıplak, yemyeşil çimlerde yatıyordum. Göğsümde ay, dolunay, yüz yuvarlak yatıyordu. Yanımda, tam üstümde güneşin yüzü bana bakıp gülümsüyordu. Dünyanın kralı bendim." Yarı uykulu Saranbay adama, "Ne güzel rüya görmüşsün ya. Ben göremiyorum böyle güzel rüyalar. Rüyalarımda ancak karnım tok, yatağım sıcak olur. Rüyanı bana versene." "Olur. Bana bunun için ne verirsin?" diye sormuş kervancı gülerek. Saranbay elini cebine attı ve son parasını verdi. "Rüyam senin o zaman." Ve yolcular gülerek uzaklaştılar. Cebinde tek bir para yok. Saranbay yoluna devam etti. Yalnız kış yaklaşırken işler azalmaya, kapılar kapanmaya başladı. Soğuk geldiğinde kimse ekmeğinin paylaşmıyordu. Saranbay kar ve rüzgar arasında aç karnına yoluna devam ediyordu. Kıyafetleri sisten hafif, ayakkabıları nefesten inceydi artık. Ama yolcu devam ediyordu. Nereye kadar? Amaçsız yollar bile bir yere varır. Saranbay da ormanın ortasında bir kurtla karşılaşınca o yere vardığını düşündü. "Evet, geldim sana. Haydi, ye beni." Ağzından sıcak buhar çıkıyor. Bu ormanın en sıcak yeri göbeğindir. "İnan, şu an yenmek, sürüklenmekten daha güzel geliyor bana," demiş kurda. Ama kurt bu sesi duyunca, "Bir zamanlar Saranbay kardeş, kader beni elindeki tek varlığınla beslenmemi istedi. Şimdi ise sanırım seni kurtarmam için beni gönderdi. Hadi bin sırtıma." Ve rüzgara binmiş gibi Saranbay ağaçların arasında uçtuğunu hissetti. Kurt onu ormanın kalbinde hırsızların tarafından terk edilmiş bir ateşin kenarında bıraktı. Ve yok oldu ormanda. Ateşin üstünde hala yediklerin koyundan kalan parçaları vardı. Saranbay yedi, ısındı, hayata döndü. Sabaha karşı uyandığında ateş ölmüştü ama Saranbay küllerin altında hala sıcak olan birkaç kor parçasına ellerini gömdü. Birden sert bir metal değdi eline. Külleri yana doğru açtı ve hırsızlardan kalan bir kutuyu çıkarttı. İçinde altınlar, pırlantalar, hayat boyunca bir daha aç ve soğuk bilmeyecek kadar para. Ama şu anda etrafı orman, etrafı kış. Burada bu para geçmez. Beklenmeden yola koyuldu.

Ormanın ortasında bir eve rast geldi. Ateş başında ay yüzlü ve çok üzgün bir kız oturuyordu. Kimsin diye sordu Saranbağ. Ay yüzlü, lanetliyim diye cevap verdi. Sen de bu evde bir an daha kalırsan lanetli olursun. Gel o zaman beraber gidelim. Seni gördüm ve artık sensiz hiçbir yere gidemem. Bu evin sahibi Jalma, ölümsüz bir büyücü. Bu eve geldiğimde yolum kaybetmiştim. Beni besledi ve saçımı taradı. Tarayınca uykuya kaldım. Tarayınca gücüm akıp gitti. Artık bu evden kaçmak için hiç kuvvetim yok. Ama sen kaç, bekleme. Gelir ve senden beslenir. Madem gidemezsin, ben de senden uzaklaşmam. Bana kışın sonuna kadar vakit ver. Avlanırım, bize yemek bulurum ve kalacak bir ev yaparım. Sonra da gelip seni bu lanetten kurtarırım. Haftalar geçiyor. Bir gün ormanda Saranbağ kargaların etrafında uçuşup saldırdığı bir yavru ceylanla karşılaştı. Sopayla kargaları dağıttı Saranbağ. Ormandan büyük bir ceylan çıkıp "Bu anı unutmayacağım insanoğlu," dedi. Zaman akıp gidiyordu. Başka bir gün Saranbağ kayaların altında sıkışmış bir yavru dağ keçisiyle karşılaştı. Dev kayaları itip yavruyu kurtardı Saranbağ. Dağdan büyük bir keçi geldi ve "Bu anı unutmayacağım insanoğlu," dedi. Günler ardı ardına geçiyordu. Saranbağ bir dikeni dolanmış yavru bir kartalla denk geldi. Kanatlarını incitmeden, tüylerini kopartmadan nazikçe özgürleştirdi kuşu. Gökten büyük bir kartal geldi ve "Bu anı unutmayacağım insanoğlu," dedi. Kışın son günlerde ölümsüz Jalma'nın evine yolunu tuttu Saranbağ. Eve yaklaşınca genç kızın onun çağırdığını duydu. Koşarak evinin kapısını açtı. Bir elinde ay yüzlünün saçını, diğer elinde dev bir bıçağını tutan Jalma ile göz göze geldi. "Demek ki sendin bu kızcağızının çağırdığı kahraman. Nefes, ikinizi beraber yerim." Saranbağ altın ve pırlanta ile dolu bohçasını cadının yüzüne fırlattı. Bütün her yer çil çil altına kaplandı. Cadı bir an ziyafeti unutup yerdeki hazineyi toplamaya koyuldu. Saranbağ ay yüzlünün elinden tutup koşmaya başladı. Ama cadı onları fark edip peşlerini düştü. Bir anda karşılarına ceylan çıktı. "Unutmadım Saranbağ, bin sırtıma." Ve rüzgardan hizli uzaktaki dağın eteklerinde kadar götürdü onları. Cadı'dan kurtulduklarını düşünüyorlardı ama bir an sonra uzaklardan ağaçları yiyerek ormanın ortasında kendisine yol açan Jalma'nın yaklaştığını gördüler. Dağa tırmanmaya başlayınca karşılarında dağ keçisi çıktı. "Unutmadım Saranbağ, bin sırtıma." Keçi onları dağın en tepesine kadar götürdü. Ancak bir nefeslik vakitleri oldu. Dağın eteklerinde Jalma kayalarını yutarak dağı aşağıya indiriyordu. O zaman göklerden bir kartal geldi ve pençelerinden onları tutup uzaklara götürdü. Kışın olmadığı, güneşin her daim parladığı bir diyarda bıraktı. Yeşil ovanın göbeğinde, köyün girişinde bir ev yaptılar. Etrafında domateslerin şekerden tatlı, salataliklerin her yerde dolaştığı, üzümlerin altında dinlenildiği bir bahçe yaptılar. Sade ve huzurlu günler geçiriyorlardı. Her gün yeni, sessiz bir mucize gibi akıyordu. Seneyi bitmeden evlerine bir bebek geldi. Yazın sonlarına doğru bir gün Saranbağ çimlerde yarı çıplak yatıyordu. Göğsünde bebeği uyuyordu. Bembeyaz, yüz yuvarlak. Yanında
çimlerde dizi çökmüş karısı ona bakıp gülümsüyordu. O zaman Saranbay rüyasını hatırladı. Bir zamanlar beğendiğim bir rüyaya son paramı verip almıştım. Ve sanırım şu an gerçek olmuş. Sen sevgilim güneşimsin. Kızım da dolunay gibi göğsümde yatıyor. Ve gerçekten şu an dünyanın kralı benden mutlu olamaz. O gün bir de para karşılığında bir dilenci bana bir avuç dolusu kum vermişti. Ve Saranbay kalkıp korkuluğun üstünde astığı eski yolcu paltosunun cebine bakıp o zamanlar aldığı kumları buldu. Ve onları rüzgara saçtı. Kumlar rüzgarda uçup uçup etrafındaki tepeleri dağıldılar. Ve her kum tanesi bir koyun, bir keçi ya da bir at oldular. Etraftan şaşırmış köylüler geldi. Nereden geldi bu koyunlar, keçiler, atlar? Kime ait? Saranbay gülüyordu. Uzun bir yolculuktan sonra artık vardığını biliyordu. Bunlar benim, senin, hepimizin. Bunlar bu dünyanın sonsuz yollarının kum taneleri.

Bu yarışma aslında o gün başlamadı. İlkokulda başladı. Tavşan ve kaplumbağa komşuydular ve aynı okula gidiyorlardı. Yok, daha önce bile başladı. Yarışma yan yana duran o iki bahçede başladı. Kaplumbağa tek çocuktu. Tavşanın ise sayısız kardeşleri vardı. Çitin tavşanlar tarafında bitmeyen kutu oyunları, seksek, kovalamaca ve kahkaha sürerken kaplumbağa bahçesindeki ıhlamur ağacı evinde sessizce babasının ona aldığı teleskopla yıldızları seyredip sayıyordu.

Sonra okulda tabii ki herkes tavşanı tanıyordu. Zaten kardeşleri ve kuzenleriyle beraber onlar sınıfın yarısıydı. Herkes onunla arkadaştı. Bütün oyunları o kazanıyordu. Çünkü her zaman en hızlı o koşuyordu. O oyunlara kaplumbağa katılmıyordu. Kimse onu ekibine seçmezdi zaten. Yok. Kaplumbağa sınıfta kalıp roman okuyordu. Kütüphanedeki kitapları tek tek devirip hayal kuruyordu. Aslında buna bir yarış denemezdi. Çünkü tavşan çok öndeydi ve kaplumbağa çoktan vazgeçmişti. Zaman geçti, ikisi büyüdü, kaplumbağa üniversitede sessiz başarılara ulaştı. Yazdığı makaleler ve kitaplar onları anlayabilen dar bir çevreyi etkiledi. Üniversitede az tanılan ama saygı duyulan bir hoca oldu. Onun için sabah denizi gibi üstü sakin içi derin değerlerdi. Tavşan basketbol, koşu, futbol her sporun yıldızı oldu. Üniversitede sayısız tişörtlere imza attıktan sonra kasabaya meşhur biri olarak döndü. En güzel tavşan kızıyla evlenip geniş bir aile yetiştirmeye başladı. Ailesiyle beraber şehrin en büyük süpermarketini açtılar. Ucuz havuçlar. Tabii ki de şehrin her bir köşesinde dükkanın reklamları vardı. Tavşan çeşitli ürünleri dev gülümsemesiyle kasabanın duvarlarını kaplayan posterlerde sunuyordu. Sadece sokak değil, tanıtım sosyal medyada da başlamıştı. Tavşanı tanımayan yoktu, beğenerek takip etmeyen de yoktu.

peki, tavşan ve kaplumbağa arasındaki fark o kadar bariz ise nereden çıktı o yarışma diye soracaksınız. Fikir tavşandan geldi tabii ki. O yaz yeni bir şube açmakla beraber şehrin spor kulübüne de sponsor olmaya karar verdi. Bu yarışma onun için komik bir sosyal medya etkinliğinden başka bir şey değildi. Herkesi toplamak ve sponsorluğunu tanıtmak için son derece eğlenceli bir fırsat olacaktı. Sıradan bir yarışma organize edip tabii ki kazanabilirdi. Ama onun yerinde kaplumbağa ile yarışmak, işte bu herkesi güldürecek bir olay olacaktı. Bu konuda kaplumbağanın ne düşüneceğini çok merak etmedi. Onun sosyal medyada sergilenmekten tabii ki büyük bir onur duyacağını düşündü. Kaplumbağa'ya bir WhatsApp mesaj göndermek istedi ama kaplumbağa akıllı telefon kullanmıyordu. Onu ziyaret etmek zorunda kaldığı için ve bunun yarattığı zaman kaybından dolayı hafif sinirlendi. Ama gitti. Durumu Profesör Kaplumbağa'ya anlatınca kaplumbağa gözlüklerin üstünden yüz yuvarlak gözlerle tavşana baktı. Sanki anlamıyordu. Tavşan yavaşça her şeyi anlattı. Yarış, sponsorluk, yeni şube, sosyal medya, tanıttım ve onların beraber yapacak komik yarış. Tabii ki kaplumbağanın tek işi orada kaybetmek olacaktı. Kimse ondan daha fazlasını beklemezdi. Telaşa gerek yoktu. Kaplumbağa kibarca o gün başka bir işi olduğunu söyleyerek reddedecekken oğlu onu bir köşeye çağırdı. Baba ne olur kabul et ve kazan. Benim için kazan. Kazanırsan okulda belki benimle dalga geçmeyi bırakırlar. Belki de beni artık oyunlarına dahil ederler. Çok düşünmedi üstüne kaplumbağa. Bunu duyduğu anda tavşanla el sıkışıp anlaştı. Tabii ki kabul etmek bir şeydi, kazanmak başka. Bir ay vardı daha. Bir ay boyunca tavşan bu yarışmayı televizyon, radyo ve internette tanıtırken kaplumbağa hazırlandı. Önce yarışma hakkında bol kitap ve makale okudu. Sonra bir yöntem uyguladı. Her sabah 6'da 1 saat mahallede olabildiğince hızlı yürüyüş yaparak hazırlandı. Oğlunu hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Ama ihtimallerin oldukça düşük olduğunu kendisi de görüyordu. Buna rağmen her gün istikrarla çalıştı.

0: Yarış gününde kasabadan herkes gelmişti. Bayraklar, orkestra, dondurmacı, köfteci, neşeli bir kalabalık toplanmıştı. Yarış başladı, kaplumba başladı. Her yarış bir adımla başlamaz mı? Bir adım ve bir tane daha, bir adım ve bir tane daha ilerlemeye başladı. Seyreden kalabalık onun eforuna şahit olup gülmekten gözyaşı döktüler. Şuna bak, ay Allah'ım ne tatlı. Bayadı dinliyor değil mi? Ay yazık, ne komik. Tavşan ise, tavşanın tabii ki acelesi yok. Hazır herkes toplanmış, birkaç işleri vardı. Hayranlarıyla fotoğraf çektirmek, canlı yayın yapmak, Instagram hesabına başlangıç pozunu yüklemek. Sonunda yola çıktığında ise kaplumbağa çok ilerlemişti. Ama onu yakalamak kolay olacaktı. Koşmaya başlayınca telefonu çaldı. Durup sohbet etti. Ardından birkaç mesajlar attı. İnternette kedi videosu izlemeyi daldı ve bir süre bir tıktan bir tıka kayboldu. Tavşanı internette bırakalım ve söz edelim kaplumbağadan. Kaplumbağanın hayranları yok, telefonu yok. Aklında tek bir düşüncesi var. Oğluna onu ne kadar sevdiğini göstermek. Adanmışlığın, odağının önemini ispatlamak. O nedenle durmadan, dalmadan, sakin nefeslerle yoluna devam ediyor. Bir adım ve bir tane daha. Bir adım ve bir tane daha. Bir adım ve bir tane daha. Tavşan kafasını kaldırınca kaplumbağa yolu yarılamıştı. Tavşan koşup onu yakalamaya başladı. Tam ulaşacakken onun geçti anı ne güzel bir selfie fırsatı olacağını aklına geldi. Ne yazık ki selfie çubuğunu yanına almaya unutmuştu. Sorun değil, hemen geri koşup onu almaya karar verdi. Dönünce tabii ki birkaç arkadaşıyla sohbete daldı. Yorulmuştu, çaylar geldi. Bir an için oturdu. İkinci çaylar yeni gelmişti ki birden tavşanın oğlu koşarak babasına haber ulaştırdı. Kaplumbağa yarışı bitirmek üzereydi. Herkes kahkaha attı, tavşan da. Harika bir foto fırsatı olacak. Tam onu kazanacağını zannettiğinde geçerim. Daha komik olur diye güldü. Ve hemen bu söylediklerini canlı yayında paylaşıp koşmaya başladı. Koştu koştu, bütün gücüyle koştu. Selfie çubuğunu bir yandan hazırlarken kaplumbağa adım adım yarışının sonuna yaklaşıyordu. Tavşan kamerasını açtı ve ayarladı. Saçlarını düzeltti, kameraya dev bir gülümseme atarken önünde duran taşı görmeyip çuvalanıp düştü. Ayağı yeniden kalktı, üstünü düzeltti. Kaplumbağaya yavaş adımlarla bitişe ulaşmak üzereydi. Daha hızlı koşmaya başladı. Tam kaplumbağayı geçmek üzereydi. Doğru açıdan fotoğraf çekmek için kafasını çevirdi ve kaplumbağa bitiş çizgisini geçti. Derin bir sessizlik oldu. Bütün tavşan ailesini şaşkınlıktan çenesi yere düşmüştü. Kaplumbağa kollarını göğe kaldırıp ona doğru yavaş ve emin adımlarla koşan oğlunu kucaklayıp kulağına fısıldadı. Asla unutma. Bir adım at, sonra bir adım daha. Kimse görmeyebilir seni. Kimse bilmeyebilir. Hiçbir şey kazanmayabilirsin. Ama sen adan, odaklan ve ilerle. Hayat bir yarış olmayabilir. Ama her adımla, her nefesle deneyimlemeyi, hissedilmeyi değer bir yolculuk olduğu kesin.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tek

0: NTV Radyo. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam
2: ediyoruz. Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalı.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların fiilen yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradyo@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradyo.com.tr adresinde podcast sayfasında. Hava durumu.
3: Sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında artış var. Ankara daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir'de 35 dereceye çıkıyor ve İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan kariyer bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: Saatler 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci ve milli dayanışma yasasının amacı, atılacak adımlar ve kırmızı çizgiler AK Parti'nin hazırladığı rehberde anlatıldı. Sürecin şeffaf yürütüleceği, çıkartılan yasanın bir af olmadığı ve herhangi bir pazarlık yapılmadığı vurgulandı.
1: AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Terörsüz Türkiye ve Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin teşkilatlara bir rehber hazırladı. Terörsüz Türkiye, ortak söylem başlıklı metinde sürecin tarihi ve stratejik bir adım olduğu ifade edildi. Sürecin hedefinin terör örgütü PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla silahsızlandırılması ve fiili varlığının sona erdirilmesi olduğu vurgulandı. Süreçle ilgili milletimizden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylem bulunmamaktadır. Şeffaf bir şekilde yürütülmektedir denildi. Teröre harcanan kaynakların eğitim, teknoloji, üretim, kalkınma ve gençlerin geleceğine yönelmesinin amaçlandığı da söylendi. Milli Dayanışma Kanunu'nun geçici olduğu bir af ya da kişiye özel bir düzenleme olmadığının altı çizildi. Bunun AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Bu kanundan asker, polis ve vatandaşı şehit edenlerin kesinlikle yararlanmayacağı hatırlatıldı. Öcalan'ın düzenlemeden faydalanamayacağı, metinde umut hakkı ve genel af ifadelerinin kanun metninde yer almadığı belirtildi. Sürecin bir müzakere veya pazarlık olmadığı anlamına geldiği söylendi. Bu sürecin hiçbir safhasında şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek bir tavır, davranış ve eylem içinde olmadık, asla olmayacağız vurgusu yapıldı.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için vurduklarını kabul etti. İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ve Suriye yönetimine verdiği desteğin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia etti.
1: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Türkiye ve İsrail arasındaki tansiyonu yükseltti. İsrail, Suriye'nin vurulan üste Türk askeri varlığına izin vereceği iddiasıyla vurduğunu söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı savundu. Türkiye'ye açıkça söyledik, yapmayın. Görünüşe göre mesajı duymadılar, bu yüzden daha iyi anlamalarını sağladık dedi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da, Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor iddiasında. Reuters haber ajansına göre İsrail'in Suriye'deki üssü vurmasından 4 gün önce Mossad Başkanı Roman Goffman ve Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani telefonda görüştü. Haberde Goffman'ın Türkiye'nin Suriye'ye silah teminine ilişkin soruya yanıt aradığı belirtildi. Goffman'ın Şeybani'ye diğer bir sorusu da Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin oldu. Şeybani ise Axios haber sitesine konuştu. Şeybani, orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma ya da bölgeye Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu dedi. Vurulan üssün halen boş olduğunu belirtti. Şeybani, Türk askeri yetkililerinin saldırıdan önce bölgeyi ziyaret ettiğini de söyledi. Ancak bu ziyaretin Suriye ordusu için eğitim ve askeri işbirliği amacı taşıdığına dikkat çekti. Netanyahu'nun saldırı ve açıklamalarına İsrail içinden de tepki var. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını söyledi. Barak, 27 Ekim'deki seçimi işaret etti. İsrail Başbakanı'nın Ekim'deki seçim öncesi güvenlik endişelerini siyasi çıkara dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Ankara ile çözülemeyecek hiçbir stratejik sorun olmadığının altını çizen Barak, Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır dedi. Barak ve İsrail muhalefeti Netanyahu'yu İsrail'in güvenliğinden çok kendi siyasi geleceğine odaklanmakla suçluyor. ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırı sonrası Türkiye, Suriye ve İsrail üçgeninde çatışmayı önleme mekanizmasının kurulması için çalıştıklarını duyurmuştu.
0: Netanyahu'nun bu açıklamalarına Ankara'dan da tepki geldi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası için siyasi hezeyan dedi. Kendi politik geleceği için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu'nun oyununa gelmeyi istedi.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de İsrail'e tehdit oluşturan bir Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğiz açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun açıklamalarının siyasi korkuların ve hezeyanların bir yansıması olduğunu söyledi.
3: Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz. Tedbirli, serin kanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz.
2: Nuran, Netanyahu'nun istikrarı baltalama girişiminin Türkiye'nin barışçıl dış politikasıyla bozulacağını vurguladı.
3: Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır.
2: Nuran, tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir vurgusu da yaptı.
0: İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısı sırasında bölgede Türk askeri yoktu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın haftalık basın bildirme toplantısında İsrail'in saldırısı kabul edilemez olarak nitelendirdi. Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite inşasında desteğinin de süreceği vurgulandı.
4: İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
2: İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısına Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu ifadelerde tepki geldi. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilan eden saldırıların kabul edilemez olduğu söylendi. İsrail savaş uçaklarının hava üssüne dönük saldırı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir denilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı.
4: Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, İstikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
2: Teknofest, Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın toplantısının gündeminde Yunanistan'ın Ege'de ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi de vardı. Bakanlık açıklamasında çerçevenin yakından takip edileceği belirtildi. Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz, Ege'deki tutumumuzu etkilemez ifadesi kullanıldı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Fidan, mevkidaşlarıyla Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyledi. Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler de gündemdeydi. Fidan, Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekrar vurguladık dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki durumu da değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye, Katar ve Mısır'la İsrail'in Gazze'deki son saldırılarını yayımladıkları ortak açıklamayla da kınadı. Üç ülke ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki barış kuruluna ateşkese uyulmasını sağlamak üzere gerekli adımları atması ve İsrail'e baskı yapılması yönündeki çağrısını da tekrar etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni yaptırımların İran'a askeri saldırıların büyümeyeceği anlamına geldiğini söyledi. Yaptırımlar İran'la ticaret yapan tüm ülkeleri ilgilendiriyor dedi. İran'a artan ticaret baskıyı ABD Hazine Bakanı Scott Bessent değerlendirdi. Bessent yaptırımların saldırıları önleyeceğini belirtti. İran'ı çökerteceğiz, tarihin en yoğun yaptırımlarını uygulayacağız dedi. Ayrıca İran'la ticaret yapan ülkeleri de tehdit etti. İran'la ticaret yapan ülkeler ya bizden yana ya da bizim karşımızdadır dedi. Tüm dünyanın Çin de dahil Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini de kaydetti. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havaalanını ve Aramco petrol tesislerini vurduklarını duyurdu. Suudi Arabistan'dan henüz doğrulama gelmedi. Husilerden yapılan açıklamada Riyad hükümetine ait Aramco petrol rafinerisinin Necran kentindeki tesisinin vurulduğu duyuruldu. Ayrıca hassas bir saldırı düzenlenerek Necran havaalanının hedef alındığı da ifade edildi. Husiler son bir ayda 8 Suudi Arabistan petrol tankerini hedef aldıklarını da açıklamıştı. İran destekli Husiler 20 Temmuz'da Yemen'e saldırı düzenlendiği iddiasıyla Suudi Arabistan'a yönelik Babül Mendeb Boğazı'nda abluka duyurmuştu. O günden bu yana karşılıklı saldırılar da sürüyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin kapanan dosyanın yeniden açılmasıyla her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Deniz Olgun'un ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamamış olması o 36 saatte neler oldu sorusunu da gündeme getirdi. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yapılan fethi kabir işlemi de tamamlandı. Mezarından çıkartılan örnekler yeniden kabrine koyuldu.
2: Savcılık Deniz Olgun'un ölmeden önceki 36 saatlik belirsizliği araştırıyor. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Deniz Olgun'un son görüldüğü saatler inceleme altında. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Deniz Olgun'un şoförü ve evdeki hizmetlerinin ifadeleri alındı. Dosyadaki ifadelere göre Deniz Olgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri geldi. Bir süre at bindi. Ardından odasına girdi. Ertesi gün öğle saatlerine kadar sessizlik devam etti. 7 Eylül sabahında şoför Murat Bayrak, Seyiz Kadiroğlu'ndan evi kontrol etmesini istedi. Deniz Olgun koltukta ölü halde bulundu. İfadelerde Deniz Olgun'un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği belirtildi. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı. Polis ve savcılık ekipleri de çiftliğe giderek inceleme yaptı. Deniz Olgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Definden 10 yıl sonra mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
0: Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edildiğini söyleyerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
2: Şiddet gördüm, elektroşoka maruz kaldım. Beni ailemle tehdit ettiler. Zorla 6-7 milyon dolarlık 30 senet imzalattırdılar. Eşi insanı Koray Sarısaçlı'nın bu ifadeleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda önemli rol oynadı. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerin mercek altına alındığını söyledi. Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili oldu. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını anlattı. Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını ifade etti. Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını öne sürdü. Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve ne söylerse harfiyen yerine getireceği yönünde talimat verildiğini söyledi. Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor.
0: Ankara'da fuhuş ve insan ticaretine yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturmalarla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, insanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi.
1: Ankara'da insan ticareti ve fuhuş soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki farklı soruşturmada 49 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
3: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecektir.
1: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Etimesgut ilçesindeki günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 47 kişinin ifadesine başvuruldu. 50 ayrı eylemde 29 mağdur kadın ve 21 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarla 18 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek bu kişilerden 6'sının tutuklandığını, 4'ü hakkında da adli kontrol kararları uygulandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da hedef Çankaya bölgesindeki 5 eğlence mekanıydı. Soruşturmada insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 kişi hakkında işlem başlatıldı.
0: İstanbul'da bir evden kötü koku alan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla girilen evde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şişli Kuştepe mahallesinde bir apartman dairesinden kötü koku yayılmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekipler yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Yapılan ilk kontrollerin ardından hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan aramada tabanca bulundu. Tabanca da incelenmek üzere emniyete götürüldü. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Olay sabah saatlerinde Çiğli Belediye binasının alt katındaki otoparkta meydana geldi. Saldırgan otoparkta bir motosiklete girdi ve park halinde ve boş olan makam aracına silahla ateş açtı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlı belediyenin güvenlik görevlileri tarafından bu şekilde durduruldu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerine de teslim edildi. Zanlının saldırı sırasında kullandığı motosikletinde çalıntı olduğu öğrenildi. Saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Bursa'da bir eğlence mekanında iş yeri çalışanını yaralayan saldırgan kendisini uyaran polise de taksinin içinde ateş açtı. Polisin karşılık vermesi sonucu da hayatını kaybetti. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi.
1: Önce iş yeri çalışanını vurdu, ardından sivil polisi hedef aldı. Silahı tutukluk yapan saldırgan polisin ateş açmasıyla hayatını kaybetti. Bursa'da geçen yıl meydana gelen olayda eğlence merkezinde hesap yüzünden kavga çıktı. Berk Keleş iş yeri çalışanı Önder Ye'yi silahla bacağından yaraladı ve taksiye bindi. Bu sırada olay yerinde bulunan ve izinli olan polis M.S. kendisini tanıtıp dur ihtarında bulundu. Keleş taksinin içinden polise ateş etti. Polis de karşılık verince kısa süreli çatışma çıktı. O anlar taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
5: Polis dur! Dur! Dur! İt! At!
1: Silahı tutukluk yapan Önder Keleş vurularak hayatını kaybetti. Otopside Önder Keleş'in 2,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa olarak değerlendirdi.
6: Eğer polisin amacı şahsı etkisiz hale getirmek değil, şahsı öldürmek olsaydı ateşlemeye devam ederdi. Çünkü olayda video kamera kayıtlarına göre engel, mani bir durum olmadan eyleme kendiliğinden son vermiş.
5: Polis dur! Dur!
1: Gözaltına alınan polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
0: İstanbul'da Kasımpaşa-Trabzonspor maçı oynandığı sırada stadyumun yakınlarından atılan havai fişek bir ressamın 20 yıllık emeğini yok etti. Fişeğin isabet ettiği dairede çıkan yangında Murat Melih Özel'in tabloları ve kişisel eşyaları tamamen yandı. O anlarında yeni görüntüleri ortaya çıktı.
7: Her şeyim bitti yani.
8: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
2: İşte bu havai fişekler sergi açmaya hazırlanan bir ressamın dairesine düştü. Çıkan yangında sanatçının tabloları, hatıraları yok oldu, eşyası kullanılamaz hale geldi.
8: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
2: 15 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında taraftarların attığı iddia edilen havai fişek, 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Melih Özden'in evinin camından içeri düştü. Daireden alevler yükselmeye başladı.
9: Bu son dakika Kasımpaşa tribününden.
10: Bu amuşaklar yaktı evi abi.
9: Oo, bayağı yandı.
11: Yanıyoruz.
9: Maçı durdurun.
2: İtfaiye kırılan pencerenin altında havai fişek parçası buldu. Polis de fişeğin ateşlendiği anların görüntülerine ulaştı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan polis kayıtları olduğu belirlendi. 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Kayseri'de 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi.
2: Tıp fakültesinde okuyordu. Alkollü bir sürücü tarafından hayattan koparıldı. 22 yaşındaki Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücüye 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme sürücünün tahliye edilmesine hükmetti.
12: İstinaf aşamasında ve diğer kanun yolu aşamalarında da cezasından herhangi bir indirim yapılmaksızın en üst cezayı alması için de hukuki mücadelemiz devam edecek.
2: Yaren Mercan, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi. Stajyer hekimdi. Yeşilay'da gönüllü olarak görev alıyordu. Alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili gençleri bilgilendiriyor, bu konuda mücadele ediyordu. Ancak 19 Mart akşamı alkollü bir sürücü onu hayattan kopardı. Motosiklete binen Yaren Mercan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti. Sanık Kadir Efe savunmasında olayın bir kaza olduğunu ve herhangi bir kastının olmadığını ileri sürdü. Alkol araç kullandığı için çok pişman olduğunu belirtti. Mahkeme, sanık Efe'nin bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına ve sürücü belgesine 2 yıl el konulmasına karar verdi.

0: dereden sürüklenerek Trabzon'a kadar gittiği ortaya çıktı. Yalova'da kürek sörfü tahtasıyla denize açılan baba ve kızı rüzgarın da etkisiyle açığa sürüklendi. Yaklaşık 5 saat denizde kurtarılmayı beklediler. Ekipler onları bulduğunda sörf tahtasına tutunmuş, dalgalara direniyorlardı.
1: Kürek sörfü tahtasıyla açıldılar. Dalgaların etkisiyle açığa sürüklendiler. Sörf tahtasına tutunarak saatlerce kurtarılmayı beklediler. Baba ve kızı böyle kurtarıldı. Yalova'nın Armutlu ilçesinde 13 Ağustos'ta Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Ela ve kızının arkadaşı T.Ö. kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladılar. T.Ö. yüzerek sahile dönmeyi başardı. Ancak baba ve kızı sürüklenmeye devam etti. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat sonra baba ve kızı Bozburun açıklarında kürek sörfü tahtasına sarılmış halde dalgalara direnirken bulundu. Sahil güvenlik botuna alınan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi.
0: Salı gününden bu yana İstanbul'da adalar açıklarında 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi ama bu hareketlilik İstanbulluları tedirgin etmeye yetti. Peki gerçekten bu depremler daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Şükrü Ersoy anlattı.
2: Bu fay üzerinde depremler meydana gelebilir ama bunlara bakarak bir büyük deprem bekliyoruz şeklinde söylemek çok doğru olmaz.
1: İstanbul'da adalar açıklarında son 2 günde 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Adalar fayındaki hareketlilik İstanbulluları tedirgin etti. Peki bu sarsıntılar gerçekten büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
2: Bu depremler bölgenin ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi. Ama paniklemek gerekiyor mu? Hayır, bu olağan aktivitelerden bazıları. Koskoca 1200 metreye varan bir çınarcık çukuru var. Bu çınarcık çukurun açılmasına neden olan faylardan bir tanesi Adalar Fayı. Düşünün, koskoca bir Kuzey Anadolu Fayı var. Ortasında Adalar Fayı pasif. Böyle bir durum olabilir mi? Hayır. Bu söylediğimiz tüm faylarda birbirinden kopuk gibi görünse de yerin altında bunlar birleşik vaziyette ortak hareket ediyorlar.
1: Depremler AFAD Bilim Kurulu tarafından inceleniyor. Uzmanlar sosyal medyadan yapılan paniğe neden olabilecek paylaşımlara karşı uyarıyor.
2: Sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Sürekli speküle eden görüşler var. Sanki uzmanlarmış gibi konuşmalar var. Kamuoyundaki bu kirlilik korku ve endişe yaratıyor. Yer bilimcilere güvenelim, jeologlarımıza, jeofizikçilerimize, uzmanlarımıza güvenelim.
1: Yalnızca çarşamba gecesi 42 mikro deprem oldu. Ancak hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi.
0: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deniz ve savunma teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavi Vatan heyecanı yaşanıyor. Etkinliklere özellikle gençlerin ilgisi hayli yoğundu. Buluşmanın hedefinde sadece savunma teknolojilerini tanıtmak değil, yeni nesilde Mavi Vatan bilincini güçlendirmek de var. NTV yayınına katılan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerin bu teknolojileri yerinde görerek ilham almasını istediklerini söyledi.
3: Mavi Vatan'a gönül vermiş Teknofest kuşağı ve aynı zamanda Bahriye'mizin eserleri burada sergileniyor. Hem de savunma sanayimizin. İnşallah tam bağımsız ve müreffeh yarınları inşa edecek kuşaklar da bu gibi etkinliklerden ilham alarak yetişecek. Bu anlamda ben tüm milletimizi Teknofest Mavi Vatan'a Gölcük Tersanesi'ne davet ediyorum. 20-23 Ağustos arası buradayız. Mavi Vatan bilincine aşılamak, yüksek teknolojiyle tam bağımsız müreffeh Türkiye'yi inşa etmek amacıyla bu etkinliği biz düzenliyoruz. Teknofest'in bir parçası olarak düzenleniyor. Milli Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın paydaşlığıyla yapılıyor T3 Vakfımızla birlikte. Burada tabii teknolojinin şampiyonları hem insansız sualtı yarışmasında yarışıyor. Bunun yanında türlü türlü mavi vatan etkinlikleri, deniz etkinlikleri var. yüzme yarışlarından yelken yarışlarına, SAT gösterilerinden donanmamızın milli gemilerine kadar

0: Hatta dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'ya kadar hepsini burada ziyaret etme imkanını sunuyor Teknofest Mavi Vatan. Burası aynı zamanda bir denizaltı tersanesi. Denizaltı, Türkiye'de de tek denizaltı yapabilen tersane ve dünyada da bir sayılı tersanelerden bir tanesi. O anlamda yüksek teknolojiyi üretip ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak gençlerimize ilham olacağını düşünüyorum. Ben böylesine bir tersaneyi ilk defa 40 yaşından sonra ziyaret etme imkanı buldum. Ama isterim ki evlatlarım da, Türk gençliği de buraları görsün, ilham alsınlar ve mavi vatan bilinciyle tam bağımsız müreffeh Türkiye inşa etsinler. Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılım artık bütün dünyanın göz önünde. Dünyanın en büyük SİHA firması Baykar, yine Aselsan'ın geliştirdiği teknolojiler, Roketsan burada, Havelsan burada, dünyaya damgasını vurdu. Bu alanda güçlü olmamız elbette bu gibi anlaşmaları da beraberinde getiriyor. Türkiye'yi müttefik olarak görmek isteyen tüm dost ve kardeş coğrafyaya da güven veriyor. Burada yüksek teknoloji çok önemli. Büyük katma değeri dünyada teknoloji rüzgarını dönüştürenler, estirenler gerçekleştiriyor. Biz böyle bir kuşağı yetiştirmek maksadıyla Teknofest'i düzenliyoruz.
1: İspanya'nın güneyindeki Murcia kentine göçmen akını oldu. 60 göçmen tekneden atladı ve kente girdi. İspanyol hükümeti ise göçmenler için yeni bir kamp kurdu.
2: İspanya bir kez daha göçmen sorunuyla karşı karşıya. Ülkenin Murcia kentine göçmenler böyle bırakıldı. Teknelerle Afrika'dan Murcia'ya getirildiği tahmin edilen 60 göçmen tekneden atıldı. O anlarda plajdakiler de kaçtı. İspanya hükümeti ise sorunla başa çıkmaya çalışıyor. Polis 2000'e yakın göçmeni yeni inşa edilen kampa götürdü. Haftalardır Septe'deki plajda kalan ve kötü koşullarda barınan göçmenler artık kampta kalacak. Polis göçmenlere refakat ederek çadırlara yerleştirdi. İspanya hükümetinin ayrıca 500 kız çocuğu İspanya'ya kabul edeceği ifade ediliyor. Çocuk ve Gençlik Bakanı Rubén Pérez, ülke basınına verdiği röportajına çocukların toplu sınır dışı edilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Septe'deki kız çocuklarının ebeveynlerinin olmadığı ya da zorlu koşullarda olduğunu söyledi. Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine geçmeye çalışan 70 bin kişi sınırı aşmıştı. Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti. İspanya hükümeti, Septe'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeyi konuşlandırılmasına karar vermişti. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı. Birçoğu Fas'a geri dönen göçmenlerden şu anda İspanya'da kalanların sayısı 2000 olarak açıklanıyor.
1: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. İstanbul'da termometrelerde sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktı. Yüksek nemle birlikte evlerinde bunalanlar sahilleri ve parkları tercih etti.
3: Termometreler 30 derecenin üstünü gösterdi. Afrika sıcakları yurt genelinde etkisini artırdı. Sıcaktan bunalan İstanbullular sahillere akın etti. Kimi balık tuttu, kimi denize girdi.
4: Hava sıcaktı, geldik. Su serin, gayet güzel. Balıklar var. Kaya balıkları, sonra şöyle yengeçler gördüm. Sonra kefaller vardı.
5: Biz serinliyoruz, deniz kenarındayız. Galiba onun etkisiyle beraber. Denize giremedik, birazdan gireceğiz. Ama önceliğimiz palamut avcılığı. Tarabya'da güzel palamut vermekte şu anda.
6: Biraz evvel çıktım denizden.
7: Su nasıl?
6: Su beklediğimizden daha sıcak. Yani şu anda çok daha serin olması lazım. Çok serinletmiyor. Boğazın suyu bile sıcak şu anda. Demin ölçüm yaptılar arkadaşlar. 22 derece. Yani normalde 17-18 derece olması gereken su şu anda bayağı sıcak.
7: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası özellikle de gece saatlerinde etkisini daha da artıracak. Dolayısıyla nemle birlikte İstanbullular akşam saatlerinde çok daha bunaltıcı bir havayla karşı karşıya olacak.
8: Akşam saatlerinde çok bunaltıcı oluyor özellikle evde. Bir de bizim evde klima falan da olmadığı için yani yanıyoruz.
3: Sıcak hava dalgasının Ağustos sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin açıklama geldi. Şimşek, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirtti. Mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını ve varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini kaydetti. Eşel Mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanlığı yükselen tahvil faizlerine müdahale etti. Bakanlık tahvil alım miktarını 2 katına çıkarttı. Hamle sonrası doların küresel değeri zayıfladı, altında 2 ayın zirvesine yükseldi.
3: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nin tahvil hamlesiyle hareketlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizleri 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yani bir diğer anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma maliyeti yükseldi. Bu gelişme sonrası Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan müdahale geldi. Bakanlık tahvil geri alım miktarını en az 2 katına çıkartacağını açıkladı.
9: Bu ihtiyacı ortaya çıkartan unsurların hala devam etmekte olduğunu göz ardı etmemek lazım. Özellikle jeopolitik riskin nereye doğru evrileceğine bir bakmamız lazım. Tekrar 90 doların üstüne gelmiş bir petrol fiyatından söz ediyoruz. Karşılıklı mesajların tekrar sertleşmeye başladığı gözüküyor.
3: Karar sonrası piyasalarda pozitif hava esti. Tahvil faizlerinde sert gerilemeler izlendi. Doların küresel değeri zayıfladı. Bu gelişmeler altın ve kıymetli madenlere olumlu yansıdı. Ons altın 4500 doları geçti. İçeride gram altın yeniden 7000 liraya ulaştı. Gümüşte ise %7 artış izlendi.
9: Piyasalar açısından belki zamanlaması açısından sürpriz olduğunu söylemek mümkün. Bir iştah arttırıcı motivasyon sağladı. Çok net ortada. Altın fiyatlarında bunu gördük. İşte senetleri piyasasında gördük. Kısa vade bakarsanız etkinin pozitif olduğunu söylemek çok net mümkün. Bu etkinin bir süre daha devam etmesini tahmin etmek bence çok zor değil.
1: İlaç üreticileri Moderna ve Merck firmaları bir cilt kanseri türü olan melanom için mRNA tabanlı kişiye özel bir aşı geliştirdi. Aşının 3. faz denemelerinde alınan olumlu sonuçları kamuoyuyla paylaşan Moderna şirketinin hisseleri %140'ın üzerinde arttı. Uzmanların çığır açıcı olarak nitelediği gelişme neden önemli? Şimdi yakından bakalım.
3: En tehlikeli cilt kanseri türü olan melanom için umut vaat eden bir gelişme yaşandı. Moderna ve Merck'ün geliştirdiği kişiye özel mRNA aşısının standart immünoterapi ile birlikte kullanıldığında hastalığın tekrarlanma ve yayılma riskini azaltabileceği görüldü. Faz 3 çalışmasına tümörleri ameliyata alınmış 1137 yüksek riskli melanom hastası katıldı. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmada hastalar 2 gruba ayrıldı. Bir gruba standart immünoterapi ilacı Keytruda, diğer gruba ise Keytruda ile kişiye özel üretilen intismeran aşısı birlikte uygulandı. İmmünoterapi ile kişiselleştirilmiş aşı kombinasyonu uygulanan hastalarda kanserin tekrarlama ve başka organlara yayılma riskinin standart tedavi alan gruba oranla önemli ölçüde azaldığı görüldü. Massachusetts General Brigham Kanser Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Programı Direktörü Dr. Ryan Sullivan, çalışmanın önceki aşamasında alınan sonuçların umut vaat ettiğini söyledi.
10: Tedavi faz 2 çalışmasında nüks etme riskini yaklaşık %50 azaltıyordu. Eğer 3. faz detaylı sonuçlarda buna yakın bir şekilde gelirse bu çığır açıcı bir tedavi olur.
3: Doğrudan hastanın kendi tümörlerindeki genetik mutasyon haritasına göre kişiye özel olarak üretilen aşı, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine tespit edip yok etmesi için eğitiyor. Dr. Sullivan aşının çalışma prensibini anlattı.
10: Süreç biraz karmaşık ama temelde yaptığımız şey şu, tümörde neyin farklı olduğunu tespit ediyorsunuz. Bağışıklık sistemi tümördeki bu farklılıkları nasıl tanıyor? Bu farklılıklardan hangileri aktif durumda? Ardından bir tahmin yapıyorsunuz. Bir tahmin modeli kullanarak bu farklılıklardan hangilerini bir aşıyla hedeflememiz gerektiğini belirliyorsunuz. Sonra da aşıyı uyguluyorsunuz.
11: kişi özel kanser aşıları, bağışıklık sistemini yalnızca hastanın tümöründe bulunan mutasyonları hedef alacak şekilde eğitiliyor. Bu yaklaşımın bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha seçici şekilde hedeflemesini sağlaması amaçlanıyor. Dr. Ryan Sullivan, kişi özel kanser aşısına yönelik bu çalışmanın kanser tedavisi alanı için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Aynı yaklaşımın kanser tedavisini daha geniş anlamda değiştirebileceğine dair umutlu olduklarını ifade etti. Sağlık regülatörleri tarafından onaylanmasının ardından ilk birkaç yıl içinde binlerce melanom hastasının bu tedaviden faydalanabileceği öngörülüyor. Melanomun yanı sıra kişiye özel kanser aşılarının farklı kanser türleri için ileri aşama klinik çalışmaları sürüyor.
1: Yapılan bir diğer araştırmada Z kuşağının yapay zekayı dertleşmek için kullandığını ortaya koydu. Uzmanlar yapay zekanın kişiyi tatmin edici yanıtlar vererek yanlış yönlendirmelerde bulunabileceğini belirtiyor.
12: Evet, dertleşiyorum. Her türlü şeyi soruyorum açıkçası yapay zekaya, ChatGPT'ye.
13: Ben dertleşmiyorum ama tanıdıklarım var. Dertleşiyorlar.
2: 18 ülkede yapılan bir araştırma Z kuşağının yapay zekayı diğer nesillere kıyasla çok daha yoğun kullandığını ortaya koydu. Gençlerin %56'sı yapay zekayı bilgi almak için, %49'u ders çalışmak amacıyla kullanıyor.
12: Yabancı dil pratik yapmak için kullanıyorum.
2: Kimileri de yapay zekayı hem arkadaşı hem de sırdaşı olarak görüyor. Üstelik bu rakam araştırmaya katılanların %28'i.
14: İlişkimde mesela çok kullanıyorum. Durumu anlatıyorum, hani yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım diye.
15: Arkadaş gibi yardımcı olduğu için ve benim onu öyle ayarladığım için daha çok destek oluyor bana.
2: Ancak bu durum uzmanlara göre yanlış. Uzmanlar yapay zekanın bir yankı odası olabileceğini söylüyor.
16: Gerçekleri görmemi fazlasıyla engeller. Yapay zeka ile devamlı olarak dertleşmek ya da devamlı olarak muhatap olmak bizi diğer insanlardan da uzaklaştırıyor.
2: Psikologlar Z kuşağının bu denli yapay zeka kullanımının pandemi etkisinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.
16: İnsan insana ilişkileri en çok ihtiyacı olduğu anda evde ekran başında olmasının onların sosyal ilişkilerle ilgili yeteneğini mecburen budadığını düşünüyorum.
2: Uzmanlar sosyal ilişkiler içeren konularda yapay zeka kullanımının fazla olmasına karşı uyarıyor.
1: Orman yangınları için riskli dönem devam ediyor. Uyarı Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Aslan'dan geldi. Aslan, büyüyen otların yaratacağı riske de dikkat çekerek yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım dedi.
17: Henüz yangın sezonu bitmiş değil. Bu Ağustos ve Eylül aylarının, yani yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım. Köylülerimize buradan seslenmek istiyorum. Eğer oraya bir yabancı gelmişse, yabancı birisi geziyorsa bunu hemen güvenlik güçlerine intikal ettirelim.
11: Öz Orman İl Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, bu yıl çıkan yangınların yaklaşık 1200'ünün orman yangını olduğunu söyledi. Yangınlar için riskli dönemin devam ettiğine dikkat çeken Aslan, büyüyen otların ayrı bir tehlike oluşturduğunu belirtti.
17: Orman uzakta olabilir ama bu seneki yağışlardan dolayı kırsal kesimde otlar fevkalade büyüdü ve bu sıcaklardan da kurudu, bir örtüye dönüştü. Bu örtü yangını eğer gerçekten de bir rüzgar varsa benzin gibi fırlayıp gidiyor.
11: Aslan, yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele için Karadeniz bölgesinden Akdeniz bölgesine işçi gönderildiğini söyledi. Orman işçisi sayısı artırılmalı çaresi yaptı.
17: İşçilerin 24 saat olda yatıp kalkmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü burada artık ikili vardiya sistemine geçilerek 15 gün bir vardiya gece çalışıp 15 gün diğer vardiyada gündüz çalışarak işçimiz dinlenmiş olarak, daha zinde olarak yangınlara müdahale etmesi gerekir.
11: Aslan, orman yangınına sebep olanlara daha caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini de söyledi.
1: 6 Şubat depremlerinin izleri hala görünür durumda. Kayıpların acısı büyük ama geride kalanlar geçmişlerinin hatıralarının da yasını tutuyor. Geleceğe tutunmak için hem kendi hafızalarını hem de şehrin hafızasını diri tutmaya çalışıyorlar. Arkadaşımız Melike Şahin Hatay'daydı.
18: Gittiğiniz çıktığınız sokaklar artık yok.
5: O sokaklarda o sokakları tanıyamıyorsunuz artık. Her gördüğümüzde tabii ki bu yüreğimize oturan bir taş gibi hissediyoruz, hissettiriyor bize.
7: Ailelerine, sevdiklerine, doğup büyüdükleri evleri, mahalleleri, sokakları, hatta şehirlerini kaybettiler. Hatay şimdi dönüşüyor, bambaşka bir çehreye bürünüyor ama onlar için artık eski Hatay değil. Geride kalanların, bir parçası 6 Şubat'ta olanların tutunduğu tek nokta hafızaları.
5: Buradan gidelim desen aslında hemen gidebileceğimiz çok yer var ama buradan kopamıyoruz. Bizi buraya bağlayan, bizi buraya kilitleyen bir şeyler var.
3: Doktor Sevdar Yılmaz 6 Şubat depreminde yıkılan Akademi Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmak için yatan annesinin refakatçisiydi. O gece 20 kişinin hayatını kurtardı.
5: Biz 5. kattaydık ama yıkıldığında altımızda sadece bir kat kalmıştı. Ki ayrıntıları anlatsam bir film hikayesinden çok da farklı değil.
7: Kaç kişiyi kurtardınız?
5: 20 kişi. Annem ve kız kardeşimle beraber 20 kişi vardı.
3: Enkazdan kurtardığı annesi 2 hafta sonra Mersin'de geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.
5: Özellikle de evinin yıkıldığını gördükten sonra çok daha kötüleşti. Hani görmek istemedi tekrar belki Hatay'ı. Belki de bizim tekrar bu tarafa gelmemizi de istemedi. Ama tekrar biz gelmek durumunda kaldık buraya. Halen bizi burası çok güçlü bir çekim alanı bizim için.
3: Yenilenen yüzü mü yoksa geçmişin enkazı mı daha fazla acı veriyor bilinmez. Ancak Hataylılar şehirlerini hafızalarında canlı tutmaya çalışıyor.
5: Benim ilk kurtardığım eski fotoğraflarımızın bulunduğu çantaydı. Burada yaşamak değildi. Hatay'ın dışında yaşamak bize acı veriyor. Bize her yer yabancı geldi. Hani nereye gittiysek oranın ötekisi olduk, oranın yabancısı olduk. Şu anda da eminim Hatay'ın dışında yaşayan birçok insan Hatay'a gelmek istiyor. Oranın yabancısı olduğunu hissediyor.
1: Adıyaman'da Nemrut Dağı'ndaki 2000 yıllık heykellerde sağlamlaştırma çalışması yürütülüyor. Dev heykellerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çatlaklar nanoteknolojiyle hazırlanan kireçlerle dolduruluyor.
3: Çatlaklar nanoteknolojiyle hazırlanan kireçle dolduruluyor. Nemrut Dağı'ndaki heykeller zaman ve doğaya karşı korunuyor.
18: 2050 yıldır ayakta duran bu heykeller gelecek nesillere bu restorasyon ve konservasyon işlemleri sonucunda aktarılacaktır.
3: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı tarihi heykelleriyle turistleri çekiyor. Komagene Krallığı'na ait yaklaşık 2000 yıllık heykellerin korunması için özel çalışma yürütülüyor. Heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemi yapılıyor. Heykellerde çatlaklarda su girişini önlemek için de çatlak dolduruluyor.
19: Suyun girişini önlemek amacıyla bir gene çatlakların doldurulması şeklinde yapılan bir kireç harç uygulamamız var. 2022 yılında yaptığımız çalışmalar sonuç verdi. Gayet mutlu olduk.
3: Bu çalışmayla birlikte tarihi heykellerin zorlu iklim koşullarında korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İlk etabı 5 yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut'u özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacağız dedi.
1: Filenin sultanları son şampiyon unvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında millilerin ilk rakibi Letonya.
20: Filenin sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Ay yıldızların yer aldığı A grubunda maçlar İstanbul'da oynanacak. Milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak. Ay yıldızlar pazar Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya, 28 Ağustos Cuma Polonya ile karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 19'da başlayacak. 6'şar takımlı 4 grupta ilk 4'e girenler son 16 turuna kalacak.
2: Şu an kadroda çok daha fazla seçeneğim var ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Her takımın Eda Erdem gibi bir oyuncuya sahip olması gerçekten büyük bir şans olurdu. Takımdaki oyuncular gayet iyi durumdalar. Derya şu an en ideal durumunda değil ama bazı yetenekleri çok üst düzey. Özellikle hücumda çok etkili. Vargas'a rotasyon sağlama konusunda bize çok yardımcı olacaktı.
20: Türkiye bu dev organizasyona 2003 ve 2019'un ardından 3. kez ev sahipliği yapacak.
0: İstanbul'da oynamak, seyircimizle beraber burada mücadele edecek olmak bizim için bence büyük bir avantaj olacak. Evet, son Avrupa şampiyonuyuz, son Viyener şampiyonuyuz, sorumluluklarımızın da farkındayız ama ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun da bilincindeyiz. Tamamıyla sahaya iyi oyunumuzu korumak için mücadele edeceğiz. Bunun sonucunda da zaten maç maç gidip adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum ben.
20: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023'teki zaferin ardından turnuvaya son şampiyon Apoleti ile katılacak. Milletler Ligi'nin de son şampiyonu Ay Yıldızlar turnuvanın doğal favorisi. Filin Sultanları grubundaki tüm maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Avrupa şampiyonu 6 Eylül'de yine İstanbul'da belli olacak.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı ve ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Adli tıp uzmanı Nevzat Alkan NTV yayında değerlendirdi diyelim ve noktalayalım.
21: Mevcut otopsi raporunu ben görmedim ama kamuoyuna aktarılan bazı bilgi notları var ve bazı bilgiler var. Ona baktığımızda ve sonradan ortaya çıkan iddialara baktığımızda şüpheli bir durum oluşmuş. Bunu da savcılık makul bulmuş ve muhtemelen adli tıpçılarla da görüş alışverişinde bulunduğu ilgili savcılık mezarın açılması olayı aydınlatmak için fayda sağlar dendi. Mezarda açıldı çarşamba günü. Mezardan çıkartılan kalıntılar tekrar mezar yerine defnedilmiş. Ve şu an mezar yerinde artık şahıs yatıyor. Ama analizler, örnekler için alınan materyaller adli tıpta inceleniyor. Şimdi muhtelif iddialar var. Hepsi birbirinden vahim. Ve en kötüsü de tabii aslında ilk otopsi işleminde çok sayıda zehir vardı ama bunlar bir hafta sonra rapora ilave edilmeyecek şekilde ortadan kaldırıldı iddiası. Hı hı. Bu doğru olabilir mi? Gerçekten çok ağır bir iddia. Bunu doğrulacak olan şey var mı yok mu diye şu an mezardan çıkartılan kemikler var. Çünkü Arif Ahmet Denizolgun'un nereye defnedildiği biliniyor. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından. O kemiklerle adli tıp tarafından o tarihte incelenen, 2016'da incelenen doku örnekleri arasında DNA karşılaştırması yapılması gerekiyor. Ve denmesi gerekiyor ki, evet biz Arif Ahmet Denizolgun'un mezarını açtık, kemik elde ettik, ondan da DNA'yı ayırdık. Adli tıpta şu an soğuk odalarda bekletilen, daha önce incelenmiş doku örnekleriyle de DNA'ları karşılaştırdık. Aynı şahsa ait. Tekrar analiz yaptık dokuları ve işte zehir var yok şeklinde bir değerlendirme. Tabii yoku bekleriz. Var çıkarsa ortalık çok karışacaktır ve çok sayıda kişi muhtemelen tutuklanacaktır. 17.30'da şahsın ölüm gerçekleşti diye bir bilgi var. Ama ilgili doktorun muayenesi gece 02.30'da. Yani o esnada asla hiçbir şekilde sağlık kuruluşuna kişi aktarılmamış, beklenmiş ve o esnada da muayene eden doktor demiş ki, aktarılan bilgi o şekilde, ölüm 24 saat evvel gerçekleşti demiş. Bunlar hepsi kafa karıştırıcı durumlar. 2016'da otopsi işlemi sonrası cenaze defnedildiği için ve muhtemelen şu an sadece kemik ele geçebileceği için ve bölge toprağı, hani boyundaki yarayı göremeyeceğiz bir. İkincisi, ağır ağır verildiği ifade edilen bir zehir varsa kemiklere sirayet edebilir, bunu görebiliriz. Artı ani ölüme sebebiyet verecek bir zehir varsa cenazedeki dokulardan toprağa geçmesini bekleriz ama 10 yıl içinde yağan yağmurlarla bu ortadan kalkabilir, kaybolabilir, kaybolmayabilir. Ama bir de otopsi işleminde 145 tane fotoğraf çekildiğine dair adli tıp ilgili savcılar bilgi vermiş. Öyle olunca video kaydı yapılmadıysa eğer otopsi işleminde, bu fotoğraflara bakılarak da o boyunda bahsedilen yara izi gerçekten var mı, nasıl oluşmuş yorumlanabilir. Adli tıp zaten yorum yapan bir alandır. Yani her şeyi biz %100 tespit ediyor değiliz. Değerlendirmeleri yapıp şu şekilde bir oluş diye yorum yapabiliyorum. O yorum yine yapılabilir. Bunu savcılık dikkate alabilir. Diğer iddialarla da üst üste koyarsa bir anda konuyu hakikaten cinayet yönünde yürütebilir. Ama hani cinayet yönünde yürütürse kim fail, kim bu eylemi gerçekleştirdi? O ayrı bir konu. Onlar adli tıpla ilgili değil. Ama kim üstünü örttüğü için bazı iddialar var şu an. Mesela işte adli tıpta görevli personel şu yapının elemanıydı gibi bazı iddialar var. Bunların hepsi birkaç hafta içinde netleşecek gibi gözüküyor. Yani süreç bence hızlı ilerleyecek. Çünkü adli tıp şu an birçok işini bir kenara koydu. Bu işle uğraşıyor. Analizler yapılıyordur. Haftaya pazartesi salı heyet toplanacaktır. Ve rapor hazırlanıp da hafta sonuna doğru ilgili savcılar gönderilecektir. O da savcılık marifetiyle kamuoyuyla belki paylaşılır. Yani iki hafta sonra falan konunun kamuoyunda endişeleri, merakları giderecek bir hale geleceğini ben öngörüyorum. Tıbbın bir kuralı vardır. En kötüyü biz düşünürüz, en iyiyi de umut ederiz. En iyi umut kısmından başlayayım. Umarım konu aydınlanır. Çünkü kurum kuruluşlara güven çok azalıyor. Bu ülke için kötü bir şey. Çünkü kurumlara güvenmezsek ülke çok büyük sıkıntı yaşar. Ama benim kanaatim eğer saç, tırnak, kefen parçası ya da yumuşak doku çıkmadıysa ki ben çıkmadığını tahmin ediyorum. Kemik analizlerinden bir yere varılamayacağı fikrindeyim. Akabinde toprak analizleri yapılacak. Çevre toprakla karşılaştırılacak. Diğer mezardaki topraklarla. Oradan da kayda değer bir zehir kanaatim yok. Ama bu benim sadece öngörüm. Bir bilgim değil. O nedenle bu süreci hep birlikte izleyeceğiz. Umarım konu aydınlatılır. Kurum kuruluşlara güvende tesis olur ama böyle bir sonuç da çıkarsa, yani kemikten bir netice çıkmadı ya da topraktan bir netice çıkmadı, toplum yine nasıl güven hissedecek, o da ayrı bir konu. Çünkü biliyorsunuz Turgut Özal mezarı açıldı 18-19 sene sonra, işte zehirlenerek ölmedi dendi. Hala toplumun çok önemli bir kısmı, belki de üçte biri zehirlenerek öldü diye inanışa sahip. Hani bazen bir şüphe oluştuktan sonra onu ortadan kaldırmak maalesef mümkün olmuyor. İşin içindekiler açıklama yapsa bile.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında artış var. Ankara daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir'de 35 dereceye çıkıyor ve İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan kariyer bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
22: Merhaba sevgili cazseverler.
4: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor.
8: Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor. Caz
9: çalıyor. Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz. Geceye.